0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lisbon deplasmanında Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs kullandı tacı. Lucas Torreira'nın teması sonrası Inacio'ya çarptı top. Kale çizgisini geçti. Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Davinson'un hamlesi sonrası Rui Silva başarılıydı. İkinci pozisyondan golü çıkardı temsilcimiz. Sporting atak geliştiriyor. Sol kanadı kullanıyor ev sahibi takım. Ceza alanımız içinde tehlike. Top ağlarda. Suarez'in vuruşu sonrası ama bayrak havada. Pozisyon başlangıcındaki offside'ın ardından durum 1-0. Sporting yine etkili geliyor. Orta Sara sektirdi. Batrakov'un çabası yeterli değil. Katamo'yla durum 1-1. Ev sahibi ekibin eşitlik sayısı yeniden görüntüde. İlk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Rui Silva'nın pasında Dumbia topla buluşmuştu. Luis Suarez'i buldu. Jakobs'la Suarez'in mücadelesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Penaltı pozisyonu farklı açılardan görüntüye geliyor. Luis Suarez topun başında. Luis Suarez top ağlarda 2-1. Dakika 57. Sporting öne geçiyor. 63. dakikada Zalazar serbest vuruştan attığı bu golle durumu 3-1'e getirdi. Zalazar'ın kaydettiği gol karşılaşmanın da sonucunu belirliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oluyor. Karşılaşmanın özet görüntülerini Aspor ekranlarında sizinle paylaştık. İyi bir netice olmadı Galatasaray için. Özeti izlediğinde ekstra söyleyeceğin bir şeyler belirdi mi?
1: Bir kez daha çok yazık olduğunu düşündüm.
0: Evet.
1: Ya, tabii dedim ya az önce.
0: Zalazar'ın golü de bu arada çok
1: iyi. Yani Uğurcan adına yapılabilecek hiçbir şey yok orada.
0: Katamo'nun vuruşu, bir karambol anı.
1: Ama
0: herhalde
1: çok iyi.
0: Kaleci için daha zor bir
1: göremedi topu.
0: Göremedi.
1: Önlü kalabalık.
0: Katamo'nun reaksiyonu çok hızlı.
1: Uğurcan'a denebilecek hiçbir şey yok.
2: Şimdi biraz önce söyledik ya, yediğimiz gollere bir bak nasıl. 3 pasta gidiyorlar.
1: Şimdi
2: kalecinin attığı top bomboşsun, araya bir pas. Pat. Offside'den yediğin gole bak.
0: Bir Onur sözünü tamamlasın hocam. Onur
1: ya,
0: Özkan.
1: Dedim ya az önce hani çok şey konuşulur yenilgiyle alakalı. Zeki abi özetledi. Transfer dönemi etkisi var mıdır? Maça vardır. Yani Galatasaray'ın bugün bir tane yeni transferi sadece 11'deydi. Hani zamanında oyuncular gelebilmiş olsa, planlama doğru yapılmış olsa belki bugün Leao'lu bir 11'le Galatasaray sahada olabilirdi. Belki Bitcha bu da erken gelse birkaç maç oynasa belki bugün sol stoperde kendi pozisyonunda olmayabilirdi. Bu bir etken midir? Sahaya etkisi var mı? Mutlaka var. Ya da hocamın söylediği daha iyi bir 11 olabilir miydi? Olabilirdi. Bu da bir görece. Bu da mutlaka oyuna olumlu bir etki yapabilirdi. Ama bence Galatasaray'ın bugünkü kaybının iki temel noktası var. Hatta üç diyelim. Hakemi de koyuyorum bu arada. Hakemi de biraz sonra daha ayrıntılı konuşacağız. Bir şu bana göre, Şampiyonlar Ligi'nde anları çok doğru oynaman gerekiyor. Yani bu lig senin hatalarını kaldırabilecek bir lig değil. Girdiğin gol pozisyonlarını gole çevireceksin. 1-1 iken bir dünya yıldızı Leroy Sané o golü atacak. Ya da geçen sezona dönelim. Barış Alper Yılmaz Frankfurt'ta skor 1-0 iken o golü atacak. İlkay Gündoğan Monaco'da skor 0-0 iken o golü atacak. Ya bunları yapmak zorundasınız Şampiyonlar Ligi ve deplasmanlarda özellikle. Çünkü bu seviyelerde zaten sizin elinize çok fazla şans geçmiyor. Maçın senaryosunu değiştirebilecek anlar bunlar. Bunları doğru oynadığınızda bir anda başka bir maça dönüşüyor bu.

0: takım zarar görüyor bundan. Orada çıkacak oyuncu Sané değil Barış'tır ve Sané'yi kutluyorum. Çok efendi bir futbolcu gerçekten de. Bak dünya yıldızı. Performansını ayrı konuşuruz. Bu adam bir dünya yıldızı. Alman milli takımının oyuncusu. Ya şu değişikliğe tepki koyardım ben sahada olsaydım. Ben maçı izlerken daha fazla sinirlendim Sané'den bu değişikliğe. Olmaz. Çok efendi bir adammış. Kutluyorum bu arada.
1: Sen yapmazsın öyle bir şey. Sen de çok efendi.
0: Yapabilirdim o atmosferde. İki. Ya Batrakov çıktı. Çıkabilir. Çok doğru. İyi oynamıyordu. Hoca Denizgül'ü aldı oyuna. Denizgül'e girmesi gerekiyordu. Ya merkezi boşalttın hocam ya. Ya dünyanın neresinde çok hücumcuyla daha iyi hücum yapıldığı görülmüş ya. Galatasaray 2-1'den sonra rakip ceza sahasına 3 kez girebilmiş. Pozisyon, özette pozisyon var mı 3-1'den sonra? Yok Galatasaray'ın. Yok. Özet bitti. Yani demek ki sen Denizgül'ü almışsın doğru ama yanlış oyuncu çıkarmışsın oyundan. Dolayısıyla burada kırılan sadece Galatasaray takımı oyuncuları değil. Okan Buruk da kırılıyor. Ve bunu ilk kez yaşamıyoruz. Hoca buna bir çözüm bulmak zorunda. 5 tane maç saydım geçen sezondan. İyi oynarken Galatasaray yediği bir golle, yaptığı bir hatayla oyundan düşüyor mental anlamda. Bunun artık bu seviyede olmaması gerekiyor. Ve sahadaki oyuncular çok tecrübeli. Kerem, hani buraları ilk kez oynayan oyuncular değil ki.
2: Ben de öyle diyecektim. Nasıl kırılacaklar
0: tabii,
2: yani?
0: Yani takımın %70-80'i...
2: Oyunda kırılıyor. Oyunu tutamıyor. Önemli olan işte
0: bu zaten. Bu işte mental
2: kolektif oyunu oynayamazsan bunlar oluyor.
0: Yani mental kırılma taktiksel bir kırılmayı getiriyor beraber. Mental bir kırılma
2: bunlar
0: yaşanıyor.
2: Taktiksel olarak kırılırsa zaten bir daha evet. Oyuncu bulamazsın buraya.
0: Buna hocanın acil çözüm bulması gerekiyor. Çünkü bunu ilk kez yaşamıyor Galatasaray ve sürekli dejavu. O yüzden de dediğim gibi birçok etken var maçı kaybettiren. Bana göre anları kötü oynamak. 2. Yine kırılmak bir maçta. Ve 3. Hakem. Çok kritik yerlerde çok kritik hatalar yaptı. Hani bizim bir yabancı hakem sevdamız var ya. Yabancı hakem buna kırmızı verir. Evet. Yabancı hakem buna penaltı doğru. Çalmaz. Yabancı var devreye girer. Ha ne oldu? Evet. Şampiyonlar Ligi seviyesinde dünyaca ünlü bir hakem maçı mahvetti, katletti maçı. Demek ki Avrupalı hakemler de hata yapıyor. Tabii, hayranlığa gerek yok.
3: Aynen.
0: Bu hakemler bizim ligimize gelse ne olacak? Aynı şeyler bir de yaşanacak. Aynen. Yani bu seviyede olur mu öyle bir şeyler? Sen aldın maçı bir takımdan bir takıma verdin.
3: Bunu çok doğru söylüyor. Bunu asıl kulüp başkanlarına izletmek lazım.
0: Evet, şu hakem hatalar çünkü niye? Hakem gelsin.
3: Kulüp başkanları ve teknik direktörler yaptıkları yaygaralarla, tepkilerle haklı olarak tepki gösteriyorlar ama milyonlarca taraftarı arkadan galeyana getiriyorsun bir anlamda. Yani şu maçı izleyen taraftarlar demiştir gerçekten bizim hakemlerimizin performansı daha iyi. Bir maçta en azından sonucu etkileyen bir tane kritik hata yapıyorlar. Burada iki büyük hata var.
2: En bir büyük
3: de,
2: şey o.
3: Bir de şunu söyleyeceğim.
2: Yaptığı iş.
3: Bir de şunu söyleyeceğim. Galatasaray yönetimi de Dursun Özbek de Abdullah Kavukçu da ders çıkarması lazım. Niye? Adamlar 5 tane oyuncuyu 200 milyon euroya satıyorlar. Temmuz ayının ilk haftasında 5 tane oyuncu indiriyorlar. Orta sahadaki 3 oyuncu yeni transfer. Zalazar'a dair planlamaya bak. Doğru. Kampa yetiştiriyorlar. Takır takır oynuyor adamlar. Yani ve 120 milyon euro harcıyorlar ama 80 milyon euro da kasaya koyuyorlar. 19 yaşında oyuncuları var daha satılacak ve Dumbia için ne diyor teknik direktörü Borges? Yani bir sokak oyuncusu gibi diyor. Heyecanlı ama onu nasıl geliştireceğimizi planlamamız lazım. Evet. İşte 30 milyon euroya alıyor belki çok iyi bir sezon geçirdi.
2: Milli
3: takımı
2: alacaklar adamı. İtalya milli takımını alacaklar.
0: Onu da satacaklar. Bugün.
3: Ya şunu söyleyebilir misiniz? 4 yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray bir tane rekor oyuncu satmadı ya. Ya satamıyorsun.
4: Neyse.
3: Hayır. Bunlar önemli ama ya. Evet. Şimdi en canlı örneği Portekiz'de de 4 büyükler var. Onlar her yıl en az 100 milyon, Braga'da dahil 100 milyon euroluk en az satış yapıyorlar.
2: Bak biraz evvel ne dedin? Dumbia'yı dedin değil mi?
3: Evet.
0: Dumbia.
2: Dumbia. Şimdi mukayese et abi. Sana aldığın oyuncuyla bunu mukayese et. Galatasaray'ın en büyük sıkıntı zaten böyle atletik orta sahada oyuncusu olması. Teknik kapasite.
3: Al abi al. Dolu var.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Olaytan. Bırak Türkiye'mizde Olaytan gibi böyle dinamik olan bir oyuncu.
3: Bursa Spor'un aldığı direkt santrafor Inacio mu?
0: Inacio.
3: Inacio. Inacio. Bugün o santrafor Galatasaray'da çok rahat oynar. Dört büyüklerde rahat oynayabilecek bir oyuncu.
2: Sevgili Zeki bir şey anlatmaya çalıştım. Biz tamam genç oyuncu almaya çalışıyoruz. Genç oyuncu ama genç oyuncunun da biz diyoruz ki şöyle iyisi. Burası bize gelen her oyuncuları Türkiye'ye gelen bütün yabancı oyuncular hepsi dünya yıldızı ama abi

0: Bir de bak adamların yaptıklarına bak, aldıklarına bak. Adam iki pasta, üç pasta sini ekart ediyor. Bütün takım ekart ediyor. Oyundan düşürüyor. Direkt oynayanlar, çabuk oynayanlar. Biz de hala şunu yaptık
1: ya, dünya yıldızı herkese diyoruz ama ben yani dünya yıldızı olarak Türkiye'de sadece Muhammed Salah var. Herhalde kendini kanıtlamış. Muhammed Salah herhalde gibi oyunculara dünya yıldızı diyebilirsin. Yani. Icardi'ye gerçek, diyebilirsin. Hacı'ya diyebilirsin. Schneider'e Osimhen daha Osimhen çok farklı bak. Arşa ermiş. Dünya yıldızı demezsin ona. O farklı, uzaylı. Dünya yıldızı değil. Galaksinin yıldızı.
0: onda tüm, dünya yok onda.
1: Tüm evrenin, yani galaksinin yıldızı öyle diyelim.
0: Yani bütün, şöyle uzun lafın kısası, Galatasaray tabii eleştiriliyor, konuşuluyor. Maç kaybedebilirsin, edersin ama şimdi
1: ama gelecek vaat etti. Umut vermedi Galatasaray Şampiyonlar Ligi için.
0: Ben kendi şahsıma konuşacağım bunu. Evet. Daha ligler başlamadı. İki takımımız için söyledim. Mevcut şu andaki kadroları, Osimhen de dahil. Mevcut şu andaki kadroları Şampiyonlar Ligi'nde çok çok zorlanırlar.
1: İşte onu diyorum.
0: Bak,
1: ligye kaldırır bu kadro. Gene şampiyon olur. O ayrı konu. Bak,
0: çok zorlanırlar. Ligde de zorlanırlar. Yani ligde de pardon. Hocam. Şampiyonlar Ligi'nden sonraki geçen sezonki kadro zorlandı.
1: Şampiyonlar Ligi sonrası tabii orada yıpranıyorsun çünkü.
0: Tek başına oyna, tek hiç oynama, tamam. Onu götürürsün. Ama siz esas o sizlerin söylediği gibi o planlamada maalesef o planlama olmadı, hiç olmadı. Hiç olmadı. Kusura bakmasın.
1: Bu sene para varken bir de bütçesi de vardı Galatasaray'ın.
0: Elinoğlu neleri buluyorlar? 19 yaşında, 20 yaşında getiriyorlar. Takır takır top oynatıyor. Yani biz daha çok bütün takımlarımız için geçerli bu. Daha dinamik olan, daha teknik kapasitesinde birlikte oyun bilgisi ve devamlı oyunun içinde sıcak olan oyunculara ihtiyacımız var.
2: Hocam aldı Galatasaray'a. Taraftar iki tane hazırlık maçında linç etti oyuncuyu.
0: Kim aldı?
2: Ugo Çukwu kötü oyuncu mu?
0: Yani Ugo Çukwu
2: asla kötü oyuncu
0: abi,
2: olduğunu
0: kaç
2: düşünmüyorum.
0: Kere niye oynatmıyor acaba? Bir dakika, şimdi gözünü seveyim. Onun oyunuyla bunların oyunu aynı mı?
3: Hocam adam... orada da şu soru devreye girer. Kaç asla kere seyrettik ki bu kadar kötü bir oyuncu?
2: Asla kötü oyuncu değil.
3: Bak şimdi aynı soru.
2: Ugo Çukwu bu oyuncu İzmir'e koy, hayran kalırdık
0: ben
2: hocam.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Ne oyuncu bulmuşlar derdi.
0: Ugo Çukwu'yu bahsediyorsun evet, şimdi. Bugün de Dumbay'ı seyrediyorsun mesela.
2: Başka oyuncular
0: arada, bak, o da aynı mevkide oynuyor.
2: Hayır, farklı profiller.
0: Bak, hayır mesela. Aynı mevkide oynuyor. Farklı değil, aynı. Birisi çok aktif, birisi toplayı, birisinin perspektifi çok iyi. Öbürü de geldiği yerden, İngiltere'den çok fazla süre almamış.
2: Hayır, çok önemli geçen sezon
0: oyuncu. Biz onların hep böyle 22 maçına falan bakıyoruz ama devamlı 11'ine bakacaksın.
2: Hayır, hocam Burnley'de sürekli oynadı geçen sezon.
0: Bak küme düşmüş. Küme düşen oyuncudan, küme düşen takımdan oyuncu çıkmaz mı, çıkar? Çıkartır, o başka bir olay.
2: Fakat oynadı yani.
0: Fakat bakın bir şey bahsettim burada, adam almış gitmiş. Burada ya. Bak adamın, sen şimdi böyle bir oyuncunun bizim Türk takımlarımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan takımlarda olmuş olsa sana ne kadar iş getirecek? Sen bunu satabilir misin ileride? İşte bu adamları satarsın. Hayır, ama senin aldıklarını kusura bakma.
2: Işte. Kusura bakma. Bize gelse onu da eleştiririz biz taraftarlar.
0: Bu eleştirilecek bir şey. Adam topçu. Hayır, o adam belli şey diyor. Hayır, bak,
2: orada sevgili doğru sistemin içinde.
0: Sevgili Onurcuğum.
2: Doğru sistemin içinde
0: oyuncu yükseliyor. Sevgili Onurcuğum. Hayır, bu da doğru sistemde. O senin de gelse bu doğru sistemde oynar. Senin elinde Torreira gibi bütün yerleri kapatan bir oyuncu varsa bu adam oynar. Torreira kimlerle oynamadı? Evet. Hangi oyuncularla oynamadı? Şimdi onun futbolunla, bunun çabukluğu, bunun düşüncesi, oyun düşü. Adam da aynı 22 yaşında da.
2: Hocam şöyle
1: yani,
2: bir fark.
1: Ama şimdi, Onur'un dediği ya, gibi hocam. Şey bir 90 dakika görseydik yani.
2: Abi,
1: yani
2: şimdi o oyuncu
1: elimizde Done yok. Done yok şimdi yani şöyle, eleştirmek şöyle, için adamı da.
0: Okan Hoca da affedersiniz yani, kusura bakma biraz abi. Aptal bir hoca değil yani.
1: Tabii,
0: senelerini vermiş.
1: Herhalde 4 yıldır şampiyon oldu.
0: Adam görmüyor mu onun neler yaptığını? O ikili oyun. Sevgili Zeki, günümüzün futbolunda artık sadece 10 numara, 8 numara yok.
1: Yok.
0: Oynayamıyorsan yoksun. Doğru. Bu platformlarda olamazsın. Bizim ligimizde tamam. Bak mesela herkes neydi, o genç vardı Afrika, Nanga mıydı?
2: Niyaga. O da iyi futbol.
0: Niyaga. Abi gitmez. Buralarda gitmez. Türkiye'de gider.
1: Türkiye'de gider ama Türkiye'de de oynatmıyorlar hocam.
0: Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Biz neyi konuşacağız? Neyi yapmak istiyoruz? Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamak istiyor muyuz?
1: İstiyoruz
0: bu
1: tabii.
0: Kadar paralı. O vakit abi.
1: Para var çünkü hocam.
0: Biraz da alacağın topçuları çok iyi seçeceksin.
2: Hocam şöyle bir şey var.
0: Çok iyi seçeceksin.
2: Onun orta sahasında bir oyuncu var. Altimira diye. Betis'ten aldılar. Geçen sezon Galatasaray'da istiyordu. Bak bu oyuncuyu Galatasaray almış olsa yerden yere vururduk. Derdi ki bu adam ikili mücadeleye girmiyor. Bu yumuşak, nasıl orta saha oyuncusu. Ama takımın oynamak istediği oyunla ve yanındaki Dumbia ile uyumlu bir ikili. Sen buraya Dumbia'yı getir, Torreira ile koy diyeceğiz ki çok defansif oldu ya bu orta saha, böyle orta saha mı olurdu deriz. Hepimiz taraftar da bunu
0: söylüyoruz. Ya adam ama iki

0: ne oynuyor? Sadece defansif şimdi, değil ki. Torre bak şimdi.
1: Oyun Torre, mantalitesiyle ilgili.
0: Şimdi mi? Tamam.
2: Lisbon hızlı ve geçiş oynayan bir takım.
0: Oynar ama. Tamam. Sen de öyle oynuyorsun. Sen de hızlı oynuyorsun. Galatasaray'a önde oynuyorsun. Bir de bak şimdi sadece önde oynamak. Önde oynamak oyuncunun önde oynaması değil. Kaçır bak. 3 tane pozisyondan bahsettik burada. Hele bilhassa yediğin senin penaltı pozisyonuna bak. Geri dönüşlere bak, bir de onlara
1: sen, sen ligde bir kere çok dar bir alana hücum ediyorsun.
0: Şimdi lig başka bir şey.
2: Ya Dumbia Torreira ligde oynayamazsın hocam yani. Ya,
0: bilemezsin onu. Bilemezsin. Sen şimdi elindeki iki tane defansif bir olmuş olsa ortasan adam senin pozisyonlarını, hücuma çıkışlarını veyahut da alanlarını kapatıyorsa o niye oynayamayacak?
1: Biz elimizde olmayanlarla ilgili konuşmayı.
0: Yok anlamadı şimdi ne? Konuşma filan değil.
1: Hocam yok biz, ben anladım ama biz, konuyu değiştireceğim.
0: Şimdi konuyu değiştir de biz elimizdeki kadronun daha sen de söyledin daha değerlisini bulmak mecburiyeti.
3: Bulmak zorundayız tabii.
1: Şimdi elimizdekilerle ve
0: öyle ya başka çare
1: yok. Olup elimizde
0: ocağa kadar bunlarla gideceksin.
1: Konuşmak
3: Ronaldo lazım. Bu arada 979. golünü atmış. Çok güzel bir kafa gol atmış Ronaldo.
1: İnşallah beni göremez.
3: Beni görecek ya.
1: İnşallah göremez.
3: Niye göremez? Görür mü sen?
1: Onun çenesini mi çekeceğiz? Onur Özkan, Victor Osimhen'i Galatasaray bugün aradı mı sence? Olsaydı ne değişirdi? Osimhen'siz Galatasaray ile Osimhen'li Galatasaray arasındaki farkı çok fazla konuşan insan var.
0: Evet.
1: Sen genel oyun gidişatı ile ilgili bu farkla alakalı ne düşünüyorsun? Yani
2: ilk yarıda bence minimum 2-0 olurdu. Galatasaray golü de yemezdi. 2'yi bulacağı için. Yani Osimhen bugün çok arandı gerçekten de. Ha ilk yarıdaki oyun bence Galatasaray'ın Osimhen'siz oynadığı en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Asıl Galatasaray ikinci yarı daha fazla aradı. Çünkü Galatasaray şu kriz anlarında daha çok arıyor Osimhen'i. Yani oyun problemli hale geldiğinde ve Galatasaray bir şekilde organizasyondan koptuğunda Osimhen'in şöyle bir avantajı var. Vuruyorsun ve orada bir şekilde adam bir şey üretiyor sana. Yani doğaçlama hücumlardan bir şey çıkartıyor Osimhen. Organizasyondan bir şey çıkartmak kolay ama Galatasaray'ın rastgele ve doğaçlama hücumlarını bile adam organize hale getirmeyi başarıyor Victor Osimhen. Farkı burada. Yani mesela ikinci yarı olsaydı Galatasaray belki o krizleri de yaşamayabilirdi saha içinde. Yani 2-1'den sonra toparlayabilirdi. 1-1'den sonra 2-1'i bulabilirdi. Çok aradık tabii ki. Ama buradaki bence ana problemlerden biri şu. Osimhensizlik bir problem. Yerine oynayan oyuncu problemi daha da büyütüyor bence. Ya bu da az önce söyledim. Deniz Gür yeterlidir, yetersizdir. Bu ayrı bir mevzu. Ama sen Deniz'i transfer etmişsen bir 9 numara olarak rotasyonuna koymuşsan ve evet, bu oyuncu bir şekilde milli takımımızın da oyuncusu. Yani boş bir futbolcu değil. Porto'dan aldın bu oyuncuyu. Osimhen yoksa Deniz Gül'ü koymak zorundasın oraya. Yani Barış'ın olması Osimhen'in yerine krizi daha da büyütüyor her zaman Galatasaray'da. Bir kriz var. Barış oynuyor. Bu daha da bir faciaya dönüşüyor saha içinde. Çok aradık. Ama Okan Hoca'nın Barış tercihi daha da büyük bir probleme neden oldu saha içinde. Ama dediğim gibi ilk yarıdaki oyun bence Galatasaray'ın Osimhen'si oynadığı en iyi oyundu. Çok doğru bir analizle oynanan bir oyundu. Keşke Sané golü atmış olsaydı belki de bugün biz başka bir şey konuşuyorduk ve skor üzerinden belki de övüyorduk Galatasaray'ı.
1: Deniz'i girdikten sonra nasıl gördün?
2: Ya Deniz bence fena işler yapmadı. Ya tabii ki çok yeterli bir oyuncu olduğunu kabul etmiyorum ama 3-1 yani oyuna girdikten sonraki oyun doğru bir oyun değildi.
1: Evet.
2: Yani Galatasaray'ın tamamen dağıldığı, kurake olduğu bir oyun. Ve o oyunun içinde farkındaysan Leao da bir şey yapamadı. Takımın tüm bireylerinin performansının düşük olduğu bir sekanstan bahsediyoruz burada. Yani Deniz'i orada görmek bence doğru bir analiz olmaz. Hı hı. İlk lig maçı, Kocaeli maçının Deniz'in 11'de olması gerekiyor mesela. Orada ben görmeyi tercih ediyorum öncelikle ama bugün hani doğru bir analiz olacağını düşünmüyorum. Şimdi,
3: Okan Hoca'nın planlamalarını ben hiç beğenmedim. Ben Okan Hoca'yı acayip destekleyen bir teknik yorumcuyum ya da gazeteciyim öyle söyleyeyim. Ama şunu yapabilirdi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok şey bekleniyordu Galatasaray'dan. Ya, o yüzden zaten transferleri geciktirdiler. Çünkü ben birebir sohbet ettim başkanla da, Abdullah Kavukçu'yla da. Aynen şunu söylemişlerdi. Canımızın konusunda o paraları vermeyiz. Çok astronomik ücrette şu anda tavan yapmış durumda. İnerse bakarız. Bir de şunu söylemişti. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimizin en iyi oyuncularını almak zorundayız. Yani vizyon en yüksek noktada. Çünkü güçleri vardı. Bunu yapamadılar. Şimdi madem Şampiyonlar Ligi çok önemli ve pamuklara sarmanız gereken bir Osimhen varsa ki öyle. Başakşehir maçında öyle bir oyuncu alırsın ki B plan olarak santrifor. Osimhen'e dersin ki Şampiyonlar Ligi maçları öncesi seni ben dinlendirmeye alıyorum, pamuklara sarıyorum. aldığın santrafor

0: burada o maçta oynatırsın lig maçında. Osimhen dinlenmiş, sakatlanmadan bu maçta oynar. Ama bu risk hep olur. Deniz'i aldın. Deniz'i vasat buluyorsun. Sen Osimhen'le hep oynayacaksan Şampiyonlar Ligi ya da derbi öncesinde bu sıkıntıları yaşarsın Osimhen'de. Yani her sene oluyor çünkü bu. Osimhen'in sakatlıkları oluyor. Bir de şu, Levent abiyle yayın yaparken maçtan önce yayın yaptık. Aynen şunu söyledim. Kayıtlarda da var. Ben dedim hocanın Jakobs tercihini dedim hiç beğenmedim. Niye? Aynen şu, şundan dedim Ömer'e. Sakar bir oyuncu. Stoper'de sakarlık yapar, inşallah penaltıda yaptırmaz dedim. Çünkü Abdülkerim Bardakçı ne kadar da ağır olsa stoper stoperdir.
1: İyi oynamadı her oyuncu... bugün sence?
0: Nasıl?
1: İyi oynamadı mı sence bugün Jakob?
0: İlk yarıda bir 20 dakika bütün takım iyiyken iyiydi. Ama ikinci yarıda o da dağıldı. Hayır, şunu söylüyorum. Ya oyuncu stoperse stoper oynar, bekse bek oynar. Okan Hoca ama joker tarzı. Orada da oynar, burada da oynar. Ya mahalle maçı, halı saha maçı yapmıyorsun ki Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi. Sen Şampiyonlar Ligi teknik direktörüsün artık. Sen bu takım Şampiyonlar Ligi'nin abisi. Tam 19 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray. Artık oranın gediklisi. Ona göre plan proje geliştireceksiniz. Yani bütün yaz yatmış. Yönetim yatmış. Okan Hoca yatmış. Ya sen Abdülkerim Bardakçı'yı niye kesiyorsun? Jakobs sanki Van Dijk mı? Ya da Van Dijk'ı alacaktınız, alın o zaman. Almıyorsanız da bu tandemi bozmayın. Ya dediğim gibi, yani Jakob stoper oynarsa her maç bu sakarlığı yapar. Stoper oynamak farklı bir şey, bek oynamak farklı.
2: Almadılar mı stoper?
0: Aldılar da bir Şua'yı oynatmadı. Hoca yeterli bulmuyor bunları şu anda. Ama rakibe bak, Temmuz'da almış ilk haftasında hepsi takır takır oynuyor.
2: Onlar hepsi
0: yani takımları. Son gün fırsat transferi diyorsun, piyasa düşsün, aksam pazarı diyorsun. Aldığın oyuncular Okan Hoca'yı hiç memnun etmemiş. Leao'yu bile 2-1 skor geriye düştükten sonra oynatıyorsun. O da bir hata bana göre. Ya oyuncuyu sen bu kadar 39 milyon vermişsin. 10 milyon oyuncu 40, %40 vergi neredeyse 100 milyon euroyu bulacak. Kulübede bekletiyorsun. Ya niye kulübede bekletiyorsun bu oyuncuyu? Burada oynatmayacaksın. Nerede oynatacaksın? Ya bu oyuncuyu sıradan Anadolu takımının maçında mı oynatacaksın? Burada oynamayan oyuncunun enerjisi düşer. Hocaya güvenmez bile. Zaten egolu bir oyuncu. Ve yıpranmış bir şekilde Milan'dan geldi.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim.
0: Milan buna Mart ayından itibaren dedi ki performansını beğenmiyoruz, seni satacağız. Bu psikolojideki oyuncuyu sen tamir etmen lazım. Ayağa kaldırman. Coşturup bu maçta ilk 11'de sahaya sürmen belki lazım. Bundan, belki maçı alacaktı.
2: Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçımız Barcelona değil mi?
3: Doğru.
0: Evet.
2: Barcelona maçında da böyle bir 15-20 dakika iyi gibi gözü. Bayağı mümkün maçını hatırla. Değil mi?
0: Böyle, ben ümitliyim biliyor musun Barcelona maçında?
2: Göze, ondan sonra oyunun gidişatlarına bak. Bak Galatasaray eğer bir toparlasın. Şu andaki mevcut kadrodan da bahsediyorum. Barcelona maçında bir tarafa koy. Mesela dün bilmiyorum seyrettiniz mi? AYK seyrettiniz mi?
0: Yok.
2: AYK Galatasaray eğer Osimhen'le Leao'yla toparladıktan sonra falan orada yener.
0: Yener bence
2: bak, de. Yener. Galatasaray çok maçlardan
0: puan. İl maçını da kazanır deplasmanda.
2: Çok maçlardan puan ve puanlar alır. Alır. Yani bir puan da alır, üç puan da alır. Ama işte o sürekliliği çok tutmak lazım. Sadece 1-0'la değil. Biliyorsun 1-0 öne geçiyorsun. Adamlar tek kale top oynuyor.
0: Ek olsun eyvah diye sana diyor. Şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne saklayabileceği silahı yok hocanın. Şimdi Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'ne saklasan ligde santrforun yok. Denize güvenmiyorsun. Sevgili Barış'ta olmuyor işte.
2: Sevgili Zeki en büyük sorun neresi biliyor musun? Orta saha.
0: Tabii orta sahayı
2: uçak alıyor. Orta sahayı bir toparlayamadılar. Gittiler forvet almaya kalktılar. Oraya ama esas orta sahayı. Esas ana merkezin senin orta.
0: 2,5 ay Kamavinga ile uğraştılar.
2: Ya Kamavinga,
0: o teklifi de ben sunmadılar yani.
2: Bir olur. Şimdi
0: bedava mı verecek
2: Kamavinga
0: sana?
2: Kamavinga da mesela biraz evvel konuşuldu gibi o da devamlı giden şey
0: hayır
2: değil
0: yani.
2: Ki. O da ama
0: bir oyuncuya odaklandılar işte sürekli.
2: O da ne var? İşte Torreira ile birlikte kurtarırsın götürür. Hepsi birbirine orada endeks olur. Ama gene bir tek Kamavinga ile de yetmiyordu sana. İki tane.
0: 17'ka vardı. Nasıl hocam? Niye almadılar? Buruş satıyordu bu sene. Almadılar.
2: Burada gider. Bu direkt giden adamlar. Bunlar direkt oynar. Bunlar oyunu iki yönlü oynanıyor. Saydığınız isimler. Şimdi siz sadece bir kişiyle de değil. İki tane orta saha elinizdeki mevcutların iki gömlek üstüne almanız gerekiyordu. Bakın. Ocak ayına kadar ne yapabilirsen kârdır diyeceğim. Şu kadro. Elinizdeki kadro. Yani zorlanacak. Emin ol zorlanacak. Evet. Toparlamazsa sakat da Torreira Allah göstermesin bir şey olsa ne yapacaksın ya? Yok ya, yok bak, tek başına bütün o 20 dakika 20

0: Dakika dediğiniz yerde evet. Her yerde Torreira vardı. Çıkana kadar.
1: Lemina'yı kullanacaksın.
0: Abi Lemina ile Torreira aynı değil yani. Değil, aynı kalıp tabii. Değil. Tabii. Çok fark var aralarında.
1: Mecbur kalır.
0: Torreira'nın oyun sezgisi, o katkısı.
2: Gol attırdı zorla ya. İtekliye itekliye. Yani
3: biz bence bazı anlarda gereksiz Sporting güzellemesi yaptık bugüne dair. Bugün Galatasaray bir lig maçında Sporting'in oynadığı oyunda maç kazansa biz Galatasaray yerin dibine sokarız. Böyle oyun mu oynanır diye. Ya Sporting bugün oynamadı bir şey ya.
0: Ya oynamadı.
3: Cidden
0: ben,
3: oynamadı.
0: Onlar bak. Biz,
3: Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nde en kötü iç saha maçıydı.
0: Biz öyle düşünüyoruz. Öyle değil. Çok kötüydü. Adamlar Şampiyonlar Ligi'nde ne şekilde oynanacak evet, ona göre oynuyorlar.
3: Hocam ilk yarıda 2-0 olsa ne oynuyorsunuz? Bitti maç yani.
0: Değiştirebilirler.
3: Hakem 10 kişi yapsın.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Onlar da karşılarında bir Galatasaray olduğunu biliyorlar. Galatasaray'ın elementlerini biliyorlar. Adamlar ne yaptılar? İlk devre biraz evvel bahsettiğim gibi. Çektiler. Bak çok fazla çıkmadılar. Topu kaybettikleri anda Sanchez topa hakim olduğu zaman kimse basmadı. Dikkat edin bastılar mı? Pat orta sahaya kadar çekti. İtmelerini yaptı. Hocam, sen şey oynuyormuş gibi. Bak Şampiyonlar Ligi biraz da oyun bir mantık işidir.
1: Hocam bir kere Galatasaray oynadı hocam, ya.
0: Bak ben bir şey anlatıyorum.
1: Hatta maç genelinde
3: onlar izin verdi.
0: Anlamadın. Oynamadı demiyorum.
1: Hayır, maç genelinde Sporting'in akan oyunda yakaladığı ve kaçırdığı büyük bir fırsat söyler misin?
3: 3-1'den sonra 85'te mi var? 6 milyonun kaçırdı.
0: Ya şimdi Galatasaray'ın en büyük kaçırdı en baba bütün 90 dakikanın Sané'nin kaçırdığı
3: evet. Pozisyon. Kabul ediyorum. En büyük pozisyonu maçı
0: zaten. Şimdi öyle diyorsun. Adamların girdiği offside'dan girdiği pozisyon attığı golle bak.
3: Offside'dan pozisyonu sayıyorsun.
0: Bak şimdi bir dakika bir şey ama o akan oyun diyorsunuz. Sizi nasıl yakaladılar? Adamlar seni şöyle çözmüşler. Ben demiş bunu çekerim. Arka atabildiler mi? Penaltı golü de biz öyleydik. Adamlar sen pozisyon yokken adam senin arkana
3: gitsen. Ben Sporting'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm iç saha maçlarını izledim. Sporting'in böyle bir maçı yok.
0: Ama geçecek
3: bunu yapan Galatasaray'da.
0: Onlar da toparlayacak. Bak ilk maç oynuyorsun.
3: Ya sen şöyle anlatıyorsun hocam. Sanki Sporting izin verdi de Galatasaray oynamış
0: bak,
3: gibi ilk yarıda.
0: Bak
3: böyle
0: bir şey anlatıyorum ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar böyle takımlar rakibiniz kim olursa olsun ilk maçta hemen hemen puanı oynarlar. Paldır küldür oynamazlar.
3: Paldır küldür
0: hepsi
3: değil ama.
0: Hepsi bak hep dikkat et şöyle bir bakalım.
3: Ceza sahasında 3 kez topla buluşmuş Sporting.
2: 2-1'e kadar Galatasaray
0: bulaşabilir. O bulaşmak buluşmak yani başka hani, bir şey. Oyunun tamamına hakim olmak başka bir şey.
3: Ya biz Sporting'in hocam genel yapısını övelim. Saatlerce övelim. Felsefesini. Ama bugünkü maça dair Sporting'in daha iyi bir planı olduğunu düşünmüyorum ben Galatasaray'a karşı.
0: Hep öyle söylüyor ama adamın planı belliydi zaten.
3: Hocam ben şu an
0: plan belliydi.
3: Planı belliydi diyorsun. Ben de diyorum ki.
1: Sporting hocam.
0: Ya sen şimdi biz de şunu anlatmaya i̇yi çalışıyoruz. Biz diyoruz ki 20 dakika top oynuyoruz. 20 dakikada bir şey.
3: Işte,
0: pardon bir şeyler orada yapmaya çalışıyoruz. Bunu zannediyoruz ki 90 dakika değil böyle
3: futbol.
0: Hocam
3: böyle bir şey değil. Önce anları kötü oynadık ve kırıldık ikinci yarıda. Ama şu
0: abi yok öyle bir şey işte. Öyle adamlar da onu kırılmadı. Bak onlar da 1-0'dan sonra kırılmadılar.
3: Hocam ben şunu söylüyorum. İlk yarıda 10 kişi kalsa Sporting. Ne olacaktı planı? Bitti.
0: Film başka
3: bir şey. Atsa ne olacaktı?
0: Orada onu o şekilde konuşuyor.
3: Olmaz işte.
0: Orada bak.
3: Yani.
0: Bak şimdi. Eğer sen de 10 kişi kalsan örneklerim kaldığın zaman ne yapacaksın? Onların oyunu değişik olur. Bunlar da 10 kişi kalırsa onun da oyunu değişik olacak. Senin oyunu da değişik. O vakit kaldıktan sonra onları görebilir.
3: Ben Galatasaray mükemmel oynadı demiyorum hocam. Kimse çok hata yaptı.
0: Ya
3: ama
0: bugün kimse
3: şu maç
0: mükemmel oynayan
3: Sporting güzellemesi çok, olmaz diyorum
0: bak,
3: ben sadece.
0: Bir dakika çok mükemmel oynayan var demedik ki zaten. Yani, onlar sahaya yayılmaları, topla çabuk çıkmaları senin o zaaflarını gösterdi zaten.
3: Ama senin dediğin senaryo hocam o topla hızlı çıkmalar Galatasaray'ı az adamla yakalamalar 2-1'den sonra gerçekleşmeye başladı.
0: Yani Galatasaray ya 1-0'da da yakaladılar.
3: Hayır demek ki Galatasaray
0: 1-0'da da yakalamadı. Pardon.
1: Şu an bir offside pozisyonu.
0: Bir şey anlatamam şurada. Yakalamak illaki kalenin içine girmek değil.
3: İlla pozisyon da olmadı ki hocam.
0: Senin pozisyonun hangisi? En net pozisyondan bak. Tamam. Bütün 90 dakikadan bahsediyor. En net pozisyon. İki takım da Sané'nin pozisyonu.
3: Tamam aynı şey.
0: Başka yok ki.
3: Ya ben şunu demek istiyorum. Bir takım maçın 60 dakikasını iyi oynamış. Bir takım 30 dakikasını iyi oynamış. Biz Sporting güzellemesi yapmayalım o maçta.
0: Ben de yaptım.
2: Galatasaray'ın kusurlarını söylüyoruz.
3: Ama Sporting'in piyasasında daha doğru gibi bir şey yok mu maçta?
0: Biz bir şeyi anlatırken hem rakibin zaaflarını hem kendi zaaflarını da görmen lazım. Futbol sadece tek taraflı bir şey değil.
3: Anlatıyor zaten.
0: Tek de anla ama bizim de sonuç ne oldu?
3: Aynı fikirdim şu anlamda.
0: Senin bir takımı kurgundan eksiğin var. Takımın değiştirdiğin oyunculardan eksiğin var. Oyunun rakibi nereye yığdığından eksiğin var. Bak ne diyorum 3 pas adamlar gol attılar ya. İkinci yediğin penaltı golüne bak ya.

0: Daha yok, kimse yok orada. Bu şekilde bir Şampiyonlar Ligi'nde yer mi için golü?
1: Tamam, hata. Onların yediği taştan gol de hata hocam. Oyunun içinde var bunlar.
0: Yani biz de onu anlatıyoruz. Yani, bu demek değil ki ne Sporting Lisbon senden çok daha üstün, ne onların, ama oyun felsefesi. Her şeyde oyun felsefesi. Bak, ilk maçlar her zaman için plan maçlarıdır. Plan maçta illa ki ben lamburlu bir
2: mesela baldırım. Şuradan katılabilir. Ben yine de Okan Hoca'ya yazar bu yenilgi, onu söyleyeyim.
0: Abi çünkü, gene de bakmak lazım.
2: Jakobs'u hızlı diye oynattın değil mi? Suarez'le başa baş kaldı, penaltı yaptırdı. Belki hayır, sonuçta orada bir şey var. Hani penaltı değil, %100 katılıyorum ama Abdülkerim Bardakçı yapsa ne diyecektik o pozisyonda?
1: Çok ağır. Abdülkerim yapamaz o penaltı. Yetişemez.
2: Yetişirdi. Yine
0: yetişemez.
2: O kadar da ya Jakobs'la aynı yani koşu.
3: Offside'ı düşüremeseydi pozisyon zaten.
0: Bardakçı ona yetişemez.
2: Ama şu var. Abdülkerim Bardakçı da o kadar, yani Jakobs'la hareket hızı aynı aşağı yukarı.
0: Şöyle bir getirelim. Sadece orada Jakobs'un suçu yok. Kalecinin çıkışı da hatalı.
2: Tabii kalecinin
0: çıkışı da hatalı, kapatamadı. Evet, öyle doğru. Bir düz çıktı ki ikarte oldu.
2: Ekarte korktu oldu. Penaltı yaptırmaya. Suarez de kurt gibi adam ya, yani.
1: Ben bilmiyorum, Galatasaray savunması.
0: Ona da iyi bakmak lazım. Bir yer geldi, sen de ona çok iyi bakmak lazım.
2: Suarez ayağını takmaya çalıştı orada. Hakemi aldattı. Bir penaltıyı aldı
0: çok
2: sanki.
0: Çok iyi bakmak.
1: Şampiyonluk seviyesinde maçın sertliğinde öyle yanlış şey verilmez yani.
0: Yanlış şey şimdi mesela kalçadan hareket var ya, kalçadan yok
3: penaltı
0: öyle bir şey.
3: Penaltı pozisyonunda bu arada arkadaşlarımız görüntüye getirdiler.
2: Ben Jakobs'un Abdülkerim'den daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Asla Abdülkerim'den daha hızlı değil.
1: Abi iki tur bindirir bence.
2: Yok, 100 metrede. Asla inanmıyorum. Koşuşuna baksana. Hızlı adam böyle mi koşar?
1: Abi yeniden geliyor.
3: Jakobs Abdülkerim'den ağır mı diyorsunuz?
2: Yani çok hızlı değil. Aynı aşağı yukarı aynı.
3: Şimdi söyleyeyim mi?
2: Çok
3: 100
2: hızlı
3: metre
2: değil.
3: Koşsunlar.
0: Jakob hızlıdır ondan ya.
3: 100 metre koşsunlar, 15 metre fark atar ya.
2: Ama Abdülkerim Bardakçı fizikli yani, daha giderken onun bu şeyini koşusunu bozardı.
0: Orada bu şekilde yakaladı mı gider.
3: Bir maçın özet görüntülerini şöyle
2: Suarez tabii geçer. O ayrı, ikisini de geçer.
3: Arkadaşlarıma sorayım. Maçın özeti hazır. Bir kere daha izleyelim. Sonrasında o penaltı pozisyonu üstüne de tartışacağız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lisbon'da Sporting deplasmanında Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs kullandı tacı. Torreira orada Inacio'nun da teması var. Top çizgiyi geçiyor. Galatasaray 1-0 önde. 5. dakikada üstünlüğü yakalıyor sarı kırmızılılar. Davinson'un vuruşunda Rui Silva başarılıydı. Ancak 2. pozisyondan golü çıkarıyor Galatasaray. Sporting atakta bu kez. Sol kanadı kullandı ev sahibi ekip. Ceza alanımız içinde tehlike. Top ağlarda ancak bayrak havada, pozisyon başlangıcında offside tespit edildi. Yardımcı hakem pozisyonun tamamlanmasını bekledi bayrağı kaldırmak için. Sporting geliyor yine. Pas sol kanada. Etkili geldi ev sahibi takım. Orta sekti top. Vuruş, durum 1-1. Katamo maça denge getiriyor. Sporting'in eşitlik sayısı yeniden görüntüde. Sara topu uzaklaştıramadı. Ardından Batrakov'un hamlesi yeterli değil. Gol vuruşu Katamo'dan. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Sporting atakta. Suarez ceza alanında Jakobs'la mücadele halindeydi, hakem beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var bu pozisyonda. Dumbia'nın pası sonrası topla buluşmuştu Luis Suarez. Jakobs ve Suarez'in mücadelesi farklı açılardan görüntüdeydi. Luis Suarez topu ağlara gönderiyor. Sporting öne geçiyor. Dakika 57. Serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip. Zalazar'ın golüyle skor 3-1 oluyor. Sporting farkı 2'ye çıkardı.

0: Karşılaşmanın sonucu Sporting 3, Galatasaray 1. Bir daha bakalım mı penaltı pozisyonuna? Karşılaşmanın özetini yeniden hatırladık. Penaltı pozisyonunu da arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Onun üstüne bir daha konuşabiliriz. Zeki Uzundurukan, ne gördünüz burada? Yukarıda ya, da incelediğinizi söylediniz. Şu
1: inceledim ve Suarez penaltıyı alıyor. Suarez ayağını arkadan Jakobsen şu arka baldırına vuruyor.
2: O değil,
1: bak,
2: o değil.
1: Bak burada gördün mü? Vurdu. Sağ ayağıyla vuruyor. Kendi vuruyor. Topu bırakıp ona vuruyor. Penaltıyı alıyor hakem de. Yedi yani.
3: VAR karışmaz buna. Yani penaltıyı vermese de VAR karışmazdı. Penaltıyı verdi yine karışmadı. Çünkü orada bir kontak var.
1: Evet.
3: Yani bir kontak olduğu için VAR'ın karışması mümkün
1: ustalıkla
3: değil.
1: Ustalıkla penaltıyı
3: ama
1: almış.
3: Şimdi hakemin bir faul standardı var maç içinde. Bu pozisyonların daha şiddetlisine ceza sahası dışında faul çalmayan bir hakemden bahsediyoruz. Hep söyleriz ya, Şampiyonlar Ligi sertliği, Şampiyonlar Ligi standardı var değil mi dünya futbolunda? Ya Şampiyonlar Ligi'ndeki herhangi bir maçta böyle penaltı olmaz, çalınmaz. Ben kontakt olduğunu düşünüyorum. Yani Jakobsen hiç dokunmadığını düşünmüyorum, oyuncuya bir kontakt var. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde asla ve asla böyle bir penaltı olmaz. Mümkünatı yok.
1: Yakın plan yapamıyoruz değil mi? Yapsak, o an durdursak tamamen arkadan sağ ayağıyla Suarez, Jakobsen sağ arka baldırına vuruyor. Bacağına vuruyor. Dikkat edin, bakın, izleyin.
3: Böyle bir penaltı olmaz.
1: Evet.
0: Bu açıdan değil belki ama
2: en son açı. Bir tane. Son
1: evet, açı evet, evet. O açıdan şey bakın gösteriyor. O vuruyor.
2: Yani Jakobsen, şeye benzemiş mi bu biraz?
0: Burada şunu mu düşünüyor? Yani Jakobs rakibinin koşu yoluna girdi.
1: Yani abi, girebilir çok değil, normal.
2: Orada
1: bak değil, burada vurdu.
3: Ya bence Jakobsen adama çelme taktığını düşünüyor bence.
2: Burası
3: bak.
2: Değil, burası değil. Arkası şimdi geliyor.
1: Bak. Gördün mü vurdu? Bak.
0: Burada bak. Biraz geri alabilir miyiz? Bak geri şimdi. Alalım. Geri alalım.
2: Bütün iş burada zaten.
1: Torreira hiç geri alalım. Jakobs hiç görmeyecek bile, bak burada bak.
3: Bak bakalım. İlk ayağını kim sokuyor bakalım hemen. Bak şimdi. Evet, böyle devam edelim.
1: Bak gelecek, vuracak bak.
3: Evet, %100. Zeki abinin analiz çok
0: evet.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Jakobs bak, ayağını araya mi? Sokuyor. Bak. Topla oyuncu arasına ve Suarez adamın ayağına
0: benim
3: vuruyor.
0: Benim dediğim şey de şu zaten. Evet, onun vuruyor. Koşu yoluna girdi.
3: Girdiği ama için.
1: Girecek ne yani, yani.
0: Bir temas oluyor.
1: Kalecinin de kusuru yok orada ki. Yani kaleci ne yapacak? Yapacağını yapmış.
2: Bence değil, bu değil. İlk ya gelirken.
1: Hiç penaltı
2: bu yatmadan.
1: Hayır.
2: Yatmadanki yani, pozisyon.
1: Hakem bir defa hiç iyi yorumlamamış.
2: Kalecide bir şey yok orada.
1: Penaltı böyle penaltı.
3: Yani güzel yakalamış. Evet. Ben hani Jakobs bir kontak yaptı diye düşünüyorum.
1: Yok.
3: Hayır.
1: Baksana.
3: Evet.
2: Şeyde de yok. Mesela kalça normal o. Kalçalar.
3: Kalça değil. Hiçbir şey yok abi. Bir şey yok.
1: Penaltıyı almış ya ustalıkla. Bizim ligimizde olsa bu penaltı verirse kıyamet kopar ha. Bu hakem hiçbir şey bilmiyor. Meakaydı oydu buydu sallarız yani.
2: Burada
1: yerden yere vururuz, hakeme bak ya. Şampiyonlar
2: en şey getirdiler ya, son geliş orada her şey resmet.
1: VAR müdahale edebilirdi ki buna,
3: işte kontak olduğu için abi VAR bunları karışmıyor
1: ama hakem yani de izlese der ki ya bu
0: çok inanarak çalmadı gibi
1: gel izle yani. Diyebilir
0: bir tereddüt demiyor abi işte.
2: Direkt verdi böyle ya
1: ama hayat verdi direkt. Bundan sonra Galatasaray da aldı zaten,
0: ondan sonraki tavrını evet. Da
3: ama sıkıntı yani. Bakın şurada hatalar oyunun içinde var değil mi? Yani hakem de hata yapıyor, takımlar da hata yapıyor. Hakem hata yaptı, 2-1 oldu. Kopmayacaksın maçtan işte. Ya bunlarla baş etmesi lazım Galatasaray'ın saha içinde.
1: Yani sıkıntı bu da. İlk yarıda kırmızı kartı vermemiştim.
3: Düşmeyeceksin. Burada. Yani mental olarak yıkılmayacaksın. Yani bu olur. Kendi kalene gol atabilirsin. Bireysel bir hata yapabilirsin. Oyunun içinde var mı? Bunlar var. Kötü gol yiyebilirsin. Sporting de kötü bir gol yedi maçın
1: başında. Suarez'in yaptığı futbolcu sahtekarlığı. Arkadaşının emeğini çalıyor. Ya arkadaş,
3: bence kendi yere atmıyor.
0: Kendi yere atmıyor ya.
3: Bence kendi yere atmıyor.
1: Yani takılmıyor, orada vuruyor ya resmen. Hayır. Penaltı alıyor. Yok,
3: topa vuracakken araya Jakobsen ayağı girdiği için Jakobsen
1: vuruyor bence. Suarez gibi bir oyuncu yani. Yok, hani orada görmüyor mu?
2: Ama o penaltıyı şey, almış. O kendini öyle penaltı ama atmak için değil.
3: Atmak yani. İçin değil. Şöyle bir şey var. Yani Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarını bence biraz da konuşalım da. Bundan sonra ne olabilir şeklinde.
0: 23-24 dakikamız var. Belki biraz daha az. Galatasaray'ın bugünü üstüne hakikaten de konuştuk. Galatasaray, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord, Paris Saint-Germain maçları bekliyor. Sırada içeride Barcelona ile oynayacağımız bir maç var. Eğer fikstür varsa, kolayımızdaysa arkadaşlar ekrana getirebiliriz. Yoksa şey çok büyük problem yok.
3: Sevgili Kerem, Galatasaray'ın iyi bir A planı var.
0: Evet.

0: Yani Galatasaray bugünkü oyunu iyi bir A planıydı. Sıkıntı ne? Maç içinde bir B planı doğdu Galatasaray. Yani geriye düştü, beraber oldu. Bazen oyunu Sporting aldı. Orada Galatasaray'ın bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Yani sadece olay maç başında yapılan analizler değil zaten. Takımın da saha içinde bir analiz yapması gerekiyor skora göre, oyuna göre. Galatasaray takımı bunu yapamadı bugün ve yapamadı daha önceki maçlarda da. Bundan sonrası için bir ders. Galatasaray yenik duruma düşebilir, hakem bir hata yapabilir, kendi kalene gol atabilirsin, erken gol yiyebilirsin ama ayağa kalkman gerekiyor. Bu oyun çünkü 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika değil. Maç 90 dakika. Bugün Sporting'in Galatasaray'dan en büyük artısı buydu. Onlar mental olarak çok daha sağlam bir şekilde ayakta durdular. Maçın başında gol yediler, kötü bir gol yediler, kendi kalelerine attılar ama bir 5-10 dakikalık bocalamadan sonra oyunun içine tekrar girmeye başladılar. Ve zor bir fikstürü var Galatasaray'ın, kabul etmek gerekiyor. Barcelona maçı çok zor maç. Ancak şunu da anlamak gerekiyor. Bu bir maraton. Bu bir 100 metre koşusu değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray ikinci maç sonunda 0 puanla yer alabilir. Bu dünyanın sonu değil. Ben şöyle görüyorum. Barcelona maçından sonra Galatasaray'ın daha rahat puan alabileceği, kazanabileceği maçların serisi gelecek. Yani orada Lille deplasmanı, içeride Stuttgart ve Aston Villa maçları, Ajax deplasmanı, içeride Feyenoord maçı.
1: Evet.
2: Bir de
0: bunlar,
2: bir de şu var.
0: Galatasaray'ın kazanabileceği maçlar.
1: Onur, fikstürdeki en zor Galatasaray'ın 3. maçı mıydı sence bu? Barcelona ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarını bir kenara
0: evet,
1: bırakıyorum.
0: Evet, en zor 3. maçıydı.
1: Sırada en zor 3.
0: maçıydı. En zor 3. maçıydı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın yani bir Paris Saint-Germain deplasmanıdır, 2 iç sahada Barcelona'dır, 3 de Sporting deplasmanıdır. En zor 3. maçını oynadı Galatasaray. Haftaya da yani fikstüre göre haftaya diyorum, milli aradan sonra da en zor 2. maçını oynayacak.
2: Evet. Asıl sıkıntı
0: ondan sonra bence, asıl Galatasaray bence sınavı başlayacak.
2: Bence, şey asıl sıkıntı milli maç arası nasıl dönecek Galatasaray? Milli takımdaki oyuncuların evet, yıpranması,
3: hem o bir de
2: sakatlıklar.
3: Bu maçlardaki performanslar şöyle değerlendirmek lazım. Yani çok fazla devamlılık gerektiren bir maçlar. Performans açısından da çok fazla. Biz şimdi Stuttgart'ta diyoruz ki götürürüz ama adamlar çok koşuyorlar. Senin dedik ya geçen sezonki kadro hemen hemen aynı kadro.
2: Evet.
3: Fazla değişiklik yapamadın. En büyük zaafın yine orta sabah. Tekrar söylüyorum.
2: Yıpranmış bir kadrosu var Galatasaray'ın.
3: Yıpranmış. Bundan nasıl çıkacaksın?
2: Biraz da mutsuz.
3: Geçen sezon o kadro zor zoruna götürdü.
2: Tabii.
3: Şimdi sizin bu tempolar bakmayın ilk maçlar her zaman için böyle rolantide geçer iyi gözükür. Ama süreçler uzadığı müddetçe rakipler de daha yeni sezona başladı. Yeni oynuyorlar. Onlar da eforları üzerine çıkacak. Senin orta sahan belli.
2: Burada bugün şunu söyleyeyim. Hatta yukarıda puanlama yaparken arkadaşlar sorduğunda Torreira dışında herkes kötüydü dedim. İyi var mıydı diye sorduklarında hani yıldız veriyoruz, not veriyoruz ya. Torreira dışında hepsi normal vasatın altında oynadılar. Yani Galatasaray'da dediğim gibi
1: İlken kadroyu... de bu arada öne Torreira dışında çıkan çok oyuncu.
2: Hayır şey olarak diyor. Yani Galatasaray'ın bir oyun çizgisi var ya. Hani 3-5 tane oyuncu mutlaka standart üstü oynar.
1: Torreira'nın istatistiği 85 evet, dakika 88 kez topla buluşuyor. 76'da 76 başarılı pası
2: ya, bu enteresan.
0: Baskı altında.
2: Bu enteresan. Ya, yandaki ne bir garanti
0: ama
2: pas.
0: Baskı altında da attığı ama, başarılı
2: ama
0: paslar
2: var. Ama şu var.
1: Tek mesela top oynayabilen
2: bir orta sahada evet, bir top aldı mesela. Özellikle dikkat ettim ilk yarıda. Normalde başka bir orta saha oyuncusu olsa o topu mutlaka kaptırır ya da hatalı pas verir. O kadar sakin
3: sevgili
2: ki.
3: Sevgili Zeki, Torreira'nın yanında bak, tamamlayıcı radar, oyuncular yok.
2: Bak, radar gibi taradı etrafını. Oradan iğne de elinden topu geçirdi. Yine kaptı. Hem bak, kaptırmadı hem de hatalı pas yapmadı. Şu zorladılar yani.
3: Torreira tek yazıyorsun ama tamamlayıcı oyuncular yok etrafında.
2: İşte kolay değil bulmak ya. Bulamadılar.
3: Biz de ne bahsediyoruz burada? Senin orta sahan yoksa istediğin kadar işte, anlat bana. 20 dakika top oynarsın.
2: Bak,
3: 20 dakika top oynarsın.
2: Ne diyecekler biliyor musun? Ocak oyunu ayında çok iyi transferler yapacağız. Yani bu Galatasaray, bu formsuz takım bence yüze eskiyen takım ligde gider. Ligde gene şampiyon olur. O ayrı konu. Ama Şampiyonlar Ligi için taraftara çok umut vermedi bu akşam. Şimdi Osimhen'siz çok zor. Ama Osimhen geldi diyelim. 2 hafta sonra Barcelona maçında oynadı diyelim. Yani bu çok yıpranıyor çünkü. Tekme yiyor, darbe alıyor, ayağını tırpan gibi kullanıyor, bacaklarını her tarafı.

0: Ya ekstra mücadele ettiği için yine sakatlanabilir.
1: Bir aydan fazla var.
2: Tabii milli aradan sonra.
0: Hayır. Oynar ayrı konu. Ama şunu söylüyorum. Şunu diyebilir mi? Şunu diyebilir miyiz? Şunun garantisi yok. Hiçbir futbolcu için yok ama Osimhen artık sakatlanmaz. Sezonu bu şekilde tam. Yani Deniz Gül ise Deniz Gül. Acilen hazırlaması lazım hocanın.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim sana destek anlamında. Galatasaray'ın kaç tane maçı var? 30 tane lig maçı var değil mi? Evet. 7 Şampiyonlar Ligi minimum. İnşallah daha evet. fazla olur. 37. Süper Kupa falan milli, derken 45 tabii. civarı maçı var Galatasaray'ın.
0: Milli takıma giden oyuncuları.
2: 40'ında oynar diyemem ben Osimhen'le alakalı. Yani zaten Osimhen'in en büyük problemlerinden bir tanesi bu kariyerine baktığımız zaman.
0: Kendini
2: yani
0: hiç korumuyor, dinlendirmiyor.
2: Sezonların %95'inde mesela Harry Kane oynuyor. Haaland oynuyor. Tabii. Yani hep onlarla kıyaslıyoruz ya, o oyuncuların Osimhen'den en büyük farkı bu. Devamlılıkları. Yani bir sezonun %95'ini tek başına Mbappe oynayan oyuncu. Ama Osimhen baktığımız zaman bu hamstring sakatlıklarını, işte kasık sakatlıklarını baktığımız zaman her sezon 2 kere, 3 kere yaşayabiliyor. Bu Galatasaray'ın en büyük problemi. Osimhen eğer ki 40 maç sağlıklı kalırsa, bakın 40 maç sağlıklı kalırsa önümüzdeki dönemde Galatasaray 24'te yapar, şampiyon olur.
3: Senin anlattığın, ama kalırsa. Senin anlattığın oyuncular Osimhen gibi değil. Osimhen betona da gidiyor.
0: Tabii işte. Yani
3: olmayan yere de gidiyor.
2: Oyuncunun kendini kullanışı problemi zaten.
3: Sakınmıyor. Esas en büyük tehlike ne biliyor musun? Sakatlık, kasıktan. En büyük tehlike.
1: Tekrar edebilir.
3: Lemina'da da var aynı. Aynı yerden Lemina'da.
2: Tam düzelmeden oynamamalı.
3: Bunlar evet, aynen. Zeki bunlar 3 hafta sonra da 5 hafta sonra da senin
0: i̇şte
3: daha
0: o yüzden diyorum.
3: Uzun gidebilirler.
0: B planı yok ellerinde şimdi, şu anda. Var aslında da hazır değil ya da yetersiz.
3: Kim hazır değil?
0: Ya Deniz Gül için.
3: Şimdi bir şey söyleyeyim yani, sana.
0: Deniz, ne dedin?
3: Bak, nereden aldın Deniz'i sen?
0: Ya basın toplantısında dakika, ne dedin
3: aldın, nereden?
0: Ya Porto'dan ya, tamam getirdin
3: bu,
0: ama.
3: Bu hazırlıklarını geçirmedin mi orada?
0: Onu dedi 90 dakikaya oynayacak. Hareket kabiliyetine.
2: Barış'ın var, Deniz Gül'ün mü yok yani?
0: Ya var, bana göre de var ama Barış'ın hoca bunu söyledi. 90 dakika kaldırmaz şu anda dedi. Oynayamaz dedi.
3: Şimdi, kim dedi bunu?
0: Okan Hoca söyledi. Basın toplantısında söyledi.
3: Ya bir dakika, o sevgili Okan Hoca'nın hazırladığı takımla Porto'dan bu adam kaç tane? 2 tane hazırlık dönemi geçirmiş. Bu Porto bunu kapıya koymamış ki alın transfer yapın.
2: Yani takımdaki birçok oyuncu da hazırdır şu
3: bakın,
2: an Deniz Gül.
3: Bakın kapıya koymamış bunu. Sen gitmişsin, talip olmuşsun bu adama. Bu adam hazır orada. Porto'da sezon başı hazırlıklarını ya. Nasıl hazır olmayacak ya?
0: Ya ben katılıyorum sana ama böyle bir şey var.
3: Anlatmasınlar bunu.
0: Ya Okan Hoca bu transferlerden
3: yani
0: çok memnun değil.
3: Çünkü o başka bir olay. Diğer orada doğru için. Haklısın. Bak tam ben de
1: Barış'la ama aralarındaki ama fark şu. Barış 11 başlıyor 90 dakika.
0: Peki.
1: Oluyor. Deniz'in 11 başladığı bir maç.
0: Şu mantıklı mı sence?
2: Evet.
0: Yani Abdülkerim Bardakçı performansını yani düşük buldun, tamam.
1: Evet.
0: Sol stoper aldın değil mi? Bitşuayi.
1: Bitşabu'yu
0: aldın. Ya arkadaş, o zaman bugün madem öyle bir düşüncen var, oynat Jakobs'u da yerinde oynat. İlk Eren'i maçı kullanma.
1: Okan Hoca'yı tanımıyor mu gibi? Tanımıyormuş.
0: Ama Şampiyonlar Ligi. Yani, artık şey Şampiyonlar Ligi hocası değil. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi hocası değil mi?
1: Ya hocayı tanıyoruz. Hocam ne yapacağı belli. Geçen hafta Van Dijk gelse bu maç muhtemelen evet. Jakobs oynayacak.
0: Hocanın
2: tarzı bu.
1: Biraz abartılı söylüyorum.
2: Mesela
1: büyük ihtimalle
2: mesela bir şey diyeceğim. Yani. Fatih Terim'in mesela bir tarzı vardır. Bir idmanla
1: evet
2: çıksın bir yeni transfer, çat diye koyar ilk maçın 11'i.
0: Evet.
2: Okan Buruk koymuyor. Okan Buruk bir zaman geçsin istiyor. Bir 10 dakika oynasın, yarım saat oynasın, 1 saat oynasın. Hocanın tarzı bu.
1: Hocayı
2: yani
1: tanıyoruz yani.
2: Şimdi Leao mesela, Batrakov nasıl oynadı? Önce sonradan oyuna girdi.
1: Evet.
2: Leao sonradan oyuna giriyor. Hafta mesela büyük ihtimalle Kocaeli maçında 11 başlar mesela. Evet. Deniz Gül olabilir. Ya hoca mesela Bitşabu'yu hangi maçta oynatır biliyor musunuz? Bir iki maç oynar, üçüncü maçında belki. Ya hocanın dediğin gibi tarzı bu. Bu tartışılır, doğrudur, yanlıştır ama bu şekilde.
0: Ha şunu yapabilir mi ama? Az önce sen de söyledin haklı olarak. Yani 40 maç oynama şansı bana göre de yok Osimhen'in. O zaman olsun. Bazı maçlara özellikle ligde Deniz Gül'ü ilk 11 oynatıp hazırlaması lazım. Osimhen sakatlandığında %100. Eyvah eyvah dememesi evet. lazım
2: hazır
0: taraftarın.
2: Deniz yani hazır derken ritmini bulmuş. Tabii. Takıma alışmış. Yani
0: Barış'la nereye gerekiyor kadar? Barış'ı oynat. Barış'ı da bitiriyorsun.
2: Abi, bu defteri
0: Barış da bitiriyor.
2: Abi gözün seveyim ben. Yani bu defteri kapatalım artık ya. Yani Galatasaray'ın ya da milli takımın 9 numara problemi varsa eğer bu çözümü artık Barış'ta aramayalım.
0: Evet.
2: Yani bu çocuk İyi bir futbolcu, beğendiğim
0: bir kanat
2: oyuncu ama bu bir kenar oyuncusu.
3: Kerem'i de oynatıyorlar. Kerem'i de oynatıyorlar.
2: Bu bir kenar oyuncusu.
3: Milli takımda sağ profesyoneller.
2: İşte milli takımın da ihtiyacı olduğunda
3: yoktu daha bak şimdi.
2: Çözüm Barış olmasın.
3: Yoktu
2: Barış,
3: Deniz daha yeni gelen birisi. Deniz yeni piyasaya çıktı.
2: Hayır,
3: yeni
2: Deniz
3: geldi. Şimdi söylüyorum. Bundan sonra hazırlamak önemli. Aynısı koskocaman Galatasaray'da Şalay oynuyor ya sağ bek. Sevgili Onurcuğum.

0: Yapılan
1: Şalay çok iyi aslında.
0: Ya bir daha bize iyi geliyor. Yapılan defoları da görüyorsun. Sanchez'in anası alıyor orada. Adam kapatmak için onları. Bütün maçlara, Avrupa maçlarına bak bilhassa.
2: Doğru.
0: Ya dünya parasını ben hep söylüyorum. Gene de söyleyeceğim. İki tarafa şey mi bulamadınız ya? Sol bek, sağ bek mi bulamadınız? Bak Araujo. Torreira söylesen getir bize diye getirir. Uruguaylı kendi memleketi.
2: Bravo, doğru söylüyor.
3: Şu an.
0: Bunları bulamadınız mı ya?
3: Şu an biraz zor getir.
0: Bunları bulamadınız mı? Sağ bek adam mı bulamadı? Yok mu dünyada adam mı yok ya? Ya gözünü seveyim. Şalay'a git başka böyle maçlarda al bir baba sağ bek. Böyle maçlarda daha değişik pozisyonda oynat onu. Önde oynat faydalan. Eksiğin var senin oralarda.
3: Arkada daha iyi sanki ya.
0: Bence hiç öyle değil. Ben de Avrupa maçlarında hiç öyle değil. Avrupa'ya dikkat edin Avrupa maçlarına. İyi bakın ona.
3: Ya hocam orada normalde planlama Singo'nun oynamasıydı. Ama o da.
0: Singo da oynar.
3: İşte.
0: Zaten onun sakatlığını herkes be. Ben değil herkes biliyor.
3: Şampiyonlar Ligi de iyi bir sağ bektir bence Singo. Ligde söylemem bunu. Galatasaray adına çok defansif kaçar. Yani ligin sağ beki Şalay, Şampiyonlar Ligi'nin sağ beki Singo'ydu planlamada ama.
1: Evet.
3: Adam maalesef ki cam adam çıktı Singo. Yani bu saatten sonra Gökhan Zan için derdi ki eskiden cam adam diye değil mi? Abi
1: evet, evet, ya hiç sorma ya.
3: Başlık cam adam
1: onun Gökhan Zan diye. Onun da şanssızlığı gerçekten.
3: Yani yeni cam adamımız Singo maalesef. Bunu kabul edeceğiz.
1: Ama Gökhan Zan arada oynardı. Oynar, sakatlanırdı. Evet, tekrar sakatlanırdı.
0: Yok ya, ama Gökhan ne abi antrenmanda da sakatlandı.
1: Tabii.
0: Sağ olsun.
3: Çok, bu da idmana sakatlandı. Gerçi ilk kez darbeye bağlı şey olacağız.
4: Sadece 4 dakikamız var. 4 dakika ve yeni gün bize bir Şampiyonlar Ligi maçı daha getirecek. Uzun yıllar sonra iki takımla ülkemiz Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediliyor. Çok kısa konuklarımdan yorumlar rica edeceğim. Fenerbahçe-Roma maçı bize ne vaat ediyor? Son bölümü de sohbeti bu şekilde yapmış olalım. Mahmut Hocam sizle bir açılış yapalım. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi fikstüründe Fenerbahçe tarihin en güçlü Roma'sı olmasa da çok formda bir Roma'yı Kadıköy'de konuk edecek. Işte, ne vaat ediyor bu?
0: Galatasaray nasıl söylüyorsak al işte Fenerbahçe'de hani transfer sendromunu yaşıyorlar. Hı. Hadi onların çok fazla oyuncuları vardı göndermek için mecbur kaldılar. Aynısını yaşayacaklar. Müdafada defoları var. Forvet'te defoları var. En son çıkan Beşiktaş maçta herkes birilere gidiyor. 4 tane adamın yok oyunda ya. Forvet'in hiç yoktu. Hiçbir tanesi katkı vermedi. Ondan sonra iki kişiye kaldı. Bütün koskocaman takım Kante'li Enguzi götürecek bütün işi.
4: Enguzi de yok bu arada.
0: Yani. Yarın nasıl olacak şimdi iş?
3: Bu arada
0: yani
3: şey,
0: bugün diyelim artık.
3: Bizim muhtemelerde falan üçlü savunma
0: aynı,
3: gözüküyor.
0: Aynı sendrom var. Bak tekrar söylüyorum. Kayıtlarda da vardır. Daha başlamadan ise Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız da bu kadrolarla çok zorluklar yaşardı. Ve yaşayacaklardı.
4: Onur Özkan.
3: Ya ben şu an bir karamsar tablo var Fenerbahçe ile alakalı. Beşiktaş yenilgisi, Roma'nın formu bunlar birleştiği zaman. Ama ben çok karamsar değilim açıkçası. Bir, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum olduğundan daha kötü bence anlatılıyor ve anlaşılıyor. İki, Roma asla tarihin en iyi Roma'sı değil. Hatta Roma tarihinde en iyiler yapsak 2-20'ye zor girer bu Roma. Çok formdalar, iyi bir takımlar, iyi hocaları var, katılıyorum. Ama Fenerbahçe'nin doğru oyunla ve doğru oyuncularla bence iyi bir skor alma şansı var. Yani öyle bir hava var ki şu anda Roma gelecek, yürüyerek Fenerbahçe yenecekmiş gibi konuşuluyor. Ben öyle bir maç, asla beklemiyorum bir kere. Fenerbahçe bir reaksiyon verecektir iç sahada. 18 yıl sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor iç sahada. Mutlaka bunun bir reaksiyonu mücadelesi olacaktır. Ben Fenerbahçe'den bir puan bekliyorum. Galibiyet benim adıma da çok sürpriz olur, kabul ediyorum.
0: Süper
3: şu şartlarda.
0: Oldu.
3: Muhteşem olur.
0: Süper
3: olur. Ama bir puan da benim için Fenerbahçe adına alınması gereken bir puandır.
4: Zeki Uzundurukan.
1: Yani İsmail Kartal'ın bugünkü basın toplantısına bakarsam futbolcuları o karamsar havaya sokmuş. Yani en başta teknik adam inanacak. Biz Fenerbahçe'yiz. Evimizde oynuyoruz. Şudur budur. Yani motive edecek değil mi? Ama baktığında tarihin en iyi Roma'sına karşı Totti falan da oynuyor.
4: Hafı var.
3: Batistuta ileride.
1: Yani işin
0: onları getirelim buraya onlar
1: esprisi bir tarafa. Ben de aslında katılıyorum. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bir defa
4: bir dakikamız var.
1: Greenwood'un maçı olur inşallah. Onu söyleyeyim.
0: Onun cezası ben ertelendi değil mi?
1: Umutluyum ya. Bir evet. Puan. Bir puan.
4: İyidir.
1: İyidir.
0: O bak o alan bulur. Bu maçta alan bulur. Daha fazla evet. Alan bulur. Yani bizde kapı çalıyordu.
3: Kazanamıyorsan evet. Kaybetmeyeceksin.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
4: Ağzınıza sağlık.
3: Senin de ağzına sağlık.
4: Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. İstediğimiz Şampiyonlar Ligi başlangıcı bu değildi. Umarız Fenerbahçe Roma karşısında kazanır. İlk haftada en azından iyi bir sonuçla kapattı.

0: oluruz fikstürü. Alspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lisbon'da Sporting deplasmanında Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs kullandı tacı. Torreira orada Inacio'nun da teması var. Top çizgiyi geçiyor. Galatasaray 1-0 önde. 5. dakikada üstünlüğü yakalıyor sarı kırmızılılar. Davinson'un vuruşunda Rui Silva başarılıydı. Ancak 2. pozisyondan golü çıkarıyor Galatasaray. Sporting atakta bu kez. Sol kanadı kullandı ev sahibi ekip. Ceza alanımız içinde tehlike. Top ağlarda ancak bayrak havada, pozisyon başlangıcında offside tespit edildi. Yardımcı hakem pozisyonun tamamlanmasını bekledi bayrağı kaldırmak için. Sporting geliyor yine. Pas sol kanada. Etkili geldi ev sahibi takım. Orta sekti top. Vuruş, durum 1-1. Katamo maça denge getiriyor. Sporting'in eşitlik sayısı yeniden görüntüde. Sara topu uzaklaştıramadı. Ardından Batrakov'un hamlesi yeterli değil. Gol vuruşu Katamo'dan. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Sporting atakta. Suarez ceza alanında. Jakobs'la mücadele halindeydi hakem. Beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var bu pozisyonda. Dumbia'nın pası sonrası topla buluşmuştu Luis Suarez. Jakobs ve Suarez'in mücadelesi farklı açılardan görüntüdeydi. Luis Suarez topu ağlara gönderiyor. Sporting öne geçiyor. Dakika 57. Serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip. Zalazar'ın golüyle skor 3-1 oluyor. Sporting farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın sonucu Sporting 3, Galatasaray 1.
1: Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top, belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun.

0: Bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenmek önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık. Ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzdeki tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum. Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Lig'de de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve bu desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek. Ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbest kalıyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkanları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik ve oyun anlayışımız buydu.
2: Geçen sene böyle bir kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından çok iyi bir reaksiyon vermiştik. Biz Galatasaray Kulübü olarak bunu en iyi şekilde tersine çevirip en iyi reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum. Bu kaliteye, bu gücümüz var bizim. Şimdi önümüzde lig maçı var, ona konsantre olacağız. Yani şöyle... Reaksiyon bazı tabii ki moralimiz bozuluyor ama hakem hatalarından olduğunda daha çok moralimiz bozuluyor. Çünkü oyunu orta daha 1-1 bir penaltı kararı var ve ondan sonra ardından bir free kick golü tabii ki düşüyoruz. Ama biz Galatasaray Kulübü'yüz, iyi reaksiyon vermek zorundayız. Bakalım. Tabii ki de Lemina da, Osimhen de, Apo abi de bizim için çok önemli oyuncular. Çok önemli katkılar verdiler ama... Onundan ziyade biz yani bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Dediğim gibi istemediğimiz bir şekilde gol yedik ve hakem hatalarından dolayı bu sonuç. Çok üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Dediğim gibi geçen sene de kötü başlamıştık. İyi reaksiyon vermiştik. Ama o arkadaşlar da geldiğinde tabii ki de çok daha güçlü bir Galatasaray olacaktır.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı A-Spor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıtkaya Dibi Spor.
1: Toplanarda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası.

0: Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Manchester McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic asisti yapan isim Kenan.

Şimdi karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Karaboş Vlahović topu alarda. Dušan Vlahović hatayı sezdi.

0: kızdı. Cezalarına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0.

sahnede Vlahovic Kostić. Vlahovic geliyor. Dušan Vlahovic ters köşe. Dušan Vlahovic. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahovic. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle döndü.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dusan Vlahovic.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesin sirke küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

De La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok da iyi ortası. Hırsı kaleci. Valles kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda. Mbappe Arda köşe gösterdi. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Arda Mbappe. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini. Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan. Sonra Bartra. Antony. Antony topu kaybetti. Kötü de bir noktada Betis için. Hörsen Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya şimdi Mbappe kaleci Valles. Mbappe tam istediği açı, istediği vuruş şansını bulamadı ama işte Hörsen'in başlatıp neredeyse asisti yapacağı atak. Kaleciye nişanladı Kylian Mbappe. Antony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Torpil dışarı yaptı.

0: Garcia için ama Troy Parrott'ın plasesi. Fornals penaltı noktasına doğru bir kafa kurtu, gol! Betis attı, Troy Parrott! La Liga'ya golle merhaba diyor Troy Parrott! Courtois çok iyi uzandı ama Parrott takipte, Betis önde! Atamayan atarlar oluyor Emre Özcan. Real Madrid maç boyunca aradı ama Parrott kilidi kıran isim oluyor, sessizliği bozan isim oluyor. Alexander Arnold kesti, Konate geldi, olmadı. Açılan topa Silva bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kaleye doğru gönderdi, direkten dönüyor yine Mbappe. Girdi topun altına, direkte patladı bu topta. Mbappe, Kukureya'dan Mbappe, Mbappe'den Kukureya, Kukureya zorladı Espi, Espi dönüyor geriye. Bernardo Silva'dan iyi pas, aldı Vinicius şimdi, Vinicius çevirdi içeriye, bir vuruş Espi! Mourinho yine iptal aldı Espi! Espi, Espi, Espi yine girdiğini attı. İptal var, iptal kararı var. Courtois'da gol iptal. Bakalım rejiden gelecek görüntü ilk pas mı ya, acaba diye düşündüm.
1: Pasta bir şey göremedin mi? Ooo burası, evet. Burası
0: çok erken. Ya pozisyon çok, evet. Erken bir aşaması. 2 dakikalık süre eridi uzatmada. Jude Bellingham'a pas. Vinicius hücuma doğru atıyor sol kanattan yine. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne doğru. Aldı Vinicius. Vinicius şimdi. Vinicius götürdü. Vinicius çevirdi. Korner. Bir penaltı. Maçın hakemi bu arada
1: penaltı verdi.
0: Verdi penaltıyı maçın hakemi. Tam bir şok var Sevilla'da. Betis için tam bir şok var. Deos'ların müdahalesi. Geldi o işaret. Geliyor Mbappe. Geliyor Mbappe. Mbappe boyes. Mbappe olmadı, ikinci hamlede de. Ayes'in gecesi Betis'te. Ayes
1: inanılmaz bir son. Yani
0: hem kurtardı hem Mbappe'ye doğru gitti orada. Kullanıyor Alexander Arnold. Kale ağzına doğru ortası. Kapı Ayes. Yine Ayes. Dikildi Real Madrid'in karşısına. Espi. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Real Madrid adına sezonun ilk mağlubiyeti Betis deplasmanında geliyor.

başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor bunu Era. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Top

Iñaki Williams. Iñaki Williams yerden gönderdi. Cezalının şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'in şok. İkinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı. Şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Faul beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam ediyor hakem. Iñaki Williams sol tarafa, Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında, Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı, Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios uzaklardan, Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e, döndü burada Alvarez. Unai Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı, çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Gruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekli savunmadan şut ve gol! Oh!

farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.

Aralık geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal

0: Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geliyor doğru, şut geldi, gol! Fermin Lopez farkı 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol vardan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Rodri, Pedri. Pedri'nin pası geçmiyor. Pepe Lu girdi araya ama geliyor Barcelona. Lamine Yamal, Dimitrievski. Uzaklardan Lamine Yamal, imza şutlarından biri. Dimitrievski bu kez başarılı. Yoğun stres altında Dimitrievski. İyi uzandı. Kuzey Makedonyalı kaleci. Uzun bir top geldi. Jules Koundé araya girdi. Şimdi Otorbi sıyrıldı. Otorbi, Rodri, hata geldi. Gol şansı, şut, Joan Garcia, top boşta. Joan Garcia kontrol altına alıyor o topu. İtirazlar var Danyuma'dan. Kubarsi. Şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal.
1: Ya şu 2-3 dakikadır acayip işler yaptı Barcelona. Topun hızı, hareketlilik. Keyif de alıyorlar şu an oynadıkları oyundan.
0: Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pedri'den sol kanada Anthony Gordon. Gordon, Lamine Yamal aradan bırakmak istedi. Gordon buluştu topla, tekrar Yamal. Lamine Yamal. Çok iyi sıyrıldı orada ama topu ağları gönderemiyor Lamine Yamal. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Çevirdi. Rafinha dokundu, topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da o kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik ikinci yarıda. Ellerini, kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha'da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt. Sağ kanada Lamine Yamal. Dördüncü gol şansı Lamine Yamal'a rapası. Fermin dışarı gitti. Rafinha dokunamadı. Çok benzer pozisyon üçüncü golle. Rafinha dokunamıyor bu kez.
1: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi. Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı. Offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor.

0: ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
1: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu. Son anda kaleci iki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Manuel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala Alaves gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
2: Sergio Herrera.
1: Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye, tam köşeye, harika bir gol Boye.
2: Fenalya'dan geriye bir kez daha Sivera.
1: Uzun gönderdi Sivera, büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi.
2: Kanada doğru açıldı top.
1: Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir, gol! Ante Budimir! Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna. Ante Budimir.
2: Alenia bıraktı. Boye.
1: Uzaklardan Boye!
2: Orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı.
1: Beyaz noktaya gitti hakem. Ante Budimir. Reba. Sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte. Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
2: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına.
1: Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
2: Kanatta top, Anahel Perez sıyrıldı. Anahel Perez ayakta kaldı, yaptı ortasını arka direğe.
1: Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez ama öncesinde orada Anahel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Anahel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
3: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale. Sangate'den şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten o arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Gelişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada Espanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali, İspanyol'un yükselen yıldızı, golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: Hilal'i topa vuruyor. Orada offside'de bir Espanyollu var. Pasif mi aktif olduğu da şöyle belirlendi. Castrin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken Espanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Castrin.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor Espanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sart'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. Espanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor Espanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez Espanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. Espanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo González çok şık bir çalım. González taşıyor topu. González solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo González solda Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano. Taraftarın önünde şimdi 1-0 önde Hetafe. Bir kez daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano uzaklardan, Satriano. Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa

0: Nago. Hugo Gonzalez yerde. Hugo Gonzalez faul var. Hugo Gonzalez yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Hetafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbolseverler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya. Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
1: İlk düdük geldi. Manuel Martinez, Valero Stadyumunda maç başladı. Sergio Gomez yaptı ortayı, yumrukluyor Dituro. Dönen top Yangel Herrera. Şutu isabetli olmadı ama Oşiyenk cezalını ve gol. Oşiyenk'ten harika gol. Seken topu önünde buldu Oşiyenk. Mükemmel vurdu. Sociedad 1-0 önde. Elche takımı offside gerekçesiyle durdu ama çaprazdan harika vuruyor Oşiyenk. Vigas ayağının altından kaçırdı, Oşiyenk orada. Oşiyenk. Oşiyenk bıraktı geriye, şut ve gol. Büyük hata Dituro'dan. Yangel Herrera topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Vigas'ın büyük hatasına Dituro da eşlik edince Sociedad deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalıyor. Marçal bir an için hata. Fernandinho geldi aldı. Fernandinho ikinci hamleyi de yapacak. Martin'in müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettiriyor ve ani atak başladı şimdi. Soler. Soler yerden, Suçic hareketlendi. Suçic ceza alanında. Suçic vurdu, gol. Suçic topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 3'e çıkardı. Ortiz Arias'a itirazlar var. Martin'in elle müdahalesi olduğu yönünde. Pozisyonun dönüşünde de golü buldu. İşte pozisyon bu. Evet, pozisyonu izliyor Ortiz Arias. Evet, hakem faulü işaret etti ve kırmızı kartını çıkardı. Martin oyundan atılıyor. Victor Chust derin oynadı. Lömer. Thomas Lömer döndü, kaleye baktı. Thomas Lömer ve gol. Elche farkı 1'e indiriyor. Thomas Lömer sağ ayağıyla attı golü. Ceza alanı dışından harika vuruyor topa. Marero'yu mağlup ediyor Thomas Lömer. Lömer bıraktı Valera. Valera son çizgi. Valera yaptı ortasını. Gomez vuramadı. Kaleye doğru gol. Fernandinho topu ağlara yolluyor. Ardından da Marero'yu itiyor. Beraberliği yakaladı Elche. Geri dönüyor Elche. Valera'nın ortası. Morente böyle çevirdi. Topu ağlara yolladı. Fernandinho göğsüyle atıyor golü. Suçic kurtuldu rakibinden. Suçic gidiyor. Suçic cezalını. Suçic attı çalımı. Suçic ve gol. Sociedad 3-2 önde. Suçic'ten harika gol. Bir golü sayılmadı ama bu kez tam 90. dakika.

0: dakikada çok kritik bir gol atıyor. Elche gole daha yakınken, Elche galibiyet golünü ararken Sučić aldı, kendisi götürdü, golü attı.
1: Yerden pas. Osorio bıraktı. Hosan. Hosan'dan orta kafa vuruşu. Kaleci ikinci hamle, top dışarıda. Marero mutlak bir golü engelliyor. Ortiz Arias maçı bitiriyor. 5 gollü mücadelede kazanan Real Sociedad.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Salamaker pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao, Leao ve gol! Leao

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1985 yılına gidelim. 1985 spor alanında uluslararası başarılarla dolu bir seneydi. Türkiye olarak okçulukta Balkan rekoru kırdığımız, dünyadaysa tenisin öne çıktığı bir döneme gidiyoruz şimdi.
1: 1985 yılı Avrupa Kupaları'nın

Ve Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız gibi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçıydı. Işıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe, maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taşlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı-Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu.
Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhur

0: Başkanlığı kupasını da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Liginde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade Stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Levinson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

0: kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarının da sahibi oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasında yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te D'Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
1: Naim Süleymanoğlu Türk sporu için çok büyük bir değere sahiptir. Şimdi sizleri adım Naim ben Türk'üm diyen bir devin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı 1986 yılına götürüyoruz.
0: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a eğlenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu

0: Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursa Spor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle Spor Sergi'deki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Skors'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan

zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da, önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin, turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı top

0: İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda arda arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.
1: 1987 yılında da Naim Süleymanoğlu rüzgarı esti. Akdeniz oyunlarında rekorlar kırdık. Futboldaysa Galatasaray yıllar sonra başarılı bir sezon geçirdi.
0: 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Jupp Derwall vardı. Alman teknik direktör Jim Boom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14.

0: yılına girmişti. Son olarak 1972-73 sezonunda Şampiyonluk Kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizlispor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikte bitiriyordu.
1: Mahmut ve Erol'un vuruşunda top ağlarda. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
2: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tanıdı. Öyle ki Ali Sami Yen Stadı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stadı erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik buç ile bitsin artık bu sene tezahüratı ile birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin frikik golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
4: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyorum.
5: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğunu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu netice ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
4: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
5: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O andan şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
4: Gördüğünde forma var, bu evet, var. Gördüğünde evet, tek var, koşmuyorsun. Tek var, koşmuyorsun. Ama ben ediyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuçta
5: gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
4: Çocuklar biraz yalnız telaşlı, genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
5: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık topa görmemek topa lazım.
4: Dokunmak bile bir
5: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
4: Evet.
5: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
4: Ah güzel, güzel.
5: Onun için bu onları hoş görmek lazım. Futbol.
4: Evet, evet, Metin Oktay.
6: Halit'cim, futbol hayatımda Galatasaray'da Kupa ve Lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. Seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek

0: istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş, takım kaptanlığı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim.
1: Yani peşinen siz tebrik ediyorsunuz.
2: İkinci yarının henüz 6. dakikasında Muhammed Altıntaş sarı kırmızıları 2-0 öne geçiren golü kaydedince taraftarlar rahat bir nefes almış. Fakat bu golden 5 dakika sonra Nedim'le gelen Eskişehirspor golü Ali Sami Yen'de seyircilere dakikaları saydırmaya başlamıştı. Ancak maçın son düdüğüyle Galatasaray konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup edip tam 14 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
3: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
2: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençlerbirliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençlerbirliği oluyordu.
4: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan Avnisi ile Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harun'u ile bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadı ile yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet'i ile ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp'ü ile 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençlerbirliği takımı.
2: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'ta Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynadı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençlerbirliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Tersi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Zeki Öztürk, bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı.

Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Lazkiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleştirildi.

0: Türk sporcuları oyunlar sonunda 10 altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sıraya attı. ...1987 yılında parkelerde de oldukça çekişmeli bir sezon yaşanıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezon heyecanı henüz bitmişti ki... ...playofflara kalan 8 takımın içinden Galatasaray, ligi birinci bitiren Beşiktaş'ı... ...3 maç sonunda 2-1 üstünlükle eleyerek yarı final biletini kapmıştı. Tofaş'ı eleyen Beslenspor, Eczacıbaşı'nı playoff dışına iten Efes ve İTÜ'yü eleyen Karşıyaka, yarı finale çıkan diğer takımlar oldu. Yarı finalde Galatasaray Beslenspor'la eşleşmiş, yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkan ikinci takım olmuştu.
1: Evet sayın seyirciler, Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün 3. ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
0: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk basketbol ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
1: Basket yok. Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
0: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu'yla karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl ana vatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon halterci ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden o kadar mutluydu ki hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı.

0: yetiştir o. Hiç kimseye uğraşmasın, en büyük budur. Hiç kimse yetiştirmeye uğraşmasın. 190 kilo.
1: İlk dünya rekorunu 16 yaşında Bulgar mayosuyla kıran Naim, artık adını bir Türk sporcusu olarak tabelaya yazdırmak istiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'na sığınma tarihinden itibaren bir yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermişti. Bu durumda küçük dev adam 6 Aralık 1987 tarihine kadar yasaklı olduğu için ancak 19 Aralık 1987 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Ay Yıldızı mayoyu giyebilecekti. Süleymanoğlu ilk kez vatan adına yarıştığı müsabakada Türk taraftarların muhteşem tezahüratları altında 60 kiloda tam 3 dünya rekoru birden kırdı. Bu rekorlarıyla koparmada 150 kilo, silkmede 188,5 kilo ve toplamda 337,5 kiloda kendine ait olan dünya rekorlarını yenilemiş oldu. Naim'in bu dereceleriyle Türk spor tarihinde ilk kez bir Türk sporcusu dünya rekoru kırmıştı. Ancak müsabakaları izleyen ve Naim'i tebrik eden Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı, bu yarışmada doping kontrolü yapılmadığı için Naim'in derecelerinin dünya rekorları listesine alınmayacağından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Naim, başkanın bu sözlerine tatlı gülümsemesiyle şöyle cevap veriyordu. Üzülmeyin efendim, bendeki potansiyel bugün burada göstermiş olduğumdan çok daha yüksektir. ...1987 yılının tenis dünyasında Wimbledon tek erkekler kategorisinde nefes kesen bir final serisi oynandı. Çeyrek final turlarında Jimmy Connors ve Pat Cash rakiplerini 3-0'lık skorlarla eleyerek yarı finale kalıyor. Avustralyalı Cash Amerikalı rakibini yine 3-0'la geçerek finale yükselen ilk isim oluyordu. Yarı finallerin diğer maçında ise İsveçli Stefan Edberg, güçlü rakibi Ivan Lendl'la karşılaşmış, dönemin en büyük tenisçileri arasında gösterilen Lendl, ilk sette zorlansa da ikinci sette formunu bulmuş ve başka set vermeden rakibini 3-1'lik galibiyetle kupa dışına itmişti. Böylece Pat Cash ve Ivan Lendl, 1987 Wimbledon finalinde yer alacak iki isim olmuştu. Final maçı da önceki turlar gibi çekişmeli geçiyor. Ancak Ivan Lendl rakibinin set kazanmasına izin vermeden tek erkekler kupasının sahibi oluyordu. Kadınlar kategorisinde ise ayrı bir heyecan yaşanıyordu Wimbledon'da. Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan ve hemen her turnuvada karşılaşan iki tenisçi Chris Evert ve Martina Navratilova bu kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Tarihin en büyük kadın tenisçisi olarak gösterilen Çek asıllı Martina Navratilova, yarı finalde karşılaştığı vatandaşı Chris Evert'ı yine heyecanlı bir maç sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükselen isim oldu. Final biletini alan diğer isimse bir başka Amerikalı

0: Sam Schaefer'ı kupa dışına iten Alman yıldız Steffi Graf olmuştu. Final maçında henüz 18 yaşında olan Graf'la tecrübeli Navratilova'nın kapışması yılın merakla beklenen spor olaylarından biri haline gelmişti. Graf kısa bir süre önce Fransa Açık'ta Navratilova'yı finalde yenerek ilk Grand Slam zaferini elde etmişti. Genç yaşında Martina Navratilova'yı geride bırakarak Dünya Tenisçiler Birliği birinciliğine yerleşen Graf, 1987 yılı içinde tam 8 turnuva kazanmıştı. Böyle bir performans sonunda hem Alman tenisçinin hem de rakibi Navratilova'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sonradan tüm zamanların en büyük tenisçisi unvanını alacak olan Martina Navratilova, muhteşem bir yıl geçiren genç rakibini finalde 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ediyor ve yılın en prestijli turnuvasının galibi oluyordu.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıtkaya Divi Spor.
1: Toplanarda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Lukaku rakibini devirdi, vurdu ve gol.

İyi pas Oliveira, yaydı aldı bıraktı. Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim iyi pazarlar. Bir zamanlar futbola hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine bir pazar günü ve evlerinize konuk olmaya geldik. Hep söylüyoruz bu programın girizgah bölümünde o yılları yaşamayanlar için öğrenecekleri yeni bilgiler, o yılları yaşayanlar için de hatırlayacakları, yad edecekleri tatlı, keyifli hatıralarla dolu bir program bu. Ama yine vurguluyoruz her zaman, o günden bugüne çıkarımlar, o günden bugüne mesajlar, bugünkü olaylarla geçmişteki olaylar arasında benzerlikler kurmak gibi kaygılarımız da var. Aslında bazı şeylerin çok az değiştiğini görmek de ilginç. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Yine her zaman olduğu gibi konu başlıklarımız dolu dolu bir programımız var. Şöyle keyiflice yerinize, koltuğunuza kurulun. Programımıza başlayalım efendim. Bir futbolcu, bir hikaye diyeceğiz. Bakalım kimin hikayesini ekrana yansıtacağız.

Evet. Şüphesiz ki Trabzonsporlular için ayrı bir yeri var ama futbolcu kimliği Trabzonspor'un ötesine taştı. Yurt dışında başarıyla ülkemizi temsil etti. Milli takımda keza o şekilde. Bugün teknik direktör olarak görev yapmaya devam ediyor. Futbol dünyasının içinde teknik adamlık yolculuğunun da daha başında diyebiliriz. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi Fatih Tekke ile ya da namı diğer Fatih Sultan Tekke ile tanıştıracağız sizi. Yaşı yetenler, yani çok da olmadı futbolu bırakalı ama işte uzun bir zaman yurt dışında da oynadığı için onu futbolculuk dönemini hatırlayacaklar. Bazı görüntüleri burada da vereceğiz. Yani kariyerinde bir UEFA kupası da var. Onu da göz ardı

0: etmeyelim. Henüz 16 yaşında Trabzonspor'dan, altyapıdan biraz sıkıntılı bir karakteri olduğu gerekçesiyle 6 aya kiralanıyor. 6 ayda oynarken de bir Çanakkale Dardanelspor maçında bacağı kırılıyor. Şimdi o yaşlarda bacağı kırılması demek aslında büyük bir darbe. Fiziken de mental olarak da, fiziken toparlarsınız kendinizi de, mental olarak kolay değil. Fatih Tekke yani hem yaşının genç olması hem destekli onu atlatıyor, futbola dönüyor. Altay'dan yine Trabzonspor'a dönüyor. Bu sefer Gaziantepspor'a kiralanıyor. Ama orada geçirdiği iyi sezondan sonra Trabzonspor'a yeniden dönüyor. Dönüş o dönüş efendim. Fatih Tekke, doğrusunu söylemek gerekirse, güzel gollerin, özel gollerin adamıydı. O attığı gollerden ekrana görüntüler yansıyor. 2004-2005 yılında 31 gol, 14 asist. Yani muazzam bir rakam Kemal abi. 31 gol, 14 asist ve o performans Rusya'nın, Zenit'in kapılarını açıyor Fatih Tekke'ye. Zenit'le de sonrasında Rusya Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası, Süper Kupa da var bu arada. Ve Zenit'le Rangers arasındaki UEFA finalinde UEFA sitesi, resmi site onu maçın adamı seçmişti. Onu da hatırlatalım. O maçta oynaması ile ilgili de kendi ağzından bir hikayesi var ama önce biraz Kemal abiyle Fatih Tekke üzerinden konuşmaya başlayalım. Sonra o Zenit günlerine döneceğiz çünkü.
1: Fatih Tekke bu sizin hazırladığınız kağıtta agresifliğinden dolayı Altay'a kiralandı diye bir laf var.
0: Genç takımdayken.
1: Tabii genç takımdayken. Hakikaten de öyle. Yani benim o zamanki Trabzonlu dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım böyle bahsederlerdi. Doğrudur yani tespitiniz. Oradan işte Altay'a gidiyor. Ondan sonra orada ayağı kırılıyor. Çok önemli bir sakatlıktır. Çok. Ondan sonra neyse dönüyor. Fakat bu sefer de Antep'e kiralanıyor. Fatih Tekke, santrfor Fatih Tekke. Etiketi o.
0: Evet.
1: Ama Fatih Tekke hiçbir zaman, özellikle bizim son yıllarda yorumcu arkadaşların üzerinde durduğu fizikli, havaya iyi zıplayan, efendim, rakip
0: 1.78 boyu.
1: Rakip stoperleri yıpratan, takıma duvar olan falan filan diye tarif ettikleri, o biraz daha eskilerin santrforuna benzeyen tiplerinden uzaktan yakından alakası yok. Bir kere Fatih'in ön tarafta oynayan bir oyuncu olarak, her iki santrfor diye etiketi almış bir oyuncu olarak, bir kere tekniği iyiydi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o iyi tekniğiyle kafasından, beyninden gelen emirleri de adam geçerek, özellikle ve vuruş tekniğine de sahip olarak öne çıkmıştır. Hiçbir zaman 18'in işte yay, tabii yarım yay dediğimiz yerlerde dolanıp da hani topu bana verin, ben döneyim bir vurayım, size duvar olayım falan, işte bir de sağdan soldan orta atın da hani ben de bulursam, o tip değil. Gezerek oynayabilen.
0: Evet.
1: Yani çalışarak oynayabilen.
0: Şu bizim görüntülerimiz içinde var mı bilmiyorum ama şu ceza sahası köşesinden falan kafayla golleri vardı.
1: Var.
0: Yani o boyuna rağmen kafa topu, tabii, üstünlüğü de iyiydi. Zamanlaması. Tabii. Ha işte bu.
1: Tabii. Şimdi işte burada hem duracağı yeri biliyor, hem estetiği iyi, vücut yumuşaklığı var, ayak kuvveti var, bacak kuvveti var, sıçrayabiliyor, o sayede iyi sıçrayabiliyor. Ve o kafayla attığı golü de boyun hareketi çok önemli.
0: Değil mi?
1: İşte Metin Oktay da rahmetli de o çok önemliydi. Tabii. Bak öyle dümdüz sıçrıyor. Bak. İşte.
0: Hop taşlarım.
1: He, rahmetli Metin Oktay da bu çok önemliydi. Metin abi havada durur, boynunu buradan oraya çevirir, vururdu
0: yani. Öyleymiş hakikaten.
1: O yüzden.
0: O ayrı bir meziyet.

0: tabii ayrı bir meziyet. Tabii Allah vergisi de var işin içinde. Fatih Tekke bence olduğundan
1: 162 gol kariyerinde.
0: Olduğundan daha fazlasını olabilecek bir oyuncuydu.
1: Mateja Kezman diyor ki o çok yetenekli bir oyuncu. Ben onun kadar yetenekli olsaydım ki Zenit'te takım arkadaşı, yıllarca Real Madrid'de forma giyerdim.
0: Bravo, iyi söylemiş. Neden? Şu anda Barcelona takımına baktığımızda, yani belki bugünkü değil ama son geriye doğru 5-6 yıllık Barcelona takımına baktığımızda, önde oynayan oyuncuların tamamının Fatih Tekke olduğunu görürsünüz. Var mı? İbrahimovic'i aldılar. Ben dedim oynamaz orada dedim. Ne yapıyorsun ya dediler. İbrahimovic'i oynayamayacak. Göreceksiniz dedim. Bir sene sonra gönderdiler. Çünkü İbrahimovic işte sırtını dönen, duvar olan, gelen toplara her türlü vuran, ama Fatih Tekke gibi orta sahaya takımın ön taraftaki bütün oyuncularıyla kaynaşarak, oynayarak
1: hareketli, alver yapan, adam sağa sola deplase olan.
0: Mesela atıyorum kafadan 20 kaç, şimdi bilmiyorum Fatih kaç yaşında da, ama o benim söylediğim 6-7 yıllık Barcelona takımının içinde Fatih Tekke önde oynayabilecek oyuncumuzdu bizim.
2: Demiş ki bir grafik var, onu verebilir miyiz?
0: Bak sol arkadaşlar vuruyor, dönene sağ vuruyor. Ya. Çok önemli. Burada solu iyi vurdun da sağlam denize at.
2: Rusya'ya gidene kadar en tembel futbolculardan biriydim. Orada herkes çalışıyordu ama ben pek çalışmazdım.
0: Tabii, tabii.
2: Bu yüzden kendimden utanmaya başlamıştım.
0: Tabii.
2: Artık öyle utandım ki ekstra çalışmaya başladım diyor. Bir de kendi ağzından şu Zenit günleriyle UEFA finali. Şimdi UEFA finalinde oynamak her ya, bir futbolcunun hayatında öyle, hele Türk futbolcunun, çok fazla olan bir şey değil. Olabilecek bir şey değil. Orada o Zenit'teki günleriyle ilgili kendi ağzından bir röportajı var. Onu dinleyelim, sonra Kemal abiye yine sözü vereceğim.
3: Ben oraya gidince de zaten Rusça zaten yok, İngilizce de yok o dönem. En az bir sene ciddi sıkıntılar yaşadım. Ayrıca bir de benim şöyle bir problemim de oldu. O dönem Zenit'in hemen hemen tarihin belki en önemli transferiydi, en ciddi transferiydi. Oyuncular arasında çok ciddi kaliteli oyuncularımız da vardı. Maddisel olarak bizim aldığımızda oradakiler arasında bayağı bir farklar oluştu. Ona rağmen bize bir cephe oluşturuldu falan filan derken ilk 1,5 sene ciddi problemler yaşadım. Yani şöyle, tek forvet oynuyorum. 9-3'lük maçta pozisyonum olmuyor. Yani öyle problemler yaşadım. O zaman da hocamız advokattı. O da o süreci çok yakından biliyor. Ama sonra tabii dil öğrenmeye, konuşmaya başlayınca, birbirini de oyuncularla tanımaya başlayınca daha iyi oldu benim için. Son Zenit'te özellikle 1,5 yıl, özellikle şampiyonluk döneminde ciddi katkılarımız oldu, nasip oldu. Şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, Rusya'da Rusya Kupası, senede 4 kupa aldık, ciddi kupalar bunlar. O zaman farklı bir noktaya geldik tabii. 1,5 yılı keyifli geçirdik diyebilirim, son 1,5 yılı. UEFA Kupası'nda ilk defa anlatacağım bir şey, anlatayım size o zaman. Hep böyle klişe şeyler. Aslında UEFA gruplarda ben dikkat o kadar çok problemliydim o dönemler. Kavga gürültü gidiyordu yani. Ve grup maçlarında gruplara kalmamızın nasibi yine bana nasip oldu. Yunanistan'da gol atarak gruplara kaldık falan derken, gruplarda normalde ben oynamıyorum. Bir tane forvet bir oyuncumuz var. Yarı final maçınız son maçı. Ben de ara problemim, hiç antrenman falan da yapmıyorum yani. Hiç yapmıyorum antrenman. Gene Türk mantalitesi. Çocuk son dakika 90+4'te sarı kart yedi. Cezalı duruma düştü.
4: Kimdi abi?
3: Pagremiyen. Zor söylenir, zor yazılı. Pagremiyen.
4: Finalden önce mi gördü?
3: Tabii finalden önce, son saniye. Normalde ben, yani o kart görmese ben büyük ihtimalle oynamayacaktım. Yani şöyle söyleyeyim, 3 ay boyunca birçok antrenmana zaten katılmadım. Geldi, gidecekti, dönecekti, mevzuları vardır o dönem. Transfer olacaktı. Maç bize nasip oldu. Maçta da iyi bir performans sergileyebildi.

0: takımın önünde, bırak içine girmeye, önünden bile geçemeyiz der. Ama bu der ki Fatih veya Fatih gibiler, ayakkabımı koysam oraya yine iki tane gollük pas atar, bir tane pas atarım, doğru, gol atarım der. Doğru. Onun için işte bu problemlerde şimdi Fatih Tekke'nin şu attığı tekniğe bak. En büyük hayal kırıklığı mı desem, ne bileyim, bir kulübün başkanının kaderiyle oynadığı mı desem, efendime söyleyeyim, bir teknik direktörün hayatını değiştirdiğini mi desem, ne desem bilemiyorum, anlatacağıma izleyiciler karar versin. Fenerbahçe Gaziantep oynuyor Saracoğlu stadında. Gaziantep tarihinde ilk defa şampiyonluk iddiası taşıyan bir ekip. Ve Mustafa Denizli, yanlış hatırlamıyorsam, evet, teknik direktör Fenerbahçe'de.
1: 4-3'lük maçı diyorsun, evet, değil mi?
0: İlk devre Gaziantep Spor 3, Fenerbahçe 0 bitti.
1: Evet.
0: Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Soyunma odasına gidiliyor. Tribünlerde büyük homurdanmalar, seyirci sahaya inecek. Oyun başlıyor. 45, 47, 48, 49 da olabilir. Yani ilk 4-5 dakika içinde tabii Fenerbahçe topuyla, tüfeğiyle rakibin üstüne
1: top
0: gidiyor.
1: Top saldırıyor.
0: Ha, uçe muçe rakip kalenin önünde. Bir ara top attılar Fatih'e. Fatih gitti.
1: Hatırlıyorum pozisyonu.
0: Mektep değil, öbür kaleye. Migros kalesine. Gitti Fatih. Kaleci rüştü çıktı. Şu demin attığı gol var ya, altına girdi.
1: Evet.
0: Şöyle. Atacak. 4 olacak ve seyirci inecek sahaya. %100 inecek. Ve ne olacak? Mustafa Deniz'in sonu gelecek. Aziz Yıldırım stattan kaçacak. Hasan Özaydın'ı kaçırttılardı çünkü. Gitti ve biz de kağıt kalem elimizde yazıyoruz. Antep'in 4. golü. Aa, bir baktık Rüştü'ye teslim etti topu.
1: Çarptı top, evet.
0: Hatırlıyorsun, bravo, değil mi? O top döndükten sonra Fenerbahçe durumu 3-3 yaptı.
1: Rapaiç'le 4-3 yaptı. Rapaiç miydi 3. gol?
0: Galiba Santra'dan aldı gitti ya.
1: Muazzam goldü o ya.
0: 3-3 yaptı. Ardından Mustafa diye bir oyuncuları vardı. Tekniği de iyi bir oyuncuydu. O da aynı şekilde Fatih buradan girmişti.
1: 3-3'ten sonraydı o galiba.
0: 3-3'ten sonra o Mustafa bu taraftan geldi. O da kaleci Rüştü'ye topu.
1: Ama o pozisyon daha şeydi biraz. Bu Fatih'inki daha kolaydı sanki.
0: Fatih'inki daha kolaydı da o da yani tip olarak benziyor. O da Rüştü'ye nişanladı ve ondan sonra 4. gol geldi.
1: Hatırlıyorum.
0: Fenerbahçe şampiyon oldu ve hem başkanı hem teknik direktörü böylece kurtulmuş oldu. Fatih sayesinde derim ben o maçla ilgili.
1: Evet. İşte Fatih Tekke'nin hikayesi bu efendim. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizin futbol severlerin yıllardır çok sık duyduğu, biraz medya tarafı olmakla birlikte tabii ki sizleri doğrudan ilgilendiren şu naklen yayın korunusunun hikayesine götürelim. Efendim aslında Türk futbol tarihinin ekonomik olarak dönüm noktası. Tarih 4 Şubat 1990. 4 Şubat 1990'da ne oluyor? Bolu Spor Beşiktaş maçı var. O dönemde tek yayıncı kuruluş TRT ve TRT bazı maçları, derbi maçları naklen yayınlıyor. Ama bunun dışında kalan maçları o zaman, yanılmıyorsam adı Pazar Stüdyosu'ydu. Çok keyifli, çok güzel. Rahmetli Cenk Koray ile Güneş Tecelli'nin sunduğu bir Pazar Stüdyosu programı var. Onun içinde çeşitli şehirlere gider 5 dakikalık, 10 dakikalık bağlantılar yaparlardı. Hani radyo yayınları gibi. Ama onun arasında da yarışmalar olur. Programın normal akışı olur. Şarkılar, türküler olur. Sonra bir 10 dakika ilk yarının sonuna doğru 5 dakika yine giderlerdi. İkinci yarıda yine bir şey olur. Yani toplam maçtan 10-15 dakika böyle bir maçtan görüntü seyrederdiniz. Bir başka maçı daha verirdi. O günkü bir başka maçı da. Derbi olursa ancak naklen yayın olurdu. Bir derbi maç varsa, büyük maç varsa naklen yayın olurdu. Şimdi tabii bunun içinde sadece derbi maçlara, tamamı naklen yayınlanan maçlara para öderdi. Yayıncı kuruluş olarak TRT 15 bin, 20 bin dolar gibi bir rakam. Yıllık, he. Yanlış olmasın. O özet maç

0: Para ödenmezdi. Ne oldu bu 4 Şubat 1990 tarihinde? Bolu Spor Kulübü Başkanı merhum Yılmaz Becikoğlu, yok dur bakalım dedi. TRT kameramanlarını görevleri sahaya stada almadı. Hatırlıyorsundur o tabii, tabii. Dönemi mutlaka. Onun gazete küpürleri var mı çocuklar? O dönemin gazete küpürleri. Bu görüntü o maçın görüntüsü ama burada kamera yok. Bunu amatör kamerayla çekiliyor bu. Bu amatör kamera görüntüsü. Yayın yoktu o maçta. Feyyaz'ın golü de az önce seyrettiniz. Çok güzel, tarihi bir goldür. Önce ayağıyla alır, sonra kafayla atar. Öyle birleşik hareket. Öyle her baba yiğidin harcı olan bir gol değil. Onu birazdan göstereceğiz. Rahmetli Vedat abi, güzel insan. O yazısını o yazmış. Şimdi o maçta Feyyaz Perde, TRT'ciler yalvarıyor bakın. Altta görüyor musunuz? Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ki. Alt şeyde yazı var. Ya girelim yayına başlayalım diye. Bakın altta hemen göreceksiniz. Feyyaz perdeyi açıyor. TRT'ciler yalvarıyor diye. Çekim izni verilmeyen kameramanlar da izin almak için o golü atarken yalvarıp yakarıyordu diyor gazete alt yazısında. Kemal abi sana pas atayım. Devam edeceğim sonra.
1: Enteresan. Şöyle yani ben biraz daha çok
0: gelirim. İlk TRT'nin özet görüntü alamadığı ilk maç bu.
1: Ben çok eskilere giderek bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu 1923'te Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş ve FIFA tarafından tescil edilmiştir. Hı hı. Kabullenilmiştir yani.
0: Evet.
1: Tabii UEFA doğal olarak. Sonra uzun yıllar ta 1992'ye kadar ne oluyor yani 70 yıl.
0: Tabii.
1: 70 yıl Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı'nı iktidardaki hükümetler tayin etmiş.
0: Doğru.
1: Yönetim kurullarını işte bugün Ender'e alın demiş, Ender girmiş. Öbür gelmiş Kemal'e alın demiş, Kemal girmiş.
0: Yani ya, özet değil o zaman.
1: Federasyon başkanı demiştir ki ya Hasan'la Hüseyin benim iyi adam, onları almıştır. Ve bu 92'ye kadar özel futbol yasası çıkana kadar Türkiye'de rahmetli Turgut Özal'ın, burada rahmetli analım, çabası, gayesi, hedefinin eseri olarak 92'de 3813 sayılı yasayla özel futbol yasası Türkiye'de futbolun içine girmiştir. O tarihe kadar yayınlanan maçlar, yayınlanamayan maçlar, özet yayınlanır, 2 dakika, hepsi bir palavradır. Ve Türkiye'nin bir numaralı sporu olan futbola yakışmayan yıllardır onlar.
0: O düzgün görüntü yok.
1: Hiçbir şey yok yani. Ayıptır. Bak hukukçu gözüyle TRT aklı nerelere kadar gidiyor iş? Bak
0: çekim engelleniyor. Ama işte o zaman kulübün yayın hakkı ne olacak? Öyle bir şey yok. Ama o sırada herkes Avrupa'da vesairede çatır çatır para kazanıyor.
1: Tabii.
0: İlk işte benim de mesleğe başladığım yıllara denk geliyor. 94 yılında televizyonlar o dönem işte Kanal D bakayım Kanal D, ATV, Show TV bir araya geliyorlar. Herkes belli maç veli takımları alıyor. İlk kulüplere para 94'te ödeniyor. Ama ayrı ayrı televizyonlarda atıyorum Galatasaray bende.
1: Evet.
0: Şey ATV'de Beşiktaş ATV'de. Diğeri başka bir kanalda gibi. Kulüpleri paylaşıyorlar. Ben kulüplerle anlaşıyorum. 94'te böyle. 95'te de yine böyle. Hatta bazen şöyle sıkıntılar olurdu. Bir takımı sen alırsın, o takımı diğeri alır. İki televizyon aynı yerden çeker. Çünkü işte ben diyorsun ki ben Fenerbahçe'nin maçları bende. O diyor ki işte benim de sallıyorum Gaziantep'in maçları var. Nasıl olacak falan. Onun hakkı. İşte o zaman daha ev sahipliği konusu çok anlaşılmıyor. O zaman ne oldu? Ev sahibi çekmeye başladı falan. Sonra bazı şeyler doğdu. Derbi maçta nasıl olacak falan dendi. Derbi maçta iki kanal birden çekmeye çalıştı. Yok hukuk, adalet, kanallar birbiriyle kavga etmeye başladı. Yine tam benim meslekte içinde bulunduğum yıllar. O kavgalar, onlardan neler çektik biz o dönemde. Daha bebeğiz tabii. Yeni girmişiz. Üniversite son sınıfta.

0: Ama şunu bilirim ben, tek tek bütün statlara gidildiğini, 96 yılında da işte sen o zaman ilk yayıncı kuruluş olarak Sine5'te kurulmuştu. İlk havuz sistemi 96 yılı.
1: Bak bir şey anlatayım sana yaşadığım.
0: Şimdi o rakamı söyleyeceğim birazdan, çok şaşıracaksın.
1: Fenerbahçe Pendik maçı meşhur. Pendik'in Fener'e elediği maç.
0: Evet, zamanlı.
1: Evet, ben Kanal 7'de, Kanal 7 veriyor maçı. Pendik Belediyesi'nden almış yayın hakkını. Ben yorumcuyum.
0: Pendik Belediyesi'ne.
1: Yanımda da ATV Fener'den almış, o da yayınlıyor.
0: Tabii öyleydi.
1: Yan yanayız. Biz Kanal 7 ve ATV yan yana
0: Tabii.
1: Fener Pendik maçını
0: Bir de o
1: yayınlıyoruz.
0: sevgili dostlar, yani şimdi bu maçı yayınladığınız kameralar, pilot altı diye bizi tabir ettiğimiz kameralar belli bir alanda duruyor. Şimdi oraya şöylesi bizim kameraman arkadaşlarımız şöyle falan durmak zorunda kalırlardı. Bu geniş bir alan değil. Pilot altı demek iki kamera. Diğer televizyonun da iki kamerası var, böyle duruyorsun.
1: Hissediyorum bak. Yan yana, hatta
0: spikerler birbirinin sesini duyarlar falan.
1: ATV'de bizim Faik Çetinen miydi ya yorum
0: O zaman
1: yapan?
0: Kenan abi miydi acaba, rahmetli Kenan
1: Yok
0: Unluk
1: yok yok
0: dönemi?
1: Kenan değil de yorum yapan galiba bizim Faik Çetinen'di.
0: Yok yok, kanalın başında.
1: ATV'de.
0: Sporun başında.
1: Onu iyi hatırlamıyorum da biz camekanlı ya, Faik'le böyle işaretleşiyoruz. Ben
0: Öyle
1: buradan yorum yapıyorum yani.
0: öyle iki kişi anlatırdık.
1: Tabii.
0: Sesler birbirine karışır. Abi böyle falan yapardık.
1: Ve Şenez'in 92'de işte özerk yasa çıktıktan sonra federasyon başkanlığına getirilmiş olması oylarla bence Türkiye'de bugünkü yayının ufkudur. Ufku açılmıştır. Çünkü neden? Şenez kardeşim, dostum,
0: Evet.
1: 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası süreci içinde Roma'da yapılan UEFA Kongresi'nde Gençler Komitesi'ne seçilmiştir.
0: Evet.
1: Hatta Artemio Franchi, o zaman UEFA Başkanı
0: Hı.
1: İtalyan, Necdet abi Allah rahmet eylesin, Necdet Çoban'dı, ben, Togay Bayatlı, kulakları çınlasın, Artemio Franchi konuşuyoruz kongre salonunda. Aynen şöyle demişti bana, bize, sizin bu genç var ya, şey için diyor, Şenez için,
0: Hı.
1: çok iyi adam olacak ileride.
0: Evet.
1: Bak yani adam, Şenez'i daha tanıyalı 15 gün olmuş, 20 gün olmuş, Şenez'i kaç senedir tanıyoruz, söylediği lafa bak.
0: Değil mi?
1: Ve işte Şenez kardeşimizin Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı oluşundan sonra UEFA'da 12 sene çalışmış. Bir
0: O
1: adam.
0: dönemde çok şeyler değişti hakikaten.
1: Böyle bir
0: Ama
1: ufukta.
0: şunu söyleyeyim, bu yayıncı kuruluşların o dönem bu işin bu noktaya gelmesinde gerçekten çok payı var. Ben şunu bilirim. Benim o zaman çalıştığım kurum bu statların ışıklandırmasında, o zaman ışıklı stat falan yok, hak getire. Bizzat o statları ışıklandırmışlardı.
1: Tabii canım. Yani onların hakkını da teslim ederiz tabii
0: Evet.
1: canım. Tabii.
0: 1994 yılında ilk havuz değil o zaman. Böyle konsorsiyum olarak alınıyor. Paylaşıyoruz biz. 3 televizyon, 10 takımı paylaşın. İlk fiyat ne biliyor musunuz? 94. 2018, 24 yıl önce. İlk rakam 7,2 milyon dolar. 7,2 milyon. 7 milyon dolar diyelim. Bir yıl sonra 1995'te bakıyorlar ki reyting, müthiş reytingler alınıyor. O günün koşullarında ne demek tamamıyla 10 dakika özet seyrederken yarışmaların, şarkıların, türkülerin arasında maçın tamamını seyrediyorsun. Herkes ekran başına kilitleniyor. Bir yıl sonra 7 milyondan kaça çıkıyor biliyor musunuz? Bir yıl sonra 23 milyon dolar televizyonlar bir araya gelip alıyorlar. Geldik 96'ya. Ben o ihaleyi bizzat o kurumun içindeydim. Çok iyi hatırlıyorum. Ona hazırlanış dönemini de hatırlıyorum. O evraklar bayağı bir teferruatlı iştir. İlk ihalenin parası, bakın bugün 500 milyon dolar artı işte KDV'si, federasyon payı falan var. İlk ihalenin parası ne biliyor musunuz? 96-99 arası 3 yıllıktır. İlk yıl için 40 milyon dolar havuz, ikinci yıl için 45 milyon dolar, üçüncü yıl için 55 milyon dolar. Yani 99'da 55, ya da şöyle söyleyeyim, 98'de, tabii 96-90, 98'de 45 milyon dolar olan yayın ihalesi 20 yıl sonra 500 milyon dolar oldu.
1: Tabii.
0: Gelinen nokta bu. Vallahi biz o zamanlar bu paralar nasıl ödenir, inanılmaz rakam bunlar, mucizevi rakamlar falan diye düşünüyorduk. Geldiğimiz

0: noktada 500 milyon dolarlar var. 20 yılda çok hızlı mesafe kat edildi ama futbolumuz aynı hızla mesafe kat edemedi. Futbol kalitemizde değişen pek bir şey yok. Hatta yok. Bir parça geri gidiş bile var.
1: Burada çok enteresan yazmışsınız. Sine 5, ATV, Show TV, Kanal D, TGRT bile var.
0: Var, var.
1: Yine Sine 5.
0: İkinci konsorsiyum daha büyüktü o 20 küsura çıkınca.
1: Havuz sistemi sonra tabii ilk ihaleyi Sine 5 kazanıyor falan filan. Bütün bu ismini yazdığınız televizyonların bence bugünkü yayıncı kuruluştan önde gidiş yerleri vardı.
0: Doğru.
1: En azından yorumcuları, maç sunucuları bugünkülerden çok farklıydı.
0: Yani ben şimdi meslektaşımdır diye bir şey söylemeyeyim ama çok emek vardı ve bu işin hakikaten çığırını açan, temelini çok sağlam şekilde kuran yayınlar yapıldı. Çok da başarılı arkadaşlar vardı gerçekten.
1: Yani bugün 500 milyon dolar ya şey.
0: Evet. Ayak ya bugün bazı maçları şimdi neyse hadi söylemeyeyim yerinden anlatmıyorlarmış yani
1: ya evet,
0: maçların.
1: Evet, evet.
0: Olur mu böyle evet, şey?
1: İşte onu diyorum ben de. Yani para çok büyük ama hizmet kalitesi eskinin yarısı kadarı değil.
0: Evet neyse. Yani.
1: Öyle.
0: Peki unutulmaz anlar diyelim efendim. Unutulmaz anlar diyelim. Aa çok unutulmaz bir maçı yaşatacağız sizlere.
1: Var mı görüntü?
0: Şimdi bazı goller var. Hani efsanedir falan. Bu pozisyonu başından vereceğiz ha arkadaşlar. En başına getirin. Öyle verelim o pozisyonu. En başından yok mu? UEFA görüntüsünü alın demiştim ben. Öyle almamışlar mı? Peki yani bir golden daha ötedir bazı goller. Yani tamam güzel gol oraya çarptı buraya çarptı. Bu gol öyle bir gol değildi. Bu gol 40 gün değil, 40 maç değil, 40 ay değil. Tam 40 yıllık bir tarihi değiştiren gol oldu. Herkes kolaylıkla hatırlayacaktır. 30 Ekim 1996 tarihi. Yine onu yaşadığımız çok özel bir an bence. Canlı olarak yaşama fırsatı bulduğumuz. Bir izleyelim ondan sonra Kemal abi senin Kostadinopas'ı veriyor. Bol çalıyor. Bu Kostadinov kendi yarı sahasından alır bu arada. Bizim arkadaşlarımız biraz ileriden kesmişler. İşte bakın bunu yapmayacaksınız mesela çocuklar. Olayın başından alacaksınız. Çünkü bu atak Manchester United abi, ceza sahasının önünden başlıyor. 3 top da oraya geliyor.
1: Yok Fener ceza sahasından.
0: Şey Fener ceza sahasından. Manchester United ceza sahasından. Sonra Schmeichel'ın üzerinden bu şekilde ağlarla buluşuyor.
1: Yani şey de yok. Hani büyük kaleci hatası dersin. Ya bu gol yenir mi kardeşim dersin. Kaleci en iyi durabileceği yerde duruyor yani.
0: Şimdi
1: kale bir metre tabii, önünde.
0: Manchester United baskı kurur.
1: Tabii.
0: Çok adamlı Fenerbahçe yarı sahasında o anda. O yüzden geriden almasının önemi vardı arkadaşların. O UEFA'nın bandında benim onlara verdiğim şey de öyleydi. Arkadaşlara bir buradan serzenişte bulunuyorum ben de o zaman. Hıncal abi gibi yaptım demiş. Evet. Oradan başlıyor. Tabii tekrar söylüyorum bu gol neden unutulmaz? 40 yıl sonra ilk kez yeniliyor Manchester United.
1: Kendi sahasında.
0: Kendi sahasında.
1: Şimdi bak bir şey var. Yani Aspal kadar biz de oynadık. Bizim Suat Baba hocamız rahmetli. Sabri Kiraz rahmetli hocamız.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani bir sürü şeyler anlatırlardı işte şunu yapın bunu yapmayın falan filan. Bir de şunu söylerlerdi. Kafanızı kaldırıp kaleyi gördüğünüzde topa hakimseniz şut atın. Kale. Derdik ki mesela hocam 25 metredeyiz bir de kalede Ender var misal.
0: Ya sen Schmeichel olduğu gibi. Aa, yani Schmeichel ve Schmeichel yani.
1: Şunu derdi.

0: kalecide. Yani kaleciler sakın alınmasın. Her kalecinin bir enayi anı vardır. Ne demek hocam o derdik? Kaleci senin geldiğini görür. Hani oralarda ya bu vursan olur zaten doğru dedi şut atamıyor. O onun enayi anıdır derdi. Sen bir vurursun denk gelir o enayi anında gider gol olur derdi. Şimdi burada Boliç de artık gelmiş burada yapacağı bir tek Rıdvan mı o kim o?
1: Kostadino.
0: Kostadino değil mi? Kostadinova verecek. Ama diyor ki ya o da diyor adam var karşısında. Ben çekti de bir de boşalttım önümü diyerek inandı ve vurdu. Ha adamın ayağına çarptı. Kaleciyi kontrpeyle. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Burada Boliç şansını kullanmıştır ve de bizim işte iki hocamızdan aldığımız kaleyi gördüğünüz zaman top kontrolünüzdeyse kaleye vurun. Her kalecinin bir enayi anı vardır derdi. Ben bir şey söyleyeceğim şu golden sonra. Bu tarihi bir gol çünkü Manchester evet. ilk defa yeniliyor.
2: İlk kez
0: 40 sene sonra. Kendi sahasında. Ha Fenerbahçe Avrupa Kupası'nı mı kazanmıştır? Hayır ama bu tarihe yazılmış bir goldür.
2: Evet.
0: Şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Ya Sayın Ali Koç şu Boliç'i alsaydınız ya yönetime. Mesela.
2: Neden futbolcular, neden eski işte o yeşil sahadan gelmiş isimler yönetimlerde olmaz? Yani bir federasyonda
0: fikir,
2: olmaz.
0: Bir fikir verir. Der ki ya bu Slimani niye verdiler acaba bize? Hani misal yaşamış adamlar bunlar. Teriyle, tekmesiyle, sakatlıklarıyla, kadro dışlarıyla.
2: Almanlar o işi ne güzel yapıyor değil mi?
0: Çok akılsızlar ya bizden akılsız oldukları için. Hönesi filan şey yapıyorlar. İşte Beckenbauer bilmem ne falan filan. Şey,
2: Köller.
0: Yani siz bunu nasıl akıl edemiyorsunuz? Mesela bu Galatasaray yönetiminde de bu eksik var. Bundan evvel Cengiz Özyalçın vardı. Hatırlarsın Kadıköy Belediye evet. eski başkanı. Aynı zamanda diş tabibi Cengiz benim kuş dilinden arkadaşım top sahasında. Ben o zamanlar da söylüyordum. Ya Cengiz'in bir ne diyor acaba bir sordunuz mu? Niye? Metin Oktay'la yan yana oynamış adam ya. Daha ne olacak yani? E Beşiktaş'ta bakıyorum şu anda yok.
2: Ya kimse de yok ki.
0: Kim olabilir bilmiyorum şimdi dışarıdakileri.
2: Ya kim bilmiyorum. Sanlı oyun, abiler var.
0: Daha
2: var,
0: Sanlı var. Bir de ömrüne bereket. Sanlı gibi adam var. Sen de senelerce kaptanlık yapmış. Bir de dünya beyefendisi. Hani Sanlı. Alsana Sanlı'yı.
2: Olur mu yani?
0: Ha takımı Sanlı yapmayacak ama sana Ahmet'i satarken ya başkanım şunu bir düşünsek de.
2: Bizim anlaşanlı müteahhitlerimiz bir yıl sonra dünyanın en büyük futbol bilgini oluyor.
0: Evet. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Yani alın fikir verir size. Danışırsınız. Düşünürsünüz akşam eve gittiğinizde. Ya bu Sanlı işte Cengiz bizim belediye başkanı. Bugün alınsa Boliç. Atıyorum misal isimler. Ha bunları alın demiyorum. Ya herif ne dedi ya abi baksana ya. Bu bir de böyle oynamıştı ha. Bir düşünürsün yani. Ama futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayanların sandalında kürek çekiyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz aa karaya vurmuşsunuz. Maalesef. Hay Allah yahu. Yani şu Boliç'in golü bunu bana bir kere daha hatırlattı ve söyleme ihtiyacını duydum. Ha ben demiyorum biraz yarın Boliç. Ya
2: bambaşka birisi olabilir.
0: Var bir sürü.
2: Örnek.
0: Örnek.
2: Peki bu golü bu şekilde hatırlamış ama onu hatırlarken daha önemli bir noktaya tabii da ya. Değinmiş olduk. Ağzına sağlık Kemal abi. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın çok ilginç bir sezona götüreceğiz sizi. Şimdi Türk futbol tarihinin, Süper Lig tarihinin düzeltiyorum. En uzun sezonu desek aa biliyoruz ya onu işte birkaç sene önce playoff sezonu falan değil. Değil. 2011-2012 sezonu değil. Çok daha önce 60'lı yıllara gitmek gerekiyor efendim. Türk futbol tarihinin en uzun sezonuna gitmek için.

0: 62-63 sezonu işte o zaman şimdiki Süper Lig, o zaman 1. Futbol Ligi deniyordu.
1: Deplasmanlı Türkiye Ligi.
0: 5. sezon Milli Lig'in, Deplasmanlı Lig'in 5. sezonu. Ve efendim bir kırmızı grup var, bir beyaz grup var o sırada. Bakın burada kırmızı grubu görüyoruz. Kırmızı grup Galatasaray, Gençler Birliği, Karşıyaka, Ankara Demirspor. Tabii. Bu Demirsporlarla ilgili güzel bir hazırlık yapacağız. Onları da işleyeceğiz. Beykoz, Altay, Göztepe, Beyoğlu Spor, Feriköy, Karagümrük, Şeker Hilal. Yani
1: Şeker Spor.
0: Hiç adını duymadığımız bir kısmımızın belki de takımlar. Bunlar kırmızı grup. 11 takım. Gelelim beyaz gruba. Beyaz grupta geldi Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbulspor, İzmirspor. İzmirspor da iyi olanlar iyi. İzmirspor tabi. Kasımpaşa, Hacettepe, Ankara Gücü, Altınordu, PTT, Vefa, Vefa ve Yeşildirek. 11 takım da orada. Etti mi size 22 takım? Beyaz grup, kırmızı grup. İki grubu da ilk 6 içinde bitiren takımlar playoff oynuyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra da şampiyon belli oluyor. Enteresan bir sezon bu sezon. Ve o sezonun gol kralı
1: Metin Oktay.
0: Metin Oktay. 38 gol atmış Metin Oktay. Onun güzel bir fotoğrafı vardı omuzlarda. Hatta kafasında da bir taç var yanılmıyorsam. Bakın.
1: Ama bu o maç değil.
0: O maç değil mi?
1: Yani son Beşiktaş maçı değil.
0: He. Gol kralı Metin Oktay 38 golle. Gündüz Kılıç değil mi hoca?
1: Hı hı.
0: Bir kadro verelim mi Galatasaray kadrosu? Şampiyon Galatasaray. Ha, kaç hafta oynandığını soracaksınız. 42 hafta.
1: Tabii.
0: İşte Galatasaray'ın Gündüz Kılıç'ın kadrosu.
1: Saim en sonda.
0: Kayıcı Turgay Şeren değil mi?
1: Evet, İsfendiyar. Büyük Ali Suat. Metin. Bu kim ya?
0: Benim önümde şey var. Kopya var.
1: Ha, söyle bakayım.
0: Söylüyorum. Turgay Çelen.
1: Evet.
0: Bülent Gürbüz. Altay olmaz, Yavuz olmaz. Aslan. Yok, sırayla söylemiyorum. Karışık söylüyorum ben.
1: Ama Bülent Gürbüz
0: Altay.
1: Ha, sen bütün kadroyu sayıyorsun. Burada
0: evet.
1: Yok onlar.
0: Ha, tamamını sayıyorum.
1: Ha.
0: Can Demir Berkman. Ahmet Karlıklı. Erol Yanık. Ahmet Berman. Talat Özkarslı. Nuri Hasan. Suat Mamat. Ergun Ercins, Kadri Aytaç, uf kadroya bak yalnız he. Mustafa Yürür, İbrahim Ünal, Turan Doğangün, İlhan Geliş, Erdoğan Gökçen, Metin Oktay, Tarık Kutver, Ayhan Elmastaşoğlu, Erol Borolu, Uğur Köken, Bahri Altıntabak. Bütün kadro
1: bir gün
0: bu.
1: Program Allah ömrümüz yeter de yapabilirsek bir Kadri Aytaç yapsanıza.
0: Yapalım. Ercan not et. Sevgili Ercan. Yapalım abi.
1: Şimdi bu
0: ne hatır tabii bu dönemi çok tabii, iyi bu sezonu hatırlıyorsun.
1: Bu en son Galatasaray Beşiktaş maçı yanlış aklımda kalmadıysa İnönü'de.
0: Hı hı.
1: Yani işte Metin Oktay'ın penaltı golüyle yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray şampiyon oldu ve Suat Mamat şampiyonluk turuna katılmadan soyunma odasına gitti.
0: Öyle mi?
1: Evet, çünkü Gündüz Hoca'yla bir problemi vardı rahmetlinin ve oradan da transfer oldu, Vefa'ya gitti.
0: Peki benim önümde Coşkun Özarı var mı ya? O dönemde şu ortadaki Coşkun Özarı'ya bu, çok benziyor ama.
1: Coşkun Özarı, o tabii Coşkun evet. Abi de. Bu 62-63 mi ondan biraz şüpheliyim.
0: Çünkü benim...
1: biraz şüpheliyim.
0: Yok, öteki resmi verin çocuklar. Ha, bundan, benim verdiğim bir resim var.
1: Bundan şüpheliyim.
0: Var mı diğer resim? Bu değil çünkü o. Bir başka resim. Yaptınız mı onu?
1: Bu sanki biraz daha eski.
0: Yok, bu o değil çünkü.
1: Bu biraz
0: burada
1: daha
0: Coşkun
1: eski.
0: Coşkun Özarı da var.
1: Tabii Coco var.
0: O benim dediğim Coco kadroda da. Yok Coşkun Özarı. Arıyorlar.
1: İsfendiyar abi falan var baksana abi.
0: He.
1: Tabii.
0: O yani. Metin Oktay'ın resminin hemen altında vermişti.
1: He, bu...
0: O zaman böyle gelsinler bana yaklaşın. Yaklaşın bana. Bu resim o dönemin kadrosu.
1: Bu çünkü biraz eski geldi bana.
0: Şu. Şöyle vereyim. Üste Metin Oktay. Altta da şu kadro efendim. Yanlış bir şey söylemeyelim. Eleştiriyoruz çünkü. Bu kadro. Kemal abi ekrana bakarsan şu.

0: E bak Uğur var orada tabii. Mustafa Yürür var.
1: Bu kadro işte.
0: Evet.
1: Cando, 62,
0: Turgay'ın yanında.
1: 62-63 kadrosu budur efendim.
0: Cando var. Talat var. Metin Kadri. Ahmet Karlıklı tabii. Yani
1: bu kadro.
0: Bu kadro. Mesela burada Tarık diye bir oyuncu.
1: Şimdi geldi.
0: Geldi mi? Tarık diye bir oyuncu vardı. Karagümrük'ten Aydın Yelken'i Fener aldı. Tarık Kutver'i Galatasaray aldı. Aydın Yelken gol krallığına bile oynadı Fener'de. Tarık hiçbir şey olmadan gitti. İşte.
1: Yani değil mi?
0: İşte yaramaz futbolcunun o devirlerdeki sonudur o. Yani. Mesela baksana abi takıma. Bu tamam, bu kadro tamam. Tabii bak işte Suat Mamat maalesef geçiniyor. Yani araları bozuktu ve Şeref turuna katılmadan gitti, soyunma odasına girdi. Oradan da zaten vefaya
1: Gündüz
0: transfer olduydu.
1: Lig tarihinin en uzun sezonu efendim. 42 hafta. Tabii. 40 hafta 2011-12 sezonu. 2 haftayla rekor 62-63 sezonunda.
0: O sezonki.
1: Sonra bu sistem değişti değil mi Kemal abi?
0: Değişti, değişti. 38 golü var ya Metin,
1: evet.
0: Oktay'ın. Sonra bizim Kocaeli'li köylü Mustafa'nın oğlu Galatasaraylı Yusuf yani bizim. Hı-hı. Kendi atsa golü Tanju rekoru kıramayacak. Boş kaleye Tanju'nun eline topu verdi. 39 gol. Metin hocamın rekorunu kırdırdılar Tanju'ya. Ha, hak etmedi mi? Etti, o ayrı hikaye. Tanju da çok iyi bir golcüydü ama mesela Yusuf orada boş kaleye atsa golü 38-38 bitiriyorlar. Ama Yusuf da orada büyük bir kardeşlik, arkadaşlık, takımdaşlık, insanlık adını ne koyarsan koy. Dokunuverdi topa. Tanju geldi boş kaleye attı. 39'da bitirdi. Yani o şeyin, Metin hocamın gol kralı olduğu sezon Şenol da yanlış hatırlamıyorsam 36 gol atmıştı. O Beşiktaşlı Şenol. O zaman Beşiktaş'ta.
1: He, o zaman da
0: sezon bitiyor, Fener'e bir
1: ola. Fener'e gitmemiş.
0: Fener'e geliyorlar sezon bittikten sonra Birol abiyle, rahmetliyle. Şenol da ya 35 ya 36'dır. Yani müthiş bir gol krallığı, evet, yarışı vardı. İnanılmaz. İnanılmaz bir yarış. Ben Şenol'un bir ikisinin de hatırlıyorum da, iki tane penaltısını. Şenol'un bir penaltısında bizim Beykoz'un rahmetli kaleci Sıtkı eğilmişti. Vallahi eğildi. Yani bir tarafıma gelse öleceğim dedi herhalde çocuk. Öyle dağ, bu Metin o da öyle atardı penaltıları. Ben bunların ikisinin penaltısının çoğunda kalecilerin hiç hareket etmediğine, kasten hareket etmediğine şahit oldum. Çünkü bir tarafımız kırılır diye.
1: İşte o zaman her şey daha doğal olduğu gibi insanlar da çok daha doğal bir
0: abi, ne topu diye bir ses abi,
1: potansiyele
0: şimdi
1: sahip.
0: Yazıyorlar mesela birisi bir
1: şimdi vurdu mu köşeden şeye ceza
0: 82 kilometre
1: toplar da bir de kendisi gidiyor zaten
0: 82 kilometre yazıyor ya altına, evet. O zaman mesela Şenol'la Metin attığı zaman herhalde 200'le gidiyordu herhalde top.
1: Peki bitireceğiz. Son 3 dakika bir biliyor muydunuz sorumuz var. Onunla noktalayalım efendim. Şimdi İspanya'da belki denk geldiniz, belki gelmediniz bilemiyorum. Bir takım her maçında Türk bayrağı asar. Ve açarlar da kenarda da kale arkasında mutlaka açıktır o bayrak. Bakın işte Türk bayrağını sallıyorlar. Bu takımın hangisi olduğunu futbol severlerin bir bölümü, büyük bir bölümü biliyordur. Ama bilmeyenlere hatırlatalım dedik. Biliyor muydunuz sorusunda İspanya'da her maçında Türk bayrağı açan takım kimdir? Efendim Deportivo'dur. Deportivo'ya İspanya'da Türkler diyorlar. Hikayesi de enteresan. 1906 yılında kurulmuş. Neredeyse 112 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Deportivo La Coruña ve en büyük Türkiye diye tezahürat yaptıkları oluyor. En büyük Türkiye diye. En büyük Türkler diye. Pardon, en tabii büyük Türkler diye. O bayrağı asarlar. Bakın görüyor musunuz?
0: Kulüp çok, bayraklarının tam ortasına
1: koymuşlar. Tam ortasındadır. Neden? İlginç bir hikaye var. Barbaros Hayrettin Paşa işte Akdeniz'de Türk orduları fırtına gibi esiyor, Türk denizcileri ve o sırada o bölgedeki İspanyol iş

0: eğlenceleriyle örülen Endülüslüleri alıyor, bu bölgeye taşıyor. Hatta Galicyalılar da işte bu bölgede Barbaros'a destek veriyorlar. Vigolular da nefret edermiş. Evet. Hani Celta Vigo var ya, Vigo halkı. La Coruña'lıları onlar Türkler diyorlar. Celta Vigolular da Portekizlilere yakın.
1: Tabii.
0: Onlara da Portekizliler deniyor. Ama hani Celta Vigolularla Deportivolular bu Türkler, Portekizliler muhabbetinden dolayı da pek geçinemezler. Bakın görüyor musunuz? Barbaros Hayrettin'in o bölgede o bölge insanını kurtarıp
1: tabii
0: diğer İspanyol kökenlilerin işte zulmünden diyelim o bölgeye, Deportivo'nun bugün La Coruña'nın bulunduğu bölgeye getirmesinden sonra bir vefa, bir aidiyetle onu anmak adına hep bir Türk bayrağı tutuyorlar orada.
1: Bak,
0: böyle bir hikayesi var. Enteresan ama bakın.
1: Barbaros Hayrettin Paşa 1500'lü yılların
0: işte ortaları, Kanuni dönemi.
1: Kanuni. Düşün kaç sene geçmiş?
0: Kabaca 500 yıl diyelim hadi.
1: Yani para versen acaba bir Türk bayrağını İspanyol meydanlarında yürütebilir
0: miyiz? Şuraya baksanıza. Gösterseniz de çocuklar. Meydanda yürüyorlar Türk bayraklarıyla. Deportivo La Coruña takımı.
1: Sonra bazıları bu Osmanlı İmparatorluğu'ndan dönsün falan bahsedince bozuluyor bazı gerizekalılar. Onlara da göstersinler bunu.
0: İşte Deportivo sokaklarında Deportivo La Coruña'nın ve tribündeki Türk bayrakları sebebi budur efendim. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Bitti
0: teşekkür
1: mi yine?
0: Teşekkür ediyoruz. Bitti.
1: Müziği... Sinyal gelmedi ama.
0: Ama Seval'den sinyal gelmedi bu sefer. Şimdi gelecektir. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir pazar tatili diliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

nefis döndü. Kylian Mbappé!

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımına gelmişti şimdi Mbappe. Baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

Mbappé, Kylian Mbappé, Lenormand yanı.

Güzel takımın müdahalesi. Dengesini kaybetti orada savunma. Mbappe bıraktı Brahim Diaz. Tekrar Mbappe'ye. Brahim Diaz muazzam bir asist. Maçı bitiriyor büyük ihtimalle Real Madrid.

Hazard döndüğü sürü kariyer Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappe!

Bellingham, Bellingham'ı pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol!

Vinicius. Mbappe bir çalımda.

Carreras. Mbappe. Baktı kaleye. Kylian Mbappe!

İbrahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi.

geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bir bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

Beyler söndü. Mbappe.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başta hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin silke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Birbirlik. Denge var şimdi skorda. Burada Arda'n dönmedi. Santra'yı yapıyoruz. Birazdan bir hamlede Gornik Sabşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca, Talisca kaleye doğru. Korner, savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood,

0: İsmail. İsmail Yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde. Ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda. Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Mustafalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
0: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Meinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov.

0: Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakko başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltıyı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniil Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
3: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
4: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
5: Var neden devreye girmedin cevap.

Gözler Marco Guida'da. Son kontrolleri yapıyor Guida maçın hakemi. İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa Como mücadelesi başlıyor. Nico Paz. Nico Paz formasından çekildi. Devam ettirdi. Guida avantaja bıraktı. Nico Paz uzaklardan Bailov. Bailov ikamledi. Çok uzaklardan denedi Arjantinli Nico Paz. Şimdi Colombo. Tehlikeli geldi Genoa. Osmaic! Osmaic! Kontrataktan golü buluyor Genoa. İtalya'daki ilk golü Osmaic. 19. dakika. Eski Bandırma sporluyla öne geçiyor Genoa. Osmaic. Como yüklendi, yüklendi ama kontratakta Osmaic'in golüne engel olamıyorlar. Dacunha. Alex Valle. Aradan bıraktı Valle. Dacunha. Valle. Şut açısı Baturina vurdu. Gol! Harika gol! Martin Baturina uzaklardan Maydov'u mağlup ediyor. 25. dakika. Como beraberliği buldu. Baturina süper gol. Uzaklardan Noci'yi buldu. Yerden sert vurdu, attı golü Baturina. Valle, Nico Paz, tekrar Alex Valle. Baturina. Valle. Valle çevirdi içeri Östigard. Şut geldi Diao, gol! Hasan Diao! Como geri dönüyor. 30. dakika, Hasan Diao bekletmeden vurdu, attı golü. Genoa 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geride. Kuto. Kuto savunma arkasına Nico Paz. Nico Paz kontrol, Nico Paz! Nico Paz! Partiye o da katılıyor. 41. dakika. Nico Paz. Como 3-1'i buluyor. Genç yıldızıyla Nico Paz'da. Bu sezonki ilk golü Nico Paz'ın. Como geriye düştüğü maçta 3-1'i buldu. Geçen sezonun yıldızı Nico Paz bu sezon perdeyi açıyor. Kakre, Kakre pası verdi, tek top. Şimdi Nico Paz. Nico Paz, Nico Paz çıkardı Valle'ye. Valle yerden Nico Paz kaldı önünde. Paz direkten döndü. Nico Paz. Como savunmasında boşluk arıyor. Genoa. Elerson. Colombo. Vitinha. Top kaybı oldu. Şimdi Moiskin'e doğru. Moiskin. Moiskin sıyrılma çabasında. Moiskin gördü Diao'yu. Diao. Diao. 4-1. Hasan Diao. Kendisinin ikinci. Takımının dördüncü golü. Hasan Diao. Moiskin. Como formasıyla çıktı ilk maçta, asist yapıyor. Hasan Diao. İşi bitiriyor Como. Diao bir kez daha sahnede. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Genoa 1, Como 4.

0: giusto perché sia decisiva, ma troppo importante per chiamarla solo grande sfida. E Inter-Napoli arriva a Di Marco!
1: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdükte geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti. Politano ikinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
2: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
1: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski. Kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Höylund. Taçtan gelen top Höylund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Höylund ve top ağlarda.
2: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
1: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi bu. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto bu arada bu. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne kaldırdı, De Bruyne gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
2: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
1: Yok.
2: Yine mi değil?
1: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü, belliydi. Golü bulan Inter oluyor.
2: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
1: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter.

0: sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
1: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini de gole yaklaşıyor Roma. Lolli. Lolli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika ile bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Kristović. De Ketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale De Ketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro ile. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90 Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti vurdu. Gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Karnesecchi'nin geldi gol bu kez. Zappacosta. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet Gaetano kırmızı kartı görüyor.
2: Ve maça Buzio ile Venezia başlıyor. Massimiliano Albini. Şimdi ceza alanı içi. Karambol kayarak müdahale. Maçın hakemi topa müdahale dedi. Son anda Stankovic. Korner köşe vuruşu. İlk tehlikeli atak Frosino.

Donovan. Ceza alanı içi. Oradaki karambolde Sergio Stanković kornere çeldi. Orta ceza alanına. Arka taraf bir kafa gol. Frosinone 1-0 öne geçiyor. Raimondo'nun golü 21. dakika. Antonio Raimondo net bir kafa vuruşuyla fileleri buluyor. Frosinone Venezia karşısında 1-0 önde. Ceza alanı içi, ikili mücadele, oyun devam etti. Arka direk ve gol. 2 oldu yine Raimondo. Antonio Raimondo topu ağlara gönderdi. Mazzini'nin asisti, Raimondo'nun golü. Doğru zamanda doğru yere koşuyor Raimondo'dan. Top ikinci kez Venezia ağlarında. Mazzini kafayı vurdu. Aquara Adams önünde kaldı. Bir kafa. Yerde bu arada Aquara Adams. Palmizani çıktı. Müdahaleyi yaptı Aquara Adams. Başını tutuyor. Onu ayak dışıyla pası bozuyor. Onun koşusuna devam ediyor. Görmedi bozuyor orayı. Yeboa. Yeboa girdi. Yeboa nefis vurdu. Çok güzel gol. Fark bire indi. Frosinone 2, Venezia 1. Gol Yeboa. Sol ayakla uzak noktaya çok güzel gönderdi Yeboa. Palmizani hareketsiz kaldı. Uzak noktaya çok güzel bir vuruş. Bozio kaleye doğru gidiyor. Sağda boşluk var. Enon önüne. Ceza alanı içi. Vuruş gol. 2-2 oldu. Regis Agravo skoru eşitliyor. Venezia geri dönüyor. 2-0'dan geri dönüyor. Skor 2-2 oluyor. Sagrado'nun golü. Mazzini. Galo Oyono. Ortalığına geldi Oyono. Oyono baktı kaleye vuracak. Oyono vurdu direkten döndü. İkinci pozisyon Oyono yine geldi ama faul yaptı. Nefis bir şut çıktı. Oyono harika vurdu, direğe takıldı. Öno sakatlık geçiriyor. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Nefis bir şut. Direk hala sallanıyor olabilir. Oyono. Oyono ara pas gelebilir. Şimdi savunma arkasına saktı. Vuruş topalara gol. Frosinone tekrar öne geçiyor. Kvernadze Gürcü futbolcusu savunma arkasına sarktı. Karşı karşıya pozisyonda topu bilenlerle buluşturdu. Vinito Stirpe stadında Frosinone taraftarları 3. golü kutluyor. Frosinone 3, Venezia 2. Ve maç sona erdi. 5 gollü maçı kazanan Frosinone oluyor. La Penna saatine battı. İlk düdük mücadeleye Parmalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Birindelli. Samuel'e Birindelli yaptı, ortayı kapadı dışarıya Motta. Çok net bir şans, dakika 11. Carboni. Dani Motta buluştu topla. Dani Motta ceza sahası içi. Motta, Motta vurdu. Kaleci Corbi. Tehlike şimdi. Geçiyor Parma kalesinde. Ordóñez. İki oyuncu yerde. Birinde 50'de top. Samuel'e Birinde 50. Thorson.

0: Robinson'dan pas, Mangas. Tekrar Jay Robinson. Önü hayli kalabalık. Robinson çekti, vurdu Robinson. Müthiş bir gole imza atıyor Jay Robinson. Monza formasıyla ilk golünü buluyor Jay Robinson. Yeni transferlerinden Monza'nın. Topu çekti, vuruşunu yaptı. Eduardo Corbial avlıyor. Önündeki kalabalığa rağmen Jay Robinson. Kolpani, Andrea Kolpani çekti topu, Kolpani şutunu attı, Kolpani son anda Corby. Savunmaya da çarpan top yükseklik kazandı. Eduardo Corby'nin kurtarışı Parma kalesinde. Keita, Valeri Lontani'ye bıraktı. Lontani çekti topu, Simone Lontani vurdu. Demba Tiam yakın mesafeden kurtarıyor. Valeri şimdi çevirdi içeriye. Lontani yine ve gol! Simone Lontani! Genç oyuncu gollerine devam ediyor. Bu sezon Serie A'da 3. maçı Parma'nın. Attıkları ilk gol yine 18'lik Lontani'den. Kupada 2 golü birden Lontani atmıştı. Ligdeki açılışı da yine o yapıyor. Lontani tek kişilik barajda. Birinde elle atladı. Kolpani ortaladı. Kafa vuruşu kaleci Corby. Guadio vurdu. Corby kurtardı. Birindelli'nin şutu farklı şekilde alta gidiyor. Guadio vurdu kafayı. Corby'nin üzerine gidiyor. Troilo. Son düdük geliyor. Parma 1. Monza 1.
1: İşaret geliyor. Bologna karşılaşmaya başlayan taraf. Ferguson'ın ortası. Volpato uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi. Hala çıkmadı. Piccoli zayıf kalan ve dışarı giden bir vuruş. Acic. Sol kanatta Loriente. Loriente bir çalım. Loriente araya bıraktı. Acic tekrar Loriente dışarıya. 10. dakika. Sassuolo pozisyona giriyor Armand Loriente ile. Şimdi kontratak fırsatı Sassuolo için. Volpato. Cinquegrano destek verdi ona doğru. Cinquegrano kurtardı. Ortaya da çevirdi ama uzağında kalıyor arkadaşının. Pozisyon devam ediyor ve gol. Doik attı. Sassuolo kontratakla golü buluyor. 18 dakika geride kalırken gol Doik. Doik karşısında Bernardeschi topu pası Holm'a. Holm. Loriente ortaya izin vermedi. Bernardeschi şimdi ceza sahasına. Alasan'ın kafası dışarı gitti. İyi pozisyon ama kötü bir kafa vuruşu Alasan'dan. Miranda bu defa daha iyi top geldi ve gol. Bologna ikinci yarının başında beraberlik golünü buluyor Piccoli.

Bovi. İyi çevirdi. Şut şansı. Acic önünde kaldı. Acic ve gol. Bir kez daha önde Sassuolo. Acic.

Bologna'nın gol sevinci çok uzun sürmedi. Berardi uzak tarafa doğru, iyi organizasyon, savunma vurdu, Berardi, kaleci Skorupski çıkardı, ikinci pozisyon, savunmaya çarpıyor top.

Ferguson. Piccoli ceza sahası şimdi Bernardeschi kaleci. Muriç yine bir karambol var. Top dışarı gitti. Miranda yerden. Dobik. Sağdan yerden top. Çok yakın gitti dışarıya. Piccoli. Mbangula. Holm yaptı ortayı. Geldi arkaya doğru. Libra. Kaleci Muriç. İkinci pozisyon gol. Dobik attı. Artem Dobik 90+1'de skoru bir kez daha denge getiriyor.

kart gelecek, kırmızı kart. Tedesco'ya kırmızı kart gösteriyor Di Bello. Domenico Tedesco. Kırmızı kartla saha dışına yollanıyor. Hayır, çok fazla oynatmadı. Marco Di Bello maçı bitiriyor. 2-2 sonlanıyor maç.

Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Musa. Kötü bir dokunuş Şila'dan. Şimdi Alay Begoviç önü açıldı. Alay Begoviç dışarıya vurdu. 18 yaşında Lukumi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Nico, Zeki, Douglas Luiz, sert vurdu kolu Muhanni'ye, çarptı top, offside'tı, avantajı oynatıyor hakem. Salemakers, Salemakers yerde oyun sürüyor müdahale topa, şimdi Nico Gonzalez oynadı, Conceição'ya, Conceição çekti, soluna vurdu Menya, Locatelli atamadı içeriye, uzadı o topa son bir çabayla ama... Atamıyor.

0: Conceição verdi pasını. Douglas Luiz tekrar Conceição'ya. Çok iyi top Conceição. Menyan. İyi sarktı arkaya Conceição. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde. Yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
0: Şimdi Kritikan, Kopmeiners mi? Locatelli mi? Kopmeiners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat.
1: Orta zamanı.
0: Boga yaptı ortayı şimdi. De Winter. Kontrol Locatelli. Vuruş sekti. Orada Bremer çevirdi. Kimse vuramıyor. Offside, offside öncesi. Şimdi sol kanat. Boga. Boga. Artı 5'in ilk dakikası. Boga. Boga çok sert ama Menyan.
1: Naçizane yine yanlış tercih bence.
0: Evet. İçerisi çok kalabalık. Şimdi orta Kopmeiners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti. Gatti. Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Luca Sacchi'nin düdüğü Cagliari Lecce maçı başladı. Fazzini ortası, kopa gol! Cagliari 1-0 önde. Maldini. Paolo Maldini'nin oğlu yarım saat dolmadan öne geçiriyor Cagliari'yi. Daniel Maldini. Cagliari formasıyla ilk golü, bu sezonki ilk golü. Golün ismi Maldini. Ve Kevin Carlos'a alıyor golünü. Zepedro'nun alanı boş. Hemen derinlemesine nefis pas geriden. Şimdi Štulić. Destek de var. Ceza sahası Štulić. Ama kaleci Capri ile. Korner. Aynı dakika içinde iki kalede de gördük topu. Top sekti. Hata yaptı defans. Şimdi ceza sahası Maldini'nin pası, vuruş. Direkten döndü. İkinci pozisyon olmadı. Kalmadı önünde top Mendy'nin. Çok büyük bir şanssızlık Mendy ve Cagliari adına. İşte pozisyon. İkinci yarının hemen başı. Adopo'dan pas, Felici ilk buluşması. Felici çaldı topu Gabriel'den, gol şansı. Felici çevirdi ama ağlara gitmiyor. Top ikinci pozisyon. savunma, savunma. İki pozisyonda da hamle. Çok kritik bir müdahale var orada. Arka direkte golü kaydedebilirdi Cagliari'li oyuncu. İşaretini verdi Sacchi. Maldini geldi. Maldini! Direkt! Direkte patladı top. Efsanenin oğlu iyi vurdu. İşte böyle alkışlıyor tribünler. Gol olmadı belki ama ayağa kaldırdı tribünleri. Padera'dan koşu. Sugamele bakmadı ona. Gagliardini'ye pas. Gagliardini diğer kanatta Adopo'ya. Adopo vuruyor ama Falcone izin vermedi gole. Bitiremedi maçı Cagliari. Frikik kullanıldı. Çıktı kaleci Caprile. Uzaklaştırdı topu Caprile. Falcone de yerdeydi. Bir yüksek top daha. Falcone indirme çabası. Bir röveş atta. Ama top dışarıda, inanılmaz. Top dışarıda, inanılmaz. Falcone yaka paça kaldırmaya çalışıyor rakibini.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
7: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Bir reklam.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor.

0: Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Dün akşama giderek başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Sporting deplasmanındaydı ve sarı kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kaybetti.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs'ta kullandı tacı Galatasaray, Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru, Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez

0: Jacobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: Şimdi maç sonuna gideceğiz ve iki takım teknik direktörünün yaptıkları açıklamaları birlikte izleyeceğiz.
2: Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
3: Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenmek önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık. Ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzdeki tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum. Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Lig'de de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve bu desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek. Ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkanları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik ve oyun anlayışımız buydu.
1: Sporting maçına Galatasaray'ın kaptanı olarak çıkan Yunus Akgün de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.
4: Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimiz. İstediğimiz gibi gidiyor oyun. Golü de bulduk. Ardından bir geçişten gol yedik. Hocamız bizi çok uyarmıştı. Geçişlerde çok iyi bir takım, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Basit bir gol yedik ama ondan sonra her şey aslında istediğimiz gibiydi gol yemeden önce. Gol yedikten sonraki reaksiyon, hakemin özellikle verdiği kararlar bizi açıkçası etkiledi. Batrukov'un bir pozisyonu var. Ayağı bayağı yukarıda, ayağının altı geliyor. Bilmiyorum ne söyleyecekler. Bence kırmızı kart. Ondan sonra penaltı kararı var ikinci yarı. Yani hakem önüne geçti diyebilirim. Çünkü gerçekten topa sahibiz. Biz yönlendiriyoruz her şeyi. Ama basit hatalar, hakem hataları, geçişten yediğimiz goller. Ama bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sene böyle kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından çok iyi bir reaksiyon vermiştik. Biz Galatasaray Kulübü olarak bunu en iyi şekilde tersine çevirip en iyi reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum. Bu kalite, bu gücümüz var bizim. Şimdi önümüzde şimdi lig maçı var. Ona konsantre olacağız. Yani şöyle reaksiyon bazı tabii ki moralimiz bozuluyor ama hakem hatalarından olduğunda daha çok moralimiz bozuluyor. Çünkü oyunu orta daha 1-1 bir penaltı kararı var ve ondan sonra ardından bir free kick golü tabii ki düşüyoruz. Ama biz Galatasaray Kulübü'yüz, iyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Bakalım. Tabii ki de Lemina'da, Osimhen'de, Apo abi'de bizim için çok önemli oyuncular. Çok önemli katkılar verdiler ama onundan ziyade biz yani bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Dediğim gibi istemediğimiz bir şekilde gol yedik ve hakem hatalarından dolayı bu sonuç. Çok üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Dediğim gibi geçen sene de kötü başlamıştık. İyi reaksiyon vermiştik. Ama o arkadaşlar da geldiğinde tabii ki de çok daha güçlü bir Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği yeni 10 numarası Batrukov açıklamalar yaptı değerli izleyenler. Paris Saint-Germain'e transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Ayrıca Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim dedi.
0: Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Alexey Batrukov, Rus gazeteci Nobel Arustamyan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Transfer döneminde adının Paris Saint-Germain'le anılmasıyla ilgili konuşan Batrukov, temsilcilerin PSG ile temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Şimdi inanılmaz mutluyum dedi. Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphesinin olmadığını ifade eden genç futbolcu, Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eskiden Leroy Sané ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim ifadelerini kullandı. Hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğunu söyleyen Batrukov, Galatasaray'la kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum dedi.
1: İsviçre ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelen Winsley Boteli için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: Transfer döneminde Galatasaray'la anılan Winsley Boteli için dikkat çeken bir itiraf geldi. İsviçre ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin, sarı kırmızılıların 20 yaşındaki santrfor için 30 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Constantin, Galatasaray'ı çok seviyorum ama Winsley'nin kariyerinin bir sonraki adımı için doğru adres olarak görmüyorum. Sürekli değişimlerin yaşandığı, kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray onun yeri değil. Ailesine de tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim, dedi. Boteli için İngiliz ekibi Crystal Palace'ın da Sion'a teklifte bulunduğu belirtiliyor. Sion'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Boteli, bu sezon İsviçre ekibinde 12 maçta 12 gol 2 asistlik performans sergiledi. Futbolcu geçen sezonda 38 maçta 11 gol atarak dikkatleri üstüne çekmişti.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndü. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin rakibi Roma olacak. Mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak.
6: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi

0: Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicola Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Roma maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve tecrübeli oyuncu Milan Škriniar basın toplantısında konuştu. Birlikte izleyelim.
2: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Casperino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağını inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçle takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
3: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor ya.

0: itibaren ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yüksek olmalı.
1: Şimdi de Roma cephesinin basın toplantılarına bakacağız değerli izleyenler. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini ve takımın savunmacılarından Mario Hermoso'nun açıklamalarını birlikte izleyelim.
2: Diversa. La competizione più importante.
3: Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Karşımızda önemli ve güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncuları var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendi özelliklerimizle oynamaktan da tereddüt etmemeliyiz. Biz daha önce Fenerbahçe ile hiç oynamadık. Bu yüzden insanlar nasıl bir maç olacağını çok merak ediyor. Bizim için bir yenilik ama aynı zamanda rakip için de bir yenilik. 2 sene önce Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştım. Benim için gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Devler Ligi gerçekten kendi liglerinde en iyi olan takımlardan oluşan bir organizasyon. Çok iyi oyuncular var. Maçlar iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. En önemlisi her zaman maçın içinde kalmaya çalışmak ve kendi becerilerinize güvenmek. Rakibi zor duruma sokmak gerekiyor. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışkın takımlar. Defansın ne olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Çok yüksek sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncular sürekli iyi seviyede oynayabiliyor. Fenerbahçe'yi seyretmeye çalıştım. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde güçlenecek bir takım. Biraz zamana ihtiyaçları var. Son maç skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım. Guendouzi ve Asensio çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen oyuncular bu tip durumlardan dolayı oyun dışında kalabiliyor. Bunlar tabii ki çok önemli maçlar. Biz Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz.
2: Rimane comunque che l'impatto
4: abbiamo avuto no.
5: Rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puan alabilelim. Hocamız bize bu takım öncü bir takım olmalı. Kendimize güvenmeliyiz dedi. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız ve kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların önemli ve değerli oyuncuları var. Zor bir müsabaka olacak ama kazanan taraf olmak için yeterli şeye sahibiz.
1: Fenerbahçe Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 307. sınavına çıkacak.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe Avrupa Kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa Kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı. Kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

0: Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilya'da teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertlere eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa Kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
1: Fenerbahçe Rodrigo Becao'yu Rus ekibi Rodina Moskova'ya kiraladı. Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Rodrigo Becao'yu Rusya Premier Lig ekibi Rodina Moskova'ya bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe 2023'te kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperi geçen sezonda Kasımpaşa'ya kiralamıştı. Becao Kasımpaşa formasıyla 13 maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe'de Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bine çıkarılması için çalışmalar başladı. İnşaatın Kasım ayında başlaması bekleniyor.
2: Fenerbahçe dev projeyi hayata geçiriyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan çalışma tamamlandı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaştı. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Stadın çatısı yaklaşık 6 metre yükseltilecek. Kale arkalarında yeni tribünler inşa edilecek ve ilave 52 loca yapılacak. Ayrıca maraton ve feneryum tribünlerinin de kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle yapılacak inşaatın ardından kulübün yıllık gelir artışının 25 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe 12 ay sürecek inşaat sırasında maçlarını Çobani Stadyumu'nda oynayabilecek. Ancak çatı yükseltilirken birkaç maça başka bir stadın ev sahipliği yapabileceği belirtildi.
1: Beşiktaş 2'si lig 1'i Avrupa olmak üzere 10 günde 3 karşılaşmaya çıkacak değerli izleyenler. Siyah beyazlılarda kadro rekabeti de kızışıyor.
0: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

0: Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Aktağ da forma bekleyen isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı. Savunmada Agbadu, Calo ve Emirhan arasında oluşan rotasyona Ümit Aktağ da dahil olacak. Yoğun fikstürde Ernest Pocu'yla hafif sakatlığını atlatması beklenen Fabio Miretti'nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Hong Yuo ve Semih Kılıçsoy'a da süre verilmesi planlanıyor.
1: Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı.

0: İtalyano kadrodaki rekabeti canlı tutarken 3 maçlık kritik periyodu en iyi şekilde geçerek milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta Mario Gomez'den 11 yıl sonra yine aynı tablo yaşanıyor değerli izleyenler. Siyah beyazlıların Sırp golcüsü Dušan Vlahović ilk 5 maçlık performansıyla hem Gomez'i geride bıraktı hem de taraftarın gönlünde taht kurdu.
2: Dušan Vlahović Beşiktaş'ta kısa sürede önemli bir etki oluşturdu.

0: Siyah beyazların Sırp golcüsü ilk 5 maçlık performansıyla Mario Gomez'in başlangıcını geride bıraktı. Fiorentina geçmişi bulunan iki golcünün Beşiktaş kariyerlerindeki ilk 5 maçı karşılaştırıldığında Vlahovic'in gol performansı dikkat çekti. 2015-2016 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan Mario Gomez ilk 5 maçında 302 dakika süre aldı. Alman forvet bu süreçte sadece Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti. Dušan Vlahović ise 2 Kaunas-Žalgiris maçının yanı sıra Alanyaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi. 284 dakika sahada kalan Sırp golcü Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golünü attı ve 4 gole ulaştı. Gomez, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üretti. 32 gole doğrudan katkı sağlayan Alman yıldız sezonu gol kralı olarak tamamladı. İki golcünün dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu. Mario Gomez 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı derbide 2 gol kaydetmişti. Taraftarın kısa sürede beğenisini kazanan ve başlangıç performansıyla Gomez'i geride bırakan Vlahović, teknik ekibin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
1: Yablonek forması giyen Filip Novak, Trabzonspor'la UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maç hakkında açıklamalar yaptı.
2: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 10 Aralık'ta sahasında Çekya temsilcisi Yablonec'le karşılaşacak. Bu mücadele Karadeniz ekibinin eski sol beki Filip Novak için de özel bir anlam taşıyor. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu, daha sonra El Cezira ve Sigma Olomouc formalarını giymiş ve geçen yıl Ocak ayında Yablonec'e katılmıştı. 36 yaşındaki sol bek yeniden Trabzon'a gelecek olmanın heyecanını gizleyemedi. Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çeken Novak, Trabzonspor'un kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncu var. Yablonec'le Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a rakip olmak heyecan verici olacak. Açıkçası bu maç için sabırsızlanıyorum dedi. Novak bu sezon Yablonec formasıyla Konferans Ligi'nde biri ilk 11'de olmak üzere 2 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Novak Çekya Ligi'nde ise 4 karşılaşmada şans buldu.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Ana sayfalarla başlayacağız her zamanki gibi. Foto maç ana sayfasına baktığımız zaman Norveç kasabı manşeti tercih edilmiş. Dün Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Galatasaray Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas'ın kurbanı oldu ifadesi kullanılmış. 22. dakikada Altimira'nın Batrakova kasti tekme atmasına kırmızı kart çıkarmayan hakem Eskas bir de penaltı uydurarak iki büyük skandala imza attı diyor haber, ayrıntılarına bakacağız. Kartal'ın Willock aşkı, Fenerbahçe'ye tarihi müjde, Fırtına'da Rota, Arda Turan gibi başlıklarda yine bugün öne çıkan haberler arasında diyebiliriz. Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla devam edeceğiz şimdi. Manşette aslan tatsız başladı ifadesini görüyoruz. Dün oynanan Sporting maçı ile ilgili yine yazarların görüşleri var, bakacağız. Leao ve Deniz sonradan girdi başlıklı bir kutu haber görüyoruz. Cimbom'un yeni yıldızları Leao ve Deniz Gül gece kulübede başladı. İki oyuncu skoru değiştirmek için ikinci yarıda şans bulsa da Sporting duvarını aşamadı denmiş. Kartal'da bir

0: Vincenzo Italiano etkisi, sahne Fener'in Rota Turan başlıkları yine öne çıkan diğer haberler arasında. Şimdi biraz detaylara bakmaya başlayalım. Sabah gazetesine göz attığımızda Okan Buruk'tan pozitif katkı yok başlıklı Bülent Timurlenk yazısını görüyoruz. Hemen yanında da Levent Tüzemen'in köşe yazısı yenilgi hakemler ve Okan Buruk başlığıyla paylaşılmış. Galatasaray'da kaybetmeye isyan eden, ayakta kalan ve çok çalışan tek isim Torreira olduğu ifadesini kullanıyor Levent Tüzemen yaptığı değerlendirmede. Sayfanın geneline baktığımız zaman Lizbon'da soğuk duş başlığının tercih edildiğini görüyoruz. Galatasaray geçen sezon Frankfurt'ta olduğu gibi bu yıl da Portekiz'de Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Sporting karşısında Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya çarpıp ağlara giden golle maça iyi giren Aslan, Katamo'ya engel olamadı. İkinci 45'te işler sarpa sardı. Önce Suarez'in penaltısı, ardından Zalazar'ın frikiği kabus yaşattı denmiş. Cimbom'un düşler sahnesinde sıradaki rakibi de Barcelona olacak değerli izleyenler. Yetiş Osimhen şeklinde bir kutu haberi görüyoruz. Victor Osimhen'in forma giymediği hiçbir Avrupa maçında galibiyeti yok Galatasaray'ın. Bu da elbette endişe yaratıyor şu an itibarıyla. Bu fırsat nasıl kaçar Sané başlığına da bakalım. Leroy Sané performansıyla eleştirilirken özellikle ilk yarıda kaçırdığı çok net bir fırsatla taraftarı kızdırdı. Yunus'la Barış Alper'in karşılıklı paslaşmalarının ardından top Sané'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcu vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanından out'a gitti deniyor. Hürriyet 17 Banu Yelkova'nın köşe yazısı Osimhensizlik problemi başlığıyla paylaşılmış. Yine Torreira yorulunca ne olacak ara başlığı dikkat çekiyor ve şu anda Okan Buruk'un takımının 90 dakikayı çıkaramadığına vurgu yapıldığını görüyoruz. Onun dışında Kadıköy'de tarihi gece başlığıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Roma'yı ağırlayacak denmiş. Muhtemel 11'leri görüyoruz. Detaylar paylaşılmış. Bakacağız elbette. Biz de yorumcularımızla muhtemel 11'ler üzerinden Fenerbahçe'yi detaylıca konuşacağız. Cesur oyna, Roma'yı sahanda karşılama. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İtalya Serie A'da sezona fırtına gibi başladı. Ama her takım gibi onların da zayıf yönleri var. Koray Durkal'ın bir analiz haberi bu. Güçlü İtalyan ekibi önünde topu sürekli geride karşılamak oyunu onların istediği şekle dönüştürür denmiş. Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun anlayışı belirlemesi gerektiğine dair bazı satır başları var. Yine bu konuya da bakacağız. Milliyet 15'e de bakalım. Köklü değişim, büyük gelişim Cengiz Malgar'ın haberi. Beşiktaş'ta son 3 transfer döneminde çok köklü bir değişim yaşandı. 2025-26 sezonunda 8 yabancı, 3 yerli transfer edilirken 14 oyuncuyla yollar ayrıldı. Bu yaz 6'sı yabancı, 4'ü Türk, 10 yeni futbolcuyla kadrosunu güçlendiren siyah beyazlılar tam 15 isimle de vedalaştı deniyor. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlası bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımıza geri dönelim şimdi. Göztepe, Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili ile ilgili disiplin süreci başlattığını açıkladı. İzmir ekibi 4-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından sosyal medyadan taraftarları hedef alan sert bir paylaşım yapan Gugeshashvili'nin disiplin süreci sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışacağını duyurdu. 27 yaşındaki kaleci ilk yarıda 4 gol yemiş ve taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Teknik direktör Stoylov da ikinci yarıda genç kaleci Arda Özçimen'i görevlendirmişti. Gugeshashvili bir yıllığına PAOK'tan kiralandı. Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Çorum Futbol Kulübü ile sahalarında oynayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.
1: Yani Çorum FK ile oynayacağız dediğiniz gibi. İyi bir takım, iyi bir yapılanmada olan bir takım. Maçlarında izleme fırsatım da oldu. Hocaları da eskiden çalıştığım Arda Hoca'nın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir hoca. İyi de performans veriyorlar. Ama biz

0: Kendi evimizde oynuyoruz. Yani son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle son hafta iyi oynayıp skor elde edemedik. İstemediğimiz mağlubiyet aldık. Bunu evimizde iyi oynayıp tekrardan düzeltmek istiyoruz. Yani sakatlık sonuçta önüne geçemeyeceğimiz bir şey. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu an fazla eksiğimiz gibi olduğu gibi gözükebiliyor ama son maçlarda gösterdik. Herkes elinden gelen mücadelenin fazlasını verdi. Gayet de iyi oynadık. İlk yarıda özellikle çok net gol fırsatları yakaladık. Atabilsek belki de 3 puanı alacaktık. Kimse bunda da bir şey diyemeyecekti. Dediğimiz gibi eksik kim oynuyorsa sahada hangi mevki fark etmez. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için sahada olacağız. 3 puan için çıkıyoruz. İlk maç talihsiz 3-3 bitti. İkinci maç istediğimiz sonucu elde edemedik. Ama bu maç tekrardan iyi performans verip 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor değerli izleyenler. Şimdiye kadar alınan sonuçlar ve bugünün programına birlikte bakacağız. Aston Villa Club Brugge deplasmanında 3-2 kazandı. AEK Atina LASK Linz'i evinde tek golle geçti. Dortmund Villarreal'i 3-2 mağlup ederken Manchester City Porto deplasmanında 2-0 kazandı. Real Betis Lille deplasmanda 3-2 mağlup etti. Real Madrid Inter'i 2-1 ile geçerken Stuttgart Viking'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Barcelona Feyenoord karşısında 5-1 ile kazandı. Napoli de evinde Arsenal'a 1-0 mağlup oldu ve Galatasaray Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Devam edelim. Liverpool Atletico Madrid karşısında 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılırken Paris Saint-Germain de Slovan Bratislava'yı 6-1 ile geçti. Bu akşam 19.45'te iki karşılaşma var. PSV Shakhtar'la Fenerbahçe'de Roma'yla karşılaşacak. 22'deki maçlar Manchester United sabah, Bayern Münih Bodo Glimt, Como Leipzig ve Slavia Prag Lens şeklinde. İranlı savunma oyuncusu Nader Muhammedi taç atışından yaptığı asistlere bir yenisini daha ekledi.
2: Nader Muhammedi akrobatik taç atışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Rus ekibi Spartak, Kostroma'da forma giyen 29 yaşındaki İranlı savunma oyuncusu, Riyazan'la oynanan kupa maçında yine sahneye çıktı. Müsabakanın 33. dakikasında Nader Muhammedi'nin takla atarak kullandığı taç atışı sonrası, Zil Mosing Spartak Kostroma'yı 1-0 öne geçirdi. Estetik taç atışlarıyla dikkat çeken Muhammedi, daha önce Ska Habarovsk ve Rodol Volgograd maçlarında da aynı yöntemle asist yapmıştı. İranlı savunmacı böylece bu sezonki 3. asistine ulaştı. Muhammedi'nin akrobatik taç atışları daha önce uzun taç atışlarıyla gündem olan İrlandalı eski futbolcu Rory Delap'ı akıllara getirdi. Özellikle Stoke City forması giydiği dönemde taç atışlarıyla dikkat çeken Rory Delap topu uzun mesafelere adrese teslim gönderebiliyordu.
1: Arjantinli yıldız Lionel Messi İspanya'da ilk kez bir futbol kulübü sahibi olmaya hazırlanıyor.
3: Lionel Messi İspanya'daki futbol yatırımlarına devam ediyor. İspanyol basınından El Pas'ın haberine göre Arjantinli yıldız ikinci lig ekiplerinden Eldense'nin mevcut sahipleriyle kulübün hisselerinin devri konusunda el sıkıştı. İşlemin tamamlanması için son hukuki ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Devir için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayı da gerekiyor. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Messi, İspanya'da ilk kez profesyonel bir futbol kulübünün sahibi olacak. Eldense bu sezon İspanya 2. liginde henüz galibiyet elde edemedi. 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Alicante temsilcisi ligde 2 puan topladı. Messi Nisan ayında da İspanya 5. liginde mücadele eden Unió Esportiva Cornellà'yı satın almıştı. Arjantinli yıldız böylece İspanya'daki futbol yatırımlarını genişletmiş oldu.
1: Milli erkek voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor değerli izleyenler. İlk rakip Almanya olacak.

0: Avrupa Şampiyonası'nda sıra filenin efelerinde. Amili erkek voleybol takımı D grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Romanya'da oynanacak olan maç saat 20'de başlayacak. Efeler grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Baş antrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu ise şöyle. Pasör Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, pasör çaprazı Adis Lagumzia, Kaan Gürbüz, smaçör Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumzia, Cafer Kirkit. Orta oyuncu Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz. Libero Berkay Bayraktar, Abdülsamet Yalçın.
1: Almanya'da boks dünyası Chapter 1 Fight Night organizasyonunda buluştu. Gecede 10 profesyonel boks karşılaşması yapıldı.
2: Almanya'da boks dünyası 5 Eylül 2026 gecesi Primora Boxing'in düzenlediği Chapter 1 Fight Night organizasyonunda buluştu.
3: That time he got the glove up. Oh wow, and he goes down. You can see the power of Yoldashev.
2: Organizasyonu yaklaşık 2600 kişi takip etti. Gecede 300 özel davetli yer alırken ringde toplam 10 profesyonel boks karşılaşması yapıldı.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Reklam.
14: Aspor Radyo.
15: Güzellikler dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla.
17: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
15: Güzellikler dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla.
17: Bir reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Bir reklam.
19: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
20: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
21: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
22: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
23: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
22: Akakçe.
23: Hemen bakıyorum hayatım.
22: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
23: Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Serkan!
9: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
24: Reklam.
25: A-Spor Radyo.
26: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
28: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
26: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
29: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
30: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans.

0: şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adına. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Spor Radyo.
1: Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlayacağız bu saate. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra ilk maçına bu akşam Roma karşısında çıkacak. Kadıköy'de oynanacak maç 19.45'te başlayacak.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puana ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicola Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve tecrübeli savunmacı Milan Škriniar maç öncesi basın toplantısında konuştu.
3: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, hepimiz bu konuda çok mutluyuz, oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağını inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız

0: Olmazsa olmazımız, onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yüksek olmalı.
2: Şimdi de Roma cephesinin açıklamalarına bakacağız değerli izleyenler. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gianpiero Gasperini ve savunma oyuncularından Mario Hermoso basın toplantısında konuştu.
3: Diversa. La competizione più importante.
4: Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Karşımızda önemli ve güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncuları var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendi özelliklerimizde oynamaktan da tereddüt etmemeliyiz. Biz daha önce Fenerbahçe ile hiç oynamadık. Bu yüzden insanlar nasıl bir maç olacağını çok merak ediyor. Bizim için bir yenilik ama aynı zamanda rakip için de bir yenilik. 2 sene önce Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştım. Benim için gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Devler Ligi gerçekten kendi liglerinde en iyi olan takımlardan oluşan bir organizasyon. Çok iyi oyuncular var. Maçlar iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. En önemlisi her zaman maçın içinde kalmaya çalışmak ve kendi becerilerinize güvenmek. Rakibi zor duruma sokmak gerekiyor. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışkın takımlar. Defansın ne olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Çok yüksek sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncular sürekli iyi seviyede oynayabiliyor. Fenerbahçe'yi seyretmeye çalıştım. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde güçlenecek bir takım. Biraz zamana ihtiyaçları var. Son maç skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım. Guendouzi ve Asensio çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen oyuncular bu tip durumlardan dolayı oyun dışında kalabiliyor. Bunlar tabii ki çok önemli maçlar. Biz Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz.
3: Rimane comunque che l'impatto
5: abbiamo avuto no.
6: Rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puan alabilelim. Hocamız bize bu takım öncü bir takım olmalı. Kendimize güvenmeliyiz dedi. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız.

0: ve kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların önemli ve değerli oyuncuları var. Zor bir müsabaka olacak ama kazanan taraf olmak için yeterli şeye sahibiz.
1: Fenerbahçe, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 307. sınavına çıkacak.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı. Kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa Kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
1: Şimdi düne gideceğiz değerli izleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 kaybetti.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı taçı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor.

0: Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
1: Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenmek önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık. Ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzdeki tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum. Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Lig'de de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve bu desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek. Ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkanları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik ve oyun anlayışımız buydu.
2: Sporting maçına Galatasaray'ın kaptanı olarak çıkan Yunus Akgün de mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
3: Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimiz. İstediğimiz gibi gidiyor oyun. Golü de bulduk. Ardından bir geçişten gol yedik. Hocamız bizi çok uyarmıştı. Geçişlerde çok iyi bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor diye. Basit bir gol yedik. Ama ondan sonra her şey aslında istediğimiz gibiydi gol yemeden önce. Gol yedikten sonraki reaksiyon, hakemin özellikle verdiği kararlar bizi açıkçası etkileyebilir. Batrukov'un bir pozisyonu var. Ayağı bayağı yukarıda, ayağının altı geliyor. Bilmiyorum ne söyleyecekler. Bence kırmızı kart. Ondan sonra penaltı kararı var ikinci yarı. Yani hakem önüne geçti diyebilirim. Çünkü gerçekten topa sahibiz. Biz yönlendiriyoruz her şeyi. Ama basit hatalar, hakem hataları, geçişten yediğimiz goller. Ama bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sene böyle bir kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından çok iyi bir reaksiyon vermiştik. Biz Galatasaray Kulübü olarak bunu en iyi şekilde tersine çevirip en iyi reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum. Bu kaliteye, bu gücümüz var bizim. Şimdi önümüzde şimdi lig maçı var, ona konsantre olacağız. Yani şöyle Reaksiyon bazen tabii ki moralimiz bozuluyor ama hakem hatalarından olduğunda daha çok moralimiz bozuluyor. Çünkü oyunu orta daha 1-1 bir penaltı kararı var ve ondan sonra ardından bir free kick golü tabii ki düşüyoruz. Ama biz Galatasaray kulübüyüz, iyi reaksiyon vermek zorundayız. Bakalım. Tabii ki de Lemina'da, Osimhen'de, Apo abi de bizim için çok önemli

0: oyuncular. Çok önemli katkılar verdiler. Ama onundan ziyade biz yani bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Dediğim gibi istemediğimiz bir şekilde gol yedik ve hakem hatalarından dolayı bu sonuç. Çok üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Dediğim gibi geçen sene de kötü başlamıştık. İyi reaksiyon vermiştik. Ama ikisi, o arkadaşlar da geldiğinde tabii ki de çok daha güçlü bir Galatasaray olacaktır.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Galatasaray'a ayrılmış dün oynanan Sporting maçının ardından. Bakalım hangi haberler dikkat çekiyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Aslan'dan tatsız start başlığı atılmış değerli izleyenler. Kırılma anınınsa penaltı olduğu söyleniyor. Penaltı pozisyonunun ardından, penaltı golünün ardından Galatasaray'ın direncinin düştüğü ve bir reaksiyon verilemediğine dair bir haber kaleme alınmış. Bu arada köşe yazıları da var. Mustafa Çulcu ve Serkan Korkmaz imzalarıyla ikinci İvan Bebek faciası olarak değerlendirmiş Mustafa Çulcu. Espeneskas'ın performansını ve Serkan Korkmaz'da nereden nereye başlığıyla aslında Galatasaray'ın oyunundaki düşüşe vurgu yapan bir yazı kaleme almış. Jakobs sol stoperde kutu haberini görüyoruz alt kısımda. Teknik direktör Okan Buruk sürpriz bir kararla sol stoperde İsmail Jakobs'a görev verdi. Başakşehir maçında ikinci yarıda Lemina'nın yerine oyuna giren kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra yeni transfer Elşader Bişabu yedek kulübesinde yer aldı denmiş. Teknolojiyle gol başlığına bakacağız. Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya çarpan topa kaleci müdahale etti. Gol çizgisi teknolojisinden gelen uyarı sonrası hakem Espeneskas golü verdi. Galatasaray'ın golü bu şekilde gelmişti. Fanatik 2 ile devam edelim. Teknik direktör Robert Prosinecki Galatasaray'ın Sporting yenilgisini fanatik için değerlendirmiş yakan top başlığıyla. Sporting karşısında %70'e yaklaşan topa sahip olma oranı Galatasaray'ın üstünlüğü gibi görünebilir. Oysa bu Rui Borges'in kurduğu tuzağın tam karşılığıydı. Sarı kırmızılılar topa sahip oldukça Sporting istediği oyunu oynadı. Merkezde kazandığı toplarla kaleye çok hızlı gitti. Galatasaray için çok zor geçmesini beklediğim bir maçtı. Çünkü karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oyuncudan önce oyunun güçlü olması gerektiğini gösteren çok önemli bir teknik adam vardı demiş. Eksikler olsaydı Osimhen ve Lemina'nın yokluğu elbette önemli, ancak üzülerek söylüyorum, ikisi de sahada olsaydı sonucun çok farklı olacağını düşünmüyorum demiş Prosinecki. Elbette bu konu yorumcularımızla değerlendireceğimiz önemli bir konu olacak. Devam edelim şimdi Sabah gazetesinin 19. sayfasına baktığımız zaman skoru hakem belirledi başlığıyla Okan Buruk'un açıklamalarını görüyoruz. Norveç hakemin vermediği kırmızı kart ve olmayan penaltı skorda belirleyici oldu. Bu maçı gülü oynaya kazanmamız gerekiyordu dedi. Ömer Üründül'ün de bu sayfada köşe yazısı var. Net kırmızı kart verilmedi şeklinde Batrakov'un pozisyonu. Batrakov'a yapılan müdahalenin ardından kırmızı kart çıkmaması kararını eleştirmiş Ömer Üründül de. Biraz daha bu sayfanın alt kısmına geldiğimizde Fenerbahçe'ye dair başlıkları görüyoruz. Kendimden ve takımdan çok eminim başlığıyla İsmail Kartal'ın Roma maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz değerli izleyenler. Hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz. Kim oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kendimize güveniyoruz dedi. Milan Skriniar'la çıktı basın toplantısına ki az önce de zaten izlemiştik bu açıklamaları. Muhtemel 11'i görüyoruz, biz de birazdan bakacağız. Yine Fenerbahçe'ye stat müjdesi başlığını burada da görüyoruz. Bültenimizde de yer vermiştik. Yönetim kapasitenin 64 bin kişiye çıkacağı projesini resmen duyurdu. Milliyet 14'e bakacağız. Sağ üst köşede Fenerbahçe'de iki eksik başlığına bakalım ilk olarak. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası oluşan olumsuz havayı dağıtmak ve Devler Ligi'ne iyi başlamayı hedefliyor Sarı Lacivertliler. İki maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra Marco Asensio sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yer alamayacak. ve farklı bir planımız var başlığıyla İsmail Kartal'ın maç öncesi açıklamalarını görüyoruz. Roma'nın neler yaptığını biliyoruz. Ona göre kurgumuzu kuracağız. Bütün oyuncular her sistemde oynayabiliyor. Maçta farklı bir dizilişimiz olacak dedi. Takvim 17 ile devam edelim. Kendimize güveniyoruz başlığına bakacağız. Yine İsmail Kartal'ın maç öncesi yaptığı açıklamaları görüyoruz. İsmail Kartal'la birlikte tecrübeli savunmacı Milan Škriniar da basın toplantısında konuştu. Onun yaptığı açıklamalarda çok iyi hazırlandık başlığıyla paylaşılmış. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Kendimizi çok iyi hazırladık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz şeklinde konuştu. Kadıköy'de tarihi gece. Kanarya 3 puanla başlamak istiyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adım atan temsilcimiz Fenerbahçe. İlk hafta maçında bugün saat 19.45'te İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Yine statla ilgili kapasite 64 bine çıkıyor başlığını. Burada da görüyoruz değerli izleyenler. Evet, şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Haldun Domaç'la ve temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi maçlarını konuşacağız. Hem Galatasaray'ın dünkü Sporting performansını hem de elbette Fenerbahçe'nin bugün Roma ile oynayacağı karşılaşmayı. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. Evet, Şampiyonlar Ligi konuşalım. Devler Ligi'nde heyecan başladı. Dün de ilk temsilcimiz Galatasaray sahnedeydi. Sporting karşısında istediği başlangıcı yapamadı. 3-1'lik bir mağlubiyetten bahsediyoruz. Elbette hem oyuncu tercihlerini konuşacağız, hem hakem faktörünü konuşacağız. Hem de bu mağlubiyet acaba bir sonraki maç, sonraki maçlarda daha doğrusu Galatasaray adına ne gibi sinyaller verdi onu konuşalım. Buyurun bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
2: Başlayalım Ezgi. Şimdi genel değerlendirmeye baktığımızda tabii ki eksikleri çok can sıkıcı bir şekilde hissetti Galatasaray. Onu söyleyebiliriz. Lemina'nın yokluğu, Abdülkerim'in yokluğu, bir bakıma tabii yokluğundan çok fazla şey diyebileceğimiz Osimhen'in olmaması gerçekten de Galatasaray için can sıkıcı bir durum oluşturdu. Onu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bir kere böyle başlayalım, eksikler. Ama tabii futbolun içerisinde bunlar var zaten. Yani bu konu zaten yaşanacak bir durum. Ama hani Osimhen'sizlik çok can sıkıcı bir durum. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Dün akşamki maçı Osimhen'li oynayacak bir Galatasaray çok daha farklı bir sonuca ulaşma şansına sahip olabilirdi. Bunu bir yere yazalım. Tamam, bu kısmı önemli. İkincisi, Eskas'ı bir yere yazalım. Norveçli hakem gerçekten de benim beklentilerimin çok altında kaldı ve oyunun, genelde hakemler için şu söylenir, oyunun sonucuna tesir etmeyen hatalar yapılabilir hakemler için, ama oyunun sonucuna tesir eden hatalar yaptığını çok net bir şekilde gözlemledik, onu da söyleyelim. Şimdi dönelim bir de Galatasaray'a da bir bakalım. Tamam, hakem konusundan bahsettik, eksiklerden bahsettik. Peki Okan Buruk'un yönetimi çok doğru muydu? Ona da bir parantez açmamız lazım. Neden söylüyorum bunu? Çünkü şöyle bir gerçek var. Okan Buruk aslında ders çıkarmamış. Yani şunu söylemeye çalışacağım. 1-0'ın nasıl oynanması gerektiği konusunda Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk çok fazla hani bunun üzerine düşünmemiş. Öyle söyleyeyim. Çünkü önümüzde bir Eintracht Frankfurt maçı var. Aslında aynı senaryo, benzer bir senaryo diyeyim aslında. Yine Osimhen yok, yine Abdülkerim yok. Abdülkerim Bardakçı, onun yerinde Wilfried Tsingo var. Orada bir farklı olarak Lemina var. Şimdi böyle bir ortama bakıyoruz. Yani böyle bir ortamda yani 1-0 öndesiniz. Biraz oyun şablonunu değiştirmek yerine aynı şablona devam edip ki rakip de Sporting de hiçbir şekilde oyun anlayışından vazgeçmedi. Yine topu Galatasaray'a bırakıp geçişlere önem verdi. Böyle baktığımız zaman Galatasaray yine 1-0'ı oynayamadı. Onu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Oysa Galatasaray'ın bundan ders çıkartıp oynaması lazımdı. Tabii ki oyuncu seçimleri üzerine bazı şeyler söyleyebiliriz. Şöyle konuşalım. Mesela Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao, ki Barış Alper orada da yine santrofor oynamıştı Eintracht Frankfurt maçında. Bir zorunluluk diye bakılıyor. Şimdi O olsa ne olurdu, bu olsa ne olurdu tartışmıyorum. Ama en basitinden şu var. Hani Leroy Sané'nin ilk 45 dakika performansından sonra bir değişiklik yapılamaz mı?

0: yapılamaz mıydı tartışmasını yapmak lazım. Tabii bir başka önemli konu, işte biz acele etmiyoruz, bizim zamanımız var, zamanımız var diye diye gelinen noktada bir Chiabu diye bir stoper alındı. Ama Jakob stoper oynadı. Yani böyle baktığımız zaman hani demek ki zaman yokmuş yani. Geldik zaman olarak buraya geldiğinizde siz bir sol bekten stoper oluşturmaya çalıştınız. Üstelik de Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Dersler var. Tamam, hakemleri yazıyoruz, o bir konu. Eksiklikleri de bir yere yazıyoruz. Bu da gerçekten çok değerli. Çünkü eksik olan oyuncular oyunun anahtar oyuncuları. Yani şöyle söyleyelim, omurga dediğimiz noktaya baktığımızda Ezgi, omurgadan geçen yola bakalım. Arkada Abdülkerim yok, ortada Lemina yok, son uç noktada Osimhen yok. Doğru, bunlar doğru. Ama işin bir de bir tarafı var ki siz 1-0 öne geçiyorsunuz. Öne geçtikten sonra oyun şablonunuzu değiştirip oyunu tutmayı, biraz daha kontrol oyunu oynayıp rakibin geçişlerine izin vermemeyi planlayamıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, penaltı konusunda tabii ki tartışıyoruz penaltıyı ama bir başka konu var. Kalecinin attığı top Galatasaray kalesinde penaltıya kadar giden bir süreç oluşturdu. Ya da penaltı verilmesine neden olan bir süreç oluşturdu. Şimdi bunu da bir kenara yazmak lazım ya. 1-0 öndeyken Galatasaray nasıl oynaması gerektiği konusunda çok da fazla ben iyimser değilim. Okan Hoca maalesef bundan ders çıkartmamış. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani siz 1-0 öndeyken farklı oynayacaksınız. 0-0'ı farklı oynayacaksınız. 1-0 gerideyken farklı oynayacaksınız. Bunu göremedim. Ben bir kere onu söylemek isterim. Bu benim gördüğüm, dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Formsuz oyuncular var. Barış Alper formsuz, Leroy Sané formsuz. Ve üstelik transfer olarak dediğim gibi bir Chiabu hiç sahaya girmiyor. Ukuçuk bu oynamıyor. Hani bu ortamda bu transferler neden yapıldı sorusunu da bir yere sormak lazım, bir yere yazmak lazım diye düşünüyorum. Ezgi, şöyle bir genel toparlamayı yaptığımda böyle bir tablo çıktı karşıma, yani Galatasaray açısından.
1: Aslında siz her konu başlığını kısa kısa değerlendirdiniz. İsterseniz kısaca bir Barcelona maçı için ne vaat ettiğini takımın da birkaç cümleyle konuşalım, sonra Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum.
0: Ya şimdi bu oyun tabii Barcelona'ya karşı aynı şekilde oynanmayacaktır. Çünkü Barcelona'da topa sahip olan, yani Galatasaray'ın yaptığını yapmaya çalışan bir takım, topa sahip olan, özellikle hem geçişlerde hem set hücumlarında etkili bir takım. Dolayısıyla benim beklentim bu senaryoyla oynanmayacağı doğrultusunda. Çünkü bu senaryo Barcelona'ya karşı tamamen büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Üstelik de şunu da söyleyelim, hani bir umut bile yok. Şöyle umut yok. Yani acaba oynayabilecekler mi diye. Yani şu an için söylüyorum. İşte Lemina, Osimhen dönebilecekler mi? Onlara bakacağız tabii ki. Ya biraz zaman var. Belki bu zamanı kullanarak hareket etmek lazım. Yani aradaki süreyi belki çok olumlu kullanabilir Galatasaray ama Sporting ile Barcelona aynı yerde değiller. Konum olarak, duruş olarak, oyun olarak. Yani Sporting maçı kazanılması gereken, en azından puan alarak başlanması gereken bir maçtı, öyle söyleyebilirim.
1: Tabii arada bir ay var. Galatasaray'ın oyununda ne gibi gelişmeler olacak, bunu daha detaylı değerlendiririz zaten. Hemen bu akşamki maçla devam edelim isterseniz. Fenerbahçe'de 18 yıllık hasretini bu akşam Roma karşısında oynayacağı ilk karşılaşmayla dindirecek Şampiyonlar Ligi'nde. İyi başlamak önemli elbette. Özellikle de derbi sonrası eleştirileri, o moral bozukluğunu giderebilmek açısından çok kıymetli bir mücadele olacak Fenerbahçe için. Eksikler var Guendouzi ve Asensio'nun yokluğunda. Nasıl bir orta sağ kurgusuyla İsmail Kartal'ın sahada olacağı konusu elbette önemli. Roma da gerçekten çok formda, çok iyi başladı sezona. Onun da gücünden biraz belki bahsederek nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Ezgi, az önceki tamamladığın cümleyi söyleyeyim. Yani Lemina ve Osimhen'deki durum 3 hafta deniyor. Onun için 3 hafta sonra hemen başlayabilmek inşallah olur. Yani onun için onu ben söyledim. İnşallah evet, böyle bir durum söz konusu olmaz. İdeal bir kadroyla sahaya çıkar diye düşünelim. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi Roma takımının

0: Bir yani Fenerbahçe karşısında bu arada tabii açık alandan size bir
1: Sizi
0: yayın
1: rahat
0: yapayım dedim
1: bırakmadı.
0: ama sinekler diyorlar ki hayır biz yayına biz de gireceğiz diyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Onlar da biraz yayına girmek için mücadele ediyorlar. Zaten arkada komşularımız var. Onlar sağ olsunlar desteğe geldiler. Fındığı seçiyorlar. Fındık seçmek işte biz de biraz sonra yayını bitirdikten sonra fındık oradan hesaplıyor. Yani fındığı seçiyorlar.
1: Herkese
0: Biz de
1: çok
0: biraz sonra.
1: selamlar bizden de. Kolay gelsin diyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Yani fındığın böyle bir zahmeti var. Biz
1: Çok
0: de biraz
1: güzel
0: sonra
1: görünüyor ama buradan.
0: yayından sonra tabii ben de yayından sonra yine oradaki Gerov'daki yerimi alacağım. Şimdi şöyle devam edeyim istersen. Roma gerçekten en formda zamanında geldi. İsmail Kartal da aynı cümleleri kullandı. En iyi kadrolardan biri, en formda dönemlerden biri diye düşünüyoruz. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Her zaman bunu söylüyorum ben. Her takımın mutlaka çok avantajları var, güçlü yanları var ama bir yandan da zayıf tarafları da var. Onları yani siz rakiplerin güçlü yanlarını aşağı çekip siz zayıf taraflarının üstüne gitmeniz gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani şimdi öyle bir hücum üçlüsünden bahsediyoruz ki hani gerçekten de hani tehlike ise tehlike bundan büyük olmaz yani. Donyel Malenli, arkalarında Sulel'i, Dybala'lı bir oyundan bahsediyoruz. Yani bu takıma alan bıraktığınız andan itibaren çok farklı şeyler yapabileceği gerçeğini söylemek lazım. Ve üstelik de senin de söylediğin gibi 18 yıl aradan sonra gelinen bir Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor ve üstelik bir Beşiktaş yenilgisi yani derbi yenilgisi sonrası morallerin biraz daha aşağıda olduğu bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şimdi eksikler dedik. Yani işte yine eksikler yine konuşacağımız noktalardan biri. Asensio'nun yokluğu, Guendouzi'nin yokluğu. Tabii belki şu anda konuşmuyoruz ama Osterwolde olsa olur muydu, iyi olur muydu? Tabii ki sakatlığı nedeniyle kadroya yazılmadı. Yani Fenerbahçe için belki bir seçeneklerden biri olabilecek bir isim de şu anda yok. Yani sonuç itibariyle biz iki kadroya yazılı olup da oynayamayan iki oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Roma'nın 3 maç 9 puan ve İtalya Serie A'da lider olduğunu bir kere söyleyelim. Attığı gollere de baktığımızda çok önemli. Özellikle son Atalanta maçı müthiş bir performans. Yani şöyle bir not almıştım. 3-24 gol beklentisi. 3-24, 40 şut. Üstelik de 1-0 gerideyken bunu yapıyor ki son 90 ve 90 artı 3'te attığı gollerle maçı kazandı. Yani çok özel bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe. En formda olduğu dönemde de oynayacak. Oysa Fenerbahçe'nin en formda olduğu dönem değil bu. Onu söylememiz lazım. Burada dikkat edilmesi gereken noktaları biraz konuşmak lazım. Şimdi bir kere adam adama baskıya geliyorlar ki İsmail Hoca da söyledi. Adam adama baskı demek ön alanda ön alan baskısından farklı birebir de baskı kuruyorlar. Şimdi bu ne demek? Bu sizin orada yapacağınız her hatanın kaleniz için tehlike oluşturacağı gerçeğini söylemek lazım. Demek ki oyunu kurarken çok dikkatli kurmak lazım ve ceza sahası içerisinde çok çabuk çoğalan bir takım. Yani bir anda ceza sahası içerisine 5 kişi, 6 kişi sokabiliyor oyuncu olarak baktığımızda bu noktada çok önemli ve şut üretimi çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Burada da Ederson'a çok ciddi işler düşeceğini söyleyebilirim. Formda, kulübesi güçlü ama tabii zayıf noktalar var mı? Onlara da bakmak lazım. O konular Fenerbahçe için cazip olacaktır diye düşünüyorum. Mesela kanat beklerinin arkasına oyuncu kaçırabiliyorlar. Bunu söyleyelim. Orta alanda Manu Kone, Chris Cristante zaman zaman pozisyon hataları yaptıklarında geçiş ucumlarına imkan tanıyacak pozisyonlar oluşturabiliyorlar ki bunu özellikle Fenerbahçe'nin yapması lazım. Tabii burada en kritik nokta şu. O adam adama baskılardan çıkarken eğer Fenerbahçe doğru bir şekilde çıkabilirse bu takdirde çok farklı bir şey konuşabiliriz. Yani bu takdirde geçiş oyunlarının çok öne çıkacağı bir oyun olabilir. Tabii ki biz Fenerbahçe açısından baktığımızda biraz da o açıdan bakalım Ezgi. Baktığımızda da Mason Greenwood'un bu oyun içinde çok özel bir yeri olacağını söylememiz lazım. Hatta İtalyanlar biraz Corriere dello Sport'ta vardı yanlış görmediysem. diyorlar ki ya Fenerbahçe'ye değil Roma'ya gelmeliydi. Burada çok daha farklı olabilirdi. Çünkü performansı 10 maç 4 gol 2 asist performansı onları da ciddi manada etkilemiş görünüyor. Onlar da yani artık hani artık daha ne olsun yani. Dybala var, Sule var, Daniel Molen var. Hala daha bir de Mason Greenwood olsa diyorlar. Böyle bir durumları söz konusu. Tabii Mason Greenwood'un bir oyun şablonunda bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz. Aslında bunu İsmail Kartal biraz denedi. Şöyle denedi. Mason Greenwood'u klasik bir sağ kanat gibi oynatmadı. Sağ tarafa, sol tarafa serbest oyuncu forvet arkasına. Bu akşam daha çok forvet arkasında oynayacakmış gibi görünüyor. Yani İkinci forvet, 10 numara, işte ofansif orta saha oyuncusu gibi oynayacakmış gibi görünüyor. Onun performansı gerçekten de Fenerbahçe'nin alacağı sonuçla çok doğru orantılı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin de özellikle savunma oyuncularının çok öne çıkarak arkada geniş alanlar bırakması Fenerbahçe açısından tehlike olacak. Yani sonuç şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bence çok zor bir takıma karşı başlıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Çünkü, ama şöyle bir şey vardır. Bazen büyük zorlukların altından kalktığınızda önünüzün aydınlandığını görebilirsiniz. Belki de bu manada biz Fenerbahçe eğer Roma karşısında iyi futbol, iyi bir sonuç elde ederse bu Şampiyonlar Ligi yolunun aydınlanmasını da sağlayabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Haldun Domaç değerlendirmeleriniz için. Size kolay gelsin diyelim. Herkese de bizden selamlar. Güzel de bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yaptık Galatasaray ve Fenerbahçe özelinde tabii ki. Şimdi devam edeceğiz. Beşiktaş'tan bir haber paylaşalım hemen. Siyah beyazlılarda ikisilik bir Avrupa maçı olmak üzere 10 günde 3 kritik maça çıkılacak değerli izleyenler. Burada İtalyano'dan ciddi bir rotasyon bekleniyor.
2: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

0: Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Akdağ da forma bekleyen isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı. Savunmada Agbadu, Calo ve Emirhan arasında oluşan rotasyona Ümit Akdağ da dahil olacak. Yoğun fikstürde Ernest Poku'yla hafif sakatlığını atlatması beklenen Fabio Miretti'nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Hong Yuo ve Semih Kılıçsoy'a da süre verilmesi planlanıyor.
1: Orkun topta buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo!
0: Italiano kadrodaki rekabeti canlı tutarken 3 maçlık kritik periyodu en iyi şekilde geçerek milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.
2: Yablonet forması giyen Filip Novak Trabzonspor'la Konferans Ligi'nde oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.
3: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 10 Aralık'ta sahasında Çekya temsilcisi Yablonet'le karşılaşacak. Bu mücadele Karadeniz ekibinin eski sol beki Filip Novak için de özel bir anlam taşıyor. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu daha sonra El Cezira ve Sigma Olomouc formalarını giymiş ve geçen yıl Ocak ayında Yablonet'e katılmıştı. 36 yaşındaki sol bek yeniden Trabzon'a gelecek olmanın heyecanını gizleyemedi. Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çeken Novak, Trabzonspor'un kadrosunda çok fazla kaliteli

0: oyuncu var. Yablonets'le Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a rakip olmak heyecan verici olacak. Açıkçası bu maç için sabırsızlanıyorum dedi. Novak bu sezon Yablonets formasıyla Konferans Ligi'nde biri ilk 11'de olmak üzere 2 maçta görev yaptı ve 1 asist üretti. Novak Çekya Ligi'nde ise 4 karşılaşmada şans buldu.
1: Bir gazete turu daha yapalım hemen. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakacağız birlikte. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 7. sayfası Beşiktaş'a ayrılmış. Sayfanın en başında Willock inadı başlıklı bir transfer haberi görüyoruz. Beşiktaş yönetiminin Ocak ayındaki bir numaralı hedefi Joe Willock olacak diyor haber. İngiliz orta sahadan vazgeçmeyen siyah beyazlılar 27 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor denmiş. Yaz döneminde oyuncunun menajeriyle 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak Newcastle kulübü siyah beyazlı yönetimin İngiliz oyuncu için 20 milyon euroluk bonservis teklifini reddetmişti. Hatırlatmasını da görüyoruz. Biraz daha alt kısma geldiğimizde psikolog Italiano başlıklı bir haber karşılıyor bizi. İtalyan teknik adam sadece taktik değil, aynı zamanda motivasyon ustası. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon büyük düşüş yaşayan bazı oyuncuları gerek fiziki gerek mental açıdan yeniden ayağa kaldırdı. Özellikle Cerny, Olaytan ve Jalo gibi isimler Vincenzo Italiano'nun dokunuşuyla birlikte bambaşka bir seviyeye geldi. Özellikle de Cerny'den alınan 4 gollük katkıdan bahsedildiğini görüyoruz. Devam edelim Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasıyla. İşte Trossard gerçekleri. Kartal'ın Leandro Trossard transferinin perde arkası ortaya çıktı. Başkan Serdal Adalı'nın Arsenal Sportif Direktörü Andrea Bertale aylar önce kurduğu temasın İngiliz ekibinin şampiyonluğu sonrası sonuç verdiği ve Belçikalı Yıldız'ın transferinin bu görüşmelerin ardından tamamlandığı belirtildi deniyor. Özellikle oyuncunun kısa sürede siyah beyazlı ekibe uyum sağladığı detayı da paylaşılmış. Erzurum kadrosu şekilleniyor başlığını görüyoruz değerli izleyenler. İtalyano'nun Marsilya karşılaşmasını düşünerek Alexander Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan ve Ottara'nın görev yapabileceği söylenmiş. Erzurum maçında orta sahada Salih, Olaytan ve Orkun Kökçü forma beklerken kanatlarda Cerny ve Trossard öne çıkıyor denmiş. İtalyano'nun Trossard yerine İlhan Fakılı'ya şans verme ihtimali bulunuyor. İleri uçtaysa Yang Yu-Oh'un başlaması bekleniyor denmiş. İtalyano'yla bambaşka Kartal başlığı da yine öne çıkıyor bu sayfada. Siyah beyazlıların hocası kulübü bambaşka bir boyuta taşıdı. Her idmandan sonra 3 oyuncusuyla özel olarak ilgilenen İtalyan çalıştırıcı taktik analizleri öğrencileriyle birlikte yapıyor. Özellikle Beşiktaşlı futbolcuların hocalarından çok memnun olduğu ve idmanlar sonrası pozitif bir hava oluştuğu bilgisi mevcut. Beşiktaş'tan tepki var başlığına da bakalım. Blahovic'in PFDK'ye sevk edilmesi kulüp tarafından tepki çekti. Siyah beyazlı resmi site üzerinden yapılan açıklamada Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur denildi. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız. Blahovic paniği başlığıyla. O gün Şahinoğlu'nun haberi, hakaret gerekçesiyle 41. maddeden tedbirsiz sevk edilen Sırp forvet 2 ila 5 maç ceza ile karşı karşıya, siyah beyazlılar men çıkarsa zaman kaybetmeden tahkim kuruluna itiraz edecek denmiş. Sayfanın en altında Yunus Emre Sel imzasıyla her zaman favori Trabzon'dur başlığını görüyoruz. Çimşir maç öncesi. Siz iyi oyuncularsınız, bu kadro her çıktığı müsabakanın favorisidir diyerek galibiyet ateşini yaktı deniyor. 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin perde arkası olarak paylaşılmış. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfası Due devre arasında geliyor başlığıyla yine bir transfer haberi görüyoruz. Ve teknik direktör konusuyla ilgili ilk hedef Turan başlığı dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında Arda Turan'ın yer aldığı söylenmiş. Şaktar'ın bugünkü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yeni bir hamle planladığı belirtiliyor yönetimin. Ayrıca Şenol Güneş'in de güçlü bir alternatif olduğundan bahsedilmiş. Takvim 19'a baktığımızda bu seviyede böyle hata olmaz. Galatasaray bölümünde dikkat çeken başlık, aktarmıştık zaten o haberleri de. Sayfanın altına geldiğimizde de ilk hedef Turan haberini yine burada da görüyoruz. Trabzonspor yönetimi

0: Teknik direktörlük görevi için yeniden genç hocaya yöneldi ve Şenol Güneş ismi masada. Haberi yine burada da dikkat çekiyor. Yunus Emre Sel imzasıyla Trabzonspor haberleri de bu şekilde paylaşılmış. Gazete turumuzla sabah sporunda ikinci saati de tamamlayacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Caner İş Beğendiren'le devam edeceğiz.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
1: A Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
7: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizi Aspor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize günaydın diyelim. Güzel bir gün dileyelim. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Caner İşbeğendiren'le birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Caner hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk, merhaba Ezgi, günaydın.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Daha iyi olmak isterdim tabii.
1: Daha iyi
2: pozitif
1: olabilirdik.
2: Bir girizgah daha yapmak isterdim ama kesinlikle. Maalesef çok da arzu ettiğimiz gibi bir sonuç yaşanmadı dün gece.
1: Maalesef.
2: Ümit ediyoruz bu akşam Fenerbahçe telafi eder diye temenni ediyoruz tabii ki. Maçı da zaten birazdan detaylıca konuşuruz.
1: Tabii ki konuşacağız. Önce bir düne gidelim istersen birlikte. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamadı değerli izleyenler. Sporting karşısında 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı temsilcimiz. Maçı bir hatırlayalım, sonra tüm detayları konuşacağız.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı tacı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: Evet Caner, aslında nasıl değerlendireceğini çok merak ediyorum. Çünkü birkaç farklı açıdan konuşmamız gereken bir karşılaşma. Yani birincisi Okan Buruk'un başlangıç kurgusu, 4 önemli yapı taşının değişmiş olması ve bunun enteresan bir şekilde, hiç beklemediğimiz bir şekilde iyi bir görüntü ortaya koyması ilk yarıda. Galatasaray'ın aldığı bir sonuç da var ama sonrasında işte hakem faktörü mü demek lazım, bir düşüş mü, bu düşüşü neyle açıklamak lazım, sonra Okan Buruk'un yaptığı hamleler saha içinde ne kadar karşılık buldu gibi çok farklı parametrelerle değerlendirmemiz kesinlikle gereken bir 90 dakikadan bahsediyoruz. Şöyle bir girizgah yapalım.
2: Ya tabii birçok farklı parametre devreye giriyor burada ama en başta şunu söylemek lazım. Karşılaşmadan önce en çok konuştuğumuz konuların başında Galatasaray Osimhen'in yokluğunda sahada ne verecek, hı hı, yani hücum anlamında ne üretecek, bunu tartışıyorduk aslında bir bakıma ama karşılaşmayı izleyenler özellikle ilk 45 dakikada şunu gördük. Yani şayet Galatasaray bu maçı Osimhen'siz de kazanabilirdi aslında. Ya ilk yarısı bambaşka, ikinci yarısı bambaşka bir mücadele izledik. Ben Yani Okan Hoca'yı taktiksel tercihleri konusunda çok fazla eleştirmeyeceğim. Elbette bazı bölgelerde eksiklikler olabilir transfer anlamında sezon genelinde ama şunu söylemek lazım. Mesela dünkü maç özelinde Sporting gibi bir rakibe karşı yani Abdülkerim Bardakçı ki biraz formsuzluğu aşikar zaten Başakşehir maçında da beden dili de çok iyi görünmüyordu bu anlamda, fiziki anlamda. Dolayısıyla Jacobs, Davinson Sanchez tandemi beni çok da şaşırtmadı. Aslında maç özelinde doğru bir tercihti.
1: Beklediğimiz
2: çünkü,
1: bir tercihti
2: ya şöyle biraz. Benim açımdan
1: gelen
2: sürpriz
1: haberler
2: olmadı.
1: Üzerine.
2: Evet yani şimdi Sporting Lisbon'un biraz oyun yapısını incelediğimizde Rui Borges'in takımı zaten tamamen kompakt oynayan bir takım. Dolayısıyla bu kadar kalabalık halde rakip ceza sahasına giren, bu kadar hızlı biçimde rakip ceza sahasında tehlike üreten bir rakibe karşı biraz da tabii ki çok fazla yaslanmaktan ziyade savunma çizgisini sizin de belli ölçüde öne çıkarmanız gerekiyor. Haliyle Davinson Sanchez, İsmail Jacobs tercihi bu bağlamda çok daha doğru bir tercih olduğunu şöyle gördük ki çünkü arkaya atılan toplarda çünkü Luis Suarez gibi çok mobil bir santroforları var. Bununla birlikte işte Katamo, Gonsalves gibi çok gerçekten çok hareketli oyunculara sahipler ve oyunun yönünü o kadar hızlı değiştirebiliyorlar ki haliyle arkaya atılan topları hızlı biçimde toplayacak, onları süpürecek savunma oyuncularının varlığı bu tarz maçlarda çok daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla bu tercih çok da sürpriz olmadı aslında baktığımızda. Diğer tarafta tabii ki Osimhen'in yokluğu hiç kuşkusuz Galatasaray adına çok çok büyük bir handikaptı. Bunu söylemekte bir problem yok. Çünkü Osimhen hem sezona zaten ritim anlamında çok yüksek perdeden girdi, oynadı, her karşılaşmada evet. Skor üretti ve onun oynamadığı her sekansta Galatasaray rakip ceza sahasında tehlike üretmekte de çok ciddi zorluk çekiyor. Çünkü Başakşehir maçında da bunun emarelerini fazlasıyla görmüştük. Osimhen'in oyunda olduğu ilk 32 dakikalık bölüm, daha sonra 32-68 arasında Galatasaray rakip ceza sahasına sadece 2 defa girebildi. Daha sonra Leao oyuna dahil olduktan sonra biraz daha ön alanda kıpırdayan bir Galatasaray görmüştük. Yani Osimhen'in her koşulda sahadaki varlığının çok ciddi bir caydırıcı unsur olduğunu da söylemekte bir problem yok. Ama tabii ki şöyle, yani ilk yarıda saat gibi tıkır tıkır işleyen bir düzen vardı Galatasaray
1: evet.
2: tarafında.
1: Nasıl
2: ancak
1: bozuldu?
2: Yani ikinci yarıda biraz da tabiri caizse bu karşılaşmanın hakeminin böyle dişlilerin arasına çomak sokması sonucunda biraz da böyle motor tamamen su kaynattı. Çok da bizim elimizde olmayan koşullar. Tabii ki maçın geneline baktığımızda ya ben burada çok fazla aslında normalde bu mecrada böyle çok hakem konuşmayı tercih eden birisi değilim ama şimdi doğrudan maça tesir eden hamleler olduğu için hakem tarafından dolayısıyla maçın gidişatı da bizim tarafımıza olumsuz neticelendi.
1: Tabii başta yani, penaltı pozisyonu.
2: Penaltı pozisyonu 22. dakikada ilk yarıda bir tartışmalı bir kırmızı kart kararı. Yani maçtan sonra özellikle baktım tüm hakem yorumcularının değerlendirmelerine yani genel çoğunluğun kırmızı kart dediği evet. bir pozisyon bu. Yani bunun artık üzerine çok fazla tartışılacak bir durum yok ki Norveçli Espeneskas Norveç Futbol Federasyonu hakemlerinden her sezon ortalama kendi liginde normalde 22 maç yöneten bir hakem ve son yıllarda şuna dikkat ettim. Kendi ülkesinde bile 2022 yılından itibaren kademe kademe maç sayısı düşmeye başlamış. 14 maç, 12 maç, 10 maç ve en son 2026 yılında artık yönettiği maç sayısı 7'ye kadar düşmüş. Ki kendi ülkesinde bile kart standartsızlığıyla tartışılan bir hakemden söz ediyoruz. Yani bu kadar tartışmalı kararlar olan ki bunun yanı sıra yani kendi ülkesinde kademe kademe maç sayısı azalan ama diğer tarafta FIFA ve UEFA organizasyonlarında maç yönetmeye devam eden ki en son Dünya Kupası'nda da yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmeyi devam ettiriyor. Şimdi şunu söyleyeceğim tabii ki maalesef üzülerek söylüyorum biraz saha dışı detaylara girmiş oluyorum ama şimdi bizim Türk takımlarımızın çok fazla saha dışında lobi gücü yok. Yani bunu çok üzülerek söylüyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Şimdi bizim daha önceki yıllarda bizleri yine Avrupa'da temsil eden hakemlerimizden Cüneyt Çakır. Mesela bir Manchester United maçı yönetmişti. Real Madrid Manchester United maçı hiç unutmuyorum. Nani kırmızı kart görmüştü. Çok tartışıldı o karar. Akabinde mesela öyle bir yangın yaptılar ki İngiliz tarafı. Bir daha mesela hiçbir şekilde Manchester United maçlarına atanmadı Cüneyt Çakır. Şimdi bundan sonraki süreçte bu Norveçli hakemin bizim herhangi bir temsilcimizin maçına atanıp atanmayacağı konusunda kimse kesin ve net
1: bir şey. Kimsenin umurunda olacağını
2: aynen
1: zannetmiyorum.
2: Öyle. Belki de unutulacak bilmiyoruz ama işte maçın doğrudan kaderini etkileyen bir durum olduğu için ne yazık ki hakem kararlarını ister istemez tartışmak durumunda kalıyoruz. Ya tabii ki çok fazla parametre var. İşte transfer dönemine dair şeyler söyleyenler var. Bunun haricinde Okan Buruk'un tercihlerini eleştirenler var. Bunlar da tabii farklı farklı etkenler ama yani şöyle hayal edin maçı. Yani şimdi şoför koltuğundasınız, direksiyon başındasınız ama bir tarafta yanınızdaki bir kişi el frenini devamlı çekmeye çalışıyor. Şimdi bir problem var ortada. Şimdi bu araç gider mi gitmez doğal olarak. Haliyle böyle bir durumda da çok fazla yapabileceğiniz bir şey de kalmıyor. Yani
1: peki Caner şöyle istersen Okan Buruk'un tercihlerini transferle biraz birleştirerek mi konuşsak acaba? Çünkü belki de o tercihler noktasında Okan Buruk'u zorlayan aslında o transferlerin zamanında yapılamamış olmasıydı. Belki de Deniz Gül örneğin Osimhen'in alternatifi olarak çok daha erken kadroya katılmış olsa, çok daha hazır bir görüntü sergilese belki de doğrudan tercih edebileceği bir isim olabilirdi. En azından orijinal mevkisinde oynayabilirdi. Barış Alper de kendi orijinal mevkisine geçebilirdi bu sayede gibi. Veya işte Rafael Leao çok daha erken kadroya katılmış olsa şu anda o tecrübesiyle fark yaratabilecek isimlerden biri olabilirdi belki başlangıç senaryosunda. Ya da yine sonradan dahi girse daha hazır bir görüntüyle belki sahada olabilirdi. Dolayısıyla diğer eksiklerden de hep bahsettik. İşte Torreira'nın örneğin dün ayakta kalan tek isim olması ve orta sahada çok fazla mücadele vermesi. Şimdi Torreira neden orada o kadar yalnız kaldı ve bu kadar mücadele etmek zorunda kaldı gibi. Aslında Okan Buruk'un tercihleri biraz transfere bağlantılı değil mi?
2: Doğru. Yani çünkü şöyle...
1: Öyle olmak zorunda kalmadı mı?
2: Yani defansif anlamda değerlendirdiğimizde örnek verelim. Lemina'nın merkezdeki yokluğu, Torreira'nın yanında oynayan oyuncu Gabriel Sara olunca doğal olarak defansif yük biraz daha Torreira'nın üzerine biniyor. Şimdi Torreira'dan pres mi bekliyorsunuz? Defansif anlamda işte top çalmasını mı bekliyorsunuz? Bu durumda oyuncu hem sahanın en çok koşan oyuncularından bir tanesi oluyor. Bununla birlikte her defansif aksiyonun içinde yer almasını bekliyorsunuz. Yani bir kişiden siz 2-3 farklı görev beklediğiniz vakit bu defa ister istemez verimlilikler de önemli ölçüde düşüyor. Ya birbirini aslında zincirleme olarak takip eden problemler silsilesi bu aslında ama tabii günün sonunda dönüp dolaşıp yine hep transfer periyodunun başına dönmüş oluyoruz haliyle. Transferlerin gecikmesi, istenilen transferlerin belki de mevcut takvime yetiştirilmemesi ki ben burada mesela Galatasaray yönetimini zaman zaman eleştirirken biraz daha ılımlı ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü burada şöyle bir genel bir algı var. Sanki Galatasaray yönetimi hiç bir hamle yapmamış gibi yani o bütün yaz boyunca sanki oturmuşlar gibi tabii ki böyle bir durum söz konusu
1: her
2: değil.
1: Şey son haftaya sıkışınca yani öyle gibi algılandı.
2: Zaten şöyle yani
1: demek
2: kamp
1: ki planı
2: döneminde
1: yokmuş gibi algılandı.
2: Aslında şöyle değildi yani buradaki bence en büyük kusur şu oldu. Bence yönetim tarafının yani Sayın Başkan'ın ve Sayın Abdullah Kavukçu bence en başta bu Bruno Fernandes, Camavinga gibi isimleri bence daha uygun bir dille biraz daha işte reddedebilirlerdi. Çünkü bu isimlerin telaffuz edildiği bir ortamda beklenti de çok yükseldi doğal olarak. Ve sürekli bu isimlerle oyalanıldı ve vakit kaybedildi. Evet, Dünya Kupası'nın varlığı bir zaten problemdi takvim açısından. Ama Dünya Kupası biter bitmez hemen kamp süreci başladı ve yeni transferleri siz kampa da yetiştiremediniz. Yani bu işte yapmış olduğunuz transferlerin önemli bir kısmını belki de kamp periyodunda görüp değerlendirmek lazımdı. Leslie Ugochukwu ile Batrakov transferleri arasında geçen süreye baktım ben.
1: Evet.
2: 1 ay 5 gün. Yani o kadar periyot açık ki bu transfer periyodunda

0: bahsettik. Dün akşam da mesela o formsuzluğun faturası yine çıktı savunmaya.
1: Doğru. Yani ki Bitşia bu yeni gelmiş bir oyuncu. Zaten gelir gelmez bir anda sahaya atamazsınız. Jakobs denemesi çok da tabii ki az önce de söylemiş olduğum gibi çok sürpriz değildi. Çünkü bunun aslında denemelerini geçtiğimiz sezonda yapmıştı Okan Buruk. Birkaç maçta görev vermişti İsmail Jakobs'a sol stoper pozisyonunda. Yani bu sezon aslında denkleme bir sol stoper olarak da girebileceğini biliyorduk. Ama tabii şimdi böyle olunca orijinal mevkisi sol bek olan bir oyuncu.
0: Orhan Yama mı yapılmalıydı?
1: Devşirme, evet. Yani devşirme bir oyuncu olunca doğal olarak biraz tepki görüyor ama zaman zaman yani olumlu aksiyon da alabiliyorsunuz bazı mevkilerde oyunculardan. Yani şimdi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu örneği geldi. Ferdi normalde hepimizin bildiği ofansif bir oyuncuydu ve bir anda bir sol bek olarak hayatımıza yerleşti.
0: Doğru.
1: Sol bek oyuncusu
0: olarak.
1: Öyle
0: de devam etti.
1: Aynen öyle. Öyle de devam etti ve İngiltere Premier Ligi'ne bir sol bek oyuncusu olarak transfer oldu. Yani İsmail Jakobs bence sol stoper olarak sezonun geri kalan bölümünde tabii ki hocanın takdiridir sonuçta ama değerlendirilebilir. Sonuçta Galatasaray dominant oyun oynayan özellikle Süper Lig'de Anadolu rakiplerine karşı biraz daha dominant oyun oynayan ve savunma çizgisini yükseğe çıkartan bir oyun oynuyor. Haliyle arkaya atılan topları toparlamak adına da hızlı savunmacıların varlığı Galatasaray'ın oyunu açısından çok daha kıymetli. Dolayısıyla belki de Okan Hoca bunun bir değerlendirmesini yapmak da istiyor olabilir. Yani antrenmanlarda da eminim birçok kez deniyordur ama işte Abdülkerim'in tabii ki geçtiğimiz sezon bir muadilinin olmayışı ve birçok diğer tüm kulvarlarda Abdülkerim'in oynaması da oyuncuyu belki de fizik anlamında da çok geriye götürmüş olabilir. Çünkü sonuçta artık kas yorgunluğu dediğimiz şey de devreye giriyor haliyle. Yani bir sezon atlattıktan sonra işte o iki aylık dinlenme periyodu daha sonra oyuncu yeni sezona yeniden adapte olurken evet bunun yani mental anlamda da hazırlanmak kolay değil. Fiziki anlamda da hazırlanmak kolay değil.
0: Abdülkerim kalıplı fizikli bir oyuncu
1: tabii ki,
0: yani. Dolayısıyla
1: tabii
0: çok daha zor belki de diğer oyunculara
1: göre. Ya bunu şöyle de izleyicilerimiz anlayabilirler. Karşılaşmada böyle yakın plandan bazen futbolcuları gösterdiklerinde futbolcuların bacaklarında ağrı bantlarını görürsünüz. Yani aslında bu oyuncuların ne kadar kusurlarla mücadele ettiğini de aslında bir bakıma gösteren bir manzaradır o. Çünkü artık ne kadar çok ağrılarla sahaya çıkıyorlar ki mecburen onu dindirebilmek adına o ağrı bantlarıyla sürekli olarak sahaya çıkmak durumundalar. Çünkü haftada kaç kez antrenman yapıyorlar. Zaman zaman tek idman, çift idman oluyor. Çift idman günleri var. Bu kadar yoğun maç takvimi işte özellikle büyük takımda işte Galatasaray'da oynuyorsanız ki Ziraat Türkiye Kupası da denkleme girdikten sonra 3 ayrı kulvarda evet. mücadele ediyorsunuz ve sürekli kendinizi hazır etmeniz lazım ve işin en zor yanını asıl söylüyorum. Sürekli zirvede olmak zorundasınız. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi camiaları temsil ediyorsanız sahada sürekli en tepede olmak zorundasınız. Asla bir alt basamak kabul edilmiyor bizde.
0: İşte şu anki eleştirinin sebebi de o zaten. Çünkü hep Şampiyonlar Ligi işaret edildi ya. Yani lige formsuz başlamış olabilir Galatasaray. Önemli değil. Zaten bütün planlar Şampiyonlar Ligi için yapıldı. Zaten transferler Şampiyonlar Ligi için yapıldı denilip bu tabloyla karşılaşmak tabii ki biraz taraftarda hayal kırıklığı ya yarattı. Öyle. Şöyle hayal kırıklığı da yaratıyor. Şimdi geçen sezon da yine mağlubiyetle başlamıştı Şampiyonlar Ligi'ne evet. Galatasaray ama sonra toparlamıştı. Sadece buradaki soru işareti belki bu sezon özelinde o umudu ne kadar veriyor sonrasına dair. Ne düşünüyorsun
1: ya
0: bu konuda?
1: Şöyle,
0: mesela Barcelona maçına bir ay var daha.
1: Ya Galatasaray ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlamıyor. Yani bunun en sıcak örneği geçtiğimiz sezon. Senin de ifade etmiş olduğun gibi Eintracht Frankfurt yenilgisi aslında zaman zaman hani bunu söylemek çok yanlış anlaşılıyor ama bazı yenilgiler biraz da hayırlı olur ya. Yani tabii ki bu istediğimizden ya da böyle gönlümüzden geçen tabii bir durum ki. Değil ama toparlanmak adına bir silkelenme adına Eintracht Frankfurt yenilgisinin akabinde mesela Galatasaray biliyorsun ikinci maçında Liverpool'u yenmişti evet. iç sahada. Belki de bugünkü yenilgi Barcelona maçının motivasyonunu daha farklı olarak etkileyebilir. Tabii ki bir ay var daha ama işte o bir aylık süre bizim açımızdan şöyle de bir avantaj var.
0: Nasıl değerlendirilecek?
1: Yani Victor Osimhen de geri dönecek mesela o periyotta. Bu da bir avantaj. İç sahada taraftar desteğiyle birlikte mücadele edecek Galatasaray. Tabii Frankfurt yenilgisi daha sonrasında arka arkaya almış olduğu önemli galibiyetler mesela bir Ajax deplasmanı vardı geçtiğimiz tabii. sene 3-0 kazandığı Galatasaray'ın.
0: O seri zaten
1: aynen öyle.
0: Devam
1: yani lig etabı evet. geçildi. Lig etabından sonra çok zor bir Juventus sınavları atlatıldı. İlk maçtan daha farklı bir deplasman sınavı arkasından son 16'ya kalındı ve Liverpool eşleşmesi

0: dolayısıyla aslında baktığımızda, hani totale baktığımızda başarısız bir sezon geçirdi diyemeyiz Galatasaray için Şampiyonlar Ligi özelinde. Yani yine biraz daha mesela takvim yapraklarını geri saralım. Mesela Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in 3. döneminde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Braga ve Kulüjlü bir grubu vardı. Orada mesela şunu hatırlıyorum. Grubun ilk maçında Manchester United'da deplasmanda kaybetmişti Galatasaray 1-0. Ondan sonra ikinci maçta Braga'ya yenilmişti. Daha sonra Kulüjle berabere kalmıştı ve ilk 3 maç sonunda Galatasaray'ın sadece 1 puanı vardı gruplarda. Daha sonra kalan 3 maçlık periyotta deplasmanda Kulüjü 3-1 yendi. Daha sonra içeride Manchester United'ı yendi ve en son Braga'yı deplasmanda Galatasaray mağlup ederek o gruptan çıkmayı başarmıştı. Şimdi bu örnek var. Bununla birlikte çok zorlu bir gruptan daha çıkmıştı yine Galatasaray, hatırlayanlar bilirler. Real Madrid, Juventus ve Kopenhaglı bir Şampiyonlar Ligi grubu vardı Galatasaray'ın ve o grubun ilk maçı Real Madrid'le oynanmıştı iç sahada ve bir hezimetle sonuçlanmıştı, evet. Yani ne yazık ki. Ancak herkesin hatırlayacağı o Juventus maçıyla grup aşaması başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı. Kimse hayal edemiyordu o gün belki de. Hani o grup çekildiğinde bile Real Madrid ve Juventus'u gördüğünüzde, ki o günkü Juventus çok daha güçlüydü bugünkü takımla, kadroyla karşılaştırdığımızda, Galatasaray için hep üçüncülük ihtimali üzerine herkes yoğunlaşmıştı. Fakat Juventus'u yenmesi iç sahada, işte o karlı maç, karlı ertelenmesi maç, vesaire maç, evet. Böyle ya bambaşka bir hikaye oldu. Yani Galatasaray'ın aslında geçmişte var bunun gibi hikayeleri, başından geçen olayları. Dolayısıyla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez mağlubiyetle başlamıyor ama bundan sonraki süreç önemli. Sonuçta mühim olan ayağa kalkmak ve ayağa kalkmak adına da o uygun fırsatı bulabilmek, bu bence en değerlisi.
1: Tecrübeli oyuncuları var, artık tecrübeli bir hocası da var. Dolayısıyla enseyi karartmamak lazım. Şimdi düne dair Fanatik gazetesinde bugün çok güzel Prosineçki'nin bir değerlendirmesi var. İstersen onu da bir izleyicilerimizle tabii bir ki. Kez daha paylaşıp üzerine birkaç cümle edelim. Sonra lige dönüşü de konuşmak istiyorum Galatasaray açısından. Sporting karşısında %70'e yaklaşan topa sahip olma oranı Galatasaray'ın üstünlüğü gibi görünebilir. Oysa bu Borges'in kurduğu tuzağın tam karşılığıydı. Sarı Kırmızılılar topa sahip oldukça Sporting istediği oyunu oynadı. Merkezde kazandığı toplarla kaleye çok hızlı gitti. Galatasaray için çok zor geçmesini beklediğim bir maçtı. Çünkü karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oyuncudan önce oyunun güçlü olması gerektiğini gösteren çok önemli bir teknik adam vardı. Hatta Prosineçki demiş ki Osimhen ve Lemina da olsaydı bence sonuç değişmezdi.
0: Ama işte bunu görme şansı, yani olmadığı için tabii ki bilme vardı. Şansımız hiçbir zaman olmayacak ama Osimhen'in varlığı olsaydı eminim çok daha farklı olurdu. Yani Galatasaray sonuçta ilk 15-20 dakikalık bölümde hakikaten Sporting'i çok zorladı. Yani bu bölümde mesela belki 2'yi bulabilmiş olsaydı şayet çok bambaşka bir mücadele izleyebilirdik. Ya bence maçın en net kırılması hiç kuşkusuz 22. dakikadaki kırmızı kart pozisyonu, hı hı, oldu. Yani Altimira'nın Batrakova yapmış olduğu kart, evet, müdahale. Yani şayet burada eğer Lisbon ekibi 10 kişi kalmış olsaydı bizim açımızdan çok daha farklı seyrederdi mücadele. Çünkü bu kadar erken dakikada 10 kişi kalmış bir Sporting eminim ki çok daha fazla yorulacaktı. Ve bu yorgunluktan biz de eminim ki faydalanırdık diye tahmin ediyorum.
1: Kırılma anları var aslında, işte dediğin gibi Batrakov'un pozisyonu var. Penaltı zaten başlı başına. Sané'nin kaçırdığı pozisyon var.
0: Ya dün çok benzerini gördüm. Barcelona Feyenoord maçında görmüşsündür muhakkak. Rafinha bir gol attı. Aslında Rafinha'nın mesela vuruş açısı da çok benziyordu. Orada iki tane futbolcuyu ekarte ederek böyle yerden vurdu. Ya Rafinha'nın mesela açısı çok daha zordu. İki futbolcuyu geçti. Bir de yağışlı bir maçtı mesela. Rafinha'nınki çok daha zordu. Yani Leroy Sané böyle biraz da, yani heyecan demek istemiyorum ama böyle sanki daha iyi bir gol atayım düşüncesiyle biraz daha böyle topu kürekleyince, evet, ister istemez o top böyle biraz daha çizginin, evet, direğin yanından out'a gitti maalesef. Biraz daha topun böyle merkezine vurmuş olsaydı çok daha iyi sonuçlanabilirdi bizim adımıza. Tabii ki kırılma anları yok değildi ama işte dediğimiz gibi bu tarz yol kazalarından en mühimi ders çıkarmak tabii ki.
1: Peki Caner, buradan lige dönüşü de hemen konuşalım. Rakibi Kocaelispor olacak Galatasaray'ın, ki yine geçen sezona döndüğümüz zaman yine bir Avrupa dönüşünde Kocaelispor'la. Gerçi o maç deplasmandaydı. Enteresan bir Osimhen Icardi tercihi olmuştu Okan Buruk'un ve mağlubiyetle tamamlanan bir karşılaşmaydı. Herkes de hatırlayacaktır. Şimdi yine rakip Kocaelispor, bu kez evinde oynayacak. Bir rotasyona gidilir mi, ne dersin? Sence lige dönüş buradan hem fiziki açıdan hem mental açıdan nasıl olacaktır?

0: şöyle, artık tabii ki maç takviminin bu kadar yoğunlaştığı bir periyotta benim şöyle bir tahminim var. Bence bu hafta sonu Rafael Leao ve Deniz Gül ikilisinin ben ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Hı hı. Artık zamanı geldi. Yani Sporting maçında beklemiyordum. Zaten buradaki yayınlarımızda da ifade etmiştim. Sporting Lisbon karşısında Barış Alper tercihi çok da sürpriz olmaz diye santrafor olarak, ama bu hafta Kocaelispor karşısında Galatasaray'da ilk 11'de hem Deniz Gül hem Rafael Leao ikilisinin birlikte başlamasını bekliyorum. Artık zaten oyuncular da takımla artık ısındıklarını tahmin edebiliyoruz. Birçok da antrenman da yaptılar ki Rafael Leao da Deniz Gül de her ikisi de iki resmi maça da çıktılar Galatasaray forması altında. Bir iç saha maçıyla ilk 11'de başlamaları belki daha iyi olabilir. Yani çünkü şöyle değerlendirmek lazım. Yani Deniz Gül'ün mesela dün ilk 11 başlaması bence çok riskli bir tercihti. Tabii bunun özelinde çok fazla tartışmalar vardı. Örnek verelim, oyuncu Porto'dan geldiği için işte Portekiz Ligi'ndeki bir rakiple onları tanıyor gibi bir düşünce vardı, ama şimdi tanıması ayrı bir şey. Yani oyun kimliğine uygun olması ayrı bir şey.
1: Ya yani da Şampiyonlar Sporting Ligi tecrübesi bambaşka bir şey.
0: Ya ve sonuçta Porto'nun oyunu farklı, Farioli'nin oynattığı oyun farklı, Galatasaray'ın Okan Buruk'un oynattığı oyun farklı. Dolayısıyla biraz daha takıma alışması, adapte olması gerekiyor. Oyuncu grubuyla biraz daha fazla vakit geçirmesi gerekiyor. Ya yani Deniz Gül örneği bunu oyuncunun yeteneğini aşağılamak gibi yanlış anlaşılmasın, ama ya bu şey gibi böyle yüzme bilmeyen birini okyanusa atmak gibi bir durum olurdu şayet Deniz Gül'le başlanmış olsaydı. Bu bağlamda Barış Alper tercihi çok da hiçbirimizi şaşırtmadı. Ben bu hafta sonu hem Deniz Gül hem Rafael Leao ikilisinin ilk 11'de başlamasını bekliyorum açıkçası.
1: Peki. Eklemek istediğim bir şey var mı Galatasaray'la ilgili konuşmadığımız bir detay?
0: Yani şimdilik yok, olursa zaten yine paylaşacağız.
1: Peki, o zaman Fenerbahçe'ye geçiyorum. Şimdi 18 yıllık hasreti Roma karşısında dindirmek istiyor Fenerbahçe'de. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak bu akşam 19.45'te. Maça doğru haberimizi bir izleyelim. Detaylara şöyle bir bakalım. Sonra devam edelim.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puan ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicolo Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Evet, şimdi bu karşılaşmaya sadece kağıt üzerinden bakarsak, bir tarafta derbi formsuzluğu, moralsizliği yaşayan bir Fenerbahçe, diğer tarafta sezona muhteşem başlamış, çok güçlü bir oyuna ve kadroya sahip bir Roma varmış gibi görünüyor. Ama şimdi burası Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle burası öyle. Farklı bir atmosfer, evinde oynayacak Fenerbahçe, dolayısıyla çok ciddi bir özlem var, çok ciddi bir heyecan var. Burada her şey değişebilir Caner, dolayısıyla güç dengesinden bağımsız aslında yorumlanması gereken bir mücadele. Ne dersin?
0: Ya maç motivasyonu zaten hakikaten maçtan maça değişkenlik gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nin özlemi uzun yıllardır vardı Sarı Lacivertli camiada, ki bunu böyle söyleyince sanki Fenerbahçe hiç Avrupa'da mücadele etmemiş gibi algılanıyor, ama yani son 18 yılda Sarı Lacivertlilerin toplamda 154 Avrupa karşılaşmasına çıktığını söyleyelim. Sadece bu bir Kupa 1 hasretiydi, evet. Ama tabii ki Kupa 1 bambaşka bir kulvar.
1: Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde de çok önemli maçları, galibiyetleri, tabii başarıları ki oldu Fenerbahçe'nin. Şimdi Z kuşağı çok hatırlamıyordur ama o dönemleri de
0: var,
1: gördük Fenerbahçe'nin. İşte o özlem var aslında tam
0: kesinlikle
1: olarak.

0: Şimdi açık denizde yüzüyordu, şimdi dağa tırmanacak Fenerbahçe. Dolayısıyla senin de ifade etmiş olduğun gibi o Zico'lu dönemki Fenerbahçe aklımıza geliyor ister istemez ve o dönem işte gruptaki ilk maç Inter maçıydı, hatırlarsın, yine bir İtalyan temsilcisiyle iç sahada oynanan mücadele. Yani böyle biraz o atmosferde, o benzer havada, o enerjiyle bir mücadele olursa bizim adımıza çok sağlıklı olur ama tabii bizim açımızdan çok da olumlu olmayan durumlar var. En başta Matteo Guendouzi'nin hiç kuşkusuz oynayamayacak olması. Çünkü sezon başından bu yana aslında birbirini bu kadar olumlu anlamda tamamlayan bir ikili belki de Fenerbahçe'de uzun yıllardır yoktu. Guendouzi-Kante ikilisi, evet. Sezon hiç başından bu yana her ikisi de çok istikrarlı ve çok başarılı işler çıkartıyorlar. Dolayısıyla bunlardan birinin olmayışı bile diğerinin üzerindeki baskı yükünü de önemli ölçüde arttırıyor. Bu bağlamda Fenerbahçe adına çok ciddi bir sınav olacak. Ya Guendouzi'nin varlığı şu anlamda da kıymetli olurdu. Kendisi eski bir Lazio oyuncusu olduğu için mesela Roma-Lazio rekabetinden bile pay biçerek sahadaki varlığını isterdim hiç kuşkusuz ama
1: yalnız o rekabetçi tavır da Guendouzi'ye biraz pahalıya patladı, onu da söylemek lazım.
0: Ya işte yine de futbolun o tatlı yönü mü demek lazım bilmiyorum.
1: Saha içinde kalırsa ve o gerçekten hırsını gösterirse dediğin gibi. Gerçekten.
0: Ya kesinlikle öyle. Bu akşam tabii ki bütün yük biraz Kante'nin omuzlarında olacak. Böyle nakliye şirketlerinde böyle o buzdolabını sırtlayan taşımacılar vardır ya, bir nevi onun gibi olacak Kante bu akşam ama işte ne yazık ki dolap bu akşam biraz daha ağır olacak. Yani içindeki yük çok daha ağır olacak. Dolayısıyla onun olmadığı, Guendouzi'nin olmadığı bölümde Kante, özellikle İsmail Yüksek'le birlikte nasıl bir performans ortaya koyacaklar? Geçtiğimiz sezon bu ikili yanılmıyorsam toplamda 3 resmi maç oynamışlardı. Ve Guendouzi'nin oynamadığı bölümlerde ben şuna dikkat ettim özellikle. Kante geçtiğimiz sezon sahanın en çok koşan oyuncusu oluyor ve şöyle 12 kilometrenin üstünde koştuğu iki tane mücadele var Kante'nin geçtiğimiz sezon. Bir tanesi Antalyaspor Fenerbahçe mücadelesi, 2-2 biten karşılaşma. Bu mücadelede 12.81 Kante'nin koşu mesafesi. O karşılaşmada Guendouzi yok değildi, vardı ama zorunluluktan Guendouzi'nin stoper oynadığı bir mücadeleydi. Kante merkezde aslında bir nevi tek başına gibiydi. Bir diğer mücadelede Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi. Yine merkezde Kante-İsmail ikilisinin olduğu bir karşılaşmaydı. 12.24 ve Kante'nin geçtiğimiz sezon 12 kilometre ve üstü koştuğu iki mücadelede de merkezde Guendouzi yoktu. Bu bağlamda aslında
1: Kante'ye yine çok iş düşecek.
0: Evet, kesinlikle çok iş düşecek. Çok koşmak zorunda. Tabii burada taktiksel zorunluluklar biraz konuşuluyor. Şimdi bugünkü bazı böyle muhtemel 11'lere baktığımızda
1: o zaman hemen oradan devam edelim
0: tabii ki,
1: mi?
0: Tabii
1: bizimkini
0: ki,
1: de bir isteyelim arkadaşlarımızdan. Muhtemel 11 gelsin. Şimdi orta sahada sadece Guendouzi'nin eksikliğinden değil, Asensio'nun da eksikliğinden bahsettiğimizde aslında oradaki kurgunun tamamen değişeceğini söylemek lazım. Ederson'la başlayacak kalede. Savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Ake, Brown şeklinde ki burası artık alıştığımız bir bölge. İsmail Kante, İrfan Can demişiz biz. Greenwood, Kerem, Muriç 11'i sahada olacak gibi görünüyor. Ama tabii ki maç saatinde burada birkaç değişiklik de olabilir. Hatta o değişiklikler nerede olabilir? İstersen bunu da konuşalım. Çünkü özellikle İrfan Can konusu derbinin ardından çok ciddi bir tartışma
0: kesinlikle
1: konusu
0: öyle.
1: Aynı zamanda. Acaba bu karşılaşma için, Roma için İrfan Can'ın performansı yeterli olur mu? Hı hı. Yoksa başka bir tercih mi yapmak lazım? Ne dersin?
0: Bu bir Süper Lig maçı olsaydı bu muhtemel 11'e çok karşı çıkmazdım ama İrfan Can'ın hem İrfan Can'ın merkezdeki biraz statik kalması, tabii Roma'nın bu kadar formda olması, Gasperini'nin 3-4-2-1 futboluyla aynı zamanda birebir adam adama savunma ve markaj yaptırması İrfan Can'ı aslında önemli ölçüde etkisizleştirebilir. Bu bağlamda ben biraz daha Fenerbahçe'nin oyununda hareketliliğin ve dinamizmin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte az önce de ifade etmiş olduğum gibi zorunluluklar biraz sizi farklı formasyon tercihlerine yönlendirebilir. Çünkü sizi üçlü savunmayla karşılayacak, yani 3-4-2-1 gibi bir oyun düzeninde oynayacak Roma'ya karşı bence bu şekilde değil ama böyle bir 4-2-3-1 düzeninde değil ama orada İrfan Can'ın yerine Oğuz Aydın'ın devreye girdiği, Oğuz Aydın'ın sağ çizgiye kaydığı tipik bir 4-4-2 formasyonda. Şimdi diyecek ki izleyenlerimiz, yani Greenwood santrafor olur mu? Greenwood'un santrafor oyunda çok mücadele var. Geçtiğimiz sezon Marsilya karnesine de bakabilir dileyenler. De Zerbi'nin olumlu reaksiyon aldığı birçok karşılaşma var ve geçtiğimiz sezon mesela benim bu konudaki en önemli referanslarımdan bir tanesi Saint-Gilloise maçı var, deplasmanda kazandığı Marsilya'nın ve o karşılaşma

0: Greenwood aslında ikinci bir santrafor olarak oynuyor ve iki de gol atıyor. Yani bu gibi bir tercih olabilir. Belki de mesela İsmail Hoca ve ekibi o karşılaşmayı da referans alabilir, alarak böyle bir değerlendirme yapabilirler. Çünkü biraz tabii ki 4-4-2 çok alışık olduğu bir oyun planı değil Fenerbahçe'nin, ama biraz eldeki mevcut kadro rotasyonu da sizi bu tercihe yönlendiriyor. Bir de şimdi Roma'nın oynadığı oyun, bu kadar kompakt futbol oynayan bir rakip, birebir adam adama eşleşmeleri bu kadar kıymetli olan bir Roma haliyle savunma çizgisini de öne çıkaracağı için Oğuz gibi hareketli bir oyuncunun varlığı belki daha farklı olabilir. Greenwood burada biraz daha böyle şimdi 10 numara gibi görünüyor ama ben...
1: Şimdi değişti bu arada. Evet. Biraz önce verdiğimiz 11 izleyicilerimize de söyleyelim. Erdem'in bir önceki paylaştığı istihbarat, şimdi bunlar değişiyor biliyorsunuz sürekli basın toplantılarından sonra, yapılan son idmanlardan sonra. Gelen son bilgi bu şekilde, tekrar okuyacağım. Ederson, Semedo, Şükrünyar, Ake, Brown savunma dörtlüsü, önlerinde Kante, İsmail, Greenwood demişiz. Oğuz, Kerem, Muriç bahsettiğin bu mu?
0: Yani sebebini şöyle açıklayayım. Şimdi Oğuz'un buradaki varlığının şöyle bir kıymeti var. Oğuz genelde rakip bekleri çok kovalayan bir oyuncu. Yani enerjisiyle ön planda olan bir oyuncu. Bunu tabii ki Greenwood'un bitiricilik özellikleri, teknik kalitesi çok üst düzey bir oyuncu. Ama Greenwood'un savunma oyuncularının çok fazla kovalamasını bekleyemezsiniz. Oğuz'un varlığının kıymeti şöyle. Gasperini'nin takımı genelde kanat beklerinin bu kadar önem arz ettiği bir takımda. Dolayısıyla Oğuz-Semedo ikilisinin oradaki eşleşmeleri bence daha değerli olacaktır. Çünkü Semedo başarılı bir derbi performansı da vermedi. Yani bu kadar defeklerinin ön plana çıktığı bir mücadele sonrasında bence orada çok fazla risk alınmayacaktır. Oğuz'un varlığı bence daha kıymetli olacaktır.
1: Gerçi ben burada... derbide Kante dışında hiç kimse iyi bir görüntü vermedi. Belki Şükrünyar'ı biraz...
0: Evet, yani Şükrünyar'ın da zaman zaman sorunlu göründüğü sekanslar yaşanmada değil, hamlelerde özellikle, ama dediğimiz gibi yani Kante'nin performansı burada istikrarlı biçimde gidiyor. Ben burada işte Greenwood'u bir 10 numaradan ziyade ikinci bir forvet gibi, biraz daha Muriç'e yakın yazarım. Yani ikiliyi yan yana gibi düşünebiliriz aslında, o şekilde olabilir. Yani zorunlu bir 4-4-2 tercihi olabilir. Çünkü Roma gerçekten çok yüksek yoğunluklu bir oyun oynuyor. Geçtiğimiz hafta sonu Atalanta ile oynadıkları mücadeleye dikkat edersek 85'ten sonra o kadar yoğun bir baskı altına aldılar ki Atalanta'yı. Zaten attıkları iki gol de 90'da geldi ve o karşılaşmada toplamda 14 korner kullandılar. Rakip ceza sahasına toplamda 8 defa girmişler ki bu İtalya Serie A'daki istatistikleri almışlar. 2022 yılından bu yana bir takımın en fazla rakip ceza sahasına girdiği maç olmuş Roma'nın bu performansı. Tabii bu kadar yüksek formla gelen bir Roma karşısında biraz aslında az önce de belirtmiş olduğum gibi 4-4-2 düzeni biraz aslında rakibin oyun planını da sekteye uğratabilir. Çünkü sizi 4-4-2 planıyla beklemez muhakkak Gasperini ve ekibi. Yani burada aslında biraz rakibi de şaşırtmak lazım. Böyle bir Greenwood Muriç'li çift santraforlu bir düzen bence Fenerbahçe adına daha sağlıklı olur gibi görünüyor.
1: Bugün Hürriyet gazetesinde bir Roma analizi paylaştık izleyicilerimizle. İstersen onu da bir paylaşıp yeniden üzerine konuşalım. Koray Durkal'ın bu arada analizi. Cesur oyna, Roma'yı sahanda karşılama diye bir başlık atılmış. Şöyle, Fenerbahçe topu kazandığında ilk pası dikine oynayabilirse Roma'nın öne çıkan kanat beklerinin arkasındaki alanları değerlendirebilir. Teknik direktör Gasperini'nin takımları fiziksel mücadeleden kaçınmıyor, ancak öne çıkan savunma yapısı nedeniyle ikinci toplar ve ceza sahası çevresindeki seken toplar önemli hale geliyor. Sarı lacivertliler bu alanları iyi kullanmalı. Roma rakibin özelliğine göre pres yapıyor ve çok yıldız oyuncuları da var zaten. Biraz tabii onlardan ki da bahsederiz. Özellikle Dybala ve arkadaşları diyeceğim. Birazdan Roma'nın kadrosuna da bakacağız. Muhtemel 11'ine de bakacağız ama Roma'nın yapısına göre, işte bu analize göre de biraz değerlendirirsen belki burada öne çıkabilecek oyuncular, fark yaratabilecek oyuncular.
0: Ya şöyle olabilir? Zaten bekleri genişletip genelde iç koridordaki ofansif oyuncuları etkili biçimde kullanmaya çalışan bir Roma takımı var. Genelde hücum aksiyonlarının birçoğu Dybala üzerinden işliyor. Dybala'nın topu alamadığı bölümlerde, nispeten daha kapalı olduğu bölümlerde burada diğer oyuncular, işte Sule sahadaysa
1: Roma'nın
0: ki bu akşam
1: muhtemelini de getirebiliriz.
0: Evet, bu akşam
1: bu
0: Matias Sule'yi bekliyoruz. Sule'nin olmadığı bölümde yine yeni transfer Rodrigo Mora orada sorumluluk alıyor. Onların biraz daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kanat beklerinin çok önem arz ettiğini söyleyelim. Çok böyle yüksek

0: çoğunluklu bir baskıyla oynayan bir Roma takımı. Ancak buradaki maçın bence en kilit detayı şu. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi 85'ten sonra bile bu kadar nefes aldırmayarak oynayan bir rakip karşısında erken yorulmamak belki de maçın en kilit detayı. Çünkü 70'ten sonra Fenerbahçe'nin son iki sezonda böyle oyundan düştüğü çok fazla evet. bölüm oldu. Orada yorgunluklar eğer devreye girerse burada biraz ister istemez İtalyan ekibinin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.
1: Şimdi dün İsmail Kartal basın toplantısında dedi ki en iyi Roma kadrosuna karşı oynayacağız. Bu da biraz tartışıldı bu arada. Sosyal medyada bilmiyorum katılır mısın?
0: Ya katılamam
1: en
0: şundan dolayı.
1: En iyi kadrolardan
0: bunu,
1: biri onu söylemek
0: en iyilerden
1: lazım
0: birisi
1: en
0: tabii
1: iyisi
0: ki.
1: Diyebilir miyiz?
0: Benim dünya gözüyle gördüğüm en güçlü Roma jenerasyonu muhtemelen Fabio Capello'ydu. 2000'lerin başında 2000-2001 jenerasyonu. Çünkü tarihin en iyi Roma'sı dememiz için o Roma'nın şampiyon olması gerekiyor İtalya Serie A'da muhtemelen. Yani az önce bahsetmiş olduğum Fabio Capello'nun Roma'sı İtalya Serie A'yı şampiyon bitirdi.
1: Evet.
0: Çok güçlü bir kadrosu vardı. İşte Battistuta, Totti, Del Vecchio. Şu an milli takımımızın antrenörü olan Vincenzo Montella o takımın kilit parçalarından biriydi. Cafu, Aldair, Zago, Walter Samuel Arjantinli. Yani çok değerli bir kadro.
1: Bir çırpıda sayabildiğimiz bir kadrodan
0: evet.
1: bahsediyoruz.
0: Çünkü şundan hatırlıyorum. Bir sezon sonra Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiler. Çünkü o dönem Şampiyonlar Ligi formatı biraz daha farklıydı. Bir grup etabı açıldıktan sonra ikinci bir grup etabına giriliyordu. Roma Barcelona'lı bir grubu vardı Galatasaray'ın ve Roma ile hem iç sahada 1-1 hem deplasmanda 1-1 kalmıştık ki futbol severlerin çok böyle hafızalarında çok da hatırlamak istemediği sahneler yaşanmıştı İtalya'da. Hatırlarsın orada biraz Roma polisiyle evet. Ne yazık ki istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. Biraz aslında böyle ders de vermemiz gerekiyor ama tabii ki biz işin tabii şiddet tarafı bir yana şiddeti asla
1: dersi sahada veriyoruz.
0: Dersi sahada vermemiz gerekiyor
1: söyleyeyim.
0: Bu akşam ümit ediyoruz. Biz de futbolla bunun karşılığını veririz diye temenni ediyoruz.
1: O zaman o en güçlü kadro denen kadroya bir bakalım. İsmail Kartal öyle tanımladı. Svilar kalede, Mancini, Endika, Hermoso, önlerinde Molina, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Sule ve Malen 11'i. Güçlü bir kadro, tamam bunu zaten inkar edemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Çok güçlü bir kadro ama şöyle Caner, şimdi bu sezon Fenerbahçe'yi daha hiç izlememiş, geçen sezonki performansı bilen ve alınan oyuncuların kim olduğunu bilen birine de Fenerbahçe'nin kadrosunu göstersek, yani Ederson'dan başlamak üzere çok tecrübeli, yine kadro değeri yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Geçen sezonu çok iyi geçiren oyuncular var. Çok fazla şey vaat eden oyuncusu var. Yani Greenwood'u, Kante'yi gören bir futbol sever. Fenerbahçe'den de aslında çok güçlü bir takım diye bahsedecektir şüphesiz.
0: Öyle ama tabii
1: yani
0: şunun da farkındalar.
1: Sadece burada bu oyuncular isimlerinin hakkını ne kadar
0: evet.
1: verecekler noktasında
0: kesinlikle
1: bir soru işareti.
0: Etiket anlamında evet hepsi zaten popülerlik anlamında.
1: Evet.
0: Hepsi çok tanınan bilinen isimler ama Avrupa'daki intibamız, yani imajımız açısından bunu söyleyeyim. Biraz kadro ortalamalarımız biraz yaşlı olabiliyor. Hı hı. Bu hani biraz konuşuluyor ama elbette tecrübe düzeyi çok yüksek. Çünkü Semedo olsun, Skriniar olsun, Ake, Ederson, yani bu isimlerin hepsi Kante. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele eden ve maç tecrübesi çok fazla olan isimler. Tabii ki ilerleyen yaşın getirmiş olduğu bazı olumsuzluklar var. İşte bakalım, yani ümit ediyoruz Fenerbahçe'nin oyununa bu olumsuz anlamda sirayet etmez. Çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi biraz maç maç değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her maçın motivasyonu çok farklı ve derbi yenilgisinden belki de önemli dersler çıkarması gerekiyor İsmail Kartal'ın. Belki taktiksel formasyonda değişiklikler çok daha sağlıklı olacaktır. İşte az önce bir İrfan Can dedik. İrfan Can'ın sahadaki varlığı daha statik kalabilir. Kerem Aktürkoğlu denendi derbide ikinci yarıda. İşte 10 numara gibi merkezde oynadı ama merkezde çok da etkili olamıyor. Dolayısıyla şimdi Greenwood'u burada merkeze bir 10 numara gibi çektiğinizde bence onu da kaleden uzaklaştırdığınız her sekansta bence önemli ölçüde hücum üretkenliğini düşürürsünüz Greenwood'un da. Yani Greenwood'u kaleye mümkün mertebe hep yakın konumlandırmanız lazım. Yani biraz daha işte şimdi yakın zamanda takımdan ayrılan bir Talisca gerçeği de varken biraz daha işte Talisca'nın kullanıldığı gibi kullanılması gerekiyor. Biraz daha çift forvet gibi düşünmek gerekiyor Fenerbahçe'yi. Sonuçta karşınızda çok da alışık olmadığınız bir oyun düzeninde ve taktik planda oynayan bir Roma takımı olacak. Haliyle burada biraz daha işte sistemde ufak tefek esneklikler gösterilebilir. Yani farklı varyasyonlara gidilebilir bu maç özelinde.
1: Peki az önce vurguladığın bir nokta vardı. Oradan devam etmek istiyorum. Özellikle 70 sonrası Fenerbahçe'deki

0: düşüş. Şimdi Roma'nın da yine formunu biraz göz önünde bulundurursak, işlerin istenmediği bir senaryoda gitmesi veya 70 sonrası işte düşüşler yaşanması durumunda İsmail Kartal kulübeye baktığında kimleri görecek? Şimdi aslında Guendouzi ve Asensio'nun yokluğu elbette kulübe katkısını da etkileyen tabii bir parametre. Keza Lukaku'nun henüz istenen formda olmaması şu aşamada düşündürücü. Bu konuyla ilgili ne söylersin?
1: Ya kuşkusuz öyle. Şu anda belki de Fenerbahçe'nin bu bağlamda kanayan yarısı diyebiliriz. Çünkü derbi özelinde de buna dikkat ettik. Fenerbahçe derbide toplamda 4 oyuncu değişikliği yapmıştı. Bu 4 oyuncu değişikliği sonrasında kulübede kalan oyunculara bakmıştım ben mesela. Hiçbirisi oyuna sonradan girip oyunu değiştirebilecek özellikle oyuncular değildi. Ama diğer tarafta mesela Italiano'nun tercihlerine baktığımızda Italiano toplam 5 oyuncu değişikliğiyle tamamladı derbiyi. Ve ona rağmen oyuna girmeyen ve oyunu hala değiştirebilecek özelliklere sahip 2 tane ofansif oyuncu vardı kenarda. Bir tanesi yeni transfer Ernest Pocu, diğeri de Semih Kılıçsoy. Ya tabii ki değiştirip değiştirmeme konusu bu tabii ki elbette tartışmaya açık bir konu ama sonuç itibariyle bir hücum opsiyonu var yani hücum açısından ya da kulübe zenginliği açısından İtalyanların eli daha kuvvetli.
0: Şu tabloda Beşiktaş'ın ne kadar eleştirildiğini de bu yönde hatırlamak lazım.
1: Evet.
0: Buna rağmen eleştiriliyor.
1: Yani kesinlikle işte yani derbide aslında ortaya çıkan tablo bu yöndeydi. Diğer tarafta tabii bugün Fenerbahçe'de Asensio'nun en başta hep yokluğunu konuşuyoruz. Bununla birlikte tabii ki Guendouzi'nin oynamayacak olması kuşkusuz çok büyük bir handikap oluşturacak. Açıkçası maç açısından en belirleyici unsur az önce de ifade etmiş olduğum gibi 60-70'ten sonraki bölüm bizim adımıza bence önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Onun haricinde tabii ki Fenerbahçe'nin yüksek özgüvenle kendi evinde taraftar desteğiyle olumlu başlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki ilk etapta ümit ediyoruz ki erken bir gol yemememiz çok daha sağlıklı olur. Çünkü o golü yedikten sonra hızlı reaksiyon gösterebilmek çok zor ki Roma gibi bir takım karşısında bu bence çok daha zor olur eminim ki. Golü bulmak çok değerli ilk yarıda eğer ki golü bulup ilk devreyi önde tamamlarsak bu defa Gasperini ve ekibini biraz daha risk almaya yönlendirebiliriz. Biraz dikkatli olmak lazım. Burada bence en önemli nokta sabır. Burada biraz sabırla da imtihan edeceğiz. Sabırlı olmak lazım. Derbiden önemli dersler çıkarmıştır diye tahmin ediyoruz İsmail Hoca ve ekibinin. Ümit ediyoruz bu akşam Roma karşısında güzel bir galibiyetle yüzlerimiz güler. En azından ülke puanı adına dün tabii ki Galatasaray'dan da bekliyorduk bir galibiyet ki olabilirdi. Yani olmaması için hiçbir sebep yoktu ama ne yazık ki bazen elimizde olmayan koşullar maçı bambaşka noktaya getirebiliyor. Ama inşallah bu akşam hakemin konuşulmadığı bir mücadele olur. Hakemin doğrudan oyuna tesir etmediği bir mücadele izleriz. Fenerbahçe'nin böyle gümbür gümbür bir oyunla kazandığı bir karşılaşmayı biz de burada Alspor yayınlarımızda bahsederiz, konuşuruz
0: dileriz
1: diye ümit ediyorum.
0: Olur. Şimdi son olarak bir de istersen bek katkısından da bahsedelim. Çünkü Fenerbahçe'de yine bu sezon özelinde şimdiye kadar bek performanslarının da çok tartışıldığını görüyoruz. İşte Roma'nın hücum oyuncularına baktığımız zaman Dybala, Süle, Malen gibi oyuncular Semedo, Brown karşısında olacaklar ve bu oyuncuların aslında savunma performansı da çok belirleyici olacak. Çünkü Skriniar, Ake üzerine binen bir savunma yorgunluğu da var aslında sezon başından bu yana. Burayı da şöyle bir konuşalım.
1: Ya sadece tabii bu işin savunma aksiyonlarının yanı sıra şunu da göz ardı etmemek lazım. Mesela Fenerbahçe duran toplar kullandığı zaman işte kornerlerde Ake, Skriniar gibi oyuncuları öne çıkardığı zaman da mesela Brown ve Semedo gibi isimlerin geride beklemesi evet. açısından da çok kıymetli. Özellikle Brown biraz daha ileri çıkabiliyor. Mesela Lyon maçında çok sürpriz bir golü de vardı. Ama tabii Semedo'nun buradaki defansif aksiyonlardaki varlığı çok çok kıymetli Fenerbahçe adına. İşte zaman zaman geçtiğimiz sezon yaşamış olduğu sakatlıkların etkisiyle ufak tefek dalgalanmalar yaşadı performansında. Bu sezona da belki performans anlamında çok böyle yüksek perdeden girmedi. Ama ufak tefek defekler ortaya çıksa da ne olursa olsun Semedo'nun sahadaki varlığı hem tecrübesiyle hem de Şampiyonlar Ligi kulvarını birçok kez görmüş olması Fenerbahçe'nin oyunu açısından çok çok kıymetli. İşte az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bekleri bu kadar etkili kullanan bir Roma karşısında Fenerbahçe'nin buradaki adam adama savunmaya nasıl bir karşılık vereceği çok mühim. Çünkü Gasperini oyuncuları birebir yapıştıran bir hoca. Dolayısıyla biz burada alan mı savunacağız yoksa biz de aslında bir tez antitez karşılığı olarak biz de onların kendi silahlarıyla mı vurmaya çalışacağız? Bu çok önemli. Buradaki tabii son değerlendirme, eminim ki İsmail Hoca ve ekibi Roma'nın birçok karşılaşmasını

0: izlemiştir. Sadece bu sezon değil, geçtiğimiz sezonki karşılaşmaları da muhakkak gözden geçirmişlerdir. Buradaki birebir eşleşmeler çok değerli. Burada mühim olan şey şu sadece, bir oyuncuya iki oyuncuyu tutma görevi düşmemeli. Yani örnek veriyorum, işte orta sahada bir X bir oyuncu oyundan düştüğü anda Y oyuncusuna iki oyuncuyu tutma görevi düşmemeli. Yani böyle bir sorumluluk yükü omzuna yüklenmemeli. O yüzden burada adil bir dağılım olması lazım saha içerisinde. Yani oyuncular bunu zaten beden dilleriyle muhakkak birbirlerine o iletişim sağlanacaktır. Sonuçta birbirine alışık bir oyuncu grubu var. Ümit ediyoruz bu akşam güzel, keyifli bir galibiyet izleriz diye temenni ediyoruz. Tabii.
1: İnşallah öyle onlarla olur. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Caner İş Beğendiren çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
2: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. Yayınımızın ilk saat diliminde bültenimiz var. Sonraki bölümde ise iki stüdyo konuğuyla birlikte bu başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Ve tabii ki önce Şampiyonlar Ligi ile dün gecenin sonucuyla başlayacağız. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk mücadelesine Portekiz deplasmanında çıktı ve sarı kırmızılılar öne geçtiği mücadeleden ne yazık ki 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İşte o karşılaşmanın özet görüntüleri.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs'ta kullandı taçı Galatasaray, Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiye geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
0: Galatasaray'ın Sporting deplasmanından aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından maç son açıklamalarına gidelim. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın hakemi Norveçli hakem Espaneskas'ı hedef aldı ve direkt olarak maçın sonucuna etki ettiğini söyledi. Öte yandan Sporting tarafında teknik direktör Rui Borge galibiyetle başlamak önemliydi dedi.
2: Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım, rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şey karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstüne oynadık, 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize, burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için, yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
3: Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenmek önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık. Ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzdeki tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum. Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Lig'de de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve bu desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek. Ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkanları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik ve oyun anlayışımız buydu.
0: Sporting maçında Galatasaray'da kaptanlık görevi verilen Yunus Akgün maç sonu açıklamalar yaptı. Yunus Akgün de tıpkı Okan Buruk gibi hakemi eleştirdi.
4: Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimiz. İstediğimiz gibi gidiyor oyun. Golü de bulduk. Ardından bir geçişten gol yedik. Hocamız bizi çok uyarmıştı. Geçişlerde çok iyi bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor diye. Basit bir gol yedik. Ama ondan sonra her şey aslında istediğimiz gibiydi gol yemeden önce. Gol yedikten sonraki reaksiyon, hakemin özellikle verdiği kararlar bizi açıkçası etkileyebilir. Batrukov'un bir pozisyonu var. Ayağı bayağı yukarıda, ayağının altı geliyor. Bilmiyorum ne söyleyecekler. Bence kırmızı kart. Ondan sonra penaltı kararı var ikinci yarı. Yani hakem önüne geçti diyebilirim. Çünkü gerçekten topa sahibiz. Biz yönlendiriyoruz her şeyi. Ama basit hatalar, hakem hataları, geçişten yediğimiz goller. Ama bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sene böyle bir kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından çok iyi bir reaksiyon vermiştik. Biz Galatasaray Kulübü olarak bunu en iyi şekilde tersine çevirip en iyi reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum. Bu kaliteye, bu gücümüz var bizim. Şimdi önümüzde lig maçı var, ona konsantre olacağız. Yani şöyle reaksiyon, bazı tabii ki moralimiz bozuluyor ama hakem hatalarından olduğunda daha çok moralimiz bozuluyor. Çünkü oyunu ortada daha 1-1 bir penaltı kararı var ve ondan sonra ardından bir free kick golü, tabii ki düşüyoruz ama biz Galatasaray Kulübü'yüz, iyi reaksiyon vermek zorundayız. Bakalım. Tabii ki de Lemina'da, Osimhen'de, Apo abi'de bizim için çok önemli oyuncular. Çok önemli katkılar verdiler ama onundan ziyade biz yani bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Dediğim gibi istemediğimiz bir şekilde gol yedik ve hakem hatalarından dolayı bu sonuç. Çok üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var.

0: Gibi geçen sene de kötü başlamıştık, iyi reaksiyon vermiştik ama ikisi, o arkadaşlar da geldiğinde tabii ki de çok daha güçlü bir Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz maçın ardından. İsviçre ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin transfer döneminde Galatasaray'ın kendi oyuncuları ile ilgili Winsley Boteli ile ilgili açıklama yaptı ve bakalım Winsley Boteli transferi nasıl gerçekleşmemiş.
2: Transfer döneminde Galatasaray'la anılan Winsley Boteli için dikkat çeken bir itiraf geldi. İsviçre ekibi Sion'un başkanı Christian Constantin, sarı kırmızılıların 20 yaşındaki santrfor için 30 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Constantin, Galatasaray'ı çok seviyorum ama Winsley'nin kariyerinin bir sonraki adımı için doğru adres olarak görmüyorum. Sürekli değişimlerin yaşandığı, kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray onun yeri değil. Ailesine de tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim, dedi. Boteli için İngiliz ekibi Crystal Palace'ın da Sion'a teklifte bulunduğu belirtiliyor. Sion'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Boteli, bu sezon İsviçre ekibinde 12 maçta 12 gol 2 asistlik performans sergiledi. Futbolcu geçen sezonda 38 maçta 11 gol atarak dikkatleri üstüne çekmişti.
1: Şampiyonlar Ligi'ne dünün ardından bugün de yine ilk hafta maçları devam edecek ve temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig statüsündeki ilk resmi maçına bugün saatler 19.45'i gösterdiğinde Kadıköy'de çıkacak. Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puana ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicola Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çoban Stadında oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Roma maçı öncesinde dün basın toplantıları düzenlendi. İlk olarak Fenerbahçe cephesine bakacağız. Sarı lacivertlerde teknik direktör İsmail Kartal tarihin en iyi Roma kadrosuna karşı mücadele edeceklerini söyledi. Öte yandan takım kaptanı Milan Škriniar ise 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmek mutluluk veriyor dedi.
3: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta

0: Biz için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyon Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten, taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu. Çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
2: Şimdi misafir takıma bakalım. Roma'da teknik direktör Gasperini karşılaşma öncesi oyunculardan Hermoso ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gasperini karşımızda güçlü bir rakip var dedi. Hermoso ise kazanmak için kendi oyunumuzu oynamamız lazım dedi.
3: Diverse. La competizione più importante.
4: Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Karşımızda önemli ve güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncuları var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendi özelliklerimizle oynamaktan da tereddüt etmemeliyiz. Biz daha önce Fenerbahçe ile hiç oynamadık. Bu yüzden insanlar nasıl bir maç olacağını çok merak ediyor. Bizim için bir yenilik ama aynı zamanda rakip için de bir yenilik. 2 sene önce Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştım. Benim için gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Devler Ligi gerçekten kendi liglerinde en iyi olan takımlardan oluşan bir organizasyon. Çok iyi oyuncular var. Maçlar iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. En önemlisi her zaman maçın içinde kalmaya çalışmak ve kendi becerilerinize güvenmek. Rakibi zor duruma sokmak gerekiyor. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışkın takımlar. Defansın ne olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Çok yüksek sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncular sürekli iyi seviyede oynayabiliyor. Fenerbahçe'yi seyretmeye çalıştım.

0: Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde güçlenecek bir takım. Biraz zamana ihtiyaçları var. Son maç skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım. Guendouzi ve Asensio çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen oyuncular bu tip durumlardan dolayı oyun dışında kalabiliyor. Bunlar tabii ki çok önemli maçlar. Biz Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz.
1: Rimane comunque che l'impatto
2: abbiamo avuto no
3: rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puan alabilelim. Hocamız bize bu takım öncü bir takım olmalı. Kendimize güvenmeliyiz dedi. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız ve kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların önemli ve değerli oyuncuları var. Zor bir müsabaka olacak ama kazanan taraf olmak için yeterli şeye sahibiz.
4: Evet, Roma Teknik Direktörü Gasperini ve oyunculardan Hermoso'yu da dinledik. Şimdi bu akşam Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Tabii bununla ilgili çok fazla tartışma var. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, özür diliyorum, Asensio ve Guendouzi'nin yokluğunda Fenerbahçe nasıl bir kadro ile sahaya çıkacak? Bir muhtemel 11 üzerinden değerlendirelim sevgili izleyenler. Kalede Ederson'un forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Mert, solunda Archie Brown, stoperlerde Nathan Ake ve Şikrinyar, orta saha üçlüsünde Guendouzi ve Asensio yokluğunda Kante, Bartu Elmaz ve İsmail Yüksekli bir orta saha dizilişi bekliyoruz. Hücum hattının sağında Greenwood, solunda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Vedat Muriç'in forma giyme ihtimali oldukça yüksek. Evet, tabii gün içerisinde Kadıköy'den de bağlantılarımız olacak ve muhabir arkadaşımızdan daha net detaylı bilgiler alacağız kadroyla ilgili. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa karnesine bakalım. Sarı lacivertler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Ancak Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarına defalarca kez katıldı. Roma karşısında da 307. sınavını verecek.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip pireleri 417 kez havalandırdı. Kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
4: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Rodrigo Beka, Rusya takımı Rodina Moskova'ya kiralandı. Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Rodrigo Beka'yı Rusya Premier Ligi ekibi Rodina Moskova'ya bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe 2023'te kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperi geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralamıştı. Beka Kasımpaşa formasıyla 13 maçta resmi görev aldı. Fenerbahçe Fenerbahçe'de Çobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64

0: 4000 kişiye yükseltilmesi için proje tamamlandı değerli izleyenler. Projenin ve inşaat çalışmalarının Kasım ayında başlaması planlanıyor.
1: Fenerbahçe dev projeyi hayata geçiriyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çoban İstadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan çalışma tamamlandı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaştı. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. Stadın çatısı yaklaşık 6 metre yükseltilecek. Kale arkalarında yeni tribünler inşa edilecek ve ilave 52 loca yapılacak. Ayrıca maraton ve feneryum tribünlerinin de kapasitesi artırılacak. Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle yapılacak inşaatın ardından kulübün yıllık gelir artışının 25 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe 12 ay sürecek inşaat sırasında maçlarını Çoban İstadyumu'nda oynayabilecek. Ancak çatı yükseltilirken birkaç maça başka bir stadın ev sahipliği yapabileceği belirtildi.
0: Beşiktaş'ın gündem maddeleriyle devam ediyoruz. Şendol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Kadıköy'de geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti ve o karşılaşmada gol atan Dušan Vlahović siyah beyazlı ekipte çok eski bir golcüyü hatırlattı değerli izleyenler. Siyah beyazlarda daha önce Mario Gomez bu formayı giydiğinde Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olmuştu. Bakın Sırp golcüyle Mario Gomez arasında nasıl bir bağlantı var.
2: Dušan Vlahović Beşiktaş'ta kısa sürede önemli bir etki oluşturdu.

0: Siyah beyazların Sırp golcüsü ilk 5 maçlık performansıyla Mario Gomez'in başlangıcını geride bıraktı. Fiorentina geçmişi bulunan iki golcünün Beşiktaş kariyerlerindeki ilk 5 maçı karşılaştırıldığında Vlahovic'in gol performansı dikkat çekti. 2015-2016 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan Mario Gomez ilk 5 maçında 302 dakika süre aldı. Alman forvet bu süreçte sadece Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti. Dušan Vlahovic ise 2 Kaunas-Algiris maçının yanı sıra Alanyaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi. 284 dakika sahada kalan Sırp golcü Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golünü attı ve 4 gole ulaştı. Gomez, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üretti. 32 gole doğrudan katkı sağlayan Alman yıldız sezonu gol kralı olarak tamamladı. İki golcünün dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu. Mario Gomez 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı derbide 2 gol kaydetmişti. Taraftarın kısa sürede beğenisini kazanan ve başlangıç performansıyla Gomez'i geride bırakan Vlahovic, teknik ekibin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
1: Beşiktaş derbi galibiyeti sonrası oldukça moralli. Ancak siyah beyazlar önümüzdeki günlerde kritik sınavlar verecek. 10 günlük periyotta Vincenzo Italiano'nun ekibi ikisi lig, biri Avrupa olmak üzere 3 önemli maça çıkacak ve Italiano bu karşılaşmalarda rotasyona gidecek.
2: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Aktağ da forma bekleyen

0: isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı. Savunmada Agbadu, Calo ve Emirhan arasında oluşan rotasyona Ümit Akdağ da dahil olacak. Yoğun fikstürde Ernest Pocu'yla hafif sakatlığını atlatması beklenen Fabio Miretti'nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakalı, Hong Yuo ve Semih Kılıçsoy'a da süre verilmesi planlanıyor.
1: Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo!
0: İtalyano kadrodaki rekabeti canlı tutarken 3 maçlık kritik periyodu en iyi şekilde geçerek milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.
2: Trabzonspor gündemiyle devam ediyoruz. Bordo Mavililerin Avrupa kupalarındaki sınavı Konferans Ligi ile başlayacak önümüzdeki haftalarda ve Trabzonspor'un rakipleri arasında yer alan Jablonec takımında tanıdık bir sima açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un eski futbolcularından Filip Novak Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
3: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde 10 Aralık'ta sahasında Çekya temsilcisi Jablonec'le karşılaşacak. Bu mücadele Karadeniz ekibinin eski sol beki Filip Novak için de özel bir anlam taşıyor. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a katılan ve 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu daha sonra El Cezira ve Sigma Olomouc formalarını giymiş ve geçen yıl Ocak ayında Jablonec'e katılmıştı. 36 yaşındaki sol bek yeniden Trabzon'a gelecek olmanın heyecanını gizleyemedi. Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çeken Novak, Trabzonspor'un kadrosunda çok fazla kaliteli oyuncu var. Jablonec'le Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a rakip olmak heyecan verici olacak. Açıkçası bu maç için sabırsızlanıyorum dedi. Novak bu sezon Jablonec formasıyla Konferans Ligi'nde biri ilk 11'de olmak üzere iki maçta görev yaptı ve bir asist üretti. Novak Çekya Ligi'nde ise 4 karşılaşmada şans buldu.
2: Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ve Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Samsunspor'da Yalçın Kayan karşılaşma ile ilgili açıklamalar yaptı.
4: Çorum FK ile oynayacağız dediğiniz gibi. İyi bir takım, iyi bir yapılanmada olan bir takım. Maçlarında izleme fırsatım da oldu. Hocaları da eskiden çalıştığım Arda Hoca'nın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir hoca. İyi de performans veriyorlar. Ama biz kendi evimizde oynuyoruz. Yani son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle son hafta iyi oynayıp skor elde edemedik. İstemediğimiz mağlubiyet aldık. Bunu evimizde iyi oynayıp tekrardan düzeltmek istiyoruz. Yani sakatlık sonuçta önüne geçemeyeceğimiz bir şey. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu an fazla eksiğimiz gibi olduğu gibi gözükebiliyor ama son maçlarda gösterdik. Herkes elinden gelen mücadelenin fazlasını verdi. Gayet de iyi oynadık. İlk yarıda özellikle çok net gol fırsatları yakaladık. Atabilsek belki de 3 puan alacaktık. Kimse bunlara bir şey diyemeyecekti. Dediğimiz gibi eksik kim oynuyorsa sahada hangi mevki fark etmez. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için sahada olacağız. 3 puan için çıkıyoruz. İlk maç talihsiz 3-3 bitti. İkinci maç istediğimiz sonucu elde edemedik. Ama bu maç tekrardan iyi performans verip 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.
2: Şimdi de Avrupa futbolunda neler yaşanıyor? Şöyle bir göz atalım. Tabii Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı ilk hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Salı günü başlamıştı. Dün oynanan maçlar var. Bugünle birlikte ilk hafta maçları tamamlanacak. Peki dün hangi maçlar oynandı? Günün en dikkat çekici mücadelesinde Paris Saint-Germain son 2 yılın şampiyonu ve Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris temsilcisi haftaya 6 golle başladı. Öte yandan yine Galatasaray'ın rakibi Barcelona'da galibiyet gördü.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde açılış haftası heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 2026-2027 sezonunun ilk haftası 6 karşılaşmayla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'de konuk olduğu Sporting karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

0: Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, başkentte ağırladığı Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'de gollerin ikisini Dembele kaydederken Ferran Torres hat-trick yaptı. Fransa temsilcisinin diğer golü ise Fabian Ruiz'den geldi. Devler Ligi'nin favori ekiplerinden Barcelona'da Neukamp'ta karşı karşıya geldiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 yenerek sezona başarılı bir giriş yaptı. Barça'nın gollerinden ikisini Rafinha, diğerlerini Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden ikisi İngiltere'de karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Atletico Madrid'i Szoboszlai ve McAllister'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'da İtalya'da Napoli'yi 1-0'lık skorla geçti. 133. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Stuttgart, Almanya'da oynanan maçta Viking'i 3-1 mağlup etti. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la sıkça anılan Demirovic, 12 dakikada yaptığı hat-trick'le gecenin kahramanı oldu.
1: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Belçika'da bir kaleci krizi yaşanıyor değerli izleyenler. Real Madrid'de de forma giyen tecrübeli eldiven Thibaut Courtois, Belçika'daki milli takım kariyerine ara verdiğini açıkladı ve Uluslar Ligi'nde forma giymeyeceğini söyledi.
2: Courtois, Uluslar Ligi'nde forma giymeyecek. Türkiye'nin rakiplerinden Belçika'nın deneyimli kalecisi milli takım kariyerine kısa bir ara verecek. Real Madrid'e daha fazla odaklanmak istediğini söyleyen Thibaut Courtois, Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark Van Bommel'le görüşerek bu kararı aldığını belirtti. 33 yaşındaki file bekçisi, Van Bommel'in kendisine ilk 11'deki yerinin garanti olmadığını söylediğini de aktardı. Bu yaz Dünya Kupası'nda Belçika'nın İspanya ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Courtois, yerini Saint-Lamens'e bırakmıştı. Belçika Uluslar Ligi'nde Türkiye ile 2 Ekim'de Liège'de, 12 Kasım'da ise İzmir'de karşı karşıya gelecek.
1: Arjantinli yıldız Lionel Messi milli takım kariyerine son verdi ancak kulüp kariyerine Amerika'da Inter Miami ile devam ediyor. Ancak kariyerinin yavaş yavaş sonuna geldiği için futbol kariyeri sonrası yatırımlarını da yapmaya başladı. İspanya'da biliyorsunuz kariyerinin çoğunluğunu sürdürmüştü Barcelona'da ve Messi İspanya'da profesyonel bir futbol kulübünün sahibi olmaya hazırlanıyor.
2: Lionel Messi İspanya'daki futbol yatırımlarına devam ediyor. İspanyol basınından El Pas'ın haberine göre Arjantinli yıldız ikinci lig ekiplerinden Eldense'nin mevcut sahipleriyle kulübün hisselerinin devri konusunda el sıkıştı. İşlemin tamamlanması için son hukuki ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Devir için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayı da gerekiyor. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Messi, İspanya'da ilk kez profesyonel bir futbol kulübünün sahibi olacak. Eldense bu sezon İspanya 2. liginde henüz galibiyet elde edemedi. 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Alicante temsilcisi ligde 2 puan topladı. Messi Nisan ayında da İspanya 5. liginde mücadele eden Unió Esportiva Cornellà'yı satın almıştı. Arjantinli yıldız böylece İspanya'daki futbol yatırımlarını genişletmiş oldu.
1: Rusya ekiplerinden Spartak Kostroma forması giyen İranlı savunma oyuncusu Nader Muhammedi taç atışından yaptığı asistlere bir yenisini daha ekledi.
3: Nader Muhammedi akrobatik taç atışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Rus ekibi Spartak Kostroma'da forma giyen 29 yaşındaki İranlı savunma oyuncusu Riyazan'la oynanan kupa maçında yine sahneye çıktı. Müsabakanın 33. dakikasında Nader Muhammedi'nin takla atarak kullandığı taç atışı sonrası Zil Mosing Spartak Kostroma'yı 1-0 öne geçirdi. Estetik taç atışlarıyla dikkat çeken Muhammedi daha önce SKA Khabarovsk ve Rodor Volgograd maçlarında da aynı yöntemle asist yapmıştı. İranlı savunmacı böylece bu sezonki 3. asistine ulaştı. Muhammedi'nin akrobatik taç atışları daha önce uzun taç atışlarıyla gündem olan İrlandalı eski futbolcu Rory

0: labı akıllara getirdi. Özellikle Stokes'ti forması giydiği dönemde taç atışlarıyla dikkat çeken Rory Delap, topu uzun mesafelere adrese teslim gönderebiliyordu.
1: Tenis haberleriyle devam ediyoruz. Amerika Açık tenis turnuvasında erkekler ve kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Jessica Pegula ve Tiafoe yarı finale yükseldi.
2: Tenis takviminin son Grand Slam'i Amerika Açık'ta yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde Karen Khachanov 23 yaşındaki rakibi Alexander Bloks'un 3. sette çekilmesiyle yarı finale çıktı. Belçikalı Bloks belindeki ağrı nedeniyle maç içinde tedavi görse de oyuna devam edemedi. Günün diğer çeyrek finalinde Alexander Zverev formunu bu turda da koruyarak bu sezon katıldığı tüm Grand Slam'lerde son dörde kalan tek erkek tenisçi oldu. Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'u 3-0'la geçen bir numaralı seri başı yarı finalde Karen Khachanov'la karşılaşacak. Tek kadınlar kategorisinde ise dünya 2 numarası Elena Rybakina, çeyrek finalde Çinli Chin Wen Zheng ile korta çıktı. Kariyerinde 2 Grand Slam zaferi bulunan Kazak tenisçi ilk seti kaybetmesine rağmen dönerek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Rybakina'nın rakibi ise ev sahibi tenisçilerden Coco Gauff oldu. Turnuvaya 4 numaralı seri başı olarak katılan Gauff son 4 isim arasında kalabilmek için dünya 5 numarası Mira Andreeva ile karşılaştı. 19 yaşındaki Rus tenisçi Andreeva ilk seti kazansa da Gauff pes etmedi ve korttan 2-1 galip ayrıldı. 2023 ABD Açık'ta zafere ulaşan Coco Gauff evindeki ikinci şampiyonluk için Kazak tenisçi Rybakina ile mücadele edecek.
1: Spor Ajansı'nda ilk bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölüme geçmeden önce Fenerbahçe'nin rakibi Roma'nın Serie A'daki özet görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Saat 14'e kadar stüdyo konuklarım Hayri Beşer ve Kaya Temel'le birlikte yayında olacağız ve gündem maddelerini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Ne yazık ki tabii hoş bir başlıkla başlamayacağız. Galatasaray

0: Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine Portekiz deplasmanında çıktı. Sarı Kırmızılar 1-0 öne geçtiği mücadeleden ne yazık ki Sporting karşısında 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Tabii bu maçla ilgili çok fazla konuşulacak başlık var. Hem futbolla ilgili hem de maçın hakemiyle ilgili çok fazla tartışılan, eleştirilen noktalar var. Maç sonunda yapılan açıklamalar, özellikle Okan Buruk'un, Yunus Akgün'ün yaptığı, Torreira'nın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Özellikle Torreira, Okan Buruk ve Yunus Akgün'den daha farklı bir hakem değerlendirmesi yaptı. Hepsini konuşacağız. Önce bir genel maç değerlendirmesiyle başlayalım istiyorum dilerseniz. Hayır hocam, sizinle başlayalım. Dünkü karşılaşmadan ne bekliyordunuz? Maç sonunda nasıl bir karşılaştırma yaptınız?
1: Umutluydum aslında başlangıçta. Galatasaray bu umutları boşa çıkartıcı bir performans da ortaya koymadı. İyi başladı, önde baskı yaptı. Osimhen'in, Lemina'nın ve Abdülkerim'in yokluğuna rağmen etkili bir Galatasaray gördük. Fakat şunu da vurgulamak gerekiyor. Bazen hani oyunda üstün olmak, topa sahip olmak, bunlar önemli ama bunlardan daha önemli olan fırsatları değerlendirmek, anları iyi oynamak. İşte Sporting galiba bunu daha iyi yaptı. Belki ilk pozisyonunda golü bulması, devreye 1-1 gitmesi ve Galatasaray'ın iyi oynayan oyuncuların fiziki açıdan ikinci yarıda zorlanmaları, Osimhen'in yokluğu, Lemina'nın yokluğu. Çünkü Galatasaray hani yorulduğu noktada Okan Buruk maalesef belki istediği değişiklikleri yapamadı. İşte savunma hattı dengesizdi. Suarez'in performansı, birçok faktör ve Galatasaray'ın orta saha üstünlüğünü ikinci yarıda taşıyamaması. Orada belki hem Torreira'nın hem Sara'nın yorgunluklarını tolere edici değişiklikleri yapabilecek imkanları olsaydı hocanın, kulübe anlamında, farklı olabilirdi. Tabi hani kırılma anları da var. Leroy Sané'nin değerlendiremediği bir pozisyon var. Evet. Hakemin de ciddi hataları var. Birçok şey aleyhimize gelişti. Aslında çok iyi başlayan, iyi sonuç verebilecek bir mücadele maalesef mağlubiyetle sonuçlandı. Ama geçtiğimiz sezonda yanılmıyorsam yine Frankfurt maçıydı değil mi? İlk karşılaşma. Galatasaray çok iyi başlamış. Hı hı. Hatta 2-0'ı bulmuştu, geçerli sayılmamıştı gol daha sonra. Farklı bir mağlubiyet söz konusu olmuştu. Umarız hani bu puan alınacak bir maçtı. Mesela ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına ilgili öngörü ortaya koyarken bunu mesela bir puan alınacak maç olarak görüyordum. Burada puan kaybedildi ve Galatasaray geçtiğimiz sezon nasıl hani puan beklemediği maçlardan, ki içerideki, hı hı, Liverpool maçı dahil olmak üzere, iyi sonuçlar çıkarabildiyse umarız bundan sonra bir Barcelona galibiyeti ya da hani puan beklemediğimiz maçlarda iyi sonuç çıkarmak, öyle de olsa hani üst üste mağlubiyetlerle de Galatasaray yoluna devam etse, psikolojik olarak hem camia olarak hem takım olarak hem de kamuoyu olarak Galatasaray'ı umarım negatif etkilemeden son ana kadar bu yarışın içerisinde kalır ve gruptan çıkar, hı hı, diye ümit ediyorum.
0: İnşallah. Yine bir sonraki maçları da tabii değerlendireceğiz. Kaya, seninle devam edelim. Şimdi Galatasaray'da önemli eksikler vardı. Zaten maçtan önce de bunu çok konuştuk. Victor Osimhen başta olmak üzere Mario Lemina'nın ve Singo'nun yokluğu vardı. Bu eksiklerine rağmen iyi başlamıştı. Yani ilk 20-25 dakika, hatta evet, Borges de söyledi. Yani o dönemde Galatasaray'ın yoğun baskısını kıramadık. Dedi ki çıkamadılar gerçekten kendi yara alanlarından. Ya Galatasaray iyi başlamasına rağmen golü yedikten sonra maçtan tamamen koptu. Okan Hoca da Frankfurt maçına örnek göstererek aynı kırılganlığı yaşadık dedi. Yani doğru başlayan neydi? Neyi doğru yapıyordu? Sonra neden yanlışa döndü? Senden de dinleyelim.
2: Tabii şöyle bakıyorum ben tamamen bu olaya. Galatasaray'ın her mücadelede saha içerisinde haksız rekabet olarak adlandırdığımız Osimhen gibi bir oyuncusu var. Şimdi Osimhen'siz Galatasaray dün gece ilk 45 dakikada sanki Osimhen var gibi oynadı. Şiddetli ön alan baskısı, topa sahip olan, sanki Galatasaray Portekiz'de değil Rams Park'ta oynadı. İlk 45 dakikadan bahsediyorum burada. Tabii şimdi sadece hakem üzerinden bu maçı okumak bana göre yanlış gelebiliyor bazı noktalarda. Neden bunu söylüyorum? İlk yarıda mesela Batrakova yapılan müdahalede rakibe çıkması gereken kırmızı kart. Çıkmadı ama Galatasaray mücadelesini bırakmadı, devam etti oyununa.
0: Altmira'yı
2: yani,
0: diyorsun
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, devam etti yani, bir şekilde kopmadı. Ve çok şiddetli bir oyun ortaya koydu. Sporting takımı ne oluyor diye düşündü. Özellikle ilk 45 dakikada. İşte Sara'nın, Sané'nin net olarak yakaladığı pozisyonları değerlendirememesi,

0: maçın kırılma anlarından birden fazlasıydı bunlar. Yine mesela ileride çoğalmaya çalışan, organize çıkan bir Galatasaray vardı. Özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın oyununu herkes çok beğenmişti ve şaşırdı da yani insanlar. Neden şaşırdı? Osimhen yok, Lemina yok, Singo yok. Ve yaz transfer döneminde 5 tane transfer yapmışsınız. Bunlardan sadece bir tanesi ilk 11'de başlayabiliyor. Batrakov. Yani yine Leao yedek kulübesindeydi. Ya tartışmamız gereken bence çok konu var ama şöyle devam edeyim. İkinci yarı başladıktan sonra tabii ki penaltıyla alakası yok. Biz hep Süper Lig'deki kendi hakemlerimiz üzerinden çok böyle acımasız yorumlar yapabiliyoruz ama yani bu penaltı Süper Lig'de bile verilmezdi. Yani verilmezdi. Bu kadar uydurma saçma mı penaltı olmaması gerekiyordu. Şimdi buraya kadar hem hakemin performansı hem de Galatasaray'ın ilk 45 dakikadaki o işte Batrakov'a yapılan müdahaleden dolayı kırmızı kart çıkmadı diyoruz ya, Galatasaray mücadeleyi nasıl bırakmadıysa penaltı pozisyonundan sonra da Galatasaray mücadeleyi bırakmaması gerekiyordu. Ve oyuncu değişikliklerinin zamanlamasının ben yine yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bir anda orta sahaya İlkaylar, işte Ugo Cukbular, üst üste bu oyuncular Niagalar'ın atılması farkın açılmasına engel olmak mıydı? Ya da işte ikinci yarı başlarken direktmen neden Leao'yu başlayamıyor? Başakşehir deplasmanında 67'de bu oyuncu oyuna girdi. Yarım saatlik performans sergiledi. 45 dakika yanılmıyorsam 12 günü oldu Leao'nun takıma katılma süreci. Yani 45 dakika bu oyuncu oynayamayacak seviyede miydi? Neden 90 dakika boyunca yine Okan Hoca Barış Alper Yılmaz'a sabretmek zorunda kaldı? Yani birden fazla nokta dediğim bu konular. Şimdi biz ama neyi görüyoruz şimdi? Galatasaray, evet, hakemin %100 oyuna etkisi vardı. Galatasaray doğrandı. Bunda hemfikirim. Evet, doğrandı. Ama sadece hakemle okumak, şimdi lige döneceksiniz, tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceksiniz, size ne kadar gerçekçi gelebiliyor? Ya da bu kurduğunuz kadro Şampiyonlar Ligi'nde size ne vaat ediyor? Geçen seneki çeyrek finallere bu kadroyla gidebilme Galatasaray'ın ihtimali var mı? Yani benim bakışım tamamen bu yönde. Tabii ki Okan Hoca'yı da haklı buluyorum saha içerisinde. Verilmeyen o penaltı, çıkmayan kırmızı kart çileden çıkarıyor.
1: Evet.
0: Hani kenarda bu oyuncuları psikolojik olarak saha içerisinde desteklemek de zor olabiliyor. Ama böyle ortamlarda biraz daha Galatasaray sakin kalabilseydi, özellikle ilk 45 dakikadaki oyunun ikinci yarı da ortaya koyabilseydi, en kötü Galatasaray bir puanla dönerdi diye düşünüyorum ben. Yani Frankfurt maçına benzemezdi. Skor evet. anlamında benzemedi zaten.
1: Evet.
0: Oyun hemen hemen aynıydı. Hatırlayalım, ilk yarıda Galatasaray Frankfurt'ta yine 1-0 öne geçti. Üst üste yakaladığı pozisyonlar. Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı gol pozisyonları o maçta. Burada da yine benzer sonuçlar ve maçın bitişi. Orada da hakem hatası vardı bu arada. Yani bunlar oluyor ama Şampiyonlar Ligi'nde de çıkıp herhangi bir yöneticinin açıklama yapıp yapmaması konusunda da soru işaretleri oluşuyor kafada. Süper Lig'de evet çıkıp açıklama yapabiliyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde de hakkınız yenildi. Yine Okan Hoca savunmak zorunda kalıyor. Yani birden fazla sıkıntı var.
1: Evet, şimdi şu senin sakin kalma konusu önemli. Ben onu da not almıştım çünkü. Özellikle 2-1'den sonra, yani maçtan tamamen kopan bir Galatasaray olduğunu söyledik zaten eşitlik gelince, ama 2-1'den sonra biraz daha, hani tabiri caizse devreler yandı denir ya, orada Galatasaraylı oyuncuları sakinleştirecek. Hatta şöyle söyleyeyim, bir el freni görecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bunu yapabilen olmadı. Biraz İlkay, hani sağlıklı bir İlkay olsaydı bunu yapabilirdi diye düşünüyorum ama İlkay Gündoğan da, yani şu anda varla yok arası gibi bir durumda. Yani son anda girdi. Çok da oyuncu değişikliklerin zamanlaması da yine tartışıldı. Burada bu görev kimi üzerine geçmeliydi hocam, size onu sorayım. Yani oyunu sakinleştirmek, takım arkadaşlarını yeniden maçın içerisine dahil edebilmek ve motive edebilmek hangi oyuncunun görevi olmalıydı saha içinde?
2: Şimdi sen bu soruyu sorarken ben profilleri böyle kafamda canlandırmaya çalıştım. Tam anlamda bu söylediğin göreve, pozisyona oturan bir profilde bulamadım. Aslında İlkay tam da bunu yapması gereken oyuncu.
1: Evet.
2: Yani çünkü İlkay, yani dar alan oyunu içerisindeki sakinlik, çabukluk, hızlı karar verebilme melekesi, bütün bu söylediğim fonksiyonel işlerin içini yıllarca çok üst düzey doldurmuş bir isim. Maalesef Galatasaray'ın böyle bir oyuncudan faydalanamaması gerçekten üzüntü verici. Şimdi bunu mesela Gabriel Sara da yapabilir. Bunu Torreira da yapabilir. Ama sanki öyle liderlik vasıfları

0: yok. İşte takımın aslında hani nasıl oynaması ya da nasıl davranması gerektiği zamanları da planlamak gerekiyor. Burada bir yönüyle hani teknik direktörün rolü de önemli. Mesela oyuncu kulübeye döndüğü zaman teknik direktörün duruşundan, davranışından, oradaki vereceği işte direktiflerden o sonucu çıkarabilmeli, o güveni alabilmeli. Sanki Galatasaray hani bu bir makus talih, bunu tekrar yaşayacağız korkusuna hapsoldu. Ki Sporting aslında öyle de bir rakip değil. Yani geriye düştüğünüz zaman çok büyük paniğe sevk edecek bir rakip değil. Yani Galatasaray'ın karşısında evet saygı duymamız gereken, evinde seyirci desteğiyle iyi oynayan ve dün gece de ön tarafı itibariyle de iyi performans gösterdi rakip takım, ama öyle bir rakip de değil. Fakat Galatasaray'ın gerçekten siyahla beyazı oynaması bir defa Galatasaray genetiğine de çok uygun değil. Yani Galatasaray böyle çok kolay vazgeçen bir takım değil. Hani hangi oyuncu olmalıydı ve de oyuncular olmalıydı sorusunu, yani burada hani kaleci Uğurcan'dan başlamak suretiyle, mesela Abdülkerim sahada olsa Abdülkerim'den böyle şeyler beklerim. Aynı şekilde Gabriel Sara'dan böyle şeyler beklerim oyun içerisinde. Mesela Mertens profili sahada olsa, ben oyun özelliğinden, stilinden bahsetmiyorum ama liderlik, oyuncu davranışından vasfı, evet, bahsettiğim zaman ondan beklerim. Osimhen'den beklerim. Mesela Icardi olsa Icardi'den beklerim. Aslında yine de beklenecek oyuncular var ama Galatasaray bundan maalesef çok uzaktı. Evet. Yani sabırlı davranamadığı için, anları iyi değerlendiremediği için kaybettik Galatasaray. O açıdan üzüntü verici. Hani oyuna baktığınız zaman ilk yarıda gerçekten Kaya da anlattı. Bayağı bir üstün bir Galatasaray. Beklediğimizin önünde bir Galatasaray var. Ön alan baskısını iyi yapan bir Galatasaray var. Şimdi hocanın tercihlerini eleştirebiliriz. Ben de mesela Leao'nun daha fazla dakika almasını, hatta ilk 11'de yer almasını da beklerdim. İlk 11'de yer alması da bir erkenci tavır değildi bence. Ama sahada kalan 11, yapılan değişiklikler, bunlarla da ele aldığımız zaman, hocanın tercih anlamındaki doğrularıyla yanlışlarıyla da ele alsak, bu oyun, bu kaybediş ortaya çıkmamalıydı, çıkmazdı diye düşünüyorum. Evet. Yani biz aslında biraz merkezde kaybettik. Merkez yorulduğu zaman, yorulan merkezi ikame edemeyişi Galatasaray'ın temel problem. Mesela ya İlkay'ı biz şu anda böyle mi konuşmalıyız? Yani düşünebiliyor musun? İlkay gibi yani dünya futbolunun işte son 10-15 yılındaki en önemli orta sahalarından bir tanesi. Set oyunu olsun, işte geriden çıkılan oyunda doğru pas istasyonlarını, bağlantı oyunlarını sağlamak olsun. Çok üst düzey bir isim. Yani şu anda mecburiyetten sahaya atılan bir isim konumunda. Maalesef hani Galatasaray bütüncül anlamda iyi olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bir de şu var. Ne olursa olsun burası Şampiyonlar Ligi. Burada detaylar çok önemli. İşte detaylarda kaybedebiliyorsunuz. İşte rakibin ilk pozisyonu, savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir yönüyle karambol değerlendirebileceğiniz pozisyonda golü yediniz, skor üstünlüğünü kaybettiniz. Hatalı bir hakem kararıyla, bence de öyle, penaltıyla 2-1'e geldiniz. Ve de işte hani kalede Uğurcan'sa öyle bir frikik golü beklemezsiniz ama çok iyi vurdu. Yani vuranı da orada şey yapalım. Bir frikik golüyle Galatasaray maçı kaybetti. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray'da telafi edebilecek potansiyel var.
1: Tabii.
0: Yani bu maç gerçekten hele de başlangıcına, gidişatına, hakem kararlarına ve sonucuna baktığımız zaman böyle arkasından bazen ah edilecek maçlar vardır ya. Ama biraz öyle karşılaşma. Ona rağmen futbol dünü, anı çok kısa bir sürede geride bırakmamız gereken bir olgu. Galatasaray da bunu yapmalı. Yani anlamsız tartışmalara girmezsek Galatasaray'ın önü hala kapalı değil diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi az önce özet görüntülerde bir yandan dönerken şunu da konuşmak istiyorum. İkinize de yine soracağım. Kaya, seninle devam edelim. 19'da Sporting'in golü offside'dan iptal oldu. Sonrasında zaten 27'de golü attılar. Oradaki gol ofsayttan

0: lazım buna. Tabii ki savunma yönüne biraz daha Galatasaray ilk yarıda da golü bulduktan sonra yatkın olmaya çalıştı.
1: Evet.
0: Neden? Jakobs çünkü stoper değil. Yani stoper olmayan bir oyuncunun orada başlaması acaba bir hata yapabilir mi diye yanındaki savunmadaki arkadaşları da bir endişe içerisindeydi. Ama hücum hattında hep beraber oynayan, birlikte oynayan oyuncular bunlar. Yani hareket edebilecek, takımı zorlayabilecek bu kopukluk belki o yüzden.
1: Evet, bir kopukluk
0: analiz
1: vardı,
0: ya da
1: doğru.
0: Yorum olarak bunu düşünce olarak ortaya koymuş olabilir tabii ki, ama şu var daha çok burada. Şimdi Galatasaray'ın sahaya çıktığı kadroya baktığımızda da Jakobs stoper değil diyoruz, stolbek. Şalay sağ bek değil. Şimdi Süper Lig'de ve çok iyi bir sağ bek. Anadolu kulüplerine karşı derbilerde üstünlük kurabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde maalesef olmuyor bu. Yani Singo'yu oynatacaktınız, sakatlandı, mecbur kaldınız. Hani ben öyle gireyim bu konuya. Yine mesela santrafor noktasına bakalım. Barış santrafor değil mesela. Şimdi o kopuklukların nedeni de birincisi stoper olmayan oyuncunun stoper başlaması. İkincisi takım savunmasını Galatasaray yine ilk yarıda iyi bir şekilde gerçekleştirse bile Lisbon'a zaten topu vermedi Galatasaray.
1: Evet.
0: Lisbon'a topu alsaydı, hani biz diyoruz ya 26'da Galatasaray kalesinde golü gördü ya da işte offside'a takılan bir gol vardı. Zaten bu şekilde geliyor bu takımlar. Bir kere geliyor, atıyorlar, geri çekiliyorlar, ondan sonra oyun üstünlüğünü alıyorlar. Yani Galatasaray'ın 90 dakika boyunca bu oyunu ortaya koyamayacağı da zaten aşikar. İsteseniz de yapamazsınız. Yani futbolda böyle bir denklem yok yani. Dünkü oynanan mücadelelere bakın. Yine ne bileyim Barcelona'nın rakibi bir şekilde boşluk bulmaya çalışıp savunmayı zorluyor. Ya da Paris Saint Germain'in aynı şekilde rakibi. Yine öyle ya da böyle fark açılsa da gol atmak için bir pozisyon oluşturmaya çalışıyor. Bir kere geldiklerinde çok tehlikeli olabilen takımlar bunlar. Yani Sporting benim gözümde Galatasaray'la birbirlerine benzeyen çok noktaları var. Yani uçan kaçan bir takım değiller. Evet, rakamsal boyutta Galatasaray market değeri daha fazla. Ama şöyle bir örnek de vereyim. Dün Sporting'in savunma oyuncusu Quaresma'ydı yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: 2002 doğumlu. As stoperleri yedekti. Yani bu oyuncuyla başladı. Bunu neden yapıyorlar? İşte geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde işte Bodo'ya karşı 5-0'lık galibiyet. Arsenal'a karşı oyunu tutmak. 1-0 mağlup olsa bile rövanşında işte 0-0 kalması. Yine bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e karşı alınan galibiyet. Yani Sporting'in ne kadar tehlikeli ve güçlü takım olmasını burada anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum bu örneklerle. Ayrıca şunu da altını çizmeye çalışacağım. Dilim döndükçe. Quaresma'yı oynatma sebeplerinden bir tanesi de şu. Avrupa'da bir vitrin olduğunun farkındalar. Bu oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde sunuyorlar. Benim zaten stoperde banka oyuncum var. Rakipler görsün, bundan da satış yapıp para kazanayım. Şimdi rakibin bunu da düşünüyor. Yani senin elinde bir Chuabi gibi bir oyuncu var. Hazır değil diyorsunuz. Stoper başlatmıyorsunuz. Jakobs oynatıyorsunuz. Diğer yerde de 2002 doğumlu bir futbolcu stoperde başlıyor. Yani anlatabiliyor muyum dengeleri saha içerisindeki? Ya kopukluktan ziyade bazı planlamanın da sadece transfer stratejisi üzerinden de ben yorumlamayı doğru bulmuyorum ama günün sonunda oraya geliyoruz biz.
1: Aynı şeyi Deniz Gül için de söyler misin bu arada, Deniz Gül Barış Alper konusuyla ilgili?
0: Ya net olarak söyleyebilirim. Çünkü Deniz daha genç bir oyuncu. 22 yaşında olan bir oyuncu.
1: Ve Portekiz liginden geldi.
0: Yakından bilen bir isim. Belki Barış yerine evet Deniz başlasaydı etkili olabilir miydi? Sırtı dönük top tutabilirdi, ne bileyim bağlantı oyununda iş yapabilirdi, bunları düşünüyoruz ama ben burada Okan Hoca'nın da şu şekilde hakkını yemek istemem Barış konusunda. Barış'ı ilk 11 başlatma nedeni savunmayı yıpratmak. Kenarlardan ve arkalarda boşluklar oluşturmak. Yani arkasından gelen oyuncunun maçı tamamlamasını beklemekti. Ama evet. Barış da bunu yapamadı. Savunma kapandı. Yani çok fazla açamadı. Birebirlerde etkili olamadı. Ayakta kalamadı Barış. Evet. Ya yaptığı ortalar isabetsiz ortalar. Ve hani kime orta yapacak, bir de santrafor yok. Böyle bir durum da var.
1: Evet. Yani
0: Osimhen olsa orta kesersin, anlarım. Yine Leao girdi. Orta açmaya çalıştı ama top Ugocuku'ya gitti orta alanda. Niega'ya gitti. Hani planlamayla alakalı eksiklikler olmayınca, işte transfer sürecinde son güne bırakınca, Barış da başlayınca da biz şunu söylüyoruz. Neden 90 dakika Barış'a, Okan Hoca saha içerisinde sabretti. Mecbur etmek zorunda kalıyor.
1: Şimdi ekranlarınıza da geliyor. Şöyle detaylı inceleyelim diye ben de kalkayım. Luis Suarez ve Barış Alper Yılmaz'ın 90 dakikaya 74 dakika dünkü karşılaştırma istatistikleri geliyor. Tabii bir tarafta takımın ana santrfor var, bir tarafta Osimhen'in yerine rotasyon için kullanılan bir Barış Alper Yılmaz var. İkisinin karşılaşma ile ilgili istatistikleri ekranlarınızda. Barış Alper'in 38 topla buluşmasına karşılık Luis Suarez'in 26. Zaten genel istatistiklerde de Galatasaray'ın takım olarak Sporting'e karşı bir üstünlüğü

0: Söz konusu. Şöyle genel baktığımızda daha böyle ön planı çıkartabileceğimiz neler var? Rakip yarı sahada pas isabeti %63'e %40. İkili mücadeleler yeşille zaten belirtilmiş. 11 ikili mücadeleden 5'ini kazanmış Barış. Luis Suarez ise 9'dan 5'ini kazanmış. Şutu yok. Sadece bir tane şutu var. İsabeti yok. Onun da 3 şutundan ikisi isabet buldu ki bir tane de golü var yine Luis Suarez'in. Tabi burada şöyle bir handikapı var Barış Alper Yılmaz'ın. Bu takımın ana santrforu Barış Alper Yılmaz değil. Ve ben dün Twitter'da gördüm, yani böyle tabii Twitter'da çok fazla esprili paylaşımlar yapılıyor ama bir yandan da trajik geliyor Galatasaray taraftarlarına. Bir Galatasaray taraftar 2023'te işte o kadar santrfor var, biz hala santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz diye bir tweet atmış. 3 sene sonra o tweet'i alıntılamış. Yani 3 sene geçmiş üstünden ben hala aynı krizi yaşıyorum bir taraftar olarak da. Gerçekten de dikkat çekici. Evet, kulübende Deniz Gül var. Portekiz'den gelmiş. Hazır gelmiş bir Deniz Gül var ama hoca onu kullanmıyor. Böyle bir tabloda da Barış Alper Yılmaz'ı çok fazla acımasızca eleştirmek haksızlık gibi geliyor bana.
1: Fazlasıyla haksızlık. Şimdi Okan Hoca'nın planı neydi? Barış Alper Yılmaz'ı niçin ilk 11'de oynattı? Plan şu bence. Ön alan baskısını yıpratıcı bir şekilde yapabilmek. Bunu en iyi kimle yapıyorsunuz? Osimhen'le yapıyorsunuz. Osimhen var mı? Yok. O zaman yani plan buysa, yıpratıcı ön alan baskısı yapmaksa plan, amaç buysa Barış Alper'i ilk 11'de oynatmanın bir mantığı var. Peki bu mantık sonuç verdi mi? Bence verdi. Yani Galatasaray etkili ön alan baskısı yapabildi mi? Yapabildi. Bariz bir şekilde rakibinden üstün müydü? Evet, üstündü ve öne de geçti. Hı hı. Burada mesela Deniz Gül'ü oynatmanız durumunda siz bu planı uygulayabilir misiniz? Yani Barış Alper'li bir ön alan yaptığınız ön alan baskısını Deniz Gül'le yapabilir misiniz? Yapamazsınız.
0: Ama şöyle bir şey olmaz mı hocam? Özür dileyerek araya gireceğim. Barış kanada geçtiğinde biraz daha verimli olduğunu gördük. O şartlar oluştuğunda sonuçta Deniz Gül santrfor özellikleri, melekeleri daha yüksek olan bir oyuncu. Yani Deniz Gül'ü besleyecek çok daha etkili kanatlar olmayacak mıydı o zaman?
1: Olabilirdi ama bunu mesela şöyle de yapabilirsiniz. Başlangıcı Barış Alper'le yapıp daha sonradan strateji olarak buna dönebilirsiniz. Deniz kaçta girdi? Çok mu geç girdi Deniz?
0: Geç girdi sanki. Hemen
2: goller
0: bakıyorum.
2: Yenildikten sonra oyuna dahil oldu.
1: Ha, evet, yani belki skor verilmeden girilse. Ha, burada yorgunluklar, oyun üstünlüğü verildikten sonra bu tercihler yapılabilir.
0: Ya, Deniz Gül 64'te Batrakov'un yerine girmiş.
1: Aşırı da geç girmemiş. Hı hı. Biraz daha belki.
2: Leo ondan önce girdi ama oyuna.
0: Yani Leo 58'de girdi Sané'nin
2: yani
0: yerine.
2: Yani mesela ikinci yarının başında hoca direktmen işte Deniz de Leo'yu oyuna atabilseydi farklı bir maç olabilirdi. Ya burada bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Leo
2: ama
0: oyunun hızını çok arttırdı mesela girdikten
2: tabii,
0: sonra.
2: Yani çünkü Barış'tan bir verim alamıyorsunuz. Tamam, ben de aynı düşüncedeyim. Rakibi zorluyorsun, alan açmaya çalışıyorsun. Kanata geçtiğinde yine etkili olmaya çalıştı. Ama santrafor eksikliğim var.
1: Bence
2: yani.
1: Bence bu hoca burada yani Şampiyonlar Ligi seviyesini, tempoyu dikkate alarak rakibe karşı üstünlük kurmak babından bunu deneyimledi. Ki daha önce biz hani bu tercihi biz bir Fenerbahçe derbisinde hatırlıyoruz ve Galatasaray çok rahat kazanmıştı. Icardi'nin kadroda olduğu galiba ilk 11'de oynatılmadığı bir maçtı. Şimdi Barış Alper'den hani gol performansı beklerseniz bu anlamda zaten hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani Barış Alper hiçbir şekilde golcü değil. Ama bir forvet, kanat forvet. Ya burada ben hocanın mantığını çok yanlış bulmuyorum. Biraz da şunu söyleyeyim. Yani Deniz Gül değil de biraz daha yıpratıcı, hani statik olmanın ötesinde yani rakip savunmalar üzerinde de ciddi dominasyon oluşturabilecek tarzda bir forvet olsa o zaman hocayı daha fazla eleştirebilirdim. Yani kendi mantığı içerisinde yapmak istediği şeyin tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ama açıkçası mesela ben Leao'yu da ilk 11'de beklerdim. Leao'yu da oynatabilirdiniz. Pekala forvet pozisyonunda. Yani ya şu kadroda Leao ilk 11'de olmalıydı. Barış yine de vazgeçilmeyecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Çünkü sahip olduğu bazı özellikler var. Ama bu karşılaşmada bence oyunun Galatasaray'ın istediği gibi gitmediği noktada, yani Galatasaray'ın yorulduğu noktada, fiziki anlamda yetersiz kaldığı noktada Galatasaray'ın yaptığı değişikliklerle cevap verememesi problem teşkil etti. Biraz da hocanın talihsizliği bence şu. Hani ikinci yarının başında erken geldi galiba ikinci gol. Yani ondan
2: penaltı
1: sonra
2: penaltı pozisyonu zaten.
0: Evet, 57'de geldi.
1: 57'de geldi. 57'de geldiği için mesela değişiklikleri çok geç yapmadı ama golden sonra yaptı.
2: Ama hep öyle işte, sezon boyunca Ayra abi anlatmaya çalıştığımız konu bu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de de gol yedikten sonra değişikliklere gidiyor. Yani bu oyunu okumanın ikinci yarıda devamlılığını sürdürebilecek oyuncuları bir an önce sahaya bu sıkıntıyı çekmeyecekti. Burada şu da var şimdi, bakın biz diyoruz ki Deniz neden başlamadı? Yani şu bilgi bende de var, %100 hazır değil. Değil. Maç eksikliği, antrenman eksikliği, her şeyi tamam olabilir. Ama bu oyuncuların 45 dakika çıkarmayacağı anlamına da gelmez. Yani takımla beraber antrenmana çıkabiliyor. İşte yaptığınız transferleri Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek mi yaptı Galatasaray yönetimi? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Veya Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kurmayı planlıyorsa Galatasaray, neden son güne bu transferleri bıraktı da şu an Okan Hoca, daha doğrusu dün maç başlamadan önce şunu düşünüyor. Ben devşirme olarak Jakobs'u burada oynatayım. Bir transferini yaptın, hoca niye oynatamıyor? Zamanında yapmadınız transferleri. Son güne bıraktınız. Bu oyuncular da hazır değil. Şimdi Abdülkerim konusunda da öyle. Okan Hoca çıktı, sakatlığı yok dedi. Maçtan önce, bir gün önce yaptığı açıklamalarda. Burada zaten Jakobs'u bir plandı başlatmak. Ama Abdülkerim bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Yani saha içerisinde olup olmama konusunu geçtim. Abdülkerim olsaydı bana göre yine farklı olabilirdi maç. Hani Frankfurt'ta da Abdülkerim yoktu bu arada. Peki, Abdülkerim benim oynamadığım maçlarda hani şahsi olarak.
1: Şöyle düşünelim. İkinci yarıya, şimdi hoca ikinci yarının başında kalede gol görülmeden bu değişiklikleri yapsaydı bir kısmını diye düşünebiliriz bence de. Lau'yu mu almalıydı, Deniz'i mi almalıydı?
2: İkisini de aynı anda almalıydı bence. Çünkü Barış 90 dakika boyunca sahada kalacak bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Barış zaten Süper Lig başladığı günden beri ciddi anlamda mental olarak düşüşte olan bir oyuncu. Başakşehir deplasmanında Barış yedek kulübesinde kaldı. Sané Süper Lig'de iki kere kesik yedi. Ki Sané'yi şimdi her maç eleştiriyoruz ama Galatasaray'da şöyle bir gerçek var. Dikine giden kaç tane oyuncu var Sané dışında? Yok. Top alıp orta alandan. Rakibi zorlayan ya da adam eksiltmeye çalışan. Bu tür özelliklere sahip olabilmenin de taraftarın farkına varması gerekiyor. Yani Sané mesela orada kaçırdı, vurdu, top kaleye girmedi mesela. Bence çok iyi vurdu orada yine. Ama şanssızlık olmadı. Sara cılı şutlar çekti. Şimdi Sané'yi kesiyorsunuz, oynatmayalım. Barış'ı oynatmayalım. Kimle başlayacaksınız bu sefer? Ya da Barış kötüyse Sané'yi ilk Süper Lig'de 2 hafta kesiyorsan Barış'ı da kesmen lazım. Bu maçta oynatmaman lazım o zaman. Ya da ilk 45'e başlarsın, oynatırsın, bir şey göremezsin. İkinci yarı Deniz Leao hamleni yaparsın. Yani neden goller yenildikten sonra Galatasaray teknik ekibi sürekli oyuncu değişikliğine gidiyor? Bu maçı okumayla alakalı ya da planlamayla alakalı mı bir sıkıntım var? Ben burada sadece Okan Hoca'yı söylemiyorum. Ekibinin de Okan Hoca'ya burada destek çıkması gerekiyor.
1: Yani sen Barış'ın ilk 11'de oynamasını mı yanlış buluyorsun, yoksa ikinci 45'te oyundan alınmamasını mı?
2: Alınması gerekiyordu ikinci 45'te oyundan.
1: Yani ikinci yarının başında.
2: Yani
1: tamam.
2: Zaten sezona Barış iyi başlamadı. Gerçekten iyi başlamadı. Şimdi Sané ile Barış'ı kıyasladığımız maçlar da oldu bizim. Ama yani bence bu benim şahsi düşüncem. Barış Sané'nin de gerisinde. Sané o kadar çok eleştiriler hedefinde kaldı. Ama Barış da istenilen performansı sahada veremedi. Doğru. Yani bu oyuncu evet santrafor değil ama Okan Hoca bu kadroyla çıktıysa tabii ki takımın teknik direktörü Okan Hoca. Tabii ki futbolu biz Okan Hoca'dan daha iyi bilemeyiz. Hani bu konu hakkında herhangi bir şeyimiz yok bizim. Ama ilk 45 dakikaya bu kadroyla çıkıyorsan, eğer ki skor 1-1 ise ikinci yarı Sporting'in açılacağı belli. Oraya hemen bir ikinci yarının başında Leao Deniz Gül hamlesi yapsa Okan Hoca daha iyi olmaz mıydı? Ben sadece bu tarafından bakıyorum. Şimdi 90 dakika sonunda hakem penaltı verdi. Kırmızı kart çıkmadı. Evet bunlar doğru. Galatasaray'ın saha içerisindeki enerjisini de emdi. Ama ayakta kalmanız gerekiyor ya. 2-1'den sonra o zaman tamam maçı bırakalım, oynamayalım diyelim. Yani Galatasaray o zaman 50'den sonra ya da golü gördükten sonra kalede 57'den sonra oynamasın. Ha, bu mantık olamaz. İlk yarı Batrakov'un pozisyonunda rakibine çıkmayan kırmızı karttan sonra Galatasaray nasıl oyunu bırakmadıysa, devam ettiyse penaltı verildikten sonra da aynı oyunu ortaya koyması gerekiyordu. Ama her şeyin başında abi şunu da ekleyeceğim. Her şeyin başında aynı noktaya dönüyoruz. Transfer planlaması. Yani Galatasaray'ın bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali yok. Geçen seneki Galatasaray'ın bu kadar çok saha içerisinde reaksiyon verme sebeplerinden bir tanesi şuydu. Osimhen evet bir hevesi isteği vardı saha içerisinde. Bol servisi alındı. Enerji kattı. Sané geldi. Hani böyle hep transferle bazı sıkıntıları çözemezsiniz. Sporting takımı 2-3 tane önemli oyuncusunu sattı. 200 milyon euroya yakın satış yaptı. Yanılmıyorsam 125 milyon euro bandında oyuncu satışı aldı tekrardan. Ve ilk defa oynayan oyuncular da vardı. Onların da ligde 5. haftası.

0: Galatasaray'ın da 5. haftası. Ya biraz da hani bu şekilde bakmak lazım. Yoksa evet hakem doğradı. Ben de söylüyorum hakem doğradı. İşte kırmızı kart çıkmadı. Evet çıkmadı. Ama senin oyunu bırakmaman lazım.
1: Doğru. Yalnız yani sadece Barış üzerinden okumak ya da Okan Hoca'nın tercihleri üzerinden okumak da biraz eksik kalır diye düşünüyorum. Ben
0: tabii
1: açıkçası Barış'la başlamasını çok yanlış bulmadım şu açıdan. Şimdi Barış'ın formsuz olduğu bir gerçek. Ama Barış zaten becerili bir oyuncu değil. Yani Barış çok formda olsa da hani çok gol atabilecek, girdiği pozisyonlarda gol ya da asist, final anlamında her zaman üst düzey işler yapabilen bir oyuncu değil. Barış'ın formu şu: rakip savunmaları yıpratmak. Oynadığı pozisyon kanatta olsa ya da nadiren forvet de olsa bunu yapabilmek. Yani formsuz da olsa Barış'ın hoca bunu yapabileceğini düşündü. Ve ilk yarıda Barış nitekim bu anlamda Galatasaray'ın oyununa katkı sundu. Ama Galatasaray'ın oyunundaki gerilemenin yegane sebebi Barış olmadı. Mesela ikinci yarıda biz Torreira'dan da ilk yarı performansını göremedik. Sara'dan da
0: Torreira
1: göremedik.
0: Torreira'ydı ama genel anlamda. İyi maç çıkardı.
1: Düşüş
0: ayakta
1: oldu.
0: Ayakta kalan tek oyuncuydu.
1: Sara'da da düşüş oldu. Batragol'da da oldu. Yani bütüncül anlamda baktığımız zaman Galatasaray fizik olarak özellikle ikinci yarı itibariyle o dominasyonu sürdüremedi. Sporting'in atletizmine, gençliğine, enerjisine bir anlamda yenilmiş oldu. Topa daha fazla sahip olmak suretiyle. Burada yapılması gereken benim açımdan baktığımda bir defa Leao ilk 11 olabilirdi ya da söylediğin gibi ikinci yarının başında alınabilirdi. Deniz Gül'e de dakika verilirdi. Yani ikinci 45'in başında da olabilirdi. Gidişata göre de olabilirdi. Yani Galatasaray hiçbir şekilde panik yapmamalı.
0: B planı yok Hayri abi. A evet. Plan var.
1: Bir de
0: B
1: şu var. Bak şimdi mesela şimdi Sanchez bence bu ligin en iyi stoperi. Fakat yani Galatasaray'ın işte saha içi liderliğini falan konuşurken hiç Sanchez'den söz etmedik. Hatta evet. Yönelttiğin soruda da Sanchez ismini zikretmedim. Çünkü öyle bir özelliği yok. Ya bir denge stoperi değil, lider stoper değil. Dolayısıyla Sanchez'in yanında kim oynadı?
0: Jakobs.
1: Jakobs oynadı. Ya Galatasaray'ın gerçekten saha içi diziliş açısından şimdi Jakobs oynuyor, stoper değil. Reytingi düşük bir karşılaşma çıkardı. Aynı şekilde Eren yine reytingi düşük bir karşılaşma çıkardı ki şu soruyu sorduğumuz zaman hani Eren'e de haksızlık yapmadan Şampiyonlar Ligi seviyesi açısından Galatasaray'ın sol beki Eren mi olmalı? Herhalde hepimiz zorlanırız. Zaman zaman iyi performanslar da gösterse. Burada Galatasaray'ın dün sakatlıklardan, yokluklardan kaynaklı problemleri de vardı. Kadro ile ilgili eleştiriler, ayrı eleştiriler ama kısaca şunu söyleyeyim. Aslında Galatasaray'ın yapması gereken şuydu ve şu olmalı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde biz geçtiğimiz sezon grup aşamasını gördük. Hatta çeyrek finalin kapısından döndük. Galatasaray kadroda çıtayı yukarı taşımalıydı. Bunu yapamadı, doğru. Mesela bu çok temel bir eleştiri olarak Galatasaray'a yöneltilebilir. Bunun yapılması için de alınması gereken bir forvet vardı. Icardi'nin ikamesi olarak. Deniz Gül mü olmalıydı, daha iyisi mi olmalıydı? Elbette daha iyisi olmalıydı. Ama Deniz Gül de nihayetinde mantıksız bir tercih değil. Üzerine koyabilecek bir potansiyel.
0: Deniz Gül 3. santrafor. Yani ilk transfer gerçekleştiği günde bu yorumu yaptığımda tepkilerle karşı karşıya kaldım ama Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca'nın Deniz Gül'ü direktmen sahaya sürmeyeceği zaten bir bariz bir şekilde ortadaydı. Dün de öyle oldu.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın üst düzey bir orta saha alması gerekirdi.
0: Kesinlikle. Transfer döneminde hep konuştuğumuz konulardı bunlar. Şimdi sağ bekin orijinal sağ bek değil. Süper Lig'de ve geçtiğimiz sezonlarda ne oldu? Singo oynadı orada. Ajax maçında mesela Ajax'ı Galatasaray ezdi geçti. Singo olsaydı belki yine bu konuşmaları yapmayacağız. Şimdi ama bakın geçtiğimiz sezonda biz bunu konuştuk. Galatasaray üst üste 7-8 tane sakat verdi. Dedik ki Galatasaray'ın sakatları vardı, o olmasaydı. Ama futbolun içerisinde bunlar var. Planlamanızı buna göre yapmanız gerekiyor. Yani sağ bekin orijinal sağ bek değil. İki tane sol bekle maça başlıyorsun. Orta alanda Torreira bence iyi maç çıkardı. Açıklamalarını da çok beğendim bu arada. Yani resmen kaptanlığı verin bana diyor Torreira.
2: Evet, hakem üzerinden değil kendi eksiklerimiz üzerinden değerlendirdi.
0: Eleştirdi. Tabii ki hakem üzerinden okumak da gerekiyor. Bence en önemli noktası burası. Okey. Bunu bir kenara bırak.

0: bakmamız lazım. Ama genel olarak Galatasaray'ın bu kadro yapılanması da Şampiyonlar Ligi, bak şimdi Süper Lig başladı, Galatasaray farkına varmadı. Şimdi söylüyorum, Şampiyonlar Ligi başladı. Bence Galatasaray hala Şampiyonlar Ligi'nin başladığının farkında değil. Ya, bu kadro yapılanmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, başarı beklemek bana çok inandırıcı gelmiyor böyle bir noktada. Evet. Çünkü yaptığınız transferler bu gerçeği ortaya koymuyor. O zaman yapmayın. Yani gerek yok. 5 tane isim Ocak'ta da aldınız kiralık. 5 isimden hangisi kaldı Galatasaray'da? Şimdi bonservisiyle yaptığınız transferler var. Opsiyonlu şekilde. 5 tane transferin şu an 2 tanesi tuttu diyebileceğimiz noktadayız. Birisi Leao, zaten tartışmasız. Hı hı. Konu kapalı. İkinci Batrakov, yıldız adayı, ki o çocuk da eleştiriliyor şu an. Ya Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa çıkmış bir oyuncu. Evet. Rusya Ligi'nin dışına çıkmış. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Hani yanlışlar ilk başta geldi Galatasaray'da. Ve şu an işte Okan Hoca'nın da saha içerisindeki oyuncu değişiklikleri de geç kalındığını söyleyince de bu sefer şey oluyor ya, hakem hatalarını görmüyor musun? Hakem hatalarını görüyoruz. Ama şimdi Galatasaray zorlu bir maça çıkacak Kocaeli ile. Geçtiğimiz sezon iki kere Galatasaray Kocaeli'ye takıldı Süper Lig'de.
1: Üstüne Barcelona maçı var.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sakatlarınız var, erken dönmesi gerekiyor. Yani planlamanın ne kadar sağlıklı olduğu Galatasaray'da yaz transferleri.
2: Aslında belki planlamayı da bir kenara bırakalım. Diyelim ki şartlar bu. Yönetim istenen transferleri yapamadı. Biz mevcut takım itibariyle istediğimiz Galatasaray'ı görebiliyor muyuz?
0: Göremiyoruz. Şimdi bence.
2: Mesela senin söylediğin bir şey çok önemli. İyi de yakalamışsın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığının farkında değil. Yani bunu sadece bence transfer üzerinden yorumlamamak lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımın görüntüsü, motivasyonu, o da biraz daha farklı olmalı. Hatta tutkusu farklı olmalı.
1: Bu arada bu tutku da nedense yani değişkenlik gösteriyor hocam. Az önce ekrana da gelmişti. Deplasman karnesi çok kötü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde. Yani sürekli Galatasaray taraftarı mı taşıyacak Galatasaray'ın sonuç alacağı maçlardan? Sadece iç sahada oynamıyor. Şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir formatımız var. 4 tanesi iç sahada maksimum. Yani başka şansı yok. Deplasmanlardan da puan hedeflediği maçlardan puan almak zorunda ve bu kadronun yapabileceği bir şeydi bu. İlk 25 dakika oynanan futbolu kim oynadı? Galatasaray oynadı. Bu kadro oynadı. Osimhensiz oynadı. Yani bunu da söyleyelim. Bir de dediğiniz gibi Leao ile başlasaydı, Başakşehir maçında Leao girdikten sonra çok fazla hissettirmedi Osimhen'in yokluğunu. Bence hem takım de savunmasında hem ön alan baskısında yine Leao'nun varlığıyla birlikte Galatasaray yine bir şeyler ortaya koydu. Ama işte yine dönüp dolaşıyoruz. Tercihler, zamanlama ve onları doğru zamanda yapmak. Dün Yunus Akgün mesela maç sonu dedi ki, Sporting'in geçiş tehdidine maç öncesinde çalıştık. Buna rağmen basit gol yedik. Şimdi tehdit ortada. Bunu biliyorsunuz. Acaba o ilk 25 dakikadaki oyun mu oyuncuları ve Okan Hoca'yı yanılttı? Ya benim aklıma bu da geliyor.
0: İlk 45 dakikada aslında Galatasaray'ın oynadığı oyun performans anlamında, hani ben az önce söyledim ya, Şampiyonlar Ligi'nin farkında mı Galatasaray? Çünkü transferler üzerinden bunu söylüyorum. Süper Lig'de de.
1: Evet.
0: Başladığında Galatasaray'ın transferleri yoktu ortada.
1: Evet.
0: Son gün yapıldı. Şu var, şimdi herkes diyecek ki 45 dakikada Galatasaray böyle bir oyun oynadı. Nasıl bir cümle kuruyorsunuz mesela?
1: Hı hı.
0: Bak şey, oluşuyor bu tabii ki. Ama bu oyunu sürdürebiliyor musun? Sürdüremiyorsun.
1: Devrede
0: kulübenden giren oyuncular sana bu katkıyı sunabiliyor mu? Şu an sunamıyor.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde bakmanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum ben. Yani şimdi Barcelona'ya karşı iç sahada Galatasaray puan aldı. Geçtiğimiz sezon aldı. Ama geçtiğimiz sezonki oyuncuların ruh hali, performansı birebir de aynı değil. Bu sezon alacağının garantisi var mı iç sahada? Bence yok. Yani ya Galatasaray işte ne bileyim X bir takıma yenildi. Orta seviyelerde ya da düşük bir takıma puan kaybetti. Döndü geçtiğimiz sezon işte Juventus'u yendi içeride, Liverpool'u yendi. Tamam da o geçen seneydi. Yani artık yeni bir sezon başladı.
1: Evet, şimdi ekranlarınıza geliyor. Osimhensiz Galatasaray'ın karnesi değerli izleyenler, bence önemli. Çünkü Osimhen sakatlandığı günden bu yana, hatta Osimhen sakatlanmadan önce de hocaya da basın toplantılarında soruldu. Osimhensiz bir B planı var mı Galatasaray'ın diye. Osimhen olmadan kazanamadığı maçlar Galatasaray'ın. Sporting mağlubiyeti en son. AZ Alkmaar mağlubiyeti 4-1. Eintracht Frankfurt mağlubiyeti 5-1. Union Saint-Gilloise mağlubiyeti ki iç sahada 1-0. Rigaskola maçındaki beraberlik 2-2 ve Malmö maçındaki beraberlik 2-2. Toplamda 17 maçta Osimhen vardı. 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyeti vardı Galatasaray'ın. %47'lik de bir galibiyet yüzdesi vardı ki Osimhen'in olduğu birçok maçta da ben şeyi hatırlıyorum. Sadece Osimhen'in çabaladığı, Osimhen'in zaman zaman savunmaya gelip top çıkardığı, Osimhen'in çılgınlar gibi arkadaşlarını yönlendirmeye çalıştığı maçlar da hatırlıyoruz. Yani Osimhen'i de ne kadar taşıyabiliyor bu takım? Şimdi orta sahanın eksikliğinden bahsettik. Orta

0: sahaya adam alınmalıydı, savunmaya adam alınmalıydı dedik. Evet, Lea çok iyi bir transfer ama Lea'ya gelene kadar daha önemli hamlelere ihtiyacı vardı Galatasaray'ın ki bu Osimhen daha da verimli kullanılabilsin. Osimhen döndüğünde de bütün problemler ortadan kalkmayacak yani, bu da bir gerçek.
1: Şimdi Sacchi'nin güzel bir sözü aklıma geldi Osimhen'i anlatırken. Bir oyuncunun merhametine kalırsanız işte onun yokluğunda bunu telafi edemezsiniz mealinde bir sözü vardı. Şimdi Galatasaray'ın oyununun Osimhen üzerinden bu anlamda tekilleşmesi aslında çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir risk. Yani Osimhen Galatasaray'a çok şey kazandırıyor ama Osimhen'e yaslanarak oynamak, Osimhen kolaycılığını sahiplenerek oynamak da Galatasaray'a çok şey kaybettiriyor.
2: Tembelleştiriyor biraz.
1: Evet, tabii tembelleştiriyor. Mesela şimdi Galatasaray evet baskı kuruyor. Zaman zaman ciddi bir dominasyon yakalayabiliyor maçlarda. Ama öbür taraftan Galatasaray oyununun böyle çok görünen sistemik, kitabi bir tarafı da yok. Tamam, coşkuyu, tutkuyu ortaya koyabiliyorsunuz zaman zaman. Ama biz Galatasaray oyununda ciddi bir gelişim göremiyoruz. Hani şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray bugün iyi oynadı, baskılı oynadı. Ya da iyi oynamadı, baskılı oynamadı. Şimdi mesela Beşiktaş'la birlikte, yani pardon, İtalyano ile birlikte Beşiktaş oyunundaki değişim ve teknik direktör elinin böyle bariz bir şekilde gözükmesi şimdi Galatasaray'da son dönemlerde olmayan bir şey. Şimdi Rezan'ın hani Şampiyonlar Ligi içeride dışarıda kıyaslaması aslında bir dönem ligde de geçerliydi Galatasaray için. Daha sonra aştı bunu. Yani iç sahada kazanan, dışarıda kaybeden bir Galatasaray vardı. Şimdi şunu belki tartışmamız lazım. Galatasaray bu kadro yapısı ile, tecrübesi ile, oyuncu grubu ile oyunu tutamaz mı? Tutması gerekmez mi? Bence tutabilmeli. Yani sahip olduğu oyuncuların hem tecrübesi hem de nitelikleri buna müsait. Yani Okan Hoca'nın elindeki Galatasaray farklı farklı anlayışları, hani formasyon demek istemiyorum, farklı farklı stratejileri uygulayabilmeli. Yani bazen aktif dinlenme yaparsınız. Enerjiyi ekonomik kullanmanız gerekir. Yani topu verirsiniz ama kontrolü vermezsiniz, oyunu vermezsiniz. Galatasaray daha rakipler karşısında da hatırlayalım. Yani topu verdiği zaman kontrolü veriyor, oyunu veriyor. Bu çözülmesi gereken bir şey. Ve Galatasaray için hayırlı olan da bence şu. Hani Osimhen'i konuştuk. Osimhen evet, umarım kısa sürede döner. Özellikle Şampiyonlar Ligi açısından döner. Leao'nun gelişi bence Galatasaray'ın oyunu üzerindeki bu tekilleşmeyi bir miktar olsun kaldıracak. Yani Leao'nun hani atletizmi, kalibresi bir tarafa, mesela o Başakşehir maçında atılan gerçekten pas korelasyonu güzel, o gol öncesi verdiği pastaki akıl, meleke çok etkileyiciydi. Yani bunu yapan bir oyuncu, yani Galatasaray oyununun ritmini ayarlayabilecek ve Galatasaray oyununa da liderlik yapabilecek de bir profil şey Leao. Yani mesela Trabzonspor'da hatırlayalım, Vakeme kenardaydı ama Trabzonspor'un hakiki oyun kurucusuydu. Ya yani bir akıldı. Leao'nun bunları yapması birazcık o Osimhen'le birlikte tekilleşen Galatasaray oyununu da renklendirecek diye düşünüyorum. Burada mesela belki üzerinde en çok tartışılması gereken bir konu Leroy Sané gibi. Bak, dikine giden dedin. Yani dikine giden oyuncu sadece ligimizde Galatasaray'da değil, hani dünyada da hani bulduğunda çok kıymetli. Sayıları da çok fazla değil.
2: Orta saha oynayan sayıları 8 numaralar çok, bunu rahatlıkla tabii, yapabilir sayıları, ama işte Sané profilinde bir oyuncunun bunu yapmasının farkına varılması gerekiyor biraz
1: tabii,
2: daha.
1: Tabii hani gitse bile, hani topla gitmek, o driblingi rakip eksilterek yaparak gitmek, yani bu oyuncu sayısı çok az dünyada. Şimdi bunu da tartışmak lazım. Leroy Sané niçin hem var hem yok? Yani Galatasaray'da hani bir bütüncül anlamda değerlendirdiğim zaman Okan Hoca ki 4 şampiyonluk kazandırmış ve son sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir iş çıkarmış. Öylesi bir teknik adamın Galatasaray'a gerçekten daha etkileyici seyreden, özellikle teknik direktör gözüyle bakıldığı zaman işte oyun bu dedirtecek bir noktaya, bir mesabeye getirememiş olması bence üzerinde durulması gereken bir konu. Öbür taraftan da bireysel anlamda oyunculardan alınması gerekeni alabiliyor mu Galatasaray? İşte

0: Floresta neden ben parantezi açtım? Bu da tartışılması gereken bir konu.
1: Evet, şimdi artık bu karşılaşmayı yavaş yavaş geride bırakalım. Bundan sonrasını konuşalım. Yani daha bu ilk mücadelesiydi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve gerçekten de puan hedeflediği bir maçtı. İlk yarıdaki oyun, özellikle ilk yarım saatteki oyun bunu bize hissettirdi. Ama şöyle de bir yorum var. Dünden beri bakıyorum spor kamuoyunda. Şöyle de bir şey tartışılıyor. Bilmem ona da katılır mısınız? İşte Sporting aslında böyle bir oyun oynamak istedi. Galatasaray birazcık tuzağa düştü şeklinde yorumlar da var. Hem ona katılıp katılmadığını sorayım, hem de bundan sonra Galatasaray'ın o gol yedikten sonraki kırılganlığını hissetmemek ve daha hızlı toparlanabilmek için neler yapması gerekiyor?
2: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın rakiplerinde şunu çok gördük. Topu Galatasaray'a bırakalım, oynasın. Sonrasında baskıyı şiddeti arttırıp maçı çözeriz. Ama Sporting'in böyle bir planlama içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda Galatasaray istediği gibi maça yön verdi. Ve istediği gibi ön alan baskısını yapabildi. Hakemin yardımıyla kazanan bir Sporting olduğunda hepimizin ortak noktası. Çıkmayan kırmızı kart, verilen penaltı, hiç penaltı ile alakası olmayan bir pozisyondu. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada bu tür hakem hatasının olması da bence hiç sağlıklı bir durum değil, ama tabii ki biz 2-1'den sonrasını da konuşmakla, daha doğrusu oraya bakmakta daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma öyle söyleyeyim. Ama şu var tabii, Galatasaray'ın bundan sonraki mücadelelerde özellikle Süper Lig'in 4 haftasında mağlubiyet yaşamaması. Galatasaray'ın rakipleri Süper Lig'de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da mağlubiyet yaşadı. Galatasaray henüz daha mağlubiyetle karşı karşıya kalmadı. Bir beraberliği var. Şimdi Süper Lig'deki oyunu da biz 4 hafta boyunca tartıştık.
1: Evet.
2: Dedik ki Galatasaray işte rahatlıkla kazanabiliyor mu? Ya da taraftar çok rahat bir maç izleyebiliyor mu? Hadi Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena, futbolcular bunların bilinciyle psikolojik olarak zaten ilk 45 dakikada ayakta kaldı. Çok farklı bir Galatasaray izleyebildik. Yani lige yansıması da gerekiyor bu oyunun tabii ki. Ama fikstürle alakalı önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ın işte ligde Kocaeli maçı, Barcelona'ya karşı oynanacak mücadeleler, milli araya kadar işte Trabzonspor karşılaşması da var. Galatasaray'ın milli araya kadar kayıpsız bir şekilde kapatması gerekiyor. Ama illaki kayıp olacaktır. Barcelona zaten anlatmaya gerek yok. Rakibin nasıl bir güçlü oyunculara sahip olduğunu. Buradaki kritik nokta bence ligdeki oynanacak iki mücadele. Yani Kocaeli ve Trabzonspor maçlarını Galatasaray kayıpsız kapatırsa milli araya kadar, milli aradan sonra da Galatasaray zaten bu klasik Galatasaray'ın genlerinde olan bir durum. Milli aradan sonra sürekli türbülansa giren bir Galatasaray var. Yani geçtiğimiz sezonlarda dikkat edin. Hemen oyununu sahaya yansıtamıyor. Belki bu milli ara Galatasaray'a ilaç olacak. Çünkü sakat oyuncuları var. Takıma alışma, adaptasyon süreci, antrenman eksikliği oyuncular var. Bu sezon belki farklı olabilir bu konuda. Fakat lig üzerinden de okumak gerekiyor. Galatasaray ligde kayıp yaşamaması bence çok önemli.
1: Hayri Beşer, size de sorayım. Ekranda hem Şampiyonlar Ligi fikstürü varken, hem ligin hem Avrupa'nın aynı anda bu kadro planlamasıyla, bu kadro eldeki oyuncularla götürülmesi ve yine aynı şekilde Kaya'ya sorduğum gibi gol yedikten sonra Avrupa deplasmanlarında kırılganlık yaşamaması için nasıl bir form üretecek Okan Buruk?
0: Ya bir defa Galatasaray'ın geçmişte hani ilk 11'i iyiydi de kadrosu yeterince geniş değildi şeklinde bir durumu vardı. Ki bu da eleştiri konusuydu. Geçtiğimiz sezon sanki bunu halletmiş gibiydi Galatasaray. Kadro derinleşti. Mesela birçok oyuncu Galatasaray'ın ilk 11'inde yer bulan, işte mesela Kaan Ayhan'ı biz birçok defa stoperde izlerdik. İşte sağ bek izlerdik. Artık Kaan Ayhan'ı izlemek durumunda kalmadık. Niçin? Kadro genişletilmişti. Şu anda gelinen noktada sanki Galatasaray o kadro derinliğini yine kaybetmiş gibi gözüküyor. Evet. Yani artık Galatasaray'ın zengin bir orta sahası yok ki elindeki oyuncuların performansını yukarıya taşımalı Rezan. Benim gördüğüm şu. Şimdi Galatasaray'ın kadrosunda yine önemli isimler var. Yani İlkay'ı biz tamamen şey mi yapacağız? Taca mı atacağız? Diyelim ki tamam, İlkay Galatasaray'da bekleneni veremiyor. Vermesi noktasında Okan Hoca'ya düşen ödevler, görevler yok mu? Yani İlkay'dan daha fazla faydalanmak veya kadrodaki isimler. Şimdi Singo sürekli sakatlığıyla hani gündeme geliyor. Biz sağlıklı bir Singo'yu hayal edelim. Yani işin bu tarafına bakınca Galatasaray'ın sağlık heyetinden teknik heyetine kadar gittiğimiz zaman şimdi mevcut kadro bu. Devre arasına kadar da takviye yapılamayacak. Bu mevcut kadrodan daha fazlasını almak, oyuncu potansiyelini dikkate alırsak mümkün mü? Bence mümkün. Yani Singo bir potansiyel, İlkay çok büyük bir potansiyel. Ya eldeki potansiyelleri harekete geçirmek dışında Galatasaray'ın

0: çözümü yok. Ha bunu yapabilirse, işte hani milli aralar Galatasaray için genelde türbülansa dönüşüyor dedi de Kaya. Bu defa da tam fırsata dönüşsün. Yani bunu yapabilsin Galatasaray. Bu mümkün. Peki Galatasaray'ın bunu yapabileceğine yönelik öngörü ne? Beklenti ne? Ben de orada fulluyum. Hani çok yapabileceğini düşünmüyorum. Hatta işte Kocaeli maçı da, Trabzonspor maçı da çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Galatasaray tabii ki kazanabilir iki karşılaşmayı da. Ama Galatasaray iki maçta da puan kaybederse, ki Trabzonspor maçında puan kaybetmesi daha muhtemel görülür. Ama iki maçta da puan kaybederse bu çok çok şaşırtıcı olur mu? Hayır, şaşırtıcı olmaz. Yani şu anda Galatasaray hani artı ile eksi arasında bir yerde gidip geliyor. Yani Galatasaray'la ilgili evet yenilmedi, kaybetmedi. Bu önemli bir şey Galatasaray için, her şeye rağmen bir miktar özgüven gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'ın durduğu yer bence kamuoyuna da kendi camiasına da pek de güven vermiyor.
1: Bu arada şunu da yavaş yavaş kapatmadan önce sorayım sana Kaya. Osimhen'in dönüşüyle ilgili son durum nedir? Oyuncunun sağlık durumu, herhangi bir bilgin var mı bununla ilgili? Yani bunu da sana yönelteyim.
2: Şöyle, Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniliyor Osimhen'in ama milli arada yaklaştığı için oyuncunun o testlerine bakılacak tabii ki orada. Eğer ki yine bu sakatlık tekrar edebilecek bir seviyede olursa, testlerde iyi çıkmazsa sonucu, milli ara sonrasına kalacak. Ama şu anki planlama Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen'in olması yönünde bir bilgi var tabii ki. Burada sadece Osimhen değil, Lemina'nın yine işte Singo'nun, bunlar arasında en geç şimdi dönecek isim Singo olarak düşünülüyor ama bu tür sakatlıklarda şöyle bir durumlar yaşanabiliyor. İkinci haftayı devirdikten sonra yavaş yavaş oyuncular zaten saha çalışmalarına başlıyorlar. Hani yavaş tempoda koşular, spor salonunda yine kuvvetlendirme çalışmaları. Bunları takip etmek gerekiyor. Çünkü sakatlık sürecinde her şey değişebiliyor. Fakat planlama burada Osimhen'le alakalı Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmek üzerine bilgi mevcut.
1: Ama şu an eldeki imkanlara bakıldığında yine benzer bir planlamanın ligdeki maçlara da yansımasını bekliyoruz, öyle değil mi? Yani Abdülkerim'siz bir düzen mi görürüz yine bir sonraki lig maçında?
2: Döner Abdülkerim bence. Burada Okan Hoca şimdi Göztepe maçında Abdülkerim bir sakatlık yaşadı. Ağrısı vardı. Şimdi sakat ya da sakat değil zaten Okan Hoca açıkladı ama sosyal medyaya düşen bir görüntüsü vardı Abdülkerim Bardakçı'nın, ayağı sarılı bir şekilde. Zaten insanlar oradan sakat olduğu düşüncesine kapıldı. Hani nereden çıkarıldığı soruluyor ya bu kolunun. Evet. Sosyal medyada zaten var bu. Onun öncesinde de bilgi kirliliği var. Yani bunların önüne geçmeniz gerekiyor. Yani sadece tek bir konularda hemen reaksiyon vermemeniz gerekiyor. Böyle olaylarda da çıkıp sizin doğru bir şekilde iletişim ekibinizin bir açıklama yapması gerekiyor. Ben söylüyorum, Okan Hoca'nın en büyük eksikliği iletişim. Yani iletişim ekibinin doğru şekilde Okan Hoca'yı yönlendirmesi gerekiyor. Bu Abdülkerim'le alakalı da Süper Lig'de Abdülkerim formasını elbette kavuşacaktır. Galatasaray'ın kaptanı çünkü.
1: Evet, şimdi Spor Ajansı'nda ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Çok kısa bir aramız var. Birazdan yeniden karşınızdayız.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarruf.

0: Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sporun için Asensio'nun takımla beraber çalışmasını beklememiz gerekiyor. O ne zaman olacak? Yani Roma maçı öncesi bu durum gerçekleşmedi. Maçın ardından tabii Fenerbahçe'nin çok da fazla uzun bir zamanı yok Gaziantep'e yapacağı yolculuk için. Pazar günü Antep'e gidecek Fenerbahçe. Yaklaşık 2 günü, 3 günü var. Bu 3 günkü antrenmanlarda eğer Asensio takımla çalışırsa Gaziantep kafilesinde yer alır. Eğer çalışmazsa kadroda yine olmayacağını söyleyelim. Matteo Guendouzi cezası sebebiyle yok. Fenerbahçe'deki iki önemli eksik diyebilirim: Asensio ve Guendouzi. Lukaku eski takımı karşı, Roma'ya karşı mücadele edecek bugün. Daha çok sonradan oyun aldığını görüyoruz İsmail Kartal'ın Lukaku'yu. Bugün de ben Lukaku'nun maça kulübede başlamasını bekliyorum. Roma taraftarları tribünde olacak, biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında coşkulu bir şekilde takımı karşılamayı bekliyor. Fenerbahçe peki nasıl bir dizilişle sahada olacak? Aslında en çok merak edilen, hafta içerisinde bizimle en fazla konuştuğumuz konu buydu. Dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'a da bu soru yöneltildi. Roma üçlü sistemle oynuyor. Fenerbahçe'de bir sistem farklılığı olur mu? İsmail Kartal şunu söyledi: kadromuzda bazı farklılıklar olacak dedi. Elbette bunu dizilişle alakalı da algılayanlar oldu. Yoksa oyuncu tercihleri mi farklı olacaktı? Ama şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'de mevcut kadroda Asensio ve Guendouzi'nin yokluğunda orta sahada zaten iki tane eksik var. O bölgede kullanabileceği üç tane oyuncusu var İsmail Kartal'ın: Kante, İsmail ve Bartu Elmas. İrfan Can Kahveci de elbette buraya katabiliriz ama İrfan Can Kahveci son maçta Beşiktaş derbisine ilk 11 başlamış, oyundan alınan ilk oyuncu olmuştu. Bu sebeple İrfan'lı kurgu mu yoksa farklı bir tercih mi olacaktı? Yoksa üçlü mü tercih edecekti İsmail Kartal? Benim de edindiğim istihbarat sonrası muhtemel 11'imiz şu şekilde. Kalede Ederson'u bekliyorum ben. Sağ bekte Mert Müldür'ü bekliyorum. Neden Mert Müldür? Mert Müldür tercih edildiğinde zaman zaman Fenerbahçe'nin oyun içerisinde üçlük alabildiğini görebiliyoruz. Çünkü Mert bunu daha önce defalarca Mourinho döneminde oynamış oyunculardan bir tanesiydi ki kariyerinde de üçlü stoper, üçlü savunma hattının sağında Mert Müldür'ün forma şansı bulduğunu çok gördük. Mert Müldür sağda, yanında Şiktin Yarake, sol kanatta, sol bekte Arçibran. Hemen önlerinde Kante, İsmail, Bartu üçlüsü. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Elbette son kararı İsmail Kartal verecek ama bugün Fenerbahçe'nin Roma karşısında orta sahayı biraz daha kalabalık tutmaya çalıştığını da biliyoruz. Şu notku da aktarayım: hafta içerisinde İsmail Kartal antrenmanlarda zaman zaman üçlü formasyonunda, yani savunmada üçlü kaldığı formasyonu da denedi. Fenerbahçe'nin maç içerisinde bu dizilişleri değiştirdiğini göreceğiz diyelim Rezan. Kadıköy'de şu an çok ciddi bir kalabalık yok. Hatta çok fazla taraftar da yok ama hafta içerisi olması sebebiyle elbette bu bir etken. 3-4 saat sonra Kadıköy ve çevresinde kalabalık artacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Şunu da söyleyelim: maça gelecek taraftarlar olabildiği kadar erken çıkarlarsa saat 18'den sonra çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluyor stadyum ve çevresinde. Maça gelecek taraftarların da buna dikkat etmelerini en azından bize A-Spor ekranlarında söylemiş olalım Rezan. Varsa soruların yanıtlayabilirim. Benim Kadıköy'den aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
3: Erdem Akbaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim hem maç önünde hem de maç sonunda. Evet, Erdem Akbaş'tan son bilgileri aldık. Şimdi yorumcularımızla birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Hayri Beşer, sizinle başlayalım. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Eski grup aşaması yeni lig statüsünde ilk maçına çıkacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz Roma karşısında?
4: Öncelikle hayırlı olsun diyelim. 18 yılda nasıl geçmiş hiç anlamamışız. Maalesef bizim bu yıllarımız bir ara 48 yıl geçmesi gerekti Dünya Kupası'na katılmak için. Sonra 24 yıl geçmesi gerekti tekrar katılmak için. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için bir genç nesil ortaya çıkması gerekiyormuş. Açıkçası hani Saracoğlu'nda tekrar o atmosferin yaşanıyor olması, orada çok ciddi mücadelelere şahitlik etmiş birisi olarak heyecan verici. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ki yani Roma maçı ilk başta

0: belki hani Fenerbahçe'ye puan yazabileceğimiz, hatta galibiyeti yazabileceğimiz bir maç gibiydi ama Roma'nın performansını gördükten sonra biraz korkutucu durmuyor değil. Rakip Gasperini ile birlikte gerçekten biraz adama oynuyor gibi görüntü veriyor. Üçlü savunma oynuyorlar. Top rakipteyken beşliğe dönüşüm de söz konusu olabiliyor. Ama öbür taraftan dış stoperlerini öne çıkarmak suretiyle ve de beklerini ileri göndermek suretiyle zaman zaman 3-2-5'e dönen aslında ofansif yapıyı da ziyadesiyle formasyon anlamında şekillendiren bir takım Roma. Ön tarafı çok öldürücü, çok formdalar. Zaten Serie A'ya da çok etkili başladılar. Yani kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin işi hiç kolay gibi durmuyor. Bir de Beşiktaş maçı hafızalarımızda. O maçı da hatırlayınca her şey çok zormuş gibi duruyor ama futbolda performanslar bazen çok aktüel kalabiliyor. Yani işte Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe ya da Serie A'ya çok iyi başlayan, çok iyi bir işte Melon'u, işte Dybala'sı, ne bileyim yani çok iyi ön tarafa sahip olan Roma karşısında biz çok iyi bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz ki bu mümkün. Burada mesela kritik noktalar şunlar. Erdem'in saydığı 11'i ben iyi buldum. Yani en azından mesela orta saha biraz daha dirençli bir orta saha şekillendirmeye çalışmış İsmail Hoca. Ki zaten İsmail'i mecburen oynatmak durumunda. Orada Bartu yazmış ayrıca. Yani şimdi Kante'ye çok yük biniyor. Yani Kante'nin yükünün biraz İsmail'le paylaşılması önemli diye düşünüyorum. Öbür taraftan hani Mert Müldür'ü sağ beke yazmış. Aslında bunun sebebi de biraz Semedo'nun formsuzluğu. Ama ben Mert Müldür konusunda da hani çok şey değilim. Çok endişeli değilim. Burada benim endişeli olduğum nokta, şimdi Fenerbahçe'nin stoper hattı. Ake topu iyi kullanan ve çabukluk anlamında da çok sıkıntılı bir stoper değil ama Skriniar tecrübeli lider fakat tam bir yerleşik savunma stoperi. Yani test niteliğinde olacak. Roma'nın ön tarafıyla Fenerbahçe'nin stoperleri arasındaki mücadele ve Kante'nin yine işte Roma orta sahası Cristante ile Kone miydi? Yani çok etkili orta sahaya sahip. İşte o orta saha karşısında Fenerbahçe orta saha merkezinin ortaya koyacağı performans önemli. Solda Brown. Yani orada ben birazcık endişeliyim. Yani Archie Brown sanki Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi açısından sol beki olacak oyuncu değil gibi geliyor bana. Ama yapabilecek bir şey yok. Burada ön tarafta tekrar baktığımız zaman hani Kerem'in kenarda olması beklenebilir. Ama Oğuz Aydın'a sadece Beşiktaş maçı performansıyla mı bakılmalı? Yani Vedat Muriç ile ben Oğuz Aydın'ı biraz daha yakıştırıyorum ve eşleştiriyorum. Çünkü Oğuz Aydın biraz daha forveti arayan bir oyuncu. Forvete servisler yapabilen nitelikte bir oyuncu. Kerem de hani uyum yakaladığı forvetle birlikte yani öldürücü performansa dönüşebilen nitelikte bir oyuncu. Ha, olmaz demiyorum ama geride kalan performanslar itibariyle Oğuz Aydın ilk tercih olur. Beşiktaş maçındaki yokluğunu bir kenara bırakırsak. Burada yani Fenerbahçe'nin yani sıkıntılı tarafı şu. Greenwood gerçekten büyük güç. Hatta La Gazzetta dello Sport keşke Roma'da olsaydı şeklinde bir haber mi yapmış? Öyle bir şeye denk geldi. Şimdi Greenwood öldürücü bir güç ama bir taraftan da fazla bireyselleşebiliyor. Yani son Beşiktaş maçında da bunu gördük. Evet. Onun bireyselleşmesi kapı takımdan kopuk bir kalite olarak kendini gösteren Fenerbahçe'ye sonuç aldırmaya çalışan bir yıldız gibi sahada durması aslında Fenerbahçe'nin takım görüntüsünü beslemiyor. Yani Greenwood'un yeteneklerini, özelliklerini, hızını, atletizmini, işte şütörlüğünü daha fazla sanki takımın hizmetine sunması, daha fazla paylaşımcı bir kimlikle oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Ya şunu söyleyeyim. Bu Roma karşısında Fenerbahçe'nin sonuç alabilmesi için, puan alabilmesi için, kazanabilmesi için şu ana kadar izlediğimiz Fenerbahçelerden çok daha bir iyi bir Fenerbahçe izlemek zorundayız gibi geliyor bana. Mümkün mü? Mümkün. Kolay mı? Hiç kolay değil.
1: Evet, bu zaten kolay değil ifadesini bize Roma söyletiyor. Şimdi ekranda da muhtemel 11'leri görüyorsunuz. Az önce Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini Erdem Akbaş duyurmuştu ki yine ilerleyen saatlerde değişiklik olursa kendisinden dinleriz. Bir Roma'nın da muhtemel 11'ini şöyle inceleyelim. Sonra sözü Kaya Temel'e bırakacağım. Hayri Beşer'in de belirttiği gibi üçlü sistemle sahaya çıkmasını bekliyoruz Gasperini'nin, Roma'sının. Kayede Sivilar, savunma üçlüsünde Mancini, Endika ve Hermoso ki Atalanta maçında galibiyeti getiren golü de yine son anlarda Hermoso atmıştı. Orta saha dörtlüsünde Molina, Cristante, Kone ve Vesti. İleri üçlüde ise Dybala, Sule ve Donyil Malen ki şu an takımın en formda oyuncularından bir tanesi Donyil Malen. Diğeri de Gasperini'nin de söylediği gibi oyunun merkezinde, merkez derken önem anlamında, etki anlamında söylüyorum, Paolo Dybala. Şimdi Kaya, sana döneceğim. Çok etkili, efektif bir Roma gelecek. Gasperini futbolunu çok daha geliştirdi. Hala çok fazla hücumcu bir takım hüviyeti ortaya koymaya çalışıyor. Nasıl bir maç bekliyorsun her iki taraf açısından da?
2: Şöyle, hiçbir kolay mücadele olmayacak tabii ki. Zor bir karşılaşma bu. Fenerbahçe'nin de kadrosunu Galatasaray kısmında nasıl bu kadronun Şampiyonlar Ligi için ne kadar yeterli olduğunu tartışıp konuştuysak aynı cümleleri ben Fenerbahçe için de net kurarım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek evet önemli. Burada nereye kadar gidebileceksiniz? Burası da soru işareti. İsmail Kartal Süper Lig'deki sınavda sınıfta kaldı Beşiktaş'a karşı. İstenilen oyunu ortaya koyamadı evinde oynamasına rağmen Fenerbahçe. Şu an ikinci sınavı, zor bir sınav. Tabii ciddi eksiklikler var orta sahada. İşte Genduzi'nin, yine Asensio'nun olmaması Fenerbahçe'ye eksi yazacaktır. Eğer ki bu muhtemel 11 üzerinden Fenerbahçe sahaya çıkacaksa benim haftalardır üzerimde durduğum bir konu var. Oğuz Aydın sezona çok iyi başlamışken formda olmayan bir Kerem Aktürkoğlu tekrardan Oğuz Aydın'ın önüne koyulursa hata yapar İsmail Hoca. Yani nasıl derbi performansında orta sahada biz İsmail'i beklediğimiz noktada İrfan Can'la başladıysa bu bir hatadır. Beşiktaş'ta derbi rahatlıkla kazanabilecek bir noktaya gelir diye yorumum maçtan önce zaten vardı diyeyim. Bu karşılaşma üzerinden de ben Oğuz Aydın'ın mutlaka bu karşılaşmada sahada olmasını bekliyorum. Hı hı. Yani olması gereken oyunculardan bir tanesi. Oyuncunun bir sakatlığı yoksa, cezası yoksa, oynamasını engel teşkil edecek bir durum söz konusu değilse sağlıklı bir kadro seçmesi lazım. Ve Şampiyonlar Ligi seviyesini kaldırabilecek profilde mi bu oyuncular? Burası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Bartu bence iyi bir oyuncu. Evet, beğendiğim oyuncu. Marsilya'da da Avrupa futbolunu gördü. Oranın antrenmanlarını da yedi. Fenerbahçe'ye geldi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderildi. Yani evet, etki oluşturabilir ama Roma'nın kadrosuna baktığımızda korkutucu geliyor. Çünkü Sporting takımında da şimdi Galatasaray'la eşleştirdiğimizde saha içerisinde önemli eksikleri olan bir Galatasaray vardı. Saha içerisinde ne verir diye düşündük. Şu an aynı düşünce içerisindeyim. Fenerbahçe bugün nasıl başarılı olabilir? Daha çok işte bunun üzerine çalışılması gerekiyordu. Şu avantajı var bence Fenerbahçe'nin. Hermoso şimdi skora katkı veren bir stoper olsa bile ağır stoper. Hı hı. Yani Roma 3'te oynuyor. Evet. Yani Fenerbahçe orta alanı biraz daha kalabalık tutup rakip ikinci alanda karşılamayı başarırsa, ama öyle bir hücumcuları var ki arkada oluşacak boşluklarla da Roma Fenerbahçe'nin savunmasını zorlayabilir. Hı hı. Yani eksiklikler olmasa çok farklı şey konuşurum bu maç için. Ama Roma'nın da çok şiddetli ön alan baskısı, sistemle hareket etmesi, beklerinin de özellikle orta sahadaki, daha doğrusu bekleri diyelim, gidip gelmesi de savunma yönüyle üçlü olarak bakıyoruz ama bir anda beşliye dönebiliyor takım. Evet, evet. Yani o yüzden İsmail Kartal için bence çok zor karşılaşmalardan bir tanesi. Süper Lig'e başlangıcı devam ettirmesi, Şampiyonlar Ligi için Gençler Birliği maçında hatırlayalım, hı hı, bir rotasyon ortaya koymuştu. Evet. Ve o maçta da mesela evet güzel bir Şampiyonlar Ligi'nde rövanşında kalabildi, güzel bir maç ortaya koydu Fenerbahçe. Ama derbi performansı ve üzerine Roma ile oynaması da gelecek haftalar için de Fenerbahçe için ciddi sıkıntılı bir duruma getirebilir. Umarım tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe başarılı olsun, puan alsın Roma'ya karşı ama kağıt üzerinde gerçekten çok zor bir karşılaşma.
1: Evet, şimdi İsmail Kartal'ın maç önü yaptığı açıklamadan devam edelim Ayrı Hocam. Az önce bu muhtemel 11 için hani ideal buluyorum gibi bir ifade kullandınız ya. İsmail Hoca da Roma karşılaşmasında özel bir sistem, bir formasyon geliştirdiklerini söyledi. Tabi bu direkt olarak şöyle algılandı. Karşısında üçlü oynayan bir rakip var. Acaba İsmail Hoca da mı üçlüye geçecek diye ki Erdem bu şekilde yorumlanmaması gerekiyor dedi. Burada biraz sanki görevlendirmeden bahsediyor. Mesela şimdi biz Bartu Elmaz'ı verdik orta saha üçlüsünde Genduzi'nin yokluğu, Asensio'nun yokluğundan dolayı. Acaba bir Greenwood'u 10 numarada deneme ihtimali olabilir mi? Bu çok yazılıyor, çiziliyor. İtalya basının

0: Mesela teknik direktörlerle konuştuğunuz zaman hani bizler kadar formasyonları önemsemezler, dizilişleri. O diziliş içerisindeki hatlar ve bağlantılar önemli. Öyle bir şey görebilir. Çünkü şimdi Fenerbahçe'nin karşısında öyle bir rakip var ki işte savunmada beşliye döndüğü gibi hücumda da beşliye dönebiliyor. Hı-hı. Yani siz işte beşli savunmada görebiliyorsunuz ya da 3-2-5'i de görebiliyorsunuz. Çünkü şeyleri, stoperleri de öne çıkarıyor, sahayı genişletiyor. İşte Molina, Wesley, onlar da öne çıkıyorlar. Çok enteresan bir oyun yapısı var. Burada ya Fenerbahçe'nin hani bilemedi mesela burada Bartu, İsmail, Kante, yani orta saha merkezinde üstünlük sağlamak ki hani bu çok temel, statik ve eskimeyen de bir yaklaşım. Yani merkezi almak için, ki kolay değil yani, Roma'dan merkezi almak çok zor. Yani Fenerbahçe niye almayı hedefleyecek? Ama ben şunu düşünüyorum. Burada Greenwood'a o özgürlük alanı tanınmalı, tanınıyor da zaten. Ama hani disipline edilmiş özgürlük diye bir şey var futbolda. Siz tamamen hani total taktik anlayışından bağımsız, ki ben Greenwood'u birazcık fazla bireysel gördüm Fenerbahçe oyunlarında. Sonuçta belirleyici olmasına rağmen bu kötü gidişat. Aslında bu biraz da aslında teknik direktör oyuncu arasındaki saygının boyutuyla da ilgili negatif şeyler söylüyor. Oyuncuyla takımın arasındaki iletişimin yine o saygı açısından da negatif şeyler bu söylüyor. İsmail Kartal'ın bunu da halletmesi gerekiyor. Ama ben şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe burada neyi değiştirir? Ki Greenwood zaten gezecektir. Ki hı hı. Gezmeli de zaman zaman işte hani merkeze kaymanın ötesinde hani solda da görebilmeliyiz bazen sağdaki biz ön taraf oyuncusunu, ki Greenwood solda da görebileceğimiz bir oyuncu. Oğuz, aynı şekilde Oğuz'u sağda görebiliriz. Oğuz oynarsa ben Oğuz'u bekliyorum yalnız bu arada söyleyeyim.
1: Benim de beklentim
0: kadrodan
1: o yönde.
0: Farklı yani. Olarak ha şunu söyleyeyim. Burada Fenerbahçe ya mesela ön avan presi yapmaya zaten şu takım yapısı çok müsait değil. Bence çok ciddi bir ön alan presi, yani Kadıköy atmosferinin baştan çıkarıcılığı ve dürtükleyiciliği, hı hı, neticesinde Fenerbahçe ciddi bir ön alan presi mi yapmalı? Bunu gördüğümüz maçlar oldu. Ama Roma maçında bunu görebilir miyiz biz?
1: Oyunu tutması lazım işte, yani çok açık
0: bence
1: oynadığında.
0: Bence ikinci bölgede yani ikinci şu orta saha denkleminde mesela şu gördüğümüz işte Bartu da İsmail Kante, yani İkinci saha presini etkileyici yapması önemli. Çünkü Fenerbahçe hani şunu da işte Melo'nun performansını konuşuyoruz. Dybala mesela Roma oyununa zaten hani çok üst düzey ofansif anlamda şekil veren uluslararası bir kariyer.
2: Evet.
0: İşte Konesi, Cristante'ni hepsi iyi oyuncular zaten de. Şimdi bizim savunmanın ağırlığını dikkate aldığımız zaman yani Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada savunmasını çok fazla ön plana çıkarma imkanı ve lüksü yok. Sanki bir yönüyle hani böyle hibrit bir oyun oynamamız gerekiyor. Şimdi Muriç'le ne kadar geçiş oynarsınız diyebilirsiniz ama Muriç nihayetinde derine gelen ve pas bağlantısı yapan bir oyuncu.
2: Evet.
0: Yani geçişte oynarsa Kerem'i ya da Oğuz'u, Greenwood'u daha fazla kullanmak suretiyle Fenerbahçe oyunun büyük bölümünü belki de geçiş oynamak durumunda kalacak. Yani Fenerbahçe'ye puanı getirecek strateji geçiş olabilir.
2: Evet.
0: Bu çok fazla hani rakibin üstünlüğünü kabullenmek anlamında kurgulanmış bir geçiş olmayabilir. Ama Fenerbahçe çok fazla stoperlerini orta sahaya çıkarırsa, ki burada Skriniar'ı ben çok zayıf halka olarak görüyorum, o zaman cezalandırılma ihtimali çok yüksek. Burada yapılması gereken Fenerbahçe'nin gerçekten merkezi kaybetmemesi, ama merkezi kaybetmemesi için de 36 yaşındaki Kante'yi de 90 dakika boyunca yani korkunç bir şekilde koşturmadan, ki koşamıyor.
2: Hı hı.
0: Yani onun yükünü İsmail'le Bertuğ'la oynarsa hafifletmek suretiyle merkezi koruyabilirse, savunma merkez bağlantısını yakın tutabilirse ve ikinci bölge presiyle, yani ön alan değil de üçüncü bölge değil, ikinci bölge presiyle oynarsa o zaman şansı olur diye düşünüyorum.
2: Yani dünkü Sporting oyununu Fenerbahçe'den bekliyorsunuz siz.
0: Evet.
2: Öyle söyleyelim. Peki bu geçiş oyununu oynayabilecek kadro yapısı bu mudur? Bunu da konuşmak lazım. Yani orada o atletizmi hangi oyuncudan göreceksin? Öndeki üçlü haricinde şu orta sahada çok ağır kalıyor diye düşünüyorum. Yani topu orada 2-3 hamlede çıkarabilmek mesele. Tabii. Orada ben şimdi mesela bu kadro benim gözümde şunu canlandırıyor. Eğer Greenwood bu şekilde oynarsa ben Muriç'in sürekli geriye gelip yine top çıkarmaya çalıştığı bir Fenerbahçe görüyorum.
1: Bu sefer bir de eksileceksin.

0: Yani şimdi Hayri Hoca'nın değindiği konu önemli. Hani sanki takımın rakibin üstünlüğünü Kadıköy'de kabullenmiş bir Fenerbahçe. Yok işte Fenerbahçe böyle oynamaz. Ya Fenerbahçe zaten şu ana kadar net bir oyun kimliği ortaya koyamadığı için biraz daha skor odaklı oynamak durumunda. Özellikle Avrupa'daki birçok takımdan biz bunu bekliyoruz. Hadi Galatasaray uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bir oyun kimliği var. Galatasaray'ın iyi oynarak kazanması konusunda eleştiriler yapıldı. Ama şu an Fenerbahçe'nin biraz daha skor odaklı gitmesi, eksikler ve özellikle orta sahadaki önemli roller düşünüldüğünde daha gerçekçi geliyor bana.
1: Ya tabii bir de şu var, orta sahada zaten takımı ileriye taşıyacak bir tane oyuncu var şu an. Hani bu kadroyla çıkarsa evet. Fenerbahçe, Kante'den bir beklenti içerisine gireceksiniz. Yani yine stoperdeki oyun kurucu rolünü üstlenecek oyuncu da önemli burada.
0: Burada Ederson hatta yani stoperleri evet. bile geçti.
1: Yani
0: ben.
1: Orada sıkıntı var ayaklarıyla. Ederson ayakları zaten temiz. Uzun toplarla rakibi evet. Belki bir şekilde yanılgıya düşürebilir ama şu var. Şimdi Muriç'in daha çok orta alana gelip top alması, bağlantı oyununu kurması vesaire, evet. Bunu artık günümüz futbolunda görebiliyoruz. Santrafor dediğiniz artık ön alan baskısı yapacak, gezecek, top alacak, verecek, işte son vuruşları olacak. Beklediğimiz profilde santraforlardan bir tanesi ki Muriç de bunu başarabilecek bir oyuncu ama şu var. Orta sahadaki İsmail Bartu'yla başlaması. Şimdi İsmail'le başlamasına hiç kimse şikayetçi olmaz. Beşiktaş Tabii. maçını gördükten sonra.
0: Tabii.
1: Ben geçtiğimiz sezonlarda şu örneği verdim hatta. Yine vereyim. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında İsmail önde oynatmıştı.
0: Evet.
1: Beşiktaş karşılaşmasında İsmail'i tercih etmemesi zaten eksi yazdı İsmail Kartal'a.
0: Hı hı.
1: Yani orada İrfan Can ısrarından dolayı. Çünkü İrfan Can Samsunspor karşılaşmasında da takım iyi olmasına rağmen Fenerbahçe aslında o maç 4-5-6 olur. Hani sonuca gidemedi. İrfan orada da bir şey vaat etmedi ama İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci üzerinde neden bu kadar çok durduğunu anlayamadım ben.
0: Evet.
1: Kayıp sebeplerinden bir tanesi şahsi düşüncem o yöndeydi benim. Şimdi bu karşılaşmada da orta alanda Kante'nin ileriye top taşıması, Fenerbahçe'yi bir şekilde pozisyona sokmasını bekliyoruz. Fakat kanatlarının da saha içerisinde çok diri olması lazım. Kerem'in çok fazla top kaybı yapmaması lazım. Kerem kanattan ziyade sol iç koridorda gidip geliyor. İşte santraforla bir bağlantı oyunu koymaya çalışıyor ki Galatasaray dönemlerinde Icardi, işte Benfica'da Pavlidis gibi isimlerle çok iyi bir şekilde bunu ortaya koydu ama Fenerbahçe'de bir şekilde bunu ortaya koyamayan bir Kerem var. Oğuz Aydın'ın sezona başlangıcı çok iyi. Benim beklentim bu kadro üzerinde de Bartu'nun yedek kulübesine geçmesi, Greenwood'un 10 numaraya geçmesi, kanatlarını Kerem Oğuz yapabilirsin. Ya da işte Kerem'i beğenmiyorsan yine farklı bir Nenem'i tercih edersin, farklı bir oyuncuyu mu sahaya atarsın? O zaman hani dersin ki hücumda da Fenerbahçe biraz daha tehlikeli olabilir. Ya da orta sahayı tutabilir. Yani şu kadroya baktığımda savunma gücü yüksek oyuncuları orta sahada değerlendirmesi, hani farkın açılmaması ya da Roma istediğimiz gibi üzerimize gelsin durumunun algılanmaması gerekiyor. Roma evet çok kuvvetli bir takım. Fenerbahçe'nin ciddi eksikleri var. Ama son ana kadar da mücadeleyi bırakmaması lazım Fenerbahçe takımının. Hiç ummadığınız oyuncuların performansı öyle bir şekilde artar ki Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü bu bir lig maçı değil. Oyuncular kendini gösterebilmek için sahada varlık gösterecek. Ve şu var, rakibin 3 pasta kaleye gelmesi ya da 2 pasta kaleye gelmesi. Bunu sadece ben Roma için söylemiyorum. Dün evet. gördük biz bunu. Yani ondan önceki sezonlarda da gördük. İşte RFS'ler, Sporting'ler, Fenerbahçe'nin oynadığı yine rakiplerine karşı hani zorlu ekipler oluyor. Roma da bunu sahada çok iyi bir şekilde yapıyor. Bir yanda sürekli birbirleriyle oynayan, eksiği olmayan bir Roma. Diğer yanda da hala oyun kimliği oturmamış, savunmada ciddi hatalar yapan Fenerbahçe var.
0: Evet.
1: Hani gönül isterdi ki tabii ki bu yorumları temsilcilerimiz için yapmayalım ama bu bir gerçek. Yani Galatasaray'da da ciddi anlamda oyuncularda sakatlıkları var ama oyuna ne kadar etki edebildiğini konuştuk. Hı hı. Fenerbahçe'de de kadro yapılanmasını gördüğümüzde hani burada İsmail Kartal'ın da doğru isimleri tercih etmesi lazım. Yani İrfan'ın diyorum hani oynaması bana çok anormal geliyor. Sonradan oynatabilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Yani yedek kulübende böyle bir oyuncu vardır. Atarım maçı çözerim dersin farklı bir şey ama ilk 11 başlatmak derbide de bence yanlıştı.
0: Tabii bakalım dediğim gibi yani Erdem de söyledi bu kadro şu an için böyle ama sürprize de karşı karşıya kalabiliriz. Hoca acaba farklı diziliş, farklı sistem derken neyi ima ediyordu? Yine o da maç saatinde belli olacak.
1: Bu arada oynamaması lazım Rezan bence.
0: Bence de yani. Ben o de öyle bir şey beklemiyorum.
1: Bir hayal kırıklığı olur. Ya açık konuşayım. Ya Roma gibi bir takıma üçte oynayabilmek için sizin stoperlerinizin çok etkili olması gerekiyor. Çünkü Skriniar ve Ake şu an birbirine alışamadı hala.
0: Böyle bir alışkanlığı yok bu kadronun şu anda zaten.
1: Yani o yüzden Roma... Umarım öyle bir hata yapmaz İsmail Kartal. Çünkü Roma bunu kesinlikle affetmez. Biraz daha kontrollü evet. tercih etmesi lazım.
0: Zannetmiyorum. Ben az önce Hayri Hoca ile konuştuğumuz gibi görevlendirmede bir farklılık bekliyorum. Şimdi yine görevlendirme demişken yine bu kadroların ilk 11'ler olduğunu varsayarsak burada oyuncu paylaşımı da eşleşmelerde çok önemli olacak. Şimdi bu Roma bu şekilde oynadığı zaman sanki 11 oyuncuyla değil 12-13 oyuncuyla oynuyormuş gibi bir izlenim bırakıyor insanlarda. Çünkü hücum ederken de savunma yaparken de orta sahayı çok kalabalık tutan bir Roma'dan bahsediyor. Sadece savunma anlamında söylemiyorum bunu. Ve az önce siz de söylediniz, oyuna çok fazla genişlik katıyorlar kanat bekleriyle birlikte. Oradaki karşılamaları kim yapacak? İçerideki iç koridordaki o oyuncuları kim karşılayacak? Ve bu Roma takımı Fenerbahçe'nin hangi tarafını daha çok hedef alacak? Eğer Semedo oynamış olsaydı ben o koridoru çok fazla kullanacaklarını düşünürdüm. Mert biraz daha bana orada savunma anlamında özgüven veriyor açıkçası. O güveni veriyor. Ama bu Roma takımı Fenerbahçe'yi ne taraftan vurmaya çalışır onu da konuşalım.
2: Şimdi bunu değerlendirirken hem bekler açısından bakmamız lazım. İşte Brown, Mert, hı hı. sağ ve sol bek. Hı hı. Öbür taraftan işte sol ön Kerem evet. ya da Oğuz, sağ ön Greenwood. Şimdi Greenwood'un geziciliğini de dikkate alırsak şu dizilişe evet. göre değerlendirdiğimiz zaman yani ön tarafta karşılayacak oyuncular açısından Greenwood zayıf halka. Zayıfı karşıla, rakibi karşılama hı hı. periyodunda. Şimdi Kerem evet formsuz vesaire ama zaman zaman çok güçlü ön alan presi koyabilen bir oyuncu. Böyle hı hı. bir özelliği var.
0: Evet.
2: Bu maçta çıkıp yapabilir mi? Bunu yapabilir. Ha, Greenwood'dan bunu beklemezsiniz ama Kerem'den beklersiniz. Ya da Oğuz'dan aynı şekilde beklersiniz. Ama öbür taraftan geriye döndüğüm zaman Archie Brown. Yani bana çok güven veren bir bek değil. Tamam yani hücuma katılıyor oyunun içerisinde sürekli ama eksiltmek zor değil bu oyuncuyu. Eksiltebilirsiniz. Mert Müldür zaman zaman çok iyi performanslar ortaya koyar. Şimdi hani sağ bekte daha önce oynadı mı bu sezon? Ben çok hatırlayamadım.
0: Daha çok Semedo'yu tercih etti hoca.
2: Semedo görev yaptı ama Mert'in çok iyi performansları söz konusu olabiliyor. Biz milli takımda da gördük bunu Fenerbahçe'de. Yani Mert çıkıp bu karşılaşmanın iyilerinden bir tanesi olursa beni şaşırtmaz ama Archie Brown olursa şaşırırım buna. Çok beklediğim bir şey değil.
0: Evet.
2: Onu söyleyeyim. Dolayısıyla ben biraz daha hani bekler açısından değerlendirdiğim zaman yani bizim sol tarafımızdan onların sağ tarafından gelmelerini
0: daha yüksek
2: beklerim. Yani orada risk faktörünün çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama öbür taraftan da Greenwood dün oynayacağı alanı nasıl İsmail Hoca planlayacak? Yani orada hı-hı. mesela sağ ön, sağ bek yardımlaşması, uyumu, hı-hı. oradaki destek unsuru işleyecek mi? Bütün bunlar önemli. Mesela şimdi Bartu oynarsa ilk 11'de o da benim için bir soru işareti. Bilmiyorum mesela hı-hı. Bartu gerçekten antrenmanda izleyen arkadaşların gözlemi. Yani nedenli güçlü bir pres ortaya koyabilecek.
0: Bir de risk olmaz mı mesela ilk 11'de direkt olarak denemek? Hiç sezona doğru düzgün başlatmadığın bir oyuncuyu.
2: Tabii ki.
0: Tabii eldeki imkanlar dolayısıyla da böyle tercih ediyor ama.
2: Antrenman performansını o kadar iyi biliyordur ki hoca.
0: Tabii ki.
2: Çok güveniyordur. Saygı duyarız ona. Hı hı. Yani diğer türlü İsmail ve Kante aslında Fenerbahçe'nin her şeye rağmen bak İsmail ilk 11 oyuncusu değil. İşte geçen Beşiktaş maçında da evet. İrfan oynadı. Evet. Sonradan girdi. Ha, İsmail de çok formda gözüküyor mu? Çok formda gözükmüyor. Ona rağmen hani İsmail Kante ikilisini bir arada düşürdüğüm zaman ben endişeli değilim. Hı hı. İsmail aslında topu öne de taşıyabilecek.
0: Evet, evet.
2: Geniş alana enerji koyan, topun rakipten alınıp Fenerbahçe'ye geçmesine katkı sunacak. Artı şunu da söyleyeyim. Şimdi burada mesela hani Fenerbahçe zaman zaman geçiş oynamak zorunda kalacak. Hani takımın yapısı çok da bütün boyutlarıyla geçişe çok müsait gözükmüyor ama İsmail bu geçişte de katkı sunabilecek bir oyuncu. O çabukluğu var. Mesela koridor yürüyebilen bir oyuncu özelliği de var İsmail'in. Oradan da şey yapacak ve Vedat Muriç belki hızlı değil ama derine gelen bağlantıları iyi yapabilen bir oyuncu. Zaman zaman işte Fenerbahçe bunları kullanarak oynarsa Kerem'in hızı, Greenwood'un hızı ve yetenekleri hani bu tür işte topu rakipten Kante, İsmail işte Bartu'nun katkısıyla Fenerbahçe hızlı bir şekilde alabilirse biz bu geçiş oyunlarında etkili olabiliriz diye ümit ediyorum. Ama özellikle de Brown'un tarafı bizim zayıf halkamız olabilir diye de endişeliyim.
0: Kaya sen ne diyorsun? Hem oyuncu eşleşmeleri hem de Fenerbahçe'nin zayıf noktası neresi olur
1: şu
0: maçta?
1: Şu var, sadece bekten okumak bence hata. Roma her yerden gelebilen bir takım.
0: Tabii.
1: Orta sahada hükmedebiliyor oyunu ele geçirdiğinde. Bir oyuncunun zayıflığını mesela bu karşılaşmada konuşmaz bence hata olabilir. Çünkü her yönüyle tehlikeli olan bir rakip. Her an her yerde her şey yapabilecek takıma sahipler. Yani Malın, Dybala, Sule gibi oyuncu.
0: Evet.
1: Mora gibi bir oyuncu transfer ettiler bu arada.
0: Galatasaray'ın gündemindeydi. Evet. Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Atalanta'ya karşı 2-1'lik bir galibiyetleri var. O maçta ilk 11 başlamıştı.
0: Evet.
1: Hani o da 10 numarada çok etkili olan bir oyuncu. Galatasaray'ın gündemindeydi. Ama Roma transfer etti tabii ki. Ha, az önce de söyledim. Roma'nın eksik noktasını konuşacaksak o zaman Hermoso'nun üzerine oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Ağır kalan bir stoper. Ama işte konu sadece bu olmayabiliyor. Çünkü orayı da yanındaki takım arkadaşı idare edebiliyor. Çünkü şu var, Galatasaray'da diyoruz ya Abdülkerim Bardakçı çok ağır bir stoper. Dünya üzerinde zaten bütün takımlara bakın, takımların bir stoperi ağır oluyor.
0: Bir yanındaki, atletik
1: oluyor, onun açığını kapatıyor.
0: Evet.
1: Yani bu şekilde bakmak bence daha doğru olabilir. Ama beklentim, tekrar edeyim, Fenerbahçe'nin özellikle bu oyun anlayışında iç sahada oynaması Fenerbahçe'ye göre biraz daha moral desteği oluşturacaktır. Kağıt
0: evet,
1: üzerinde
0: inşallah.
1: Her ne kadar Roma'yı biz favori görsek bile maçı tutması lazım Fenerbahçe'nin.
0: Ya tabii bu karşılaşmalara çok fazla değişken var. Özellikle işin içerisinde bir saha avantajı giriyorsa çok farklı konuşuyoruz. Yani dünkü Sporting Galatasaray maçı Rams Park'ta oynansaydı eminim ki skor çok daha farklı olacaktı.
1: 45 öyle oldu.
0: Yani aynen
1: çok
0: öyle.
1: Rahat oynadı Galatasaray. İkinci yarı oyunu verdi yani.
0: Burada da Fenerbahçelilerin uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. Motivasyonları çok yüksek ve yine kağıt üzerinde çok güçlü bir kadrosu var şu anda. Sadece işte bizim burada yaptığımız yorumları biraz Fenerbahçe'nin oyun kimliğini belirleyememiş olması yönlendiriyor açıkçası. Bir de şu var, şimdi bu kadroyla çıktığında kulübesinden de fazla hamle gücü olmayacak Fenerbahçe'nin. Elinde sonradan oyuna dahil edebileceği bir Lukaku var. Şu anda %100'ünde değil ve çok fazla bir şey göremedik Lukaku'dan. Belki işte aldığı süre veya işte maçın gidişatı da bunu etkiledi. Onun dışında kim var oyuna
1: Nene,
0: sonradan?
1: Oğuz, yani
0: Nene var.
1: Oğuz belki kanatta.
0: Nene de yine bir soru işareti. Oğuz evet. Net belki yani oyunun belki gidişatını değiştirebilir ama şu an hiçbir istikrar durumu da söz konusu değil. Ya da Oğuz oynarsa Kerem. Kerem o konuda bana oyunun gidişatını değiştirmekte, oyuna hız katmakta, dinamizm katmakta biraz daha fazla güven veriyor. Çünkü her ne olursa olsun Kerem'le ilgili her ne eleştiri yapılırsa yapılsın ben Kerem'in yani potansiyelini sonuna kadar kullanmaya çalıştığını, çalışkan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çabalıyor en azından.
1: Barış
0: evet.
1: Gibi bakmak lazım.
0: Evet yani.
1: Yani. Kerem nasıl Fenerbahçe Kerem'den vazgeçmiyorsa, bir beklentisi
0: evet.
1: Varsa Galatasaray'da da Barış abi, bunları şu şekilde bazen söyleyebiliyoruz. Bal yapmayan arı misali ama
0: evet, evet.
1: Oyun içerisindeki görevleri farklı olabiliyor.
0: Yine bir şeyler yapabilme potansiyelleri yüksek ama işte iş dönüyor dolaşıyor biraz daha Greenwood'un yaratıcılığına kalıyor. Bu da işte Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı oturtamamasından kaynaklı. İtalya basını da hep bu şekilde anlatmış bu arada. Maç analizlerine baktım. Fenerbahçe'nin evet kadrosu iyi, çok fazla yıldızı var, hatta Kadıköy'de yıldızların arasında bir Roma izleyeceğiz demişler. Ama işte iş dönüyor dolaşıyor bir oyun kimliğinin olmamasından mütevellit Fenerbahçe'yi eleştirdikleri noktaya geliyor.
2: Çok doğru söylüyorsun. Yani takımın oyun olarak yıldızlaştığı bir görüntü ortaya çıksa ideal olan o. Dediğin çok doğru. Hatta Beşiktaş maçı bize şunu söyledi. Yani o kadar yıldızı var Fenerbahçe'nin. Yani çok çok eksik gördük mesela Fenerbahçe'yi. Hatta ikinci yarıdaki oyun itibariyle yani 10 kere oynasalar yine Fenerbahçe bu oyunla kazanamaz algısını oluşturdu
0: evet,
2: insanların
0: doğru.
2: Zihninde. Bu negatif bir durum ama bu maçın hikayesi farklı olur. Şimdi burada tabii ki Fenerbahçe'nin hani stoper tandeminin de yani tam bir uyum, tam bir etkinlik sağladığını söylemek zor. Ama Şikriniar da lider bir oyuncu. Yani
0: kesinlikle.
2: Oyunun gerginliğine, oyunun gidişatına karakter koyabilen bir yapısı var. Belki Ederson'u da konuşmamız lazım. Yani Ederson'un sadece bir libero gibi, hani geçmişteki sarkık liberolar
0: evet.
2: Vardı. Yani onların ayakları da çok temiz olurdu. Ederson onlardan da fazlası. Bence bu sezon onun da çok üzerine çıktı. Benim beklediğimin çok üzerinde bir Ederson var şu anda performansı.
0: O Galatasaray derbisinde mesela aslında tamamen Fenerbahçe'yi bitirmiş bir görüntüsü vardı mental
2: evet.
0: Anlamda. Ama sezonu acayip iyi başladı. Biz şu anda hani Ederson'la ilgili çok, yani çok fazla bir şey konuşmuyoruz. Zaten beklediğimizin karşılığını veriyor Ederson. Ederson böyle bir kaleci. Hep kurtarışlarıyla ön plana çıkan, hatta oyunun hücum yönüne de etkisi olan bir futbolcudan bahsediyoruz.
2: Geçen seneki Ederson sanki Kerhen buradaymış gibi. Öyle bir görüntüsü vardı. Hiç isyan hali yok, tutku hali yok. Hani bir adeta işte mesaimi tamamlayayım, maçı bitireyim. Öyle görüntüsü vardı.
0: Evet.
2: Bu sezonki Ederson ise hiç tamamen kabullenemeyen bir görüntüde. Zor topları çıkarıyor, karşı pozisyonlarda çok iyi. Ve Ederson'un alameti farikası da hani reaksiyon gücü değildi. Daha ziyade kalecilik tekniği açısından, hatta oyunculuk tekniği açısından, işte City oyununu ele aldığımız zaman o oyuna çok iyi yakışan ve oyunu çok iyi besleyen özel bir kaleci profiliydi. Şu anda bence 3 direk arasında tıpkı Uğurcan gibi, tıpkı işte Muslera gibi, yani kurtarışlarıyla da hani büyüleyici işler yapan bir performansla karşı karşıyayız. Ki bazen işte kalecilerin bu ekstra işleri, hani o top nasıl çıktı denilen işler yapması, takımın saha içerisindeki oyun performansını, psikolojisini çok değiştirebiliyor, çok yukarıya taşıyabiliyor. Fenerbahçe'nin avantajı bu. Hani Roma ile Fenerbahçe'yi eşleştirirken biz potansiyelden ziyade mevcut performanslar üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Ama mevcut performanslar üzerinden yürüdüğümüzde de bizi en fazla rahatlatacak oyuncu herhalde Ederson.
0: Evet, doğru.
2: Ya şimdi biz bütüncül değerlendirme yaptık. Hangi oyuncunun performansı şu anda beklenen seviyede ya da beklentinin üzerinde? Kante'yi ayrı bir yere koyabiliriz herhalde. Onun dışında Greenwood işte sonuç alma anlamında geldi, evet, işler yaptı. Ama mesela Beşiktaş maçının ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında çok dramatik bir fark var performans olarak. Bir ikinci oyuncuyu saymakta zorlanıyoruz şu anda Fenerbahçe'de. Vedat da işini yapıyor, bunu söyleyebiliriz. Evet. Mesela şu anda şunu konuşamıyoruz. Ya Vedat
1: bence net Oğuz bu arada. Sezon başından beri performans anlamıyla Fenerbahçe'de ön plana çıkan oyuncu Oğuz Aydın.
2: Ya Oğuz Aydın
1: ısrar edilmesi gerekiyor.
2: Aslında Oğuz Aydın bu, biliyor musun? Yani Oğuz Aydın'ın şu anda ortaya çıkan performansı, Oğuz Aydın'ın ortaya koyduğu efekt bence şaşırtıcı değil. Yani oyuncu biraz kalibresinin böyle gerisinde gösterilmeye çalışıldı. Bu bilinçli yapılan bir şey değil ama Oğuz Aydın'ın yaptıkları bence şaşırtıcı değil. O potansiyel var Oğuz Aydın'da.
0: Peki. Özür dilerim hocam, buyurun. Toparlayalım diyecektim yavaş
2: yavaş. Toparlamış oldum.
0: Var mı bir skor tahmininiz ilk bölüm, bu bölümü tamamlamadan önce?
1: Yani zor maç ya.
0: Beraberlik bence şu şartlarda iyi bir sonuç olabilir.
2: Ben bu tür maçlarda objektif olmam. Yani bu tür durumlarda hep hayalci olmayı tercih ederim.
0: Yani dileğinizi sormuyorum hocam. Realist bir tahmin soruyorum ben. Tabii ki gönlümüzden geçen ezici bir galibiyet, ezici bir üstünlük ama şartları konuştuk. Daha çok eksikleri değerlendirdik.
2: Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum.
0: Beraberlik de olabilir yani dediğim gibi. Evet. İnşallah yani kötü bir sonuç olmasın. Olabilecek en iyi sonuç olsun her zaman. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Programımızı kapatmadan önce şimdi bir kim bilir diyeceğiz. Evet, spor ajansında bir klasik finali yapmadan önce yorumcularımızla bir yarışma düzenleyeceğiz. Ben cevaplara bakmadım, soruları da görmedim. O yüzden ben de size iştirak etmek istiyorum. Sonra cevapların detaylarına bakacağım tabii ki. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Hangi oyuncunun Roma formasıyla daha fazla golü vardır? A. El Shaarawy, B. Vincenzo Montella, C. Edin Dzeko, D. Gabriel Batistuta. Süremiz başladı. Zor soru.
1: Yani isimler de zaten... Bayağı zorlaştırıyor.
0: Evet. Tercihler çok iyi olmuş.
2: Montella da nereden
0: bilmiyorum.
2: Çıktı ya?
0: Belli de olmaz şimdi yani ne çıkacağı buradan. Var mı bir tahmininiz?
2: Yani bilgiye dayalı bir tahminim yok. Tahminde bulunacağım tabii ama.
0: Tabii ki.
1: Montella neden orada arıyor? Ben o şu an ona
0: kafa
1: takıyorum.
0: Karıştırmak için, evet, olabilir. Bilemiyorum.
1: Ben de
0: yani takıyorum. Bunların 3, 4, 5, 6 gol sayısı da olabilir. Arazi söylüyorum bunu.
1: Ben El Shaarawy diyeceğim.
0: El Shaarawy tahmini geldi Kaya Temel'den. Son 20 saniyemiz hocam.
2: Yani Batistuta ne kadar attı acaba? Dzeko ne kadar attı?
0: Dzeko'nun da
2: ben
0: yani ikisi rakamları bayağı iyi.
2: Şimdi şeyi söylemeyeyim, Shaarawy iyi de.
0: Son 5 saniye.
2: O zaman Batistuta diyeyim.
0: Ben de Edin Dzeko diyeyim. Üçümüz de ayrılmış olalım. Süremiz biterken doğru cevap neymiş bakıyoruz. Ben de bir yandan rakamlarına bakacağım. Doğru cevap Edin Dzeko olacakmış. Yani Edin Dzeko olduğu için tahmin ettim bu arada yani. Şimdi bir cevabı şeyini merak ediyorum. Gol dağılımlarını merak ediyorum. İkinci sorumuz gelsin. Ben de bir yandan gol dağılımlarına bakacağım. Rakamların oldukça yüksek olduğunu tahmin edebiliyoruz. Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok galibiyet alan takım hangisidir? A. Barcelona, B. Bayern Münih, C. Liverpool, D. Manchester United. Süremiz başladı.
1: Sorular harbi.
2: Çok zor.
1: Yani, Rakiplere bakınca da
0: rakamları söylüyorum. Erşar Avi'nin 66, Vincenzo Montella'nın 101.

0: Dzeko'nun 119, Gabriel Batistuta'nın 39 golü varmış. Var mı bir tahmin bununla ilgili? Galibiyet alan takım. Zor. Yani
1: Manchester United son dönemlerde çok ciddi anlamda düşüşe geçti, evet, ama düştü. Öncesi nasıl? Yani öncesi, onu düşünüyorum.
2: Kupa 1 buradan galibiyet mesela şampiyon kulüpler dahil mi acaba, yoksa Şampiyonlar Ligi mi sadece?
0: İkisi de dahilmiş, evet, varmış.
2: O zaman şey de olabilir tabii ki, United de olabilir.
0: Ben Liverpool deyip çekileyim kenara, taraftarı olduğum yani, için.
1: Liverpool yakın yani geliyor
2: Liverpool
1: ama.
2: Liverpool tabii geçmişte mesela çok iyi dönemleri var yine. Hani
1: ben Manchester dönem diyeceğim ama ya.
0: Evet, Kaya Temel'den yani Manchester yanıtı geldi. Hocam var mı tahmin?
2: Barcelona diyeyim ben de.
0: Tamam, üçümüz yine ayrıldık. İki İngiliz, bir İspanyol tahmini geldi. Doğru cevabımız neymiş, süremiz biterken bakalım. Doğru cevap Bayern Münih olacaktı. Hiçbirimiz bilemedik. Şimdi bakıyorum yine sayılarına. Hemen buradan cevapları kontrol ettiğimde. Kupa 1'de Real Madrid'den sonra en çok galibiyet alan takım Bayern Münih. 255 galibiyet almış. Barcelona'nın 220 galibiyeti var. Liverpool'un 159 galibiyeti var. Manchester United'ın da 161 galibiyeti var. Ben Liverpool'u şundan söyledim. Yani Real Madrid'den sonra en çok kupa kazananlara baktığımda Liverpool'la Milan çıkıyor, evet, ya ortaya. O yüzden ben Liverpool demiştim ama galibiyet sayısı 255.
1: Ben de Manchester'in yani geçmişine
2: benim
1: güvendim
2: ama ikinci şıklarım kazanıyor ya.
1: Geçmişte tutmadı yani.
0: Evet, şu an 2'de 0 devam ediyorsunuz beyler
2: ben
0: bu arada.
2: Ben ikinci şıkkımı söyleyeceğim bu defa. İlkinde Dzeko.
0: Bir sonraki soruda mı?
2: Evet, öyle yapayım.
0: Peki o zaman yavaş yavaş diğer sorumuza da geçelim. Tenis kortunun uzunluğu için hangisi doğrudur? A 25 metreden uzun, B 25 metreden kısa. Hiçbir fikrim yok.
1: Ben oynadım da bilmiyorum yani. Tatillerde oynuyorum. Ölçmedim yani.
0: Normal tenis mi, ayak tenisi mi diye soracağım ben şimdi ama.
1: Normal teniste, ayak tenisi de oynadım. Normal tenis de oynadım tabii. Ayak tenisi de daha çok kısa zamanda oynadım. Ama
0: var mı tahminin?
1: 25'ten kısadır ya.
0: Hiç bilmiyorum vallahi.
1: Yani kısadır ya. Uzun değildir.
0: Hayır hocam, sessizlik. Şimdi 4 tane şık yok
2: ben burada. Birinci şıkkım uzundu. İkinci şıkkımı söyleyeceğim için kısa diyorum ben de. Ya sanki 20 ile 25 arası.
0: Küsuratlı bir şey çıkacak.
2: Uzun olursa da hiç şaşırmayız ya. Çünkü 12.
0: Bakayım şey, izleyicilerden tahmin var mı?
2: 12,5 olması lazım.
0: Kısa mı uzun mu diyorsunuz hocam?
2: Kısa diyorum.
0: Kısa.
1: Ben de kısa diye düşünüyorum.
0: İki tarafta 25 metreden kısa dedi. Biraz da yorumlara bakacağım. Herkes kısa demiş genellikle. Yani hadi ben de uzun diyeyim ya. Farklılık olsun yani. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Tenis kortunun uzunluğu için hangisi doğruymuş bakalım. Sonra da ben cevabın detayına bakacağım. Kısa çıktı. Bakalım neymiş oradaki metraj. 23.77 metreymiş bir tenis kortunun uzunluğu.
1: Yani 25'ten fazla olsa i̇şte mesafe de sıkıntı olur şey sanki. Gidip gelmesi de oyuncunun problem yaratır diye düşündüm. Bir de ben koştum biraz yani topa yetişmek için. Her ne kadar amatör oynasak da oradan fikir yürüttüm yani.
0: Peki, evet, tenis kortu ile ilgili bunu da öğrendik. Şimdi çok az bir süremiz kaldı ama kapatmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta bugün bitiyor. Ama felaket maçlar da vardı dün. Özellikle Galatasaray'ın rakipleri, hem Paris Saint Germain'in maçı vardı hem Barcelona'nın maçı vardı. Diğer tarafta Liverpool'la Atletico Madrid karşı karşıya geldi ki ben şaşırtıcı bir sonuç olduğunu düşünüyorum o maçında. Yani Liverpool galibiyetini beklemiyordum. Çünkü Liverpool'da oyun anlamında, evet, çok fazla bir şey vermiyor. Yeni hoca, toparlamaya çalışan bir kadro. Hala Muhammed Salah'ın yokluğunu arayan bir Liverpool var. Şampiyonlar Ligi maçlarla ilgili şöyle genel yorumlarınızı da alayım, öyle kapatalım.
1: Şöyle, tabii bütün maçları izleme fırsatım olmadı. Maalesef, sabah özetlerine, evet, de baktım. Özellikle işte Barcelona'nın, Paris Saint Germain'in inanılmaz bir kadro kaliteleri var. Saha içerisinde rakiplerine karşı üstünlükler tabii ki kurabiliyorlar. Katılıyorum Liverpool karşılaşmasında da. Daha baskılı bir Liverpool olabilirdi. Net pozisyonlar da yakaladılar bu arada.
0: Evet.
1: Ama kaçırdıkları, harcadıkları çok pozisyonlar da saha içerisinde gerçekleşti. Doğal olarak şimdi temsilcilerimizin rakiplerine daha fazla ağırlık, evet, veriyoruz. Kim ne yapabilir sadece diye. Zor rakipler yani, bir öngörüm olamıyor Barcelona, Paris Saint Germain olunca. Buradan keşke 3 puan çıksa diyemiyorsunuz. Ama inanılmaz bir futbol seviyesi. Özellikle Paris Saint Germain'de Dembele'nin saha içerisinde yaptıkları.
0: Evet, yani, Ferran Torres de hat-trick yaptı
1: tabii,
0: bu arada.
1: Hat-trick yaptı, çıkardı.
0: Acayip maçlar izliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. İzlemeye de devam edeceğiz. Süremizin de sonuna geldik. Hayri Beşer, Kaya Temel, ağzınıza sağlık. Teşekkür
1: biz
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Spor Ajansı'nın sonuna geliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe. Asensio'nun arkasına

0: Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Üstalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da. Vuramadı bu kez.
1: Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez.

0: Şişko'nun yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
7: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor.
3: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Gün ortasından merhabalar değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri bu bültende sizlere aktaracağız. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi serüveni devam ediyor Türk takımlarının. Dün Galatasaray'ın maçı vardı. Bugünse Fenerbahçe sahaya çıkacak. Hız kaybetmeden kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Roma karşısında çıkacak. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş Kadıköy'de bizi stadın önünde bekliyor. Sözü kendisine bırakalım. Muhtemel 11'ler, takımlardaki son gelişmeler neler? Erdem'den dinleyelim.
1: Resen, tekrardan selamlar, sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi'nin hasretini sonlandırdı ve bugün uzun yıllar sonra ilk maçına Kadıköy'de Roma'yı konuk ederek çıkacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Marco Asensio sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Asensio bireysel olarak çalışıyor takımdan ayrı ve bu sebeple takımla çalışmalara başladığı andan itibaren aslında süreci takip edilip Asensio'nun kadroya girdiği maçları görebiliriz. Yani Gaziantep hafta sonu, Fenerbahçe pazar günü Gaziantep'e gidecek. Maçtan sonra perşembe, cuma ve cumartesi 3 günü var. Bu 3 gündeki antrenmanlarda eğer Asensio en az ikisinde takımla çalışırsa Gaziantep kafilesinde olur. Ama takımla çalışmazsa Antep'e de götürülmeyecektir elbette Marco Asensio. Matteo Guendouzi cezası sebebiyle yok. Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle ikisi ertelemeli, toplam 4 maç ceza almıştı Guendouzi. 2 maçın tekini Roma mücadele ile çekiyor. Fenerbahçe Kulübü'nün de tahkim kuruluna, UEFA tahkim kuruluna yapmış olduğu bir itiraz var. Tabii oradan gelecek sonuç da önemli. Eğer cezası bile indirilirse Guendouzi'nin Aston Villa deplasmanında oynama ihtimali doğabilir. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçı da Aston Villa deplasmanı olacak. Birmingham'da İngiltere'ye gidecek Fenerbahçe. Aston Villa ile karşı karşıya gelecek elbette ama gündemimiz Roma maçı. İki eksiği var Fenerbahçe'nin. Tabi dizilişle alakalı, taktikle alakalı neler konuşuldu? Üçlü oynar mı Fenerbahçe? Gendüzi'nin, Asensio'nun yokluğunda orta sahada çok fazla alternatifi yok. Nasıl bir tercihte bulunur? Savunmayı daha fazla kalabalık tutar mı? Gibi soru işaret vardı. Dünkü antrenmanda İsmail Kartal önceki antrenmanlarda elbette üçlü formasyonu da denediğini bilgisi var ama dünkü antrenman an itibariyle Fenerbahçe dörtlü sistemle sahada olacak. Nasıl bir muhtemel 11 bekliyoruz? Kalede Ederson, sağ bekte Mert Müldür, Semedo, Şikrinyar, sağ bekte Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Archie Brown önlerinde. Bartu, Kante, İsmail üçlüsü, sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyebiliriz. Fakat şu notu da eklemem lazım. Yine dünkü antrenmanda denenen ön bölge varyasyonlarından bir tanesi. Savunma hattı aynı. Kante, İsmail, sağ kanatta Nene, 10 numara pozisyonunda Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Vedat. Bunun da denendiğini söyleyelim. İsmail Kartal bu maça yönelik şu an için kararı, benim aldığım bilgiler, Bartu olduğu yönünde ama orta sahayı kalabalık tutmak istiyor İsmail Kartal bu maçta. Dünkü basın toplantısında da bazı farklılıklar olabilir demişti. Lukaku eski takım Roma'ya karşı forma giyecek. Roma çok formda geldi. Bu sezon sadece bir gol yediler Serie A'da ve gerçekten istim üstünde Gasperi'nin takımı oldukça motive ve formda bir şekilde Kadıköy'e geldi. Tabii mücadele başladığında gönlümüz, temsilcimiz Fenerbahçe'den yana. Umarım Fenerbahçe bugün 3 puanla Şampiyonlar Ligi'ne başlayan taraf olur diyelim ve sözü sana bırakalım Reza.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar dileyelim ekibimize ve Fenerbahçe'ye de Roma karşısında başarılar diliyoruz. Şimdi maç önü yapılan açıklamaları dinleyeceğiz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal takım kaptanlarından Milan Škriniar'la birlikte basın mensubunun karşısına çıktı ve karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsmail Kartal maç önü karşılaşmada kullanacağı formasyonla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.
2: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Casperino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten, yürekten, taraftarlarımız da bize vereceği destekle Hepsi elinden gelen en iyisini yapacağını şu anda

0: Kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçte takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu. Çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
2: Evet, Fenerbahçe'yi dinledik. Şimdi Roma cephesine bakacağız. Roma'da da teknik direktör Gianpiero Gasperini ve oyunculardan Mario Hermoso açıklamalarda bulundu. İki tarafta Fenerbahçe'nin çok güçlü bir rakip olduğunu söyledi.
3: Diverse. La competizione più importante.
4: Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Karşımızda önemli ve güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncuları var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendi özelliklerimizle oynamaktan da tereddüt etmemeliyiz. Biz daha önce Fenerbahçe ile hiç oynamadık. Bu yüzden insanlar nasıl bir maç olacağını çok merak ediyor. Bizim için bir yenilik ama aynı zamanda rakip için de bir yenilik. 2 sene önce Atalanta ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştım. Benim için gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Devler Ligi gerçekten kendi liglerinde en iyi olan takımlardan oluşan bir organizasyon. Çok iyi oyuncular var. Maçlar iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. En önemlisi her zaman maçın içinde kalmaya çalışmak ve kendi becerilerinize güvenmek. Rakibi zor duruma sokmak gerekiyor. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışkın takımlar. Defansın ne olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Çok yüksek sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncular sürekli iyi seviyede oynayabiliyor. Fenerbahçe'yi seyretmeye çalıştım. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde güçlenecek bir takım. Biraz zamana ihtiyaçları var. Son maç skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım. Guendouzi ve Asensio çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen oyuncular bu tip durumlardan dolayı oyun dışında kalabiliyor. Bunlar tabii ki çok önemli maçlar. Biz Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz.
3: Rimane comunque che l'impatto
5: abbiamo avuto no.
4: Rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puan alabilelim.

0: Hocamız bize bu takım öncü bir takım olmalı. Kendimize güvenmeliyiz dedi. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız ve kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların önemli ve değerli oyuncuları var. Zor bir müsabaka olacak ama kazanan taraf olmak için yeterli şeye sahibiz.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor ve ilk maçına bugün 19.45'te Roma karşısında çıkacak. Maç öncesi teknik direktörleri ve oyuncuları dinledik. Şimdi rakamlarla bu karşılaşmayı değerlendirelim. Fenerbahçe Avrupa kupalarındaki 307. sınavına Roma karşısında çıkacak.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe 306 mücadelede rakip pireleri 417 kez havalandırdı, kalesinde ise 426 gol gördü. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. Sarı lacivertli ekip 6 kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Brezilya'da teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı lacivertleri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maça çıkan sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertlerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.
1: Şampiyonlar Ligi'nde düne gidelim şimdi. Galatasaray ilk maçında Sporting deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçtiği mücadeleden ne yazık ki 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri sizlerle.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı taçı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan spor.

0: Saray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi ve mücadelenin hakemi Espen Eskas'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
1: Tabii ki bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0 yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top, belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi. Ama biz bunu bundan sonrası için yani bunu tabii ki oyun içerisinde 2-1 sonrası daha iyisini yapabilirdik. Bunun altını çizmem gerekiyor ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kırıldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Daha iyisini de 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik. Onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den sonra.
2: Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenmek önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık. Ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzdeki tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum. Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Lig'de de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve bu desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek. Ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkanları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik ve oyun anlayışımız buydu.
0: Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Yunus Akgün de açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün'ün hedefinde de tıpkı Okan Buruk gibi Espen Eskas vardı.
3: Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimiz. İstediğimiz gibi gidiyor oyun. Golü de bulduk. Ardından bir geçişten gol yedik. Hocamız bizi çok uyarmıştı. Geçişlerde çok iyi bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor diye. Basit bir gol yedik. Ama ondan sonra her şey aslında istediğimiz gibiydi gol yemeden önce. Gol yedikten sonraki reaksiyon, hakemin özellikle verdiği kararlar bizi açıkçası etkiledebilir. Batrukov'un bir pozisyonu var. Ayağı bayağı yukarıda, ayağının altı geliyor. Bilmiyorum ne söyleyecekler. Bence kırmızı kart. Ondan sonra penaltı kararı var ikinci yarı. Yani hakem önüne geçti diyebilirim. Çünkü gerçekten topa sahibiz. Biz yönlendiriyoruz her şeyi. Ama basit hatalar, hakem hataları, geçişten yediğimiz goller. Ama bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sene böyle bir kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından çok iyi bir reaksiyon vermiştik. Biz Galatasaray Kulübü olarak bunu en iyi şekilde tersine çevirip en iyi reaksiyonu vereceğimizi düşünüyorum. Bu kalite, bu gücümüz var bizim. Şimdi önümüzde şimdi lig maçı var. Ona konsantre olacağız. Yani

0: Şöyle reaksiyon bazı tabii ki moralimiz bozuluyor ama hakem hatalarından olduğunda daha çok moralimiz bozuluyor. Çünkü oyunu orta daha 1-1 bir penaltı kararı var ve ondan sonra ardından bir free kick golü tabii ki düşüyoruz. Ama biz Galatasaray kulübüyüz, iyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Bakalım. Tabii ki de Lemina da, Osimhen de, Apo abi de bizim için çok önemli oyuncular. Çok önemli katkılar verdiler. Ama onundan ziyade biz yani bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Dediğim gibi istemediğimiz bir şekilde gol yedik ve hakem hatalarından dolayı bu sonuç. Çok üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Dediğim gibi geçen sene de kötü başlamıştık. İyi reaksiyon vermiştik. Ama o arkadaşlar da geldiğinde tabii ki de çok daha güçlü bir Galatasaray olacaktır.
1: Trendyol Süper Lig'de son 4 yılın şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Sporting deplasmanında başladı ve önünde daha çok kritik müsabakalar var. Özellikle birinci torbadan gelen Barcelona ve Paris Saint Germain dün oynanan maçlarını farklı kazandılar. Ancak ne yazık ki Okan Buruk'un öğrencileri Devler Ligi'nde sezona tatsız bir giriş yaptı.
2: Galatasaray Devler Ligi'ne tatsız başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un ekibi maçın ilk dakikalarında öne geçse de Portekiz'den puansız ayrıldı. Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkan Sarı Kırmızılı ekip söz konusu 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Sporting yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray Avrupa Kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Galatasaray bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az bir gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki genel görünüme göz atacağız. 2026-2027 sezonunda ilk hafta salı günü başlamıştı. Dün oynanan maçlarla devam etti ve bugün son maçlar oynanacak ve birinci hafta müsabakaları sona erecek. Şimdi dünkü karşılaşmalara şöyle bir hatırlayalım. Az önce de belirttik, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Paris Saint Germain ve Barcelona rakiplerini farklı mağlup etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin iki rakibi karşı karşıya geldi. Liverpool, Atletico Madrid kendi sahasında mağlup etmeyi başardı.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde açılış haftası heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 2026-2027 sezonunun ilk haftası 6 karşılaşmayla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'de konuk olduğu Sporting karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint Germain, başkentte ağırladığı Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint Germain'de gollerin ikisini Dembele kaydederken Ferran Torres hat-trick yaptı. Fransa temsilcisinin diğer golü ise Fabian Ruiz'den geldi. Devler Ligi'nin favori ekiplerinden Barcelona'da Neukamp'ta karşı karşıya geldiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 yenerek sezona başarılı bir giriş yaptı. Barça'nın gollerinden ikisini Rafinha, diğerlerini Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden ikisi İngiltere'de karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Atletico Madrid'i Szoboszlai ve McAllister'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'da İtalya'da Napoli'yi 1-0'lık skorla geçti. 133. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Stuttgart, Almanya'da oynanan maçta Viking'i 3-1 mağlup etti. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la sıkça anılan Demirovic, 12 dakikada yaptığı hat-trick'le gecenin kahramanı oldu.
1: Evet, Devler Ligi'nde dün müthiş karşılaşmalar vardı. Şimdi o maçların, ana maçların maç sonuna gidelim. Paris Saint-Germain, Barcelona, Napoli ve Liverpool taraflarından maç sonu açıklamaları dinleyelim.
2: Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique formda olduklarında karşılarında durmanın zor olduğunu söyledi.
4: Açıkçası rakibimizin oynamaya çalıştığı tarzı çok seviyorum. Ama onlar için iyi bir maç olmadı. Çünkü yine herkese gösterdik ki bu seviyeye çıktığımızda bize karşı oynamak kolay değil. Tek olumsuz yanımız bugün rakibe gol fırsatı vermiş olmaktı. Dembele, Kvaratskhelia, Vitinha ve Fabian Ruiz inanılmaz oyuncular. Bana göre hepsi Ballon d'Or adayı. Taraftarlar bugün Dembele için Ballon d'Or tezahüratı yaptı ama gelecekte diğerleri için de yapabilirler. Bu da hem antrenör hem de taraftarlar olarak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Böyle baskı yapıp böyle dönüşler yaparsak durum herhangi bir rakip için zor oluyor.
2: Napoli'den galibiyetle dönen Arsenal'ın İspanyol menajeri Mikel Arteta güçlü bir rakibe karşı hak ederek kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.
5: İlk dakikadan itibaren yaptığımız ataklar, ortaya koyduğumuz mücadele ve net oyun anlayışı, yakaladığımız fırsatlar, bunları düşünürsek elbette maçın skoru çok farklı olmalıydı. Oraya da ulaşacağız ama bugün böyle bir statta, böyle bir rakibe karşı yaptıklarımız da olağanüstü. Kaleye isabet eden her 5 veya 6 şuttan birini gole çeviriyorlar. Etkili olmak işte böyle bir şey. Biz de çok pozisyona girdik. Bu beni çok memnun etti. Ama tabii skorun 1-0 olması da beni üzdü. Çünkü başka bir gün olsa belki yakaladıkları pozisyonu gole çevirebilirlerdi ve durum farklı olabilirdi.
2: Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri ise Arsenal karşısında daha iyisini yapabilirdik dedi.
6: Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz lig aşamasını geçmek. Kolay olmayacak çünkü burada herkes çok mücadele ediyor. Üst üste 3 maç kaybettiğimiz için üzgünüm. Zor olacağını biliyorduk. Arsenal'ın güçlü bir kadrosu var. Geçen sezon Premier Ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi finalinde oynadılar. Oyuncularım iyi iş çıkardı ancak son kararlarımızda hata yaptık. Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Bunu atlatacağız. Şimdi Bologna maçına odaklanmalıyız ve milli takım arasından sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ni düşüneceğiz.
2: Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola geriye düştükleri maçta Atletico Madrid'i yenmeyi nasıl başardıklarını anlattı.
7: Maçın başındaki performansımız için kendimi biraz suçluyorum. Atletico bu sezon daha önce kullanmadığı bir oyun kurdu ve bizim doğru şekilde karşılık vermemizi zorlaştırdı. Golden sonra daha iyi oynamaya başladık. Tabii ki devre arasından sonra daha fazla zamanımız oldu. İkinci yarıda ise iyi taraf olan bizdik. Bence takım büyük bir karakter ortaya koydu. Barcola'nın sakatlık değil sadece kramp sorunu yaşaması sevindirici. Netice olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdan çok keyif aldım.
2: Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ise maçın tamamında kötü oynadıklarına dikkat çekti.
8: Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda kötüydük. Kötü oynayınca da rakibe top kaptırmak gibi hatalar yapıyorsunuz. Ve bu detaylar gösterdiğiniz çabaların sadece bir anekdot olarak kalmasına neden oluyor. İyi oynasanız da önemli olan sonuçlar oluyor. Belli ki çok fazla gol yiyoruz. Takım oynanması gereken oyunu oynadı. Ancak oyunu değiştirmek gerektiğinde bunu başaramadık. Bu da iki gol yememize neden oldu. Değişiklik yaparak oyuna dönmeye çalıştık ama çok az tehlike oluşturabildik. Bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor.
1: Los dos goles que recibimos. Beşiktaş gündemine göz atalım. Siyah beyazlar son olarak derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve şu anki çalışmalarına moralli devam ediyor. Ancak önümüzdeki 10 günlük periyotta, özellikle yarın oynanacak Erzurum maçı da dahil olmak üzere, Beşiktaş'ın kritik sınavları olacak. Siyah beyazlar bu periyotta 2 lig maçına, bir de Avrupa'da oynayacağı Marsilya maçına hazırlanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano da bu doğrultuda kadrosunda rotasyona gidecek.
3: Vincenzo Italiano rotasyon planını hazırladı. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü 10 günlük yoğun maç trafiği öncesi kadrodaki tüm oyunculara ihtiyaç duyacağını takıma iletti. Cuma akşamı ligde Erzurumspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar 17 Eylül'de Avrupa Ligi lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş 20 Eylül'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak.

0: Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak 3 karşılaşmada kadrosunu geniş şekilde kullanmayı planlayan Italiano, orta sahada Wilfried Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'dan performanslarını yükseltmelerini istedi. Sezon başından bu yana 10 maçta 25 farklı oyuncuya şans veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadroda sadece yedek kaleci Doğan Alemdar'ı henüz sahaya sürmedi. Yeni transfer Ümit Akdağ da forma bekleyen isimler arasında katıldı. Beşiktaş'ta Nübel, Çerni ve Salih geride kalan 10 resmi maçın tamamında görev yaptı. Savunmada Agbadu, Calo ve Emirhan arasında oluşan rotasyona Ümit Akdağ da dahil olacak. Yoğun fikstürde Ernest Poku'yla hafif sakatlığını atlatması beklenen Fabio Miretti'nin yanı sıra Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Hong Yuo ve Semih Kılıçsoy'a da süre verilmesi planlanıyor.
1: Orkun topla buluşan isim. Orkun uzak mesafeden vurdu. İkinci pozisyon topu alandı. Gol! Yang Yuo!
0: Italiano kadrodaki rekabeti canlı tutarken 3 maçlık kritik periyodu en iyi şekilde geçerek milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunun son günlerine yaklaşırken kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dušan Vlahović, Çorum karşısında hat-trick yaptıktan sonra Fenerbahçe derbisinde de yine golle yoluna devam etti ve Dušan Vlahović'in bu performansı 11 yıl önceki Mario Gomez'i hatırlattı.
2: Dušan Vlahović Beşiktaş'ta kısa sürede önemli bir etki oluşturdu.

0: Siyah beyazların Sırp golcüsü ilk 5 maçlık performansıyla Mario Gomez'in başlangıcını geride bıraktı. Fiorentina geçmişi bulunan iki golcünün Beşiktaş kariyerlerindeki ilk 5 maçı karşılaştırıldığında Vlahovic'in gol performansı dikkat çekti. 2015-2016 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan Mario Gomez ilk 5 maçında 302 dakika süre aldı. Alman forvet bu süreçte sadece Başakşehir karşısında 2 gol kaydetti. Dušan Vlahovic ise 2 Kaunas-Zalgiris maçının yanı sıra Alanyaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi. 284 dakika sahada kalan Sırp golcü Çorum karşısında hat-trick yaparken Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golünü attı ve 4 gole ulaştı. Gomez, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda 33 lig maçında 26 gol ve 6 asist üretti. 32 gole doğrudan katkı sağlayan Alman yıldız sezonu gol kralı olarak tamamladı. İki golcünün dikkat çeken bir diğer ortak noktası ise ilk derbi gollerini Fenerbahçe'ye karşı atmaları oldu. Mario Gomez 27 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı derbide 2 gol kaydetmişti. Taraftarın kısa sürede beğenisini kazanan ve başlangıç performansıyla Gomez'i geride bırakan Vlahovic, teknik ekibin en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
1: Trabzonspor gündemine göz atacağız. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında takımın başına Hüseyin Çimşir getirilmişti. Ancak bu şu anda geçici bir çözüm gibi görünüyor değerli izleyenler. Trabzonspor yönetiminin teknik direktör listesinde bir numarada Shakhtar'ın başındaki Arda Turan var.
2: Teknik direktörlük koltuğu için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo Mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine İbre yeniden yerli teknik adamlara döndü. Takımı hızla toparlayacak ve camianın dinamiklerini yakından bilen bir isim üzerinde duran yönetim masadaki alternatifleri daralttı. Trabzonspor'da yerli adaylar arasında listenin en başında Arda Turan yer alıyor. 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol ve hedefleri yönetimin takdirini toplarken Bordo Mavili kurmaylar Arda Turan için yeni ve somut bir girişim yapma kararı aldı. Bordo Mavili yöneticilerin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından temasları resmi boyuta taşıyacağı öğrenildi. Arda Turan dosyasında sürecin uzaması ya da pürüz çıkması ihtimaline karşılık Trabzonspor B planını da hazırda tutuyor. Bordo Mavili Kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş, listenin en güçlü diğer alternatifi olarak masada duruyor. Camiayı ve şehri çok iyi tanıyan, baskı ortamını yönetme tecrübesine sahip hocanın ismi, yönetim kurulunda ciddi şekilde ağırlığını korurken, taraftarın gözü kulağı kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.
1: Bu haberle birlikte gün ortasının sonuna geliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: İşaret geldi. Mücadele Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Daha Muazzam bir hamlede. Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde. Ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
4: Söz artık futbolcularda. Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
5: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca!

0: karşılaştık. Kerem döndü. Galişka aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić. Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika Talişka 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mertz. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta dar açı. Yatta Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Skriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talişka. Kerem. Ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talişka'ya doğru enfes pas. Talişka aydı. Talişka. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talişka santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda. İşte Jaylen Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürk kolundan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine isim vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
2: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
1: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
2: Çok iyi kurtarış.
1: Eğer yeniden yanlış bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
2: Mükemmel bir top.
1: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında. DNR,
7: seni duyuyor. Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
0: Aspor Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
15: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte gündemin öne çıkan tüm başlıklarını konuşacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Galatasaray'ın Lisbon deplasmanında yaşadığı mağlubiyetin sebeplerini ve elbette yansımalarını değerlendireceğiz. Fenerbahçe ise bu akşam sahasında Roma'yı konuk edecek. Beşiktaş'ta ise elbette gözler Süper Lig'deki Erzurumspor Futbol Kulübü maçına çevrildi. Kadro nasıl olacak, bunu değerlendireceğiz. Konuklarımıza soracağız. Trabzonspor'da ise teknik direktör arayışları devam ediyor. Oldukça hareketli, yoğun bir spor gündemi programı yine her zamanki gibi sizleri bekliyor. Sizlerin de sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bugün Savaş Çorlu ve Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar olsun. Güzel bir yayın olsun.
2: Hoş bulduk.
0: Savaş Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kravatınız çok güzel.
2: Bayağıdır takmıyordum. İzin
0: Çok yakışmış.
1: Çok yakışmış Savaş abi.
2: Güzel
0: Savaş Bey'e her şey yakışıyor zaten.
2: O sizin güzel bakışınızdan dolayı bir mükavele sizlere de.
0: Teşekkür ederiz.
2: Sizinkiler de sanki ikiz gibi. Şimdi farkı biri sadece bir ton.
0: Evet.
1: Renkler Furkan farklı. Yıldız'la yarışamam. Furkan Yıldız'la şıklıkta.
2: Vay. Estağfurullah. Moda programı gibi oldu şu anda.
0: Estağfurullah. Evet. biraz tabii moraller bozuk. Maalesef dün gece Lisbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimizden birisi olan Galatasaray mağlubiyetle sezona başladı. Bunun sebepleri nelerdi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hazır mıydı? Dün akşamki eksikler ne kadar çok hissedildi? Daha farklı nasıl tercihler olabilirdi? Bunların hepsini çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Hazırlamış olduğumuz grafikler ve barkolar var. Bunları ekranlara getireceğiz. Ama belki kaçıranlar olmuş olabilir. Maçı tekrar izleme fırsatı yakalayamamış olanlar olabilir. Bu nedenle önce bir kez daha bir özete gidelim istiyorum. Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesinin özet görüntüleri kaçıranlar için bir kez daha Aspor'da dönüşte maçı detaylı bir şekilde konuşacağız.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs'ta kullandı taçı Galatasaray, Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak

0: giriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru. Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: Evet, Galatasaray'ın Sporting deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetinin özet görüntülerini bir kez daha hatırladık. Aslında geçen yılki Frankfurt maçının bir dejavusu gibi akşam oldu. Yine öne geçti Galatasaray. Yine aslında oyunda özellikle çok kısa aralıklarla yaşanılan kopmalar ve bir anda farklı bir mağlubiyet, 3-1'lik bir sonuç. Yine aynı eksikler neredeyse hemen hemen. Osimhen'in yokluğu, yine Frankfurt deplasmanında da forma giymemişti geçen yıl. Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi sezonuna bir mağlubiyetle başlamış oldu. Önce bir 90 dakika değerlendirmesi alayım. Sonrasında biraz daha detaylı Osimhen ve diğer konu başlıklarını açacağız Savaş Orlu.
2: Sen yine dedin. Her şeyi söyledin ama yine aynı yanlışları da ben ekleyeyim. Çünkü hakikaten Frankfurt maçıyla bu maçın benzerliği o kadar fazlaydı ki bir tek skor benzemiyordu. İki gol daha olsa skor da benzeyecekti. Evet. Neden benziyordu diyorum. Sadece bir sıfır geriye dönüp kaybetmekten değil. Şimdi o maçta baktığımız zaman Barış 2-0 getirecek golü İlkay aldı at demişti. Böyle
1: evet, topu ayağına serbest bıraktı. Vuruşta. Evet.
2: Çok güzel boşluğa bıraktı.
1: Maçı Barış orada kaçırdı. Bitirebilirdi aslında.
2: Burada da Sané maçı bitirebilirdi. Bu birinci benzerlik. Çok benzerlik diyorsak skor dışında.
1: Doğru.
2: İkinci benzerlik, Abdülkerim'i kulübeye çekip oraya Singo'yu koymuştu hoca. Ki çok formda bir Abdülkerim vardı o zaman. Bu da ikinci benzerlik.
1: Dün de Jakobs'u tercih
2: evet. Üçüncü benzerlik, orada kulübede Icardi vardı. Yunus'la santraforda başladı. Şimdi baktığın zaman dördüncü benzerlik, o maçta Okan Hoca sarı kart gördü. Bu maçta Okan Hoca sarı kart gördü. Dört tane hafızamdan çıkardığım birebir benzerlik. Şimdi bir yerlerde yanlış varsa bu yanlış düzeltmek için mücadele etmek lazım. Bu maçın ardından bir Liverpool deplasmanı var. Okan Hoca orada da bambaşka bir sürpriz yapmayı seviyor. Ki oradaki sürprizi hatırlayalım. Sane kulübede iki tane sağ beki önlü arkalı oynatmıştı Okan Hoca.
1: Evet, Singo sağ bekle oynamıştı o maç.
2: Çalay'ı Şaşeboy.
1: Evet.
2: Yani kulübede olan isim de Şaşeboy. Sane.
1: Sane.
2: O maçta Sane çok ciddi bir üzüntü yaşamıştı. Belki de düşüşün başlangıcı orada başladı. Şampiyonlar Ligi maçında iki tane sağ bek oynuyor. Siz orada Sane ile Çalay ve Şaşeboy ile başlıyorsunuz. Şimdi bugün bakıyorum 5 transfer var. 4 tanesi kulübede. Ve 3 tane devşirme oyuncu var sahada. Mevkilerin dışında. Şimdi niye alındı o zaman bu oyuncular? Hazır değilse niye hazır değil? Hazır değil'e çok fazla katılmak istemiyorum. Çünkü baktığın zaman Leipzig'te Chelsea'de oynamış bir stoper var orada. Bu Şahin.
3: Hazır.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanacağı belliydi.

0: Galatasaray'da zaten direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı. Yani bu tarihte zaten bu maçın oynanacağı sürpriz değil.
1: Değildi.
0: İşte zaten yine nereye geliyoruz? Transferdeki planlamaya, geciken hamlelere, tırnak içerisinde. Yani özellikle 38 milyon euro bonservis ödediğiniz Rafael Leao eğer Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçınızda takıma geç katıldığı için hazır değilse burada zaten planlamada bir başarısızlık var demektir.
1: %100 var. Yani elinde en iyi oyuncu Leao. Leao ile başlanabilir miydi? Başlanabilirdi. Leao ile en kötü santrofor başlayabilirdin. Yani eğer Barış'ı da oynatmak
0: orada istiyorsan. Maça başlamadı hoca ama ikinci yarıya başlarken hala böyle bir şansı vardı. Oyunda 1-1'di.
1: Bunu anlamak mümkün değil.
0: Yine tercih etmedi.
1: 1-1. Sana gol lazım ya da skoru korumak adına bir değişik yapman lazım. Hiçbirini yapmayıp aynı kadroyla devam edip 57. dakikada ilk değişik Leo Sané.
0: 2-1 yani, geriye düştükten geriye sonra.
1: Evet. Bu tamamen hata. O yüzden diyorum Okan Hoca'nın geçen seneki Şampiyonlar Ligi maçlarının bir Liverpool galibiyeti var Frank maçından sonra. Güzel bir galibiyetti. Önemli. Ama sonrasında çok gereksiz ve yapmış olduğu hatalarla, tercihleriyle, oyuncu değişikliklerinin geç kalınmasından dolayı dün akşam üzerinde foto maçta da bugün çok güzel bir başlık atılmıştı açıkçası yani hakem için ne kasabıydı hakem?
0: Norveç.
1: Norveç kasabı. Zeki abi ve bizim Espan. Arkadaşlarımız evet. Güzel bir Norveç başlık atılmıştı. Biz nedense bu hakem hataları Galatasaray'ın lehine, Fenerbahçe'nin lehine, Beşiktaş lehine hiç olmuyor Avrupa'da. Hep bizim takımlarımızın lehine oluyor. Tabii aleyhine ki onları konuş. Yani aleyhine oluyor. Sonuçta hiç olmayan bir penaltı. Türkiye'de bir takıma verirse buna birçok isyan ederiz. Kırmızı kart pozisyonu sana göre bana göre yok. Hani borderline falan yılan yok. Hakemler ağzında söylüyorum. Direkt kırmızı. Yani orada ciğeri mi sönmesi lazım yani? Bir ara Nakatomo'nun bir ciğeri sönmüştü. Oyuncunun orada ciğeri mi sönmesi lazım yani? Net bir şekilde geliyor, ayağına basıyor. Az bir şey daha göğsü ileride olsa belki çok daha farklı bir sakatlık yaşanacak.
0: Ya ben anlamadım. Herhalde bilmiyorum Batrakov Rus bir oyuncu olduğu için herhalde orada
1: muhtemelen
0: çıkmadı kırmızı kart. Yani artık hani tabii ben mübalağa yapıyorum. Hani burada ironi yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama yani daha nasıl orada bir müdahale olması gerekiyordu
2: çok
0: oyuncuya.
2: Çok soğukkanlıydı, yerde kıvranmadı, o göstermedi yani, müdahaleyi.
1: Bunun da etkisi
0: müdahaleden
1: oldu.
0: Müdahaleden sonra...
1: Yani orada başka bir oyuncu olsaydı 4-5 takla atabilirdi yerde.
0: Evet.
1: Yani o penaltıyı, hani bazen kırmızı kartı penaltıyı almak marifettir. Mesela orada Mertens olsa alırdı. Osimhen olsa alırdı.
0: Yani belki çünkü Torreira olsa alırdı.
1: Torreira da alabilirdi.
2: Yunus alırdı. %100 Yunus. Yunus çok gösteriyor çünkü faulleri.
1: Alırdı derken yanlış anlamışsın. Hak ettiğini alacak yani burada. Mesela evet, bizim ligimizde bunu yapan çok
0: aslında
1: oyuncular var.
0: Aslında rol yapmış olmuyor zaten. Yani. Orada zaten bir müdahale var. Güç transferi var.
1: Soğukkanlı davrandı. Ondan dolayı hakem maçın genelinde çok kötüydü. Jakobs'a göstermiş olduğu bir kart var. Rakibin aslında yapmış olduğu bir hareket var. Penaltı verdiği pozisyonda orada aslında rakibin yapmış olduğu bir sürtme, dokunma bunun adını ne koyarsak. Bunlar mağlubiyete sebep değil. Burada bir tane oyuncu vardı dün akşam. Bak sahada ilk 11'de Torreira gibi bir oyuncu vardı. Torreira dışında ben dün akşam üzerine beğendiğim bir tane oyuncu yok. Leao'yu sonradan girdiği için performans olarak değerlendiremeyiz. Ama şimdi bu Leao Torreira ile İlkay değişik ne ya 87'de? 3 dakika daha dayanamayacak mı orada?
0: Niyaga, Ugo Çukwu ve İlkay'ı hoca 85'te oyunu alıp Sara, Torreira, Yunus'u kenara aldı 3-1'den sonra. Artık oyunun zaten kabulleniş gibi bir görüntü vardı
1: derler,
0: zaten.
1: Buna ne derler biliyor
0: beyaz
1: musun?
0: Bayrak mı?
1: Buna ne derler biliyor musun? Çok güzel bir atasözü vardır. Dostlar alışverişte görsün. Çıkarsın hiçbir şey almadan gelsin. Yani bu yapmış olmak
0: ya
1: için.
0: Ben aldım, şey. Oynattım bu demek
1: kadar,
0: için mi?
1: Bu kadar. Ben aldım, oynattım. Yani bu Niyaga'yı herkes unuttu. Herkes unuttu. Leo bir şey diyemem. Leslie herkesin gözünde bir soru işareti. Bir stoper transfer edildi. Bichao.
0: Dün oyuna girdikten sonra en iyi performansı veren oyuncu Leslie'ydi. Son 10 dakikada.
1: Görmek lazım. 10 dakikalık tabii ki o belki hırslanmış
0: olabilir.
1: Oyuncuya
0: bu kadar da ön yargıyla yaklaşılmaması gerektiğini bence dün aldığı kısıtlı sürelerde gösterdi. Ona, bu oyuncu bu kadar da kötü bir oyuncu
1: ön yargıyla
0: değilmiş.
1: Yaklaşıyorsa bize yaklaştırana bakmak lazım. Biz de niye izleyemiyoruz yani Leslie'yi?
0: Ama burada çok yani affına sığınarak söylüyorum bunu söz meclisten dışarı. Burada Galatasaray camiası da kendi oyuncusuna çok sahip çıkmadı. Yani medyasıyla, işte yönetimiyle, taraftarıyla. Yani bu oyuncu ilk transfer edildiği günden bu yana sürekli bir itibar suikastine uğradı. Ama ve en büyük, hatta tek günahı, en büyük demeyeyim, tek günahı da ilk transfer olmuş olması oldu bu yaz döneminde.
1: Yani burada şimdi katılabileceğim taraf da var, katılamayacağım. Ortadayım böyle yani %50 durumdayım. Çünkü Eğer böyle bir şey

0: varsa bu itibar suikastını Okan Hoca bize oynatarak gösterecek. Dört lig maçı geçti. Dün akşam 10 dakika diyorsun. Bir yarım saat görelim. 90 dakika görelim. Hani şimdi mesela Lemina yoksa, Lemina'nın olduğu yerde o bölgede oynaması gereken bir oyuncu.
1: Tabii. Onun tercih yani, edilmesi gerekiyor.
0: Onu tercih ettiği zaman biz de bu itibar suikastını, hakikaten itibar suikastı yapmışız diyelim. Ben oyuncuyu tanımıyordum. Araştırma yaptım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ayarında bir oyuncu olmadığını bize ifade ediyorlar. Görelim. Evet, hata yapmışız diyelim. Evet, bu oyuncu burada oynayabilir diyelim. Ligde göremedik daha henüz. Oyuncu değişikleri, geç kalınmış oyuncu değişikleri. İlk 11 yanlış tercihlerle yapılmış bir şey. Yani sen 5 tane transfer yapıp bu 5 transferin dördü kulübedeyse, oynayan 2 tane oyuncu da mevkisinde değilse, devşirme olarak oynuyorsa, 2 tane sol bekinizi, biri sol bek biri sol stoper yapabiliyorsanız, burada bu mağlubiyete kılıf aramak ya da benim eleştirmek, kimsenin kızmayak, ben eleştiriye çok büyük saygı duyarım. Ama burada Okan Hoca eleştirilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Ya Jakobs'un dünkü performansından uzak söylüyorum. Ben bunu mesela dün sabah Libero TV'de yaptığımız bizim yayınımızda da sabah söyledim. Bugün Jakobs stoperde oynayacak. Maç oynanmadan söylüyorum. İsterse kazansın, yanlış. Kazanmasına rağmen ben maçtan önce de bunu söyledim. Kazanmış olsa bile Abdülkerim'in olduğu yerde, Dişan'ın olduğu yerde.
1: Şu 11 ile maçı kazanmış olsanız mesela ne yapacaksınız? Bu 11'i de ısrar edemezsiniz ki daha sonra.
2: Ben size daha
1: mesela farklı bu 11 size dün maçı kazandırmış olsa.
0: Günü kurtarmış olurdu.
1: Tekrar bu 11 ile başka olmaz. Maça başlama ihtimaliniz var mı?
0: Olmaz.
1: Yok.
0: Günü kurtardın.
2: Ben
0: yani
2: size tutardı. Daha farklı pencere açayım. Buyurun. Tartışalım. Galatasaray ilk 26 dakikada ilmek ilmek işlenmiş bir planla rakibinin karşısındaydı.
1: Kusursuz doğru. Bir oyun.
2: Eren evet. Ve Jakobs tercihi aslında sağ taraftaki Cenk Katomo'yu durdurmak adına orada iki hızlı oyuncu tercihi yapmış olarak da görülebilir Okan Hoca. İlk 25 dakika siz Sporting'e oyuna başlatmadınız.
1: Ama sonra Bichabu da çok ağır bir oyuncu değil.
2: Bichabu da tercih edilebilirdi.
1: En büyük özelliği oyuncunun.
2: Bichabu da tercih edilebilirdi.
0: Sevgili ben 26 dakika değil 21 dakika. Ben akşam
2: anlamaya çalışıyorum.
0: Fırat Hocam'la izlerken maçı 21 dakika. 21 dakikada bu Lisbon'un hocasının Galatasaray'a çalışmış topu verdi. Hani topu verme oyunu var ya son zamanlarda, son yıllarda.
1: Zaten Lisbon'un ilk yarı ve ikinci yarıdaki oyun farklılığına baktığımızda bunun bir plan olduğunu
0: çok net bir şekilde gözüktü. Sonra Okan Hoca o değişiklikleri yaparak rakibin oyununu bozabilirdi. Aynı oyunla devam etti. 20 dakika sana topu verdi. Çok da güzel erken bir gol buldun. 2 de olabilirdi. Orada maç bitebilirdi. Kırmızı kart olsaydı orada da maç değişebilirdi. Ama o oyunu sana bilerek verdi. Sen de daha sonra 20'den sonra bir 35'te 40 arası 5 dakika bir oyun üstünlüğü aldı. Ama ikinci yarı tamamen oyun üstünlüğü Lisbon'daydı.
2: Şimdi Galatasaray golü bulmuş. Rakibini evet. Kendi ceza sahasına 25 dakika sokmamış. İlk pozisyonda ceza sahası içerisine girdiklerinde golü atmaları, bunu bir kenara yazın. Eğer Galatasaray 2'yi bulmuş olsa belki bambaşka cümleler kuracağız. Ki Galatasaray'da Sané'de de evet. O pozisyonu net olarak buldu.
1: Yapabilirdi.
2: Şimdi bir de denklemin diğer boyutlarına bakalım. Mesela Sané'yi derinde konumlandırması üzerine ben kimsenin konuştuğunu görmedim. Aslında Galatasaray derinde bir beşli savundu. Sané'ye dikkat edin. Sané önde değildi. Hatta ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şallay'ı bir ara sol iç falan da gördük. Evet. Şallay'ı çok fazla yer değiştirdi.
1: Top Galatasaray'dayken Şallay'ı biraz daha böyle serbest oyuncu
2: serbest
1: gibiydi.
2: Serbest oyuncuydu ve bu neden? Özellikle Şallay üzerinden çok fazla oyun başlangıcı oldu. Sporting bir blok halinde kanatları merkezileştirdi. Riski bekler üzerinden aldı. Galatasaray'da çok doğru şekilde Şallay üzerinden de bir oyun kurdu.
0: Ona peki fırsat veren kimdi? Torreira gibi bir oyuncu. Atom karınca gibiydi. Sağın orada Torreira vardı.
2: Performansı müthiş.
1: Dün çok
2: ama sağ içinde oyun olarak Okan Buruk Hoca'nın başlangıç taktiği bana kalırsa %100 doğruydu. Ki sonucunu aldı. Ama İşin şu boyutu da var.
1: Ama işte şundan emin değiliz. Bu Okan Buruk'un bir planı mıydı? Yoksa Rui Borges'in başlangıç planı Galatasaray'a ilk yarıda özellikle bu özgürlükleri mi tanıdı?
2: Benim
1: bu
2: tezim,
1: noktada ben çok emin değilim.
0: Bence Borges'in planı.
2: Orada farklılaşıyoruz. Benim tezim Okan Buruk Hoca Sporting'in hep değişerek oynayan oyuncularına karşı, o da Sané'yi arkada derinde beşliğe, Şallay'a özel bir görev vermiş, sahanın her tarafında geziyor. Eren hamlesi, Eren müthiş hızlı bir oyuncu ve Ceni'ye bir şekilde karşılık verme adına Okan Buruk Hoca da o teze karşı, Rui Borges'in tezine karşı bir antitez üretmiş. Sahada eğer Sané golü atsa başka cümleler kuracağım ama

0: Başlangıcı okey ama bitirmede çok sorun yaşadığını ve bunlardan ders almadığını düşünüyorum. Aynı bir şey cümle diyorum. Daha kuracağım. Hakem ne kadar kötü olursa olsun, hakem ne kadar olumsuz sahada size yönelik kararlar alırsa alsın, o ben sağ kenarındaki agresyonu asla kabul etmiyorum. Hakeme yönelik Okan Buruk Hoca'nın tavrını da şiddetle reddediyorum ki bu bugünün meselesi değil. Ben geçmiş ligde de en organize itiraz eden takımın Galatasaray, en organize eden, itiraz eden hocanın da Okan Buruk olduğunu ben defalarca altını çizdim ama Avrupa'da da bunu çok net olarak gördük.
1: Başlangıçlar kadar bitirişler de değerli ve kıymetli. Galatasaray'ın hayalet ikinci yarıları. Bazı maçlar işte Frankfurt, Monaco deplasmanı, yine geçen yılki Şampiyonlar Ligi serüveninden ve bu yıl dün gece oynanılan Sporting deplasmanı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz kadar yaşanılan farklılıklar. Bunlar tesadüf mü değil mi? Bunu biraz konuşalım, tartışalım istiyorum. Bunun devamında da bu arada Osimhen'siz zorlanan Galatasaray'a dair yine bir barko daha var. Onu da isteyeceğim arkadaşlarımdan ama Frankfurt maçı ilk yarı bir anda 3-1'e gelmişti o maçta, hatırlayalım. Galatasaray öne geçmişti. Durum 1-1'e geldi. Sonra arka arkaya yeniden 2 golle bir anda devreye 3-1 mağlup girmişti Galatasaray ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü 2 golle de maçı 5-1 kaybetmişti. İlk yarıda Galatasaray %61 ile topa sahip olmuş, maçı %63 topla oynamayla tamamlayıp 5-1 sahadan mağlup ayrılmış. Yakalanan XG, yani gol beklentisi 0.52 ilk yarı, 0.57 ikinci yarı ve rakibe verilen gol beklentisi şansı 0.37 ve 0.83. 0.83 ile kalede 5 gol görmek de gerçekten bambaşka bir, herhalde konuşulması gereken
2: o takımda
1: problem.
2: Neredeyse grupta sonuncu oldu yani. Ve 4 puan
1: Frankfurt değil mi?
2: Tabii
1: bu arada
2: 4 puanı.
1: Yani çok iddialı olacak yalnız belki ama ben dün gece izlediğim Sporting'in geçen yılki Frankfurt'tan daha kötü bir takım olduğunu düşünüyorum.
2: Ben kesinlikle aynı kanadayım ve bu Sporting'in bu gruptan işi çok zor olmuş.
1: Sporting geçen yıl çok iyi bir takımdı ama işte Trincao'yu kaybettiler. Bulman gitti, Diomande gitti. Birçok önemli ismini kaybetti ve o kadro biraz problemli bir kadroya dönüşmüş. Bu
2: kadronun ben de zor olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Sporting sezonun devamında Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabilir. Hatta yani galibiyet dahi alamazsa bir daha çok da şaşırmam. Monaco maçına bakalım. Geçen yıl deplasmandaki ilk yarı sonucu 0-0. İkinci yarı Galatasaray bir duran topla, bir kornerde kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 mağlup olmuştu. Monaco o maçta bir de penaltı kaçırmıştı. İlk yarıda Galatasaray topa %42 sahip olurken ikinci yarıda %58 ile oynuyor. İlk yarıda 1.11'lik bir gol beklentisine giriyor Galatasaray, yakalamaya başarıyor. 0.19'la maçı tamamlıyor. Rakibe ise 0.72 ilk yarıda verdiği gol beklentisi oranı. Fakat ikinci yarıda inanılmaz bir burada Monaco'nun yakaladığı fırsatların ve şansların artışını görüyoruz. 2.98 ile maçı tamamlıyor ki maçı izleyenler, hatırlayanlar da zaten Monaco'nun ikinci yarıda yine çok dominant bir oyunu olmuştu o maçta. Belki yani daha farklı olabilecek bir maç 1-0 sonuçlanmıştı. Ve gelelim dün geceye, Sporting deplasmanı. İlk yarı aslında işler iyi gidiyordu. Oyun da iyiydi. Gayet umutluyduk. Acaba 3 puan olacak mı diye düşünüyorduk. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya da yine aynı umutla başlamıştık ama yine ikinci yarıda Galatasaray'ın özellikle kendi gol beklentisindeki düşüşü ve rakibin gol beklentisindeki artış burada dikkat çekiyor. Yani Galatasaray ilk yarıyı 1.02 gol beklentisiyle tamamlayıp ikinci yarıda sadece 0.19'u görebilmiş. Sporting ise ilk yarı 0.12 ile tamamlayıp ikinci yarıda 1.64'ü görmüş.
0: Furkan Yıldız Galatasaray penaltıdan sonra inanılmaz bir kırılma yaşadı.
1: Okan Hoca da bundan bahsetti.
0: Bunun altını çizdi. Evet. Asla bunu yaşamaması gerekiyor. Hakem kararları ne olursa olsun aynı şekilde, aynı oyun disipliniyle Galatasaray'ın devam etmesi gerekiyordu. Bunu net olarak göremedik. Evet, Sporting önemli oyuncularını kaybetti mi? Kaybetti. Ama dönüp bakalım, Dumbia geldi, Altimar geldi, Salazar geldi. Salazar 10 numarası. Bence çok kaliteli bir oyuncu.
1: Evet, Braga'dan Sporting geldi.
0: Çok yabana atılacak bir takım değil. Onu söyleyeyim net olarak. Ama ikinci yarıda Galatasaray'ın bence refleks gösterememesinde, özellikle o penaltının o kırılması, Galatasaray'da yarattığı duygusal boşluk önemliydi. Galatasaray merkezden yine çok pozisyon yedi. Torreira evet savaştı ama bana kalırsa Batrakov benim penceremden çok kıymetli bir

0: oyuncu. Ki Galatasaray geliri gelmez formayı üzerine geçirdi ve o kısa paslarda, o kalabalık alanda çok doğru işler yaptığını görüyorsunuz. Ama ikinci yarı merkezde o kadar geçirgen olmasında Batragov, Sara, Torreira üçlüsünün de masaya yatırılıp belki de tartışılması gerek. Oraya daha güçlü iki kutu arasında gidip gelen dinamik bir merkez oyuncu eklemesi yapılmaması da bir transfer mühendisindeki hata olarak okunur mu? Bence bunu tartışmak gerekli. Ama ben Galatasaray'da o penaltının ardından bir kere yedek kulübesi tamamen çıldırdı, düştü. Bu çıldırma tırnak içinde tamamen sahaya yansıdı, oyunculara yansıdı. Oysa maçın halen Galatasaray lehine döndürülebilir bir formatı vardı Galatasaray oyununda. Bir de Sporting şunu denedi. Uzun topları sürekli uzun attılar ikinci yarıda ve bunun kendi pencerelerinden kıymetini gördüler, aldılar. Atılan topları indirip devam ettiler ve gerçekten kıymetli oyuncular var. Mesela Silas Andersen girdi. Evet. Bizim ligde mesela her takımda dört büyükte ben oynayabilecek kalitede bir orta saha merkez oyuncusu olarak düşünüyorum. Galatasaray'ın çıkarması gereken çok dersler var. Frankfurt maçına dönelim. Burada çok önemli rakamlar var. Ben çok iyi hatırlıyorum o maçı. Eğer Galatasaray o ilk yarıdaki planda şanssızlıklar olmasa Frankfurt karşısında bence ilk yarı falan başlangıcında belli bir dakikaya kadar müthiş bir top oynadı. Galatasaray başlangıçları çok doğru yapıyor. İyi yapıyor. İyi kapatıyor. Alan zaman vermiyor. Ön alan baskısı yapıyor ama ben B planlarında, C planlarında, maç bitirme planlarında sorun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca transfer mühendisinde sorgulamamız gerekiyor. Ya bir Tsuabi'yi aldınız. 1.96 boyunda çok güçlü bir stoper.
1: Çok süratli bir stoper.
0: Sol ayağı çok temiz. Çıkar. Evet. Oyun başlangıcı var ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde derinde savunma yapmanız gerektiğinde bir Tsuabi sizde oynar. Leslie'yi yerden yere vurdular. Asla öyle bir oyuncu olmadığını söyledim. Leslie size merkezde mutlaka fayda sağlar. Ona vereceğiniz rol önemli. Herkes küme düşme takımındaki o rolünden bahsediyor ama dikkat edin, ayağı temiz. Ön tarafta top yapar, alır. Merkezde size güç katar. Ben Okan Buruk Hoca'nın kendi doğrularına zaman zaman çok fazla kendi doğruları üzerinde ilerlediğini düşünüyorum ve değişime zaman zaman açık olmadığını düşünen taraftayım.
1: Galatasaray'ın
0: çok muhafazakar bir oyun anlayışı var.
1: Yani Galatasaray mesela her maçı 4-2-3-1 oynamak zorunda mı?
2: Değil.
1: Mesela hocanın doğrularına tabii ki saygı duyuyorum. Yani ukalalık olarak da anlaşılmasın ama işte mesela oyuncu profilleri, tamam anlıyorum. Transferde istenilen hamleler yapılamadı. Kabul ediyorum ama artık yani transfer dönemi sona erdi ve eldeki oyuncu grubuna göre de bazı farklı kadroları tercih edebilmek gerekiyor bence gerektiği zaman. Mesela dünkü Sporting maçı ya, orta sahada mesela Leslie, Torreira, önünde işte Sara üçlüsü mesela tercih edilemez miydi? Mesela Leslie biraz daha Leslie biraz daha defansif bir oyuncu olduğu için bunu söylüyorum mesela.
2: Ben bir şeye de koyardım araya. Çünkü hep anlatıyorsun, bir yerde ama geliyor yani. Bir şeyler eksik. Bak, plan dedin, transfer dedin, ikinci yarıdan bahsettin, istatistikler ortada. Bu maç üzerinde geriye dönük bakalım. Hep bir şeyler eksikse Okan Hoca'nın penaltıdan sonra düştük. Ya bu maç için değil ki, geçmişe dönük de hep bir şeylerden düştün hocam. Okan Hoca'nın belki ağır olacak ama 2 sene Icardi ile planı vardı. 2 senedir de Osimhen'li planı var. Şu anda Osimhen'siz bir planı göremedik Okan Hoca'da.
1: Bir Osimhen'siz Galatasaray'ın rakamlarını bakalım. Görelim Avrupa kupalarında. Bakalım. Özellikle Avrupa kupalarındaki tablo çok çarpıcı. Galatasaray Osimhen olmadan Avrupa'da kazanamıyor. Sporting deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet. AZ Alkmaar deplasmanı, Avrupa Ligi hatırlayanlar olacaktır o sezon. Galatasaray oradan da 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçen yıl Frankfurt deplasmanı 5-1'lik ağır bir mağlubiyet. İç sahada Union Saint-Gilloise maçı Galatasaray belki de 3 puan yazdığı maçlardan birisiydi. Puansız ayrıldı o maçtan ve yine Avrupa Ligi sezonunda grup etabında, lig aşamasında daha doğru ifadeyle, Rigaskola ve Malmö deplasmanlarında da Galatasaray beklenmedik beraberlikler yaşamıştı. Şu da sağ taraftaki kısımda Osimhen varken Avrupa kupalarındaki rakamlar. 17 maçta Avrupa kupalarında Victor Osimhen Galatasaray forması giydi. 8 galibiyet aldı Galatasaray. 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşamış. %47 galibiyet yüzdesi. 411 milyon euro kadro değeri olan bir Galatasaray şimdi, takımı Osimhen yokken
2: sağ
1: tablo.
2: Sağ taraftan başlayalım. 5 mağlubiyet olduğu takımlar da hep kadrosuz takımlar. Şuradaki takımlar gibi değil. Yani biri gaz değil. Bir Malmö değil.
1: Hatırlamaya çalışıyorum. Osimhen varken değil. Bir tane

0: Chelsea Liverpool deplasmanı. Osimhen varken diyoruz ama bu arada orada da bir hatırlatayım, orada parantez açayım. Zaten sakatlık yaşadı.
1: Doğru,
0: i̇şte o sakat. Kolu orada, dirseği orada kırıldı Victor Osimhen'in. Zaten aslında Osimhen çıktıktan sonra yine o maç bir kabusa döndü.
1: O da doğru. O 4 maçı da şimdi hatırlayacağım ben, bakacağım. Onların hepsi zorlu maçlar. Bir,
0: Juventus iki, maçı üç. Mağlubiyet sayılır. Evet. Rövanş maçı ama doğru. Aslında tur atlanılan bir maçtı.
1: Doğru. Orada da mesela aynı şekilde, orada da iyi oynadı ama tur atlatan bir maçtı.
0: Evet, ama mağlup olmuştu,
1: mağlup oldu. Galibiyet sayılabilecek bir maçtı yani. Doğru. Goller attı. O mağlubiyette orası, o istatistikler Osimhen açısından şaşırtıcı olabilir. Ama buradakine baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 6'da 3 falan değil.
0: 0.
1: Hazır bir Osimhen, iyi bir Osimhen şu 6 maçta da sana 3 puanını kazandırabilirdi.
0: Katılıyorum.
1: 6 maçın ama işte 6'sını da kazandırabilirdi.
0: Bu yani bu bir problem değil mi işte?
1: İşte problem orada, onu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili Cem, anlattın, sadece dedin ki plandan bahsettin. Transferde planın yok. Oyun planında planın yok. Oyuncu değişikliğinde planın yok. Her gezinden gözünden kaçırılan bir şey var. 30 yıldır bu işi yaparım. Deplasmanlara giderim gelirim. Galatasaray'ın Lisbon deplasmanında ilk kez bu kadar taraftarının az ve suskun olduğunu gördüm. Lisbon'da da bundan önceki deplasmanlardaki Galatasaray taraftarı olsaydı yine oraya yakmışlardı. Boğmuşlardı. Hiç ses duymadık. Acaba dedim taraftar mı yok dedim. Bir ara bir gösterdi.
2: Maç başlangıcında bir duyduk tezahüratları. Bağırdılar.
1: Maç oynanırken bir tribünleri böyle pan yaptı kısa bir. Orada da boş tribünleri gördüm. Neredeyse çekirdek yendi. Yani böyle
0: bu konu ilk başlarda, özellikle geçen yıl, geçen sezon bu konu konuşulduğu zaman bu kadar bence realiteye daha dönüşmemişti. Ama artık ben şunu gözlemliyorum. Taraftar da bence bu gerçeği kabul etmiş. Artık sinmiş. Hatta ben takıma, soyunma odasına dahi bu durumun sirayet ettiğini düşünüyorum psikolojik olarak. Yani Osimhen sahada olmadığında inanılmaz bir özgüven kaybı yaşayan Galatasaray oyuncu grubu görüyorum ben sahada.
1: Şimdi %100 haklısın, çünkü böyle Osimhen gibi agresif, liderlik yapabilecek, zaman zaman kızan, zaman zaman koşan, zaman zaman top kazanmak için kontrolsüz giren, sakatlama pahasına istediğini yapmak isteyen bir Osimhen var. Şu maçların, kaybedilen maçların istatistiklerine bakalım. İlk yarı, ikinci yarılarını zaten gördük. Mağlubiyet anlamında tekrar söylüyorum. Osimhen olsa böyle olmazdı. Yapılan yanlışlar, oyuncu değişiklikleri, tercihler, bakalım hepsini de Okan Hoca'nın
2: Savaş abi ederiz. Bugün tartışmanın fitilini ateşleyen insan ben olacağım, anlaşıldı.
0: Buyurun.
2: Buraya da bir antitez yazacağım.
0: Buyurun.
2: Haaland'ın takımında City, Haaland olmadığında aynı zorlukları yaşıyor mu? Bütün oyun planı Haaland üzerine kurulmuyor mu? Eğer elinizde Osimhen varsa oyun planınız Osimhen üzerine olur. Elbette BC olur ama aynı sıkıntıları siz de yaşarsınız.
1: Osimhensizken de bak ne dedi, sürekli olarak 4'lü 1, 3, 2, 1 gibi mi ya? Bir değişik olur. Bu kadar
2: elbette olsun ama Osimhen'iniz de varsa Osimhen'e göre bir oyun anlayışınız olur. Takımda onu ezberler. Ya sevgili Cem, ona göre oynar.
1: Osimhen'e göre bir tabii ki planın olacak. Osimhen'e göre tabii ki oynayacak. 2 sene Icardi'ye göre oynadı. 2 sene Icardi ile şampiyon oldu. 2 sene Osimhen'le şampiyon oldu. Ama bu iki oyuncunun, özellikle Osimhen'in olmadığı yerdeki Galatasaray'ın da Barış'ı santrafor oynatamaz. Elinde Leo varken, elinde Deniz varken.
2: Ben de Deniz Gülcüyüm. Mesela bak, Deniz Gül'le başlayabilirdi.
1: Bak, kimle başlarsan başla. Deniz'le başla, Leo ile başla. Frankfurt maçında Yunus'la başlaması, Yunus'la başla.
2: Tam Leo dedin, Leo dedin ki Furkan'ın gözlerine bakıyorum. Acaba Leo'ya geçecek miyiz? Leo 5-6 kere topla buluştu. Leo her top
1: hareket
2: geldiğinde
1: geldi,
2: bir sağa sallandı, bir sola geldi, sallandı. Attığı paslarla da tehlike yarattı.
0: Ama Leo, ama ben de ama diyerek şurada tabii araya gireyim. İşte skor 2-1 olduktan sonra Leo'yu oyuna almak
1: bu kadar,
0: çok da fazla
1: bu kadar
0: bir anlam ifade etmiyor. Oyuncu neden bunu söylüyorum? Çünkü artık Sporting zaten Leo'yu, zaten maçı izleyenler de hatırlar, hep ikili sıkıştırma yaptılar.
1: Tabii,
0: hep ikili
1: geldi,
0: sıkıştırma yaptılar. Geriye yaslandılar. Mesela o yüzden aslında girişte de bahsettim. Hoca ilk 45'e başlarken oyun çok iyiydi. Kusursuza yakın bir maç başlangıcı vardı, katılıyorum. Ama bence kadro tercihi yine de yanlıştı. Hoca o yanlıştan ikinci 45'te dönebilirdi. Oyundaydı hala Galatasaray ve hala maçı alabilecek tabii, bence inanca da sahipti. Ama 2-1'den sonra Leao'yu, hatta 3-1'den sonra Deniz Gül'ü sahaya atmanın
2: Deniz,
0: çok
2: Barış
0: anlam ifade
2: Saniye
0: ettiğini düşünmüyorum.
2: Deniz, Barış, Yunus. Bak, hocanın elindeki alternatiflerden çok fazla farklı seçenek çıkabilir.
1: Fırat Hoca, ben Ömer Saraç maçı izliyoruz.
2: Selam olsun.
1: Dedi ki, selam olsun.
0: Selamlar.
1: Dedi ki hoca, ikinci yarı Sara çıkar, Leo girer. Hoca bunu yapmaz dedim ben. Hoca yapmıyor. Hocanın 5. yılına girer.

0: O girer sene çıkar mı dedi.
1: Girer sene çıkar Ömer de. Ben de dedim ki hoca bunu 45'te yapmaz.
0: O olması gerekeni söylemiş.
1: Olması gereken o. Da hatta savunmada da değişik yaparım. Deniz'i de oynatırım, Barış'ı da çıkartırım. 3 değişiklik gerekiyor ama bağırıyor yani. Ben de yapmaz dedim. Bak 5. senesinde hocanın. 5 senedeki total maçlarda her sene 50 maç üzerinden yapsan 200 maç yapar. Hocanın ikinci yarıya başlarken 3 tane oyuncu değişikliği yaptığı maç 5'i geçmez biliyor musun? Yani benim hocam Fatih Hoca da çok eleştirir mesela. Antalya'da stoper golcü çıkarıp Donko oynatıp gol attıran.
2: Donko oynattı.
1: Ya bunu yapacaksın. Hocam sen zaten güçlüsün ya. 4 yılın şampiyonusun. Ama bir tedirginlik varsa, yönetime bir mesajım varsa bilmiyorum yani. Okan Hoca son 4 yılın şampiyon olup da bu kadar yıldır futbolun içindeyiz. Ya 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörü bu kadar eleştirir mi? Eleştirilir mi yani? Bir bak hocam kendine, ben ne yapıyorum da yardımcı İrfan Hoca'yı çağır, scoutlarını çağır, yardımcılarını topla. Yani bütün analizcilerini topla, ne oluyoruz de, ne yapıyoruz de, nerede yanlış yapıyoruz da, bu skorlar nasıl önümüze geliyor? Biz ikinci yarılarda niye düşünüyoruz? Niye oyundan düşüyoruz? Neden rakip hep 60'tan sonra? Bu ligde de böyle. Ligde de puan kaybettiğine bakışlara bakalım, böyle maçlar çıkar. Evet. Kazandığı maçlarda da 1-0 iken 2-1 öne geçtiği maçlar da vardır son dakikalarda. Tabii. Ama kaybettiği maçların
0: bu arada böyle. Ömer bence çok iyi bir Okan Buruk analizi yapamamış şu ana kadar. Çünkü benim maçı beraber izlediğim Galatasaraylı taraftarlar vardı dün akşam. Ve onlar hep şunu söylediler maç devam ederken. Bak göreceksin işte golü yedikten sonra Okan Hoca Lea'yı oyuna alacak. Hatta işte 2-1'den sonra da Deniz hala kulübedeydi. Bak 3 olursa Deniz Gül'ü de o zaman hoca oyuna sürecek diye yorum yapan bazı
2: Okan
0: taraftarlar vardı.
2: Var.
0: Taraftar demek ki hocayı
2: var.
0: Artık hocasını tanımış.
2: Ama Okan Hoca ile birlikte ben şunu da söylemek zorundayım. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafında çok hızlı bir oyunu var. Ön taraftaki üçlüsü Galatasaray'ın top ayağına geldiğinde çok hızlı şekilde sonuç almak üzere topu çok hızlı ayağında değiştiriyor. Leo Galatasaray adına orada bir bilmece de. Neden bunu söylüyorum? Top Leo'ya geldiğinde Leo'dan bekleyeceğiniz olay şu %100. Sağa sola sallanıp bir şekilde içeri doğru o topu verecek veya driplingle giderse kaleye şut tehdidi.
1: Bu tarafa
2: ama
1: ne yapacağız?
2: Oyun üzerinden Galatasaray'ın orada kullandığı profillere dönüp bakın. Hep top geldiğinde bir şekilde daha hızlı hareket eden, daha top gelmeden o tercihi yapabilen Leo'yu da böyle göreceğiz. Yani Leo 5 kere top gelecek, 6 kere gelecek. Maça baktı, bakın o bulunduğu süre içerisinde. Beşinde de o top geldiğinde sağa sola sallanıp size tehlike yaratabilecek iş yapacak. Ama onun dışında arka tarafta savunma yardımı, ön tarafta bunun dışında farklılıklar da Leo'yu da çok tartışacağız. Bunu
1: hocam,
2: söyleyeyim ben
1: peki
2: size.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Sen hep o tarafı konuştun.
0: Biz devam edelim ama ben rejiden rica edeyim. Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın Avrupa Kupası deplasmanlarına bir bakalım.
1: Şey ne olacak? Sane ne olacak? Sen hızlı oynuyorsun da Sane Galatasaray'ın onu yavaşlatıyor.
2: Dün ben Sane 11'de olmazsa küser demiştim. Dediğim de çıktı. Bu tür maçlarda Sane oynamak istiyor ve çoğunda da ligde özellikle çok net söyleyeyim. Önemli maçlarda Sane'nin performansı
1: hocam,
2: çok iyi.
1: Cenk,
2: ben bu maç üzerinde
1: Cenk,
2: de
1: oynaması tabii ki normal. Liverpool maçındaki Şaşaboy Salahi ikilisini oynadığı zaman soyunma odasında Okan Hoca'ya ben buraya Şampiyonlar Ligi için geldim diyor zaten.
2: Tabii.
1: Orada bir isyanı vardı.
2: Çok doğru.
1: Haklıdır çünkü sana gelen futbolcular bu şekilde. Okan Hoca da bunu bu şekilde ikna etmiştir gelmesini.
0: Şimdi
1: ama
0: bir
1: sen
0: acı
1: bir şey
0: tablo daha
1: ki,
0: var burada.
1: Bir şey.
0: Okan Buruk döneminde Galatasaray ilk sezon Avrupa Kupalarında zaten yoktu Okan Buruk döneminde ve devamında geride bıraktığımız 3 tam sezon ve bu sezon başlangıcı yani dün akşamki Sporting maçı deplasmanlar burada sadece lig etabı yani Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin grup ve lig etabı ile beraber bir de bir tane sanıyorum AZ deplasmanı evet o Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne devam ettiği sezon onu da ifade etmiş olalım. Pardon Sparta Prag maçı Sparta Prag deplasmanı toplam 16 maç var. Okan Buruk döneminde Avrupa Kupalarında deplasmanda oynadığı maç sayısı 16. Lig etabı, grup etabı ve bir sonraki turlardan bahsediyorum. Yani eleme turu maçları buna dahil değil. Mesela bir Molde deplasmanında alınan galibiyet var. Onu da eklemiş olayım. Sadece 2 galibiyeti var Galatasaray'ın bu 16 maçta. 3 beraberliği var. 11 mağlubiyet. Son 8 deplasman maçında Galatasaray Avrupa Kupalarında 7 mağlubiyet yaşamış.
1: O Molde maçını da zannediyorum Mertens oyuna girdikten sonra çevirmişti. Çok enteresan bir maçtı o maçta.
0: Evet 3-2 kazanmıştı evet, zaten
1: Mertens
0: son oyuna, dakikalarda
1: Mertens
0: oyuna
1: girdikten sonra maçı çevirmişti orada da mesela.
0: Yani ben bu tablonun

0: çok tesadüfle açıklanabilecek bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'a dair belki de uzun zamandır şampiyon olduğu dönemlerde de yaptığımız eleştirilerden birisi bu takımın bir deplasman oyunu Avrupa kupalarında özellikle yok diyorduk ki bu tabloda sanki biraz bunu destekliyor.
1: O zaman aslında bunu yapmaya çalışıyor Galatasaray. Mesela ligdeki bazı karşılaşmalarda bile skor aldıktan sonra neredeyse 10 kişi topun arkasına geçip savunma bölümünü daha iyi yapmaya çalışan bir Galatasaray gözlemliyorum ama tablo çok net. Ben Galatasaray'ın dün özellikle Sporting karşısında merkezden delinmeleri konusunda çok rahatsız oldum. Özellikle ikinci yarı o atılan uzun toplara karşılık Galatasaray'ın karşılık verememesi. İkinci topların hepsini Sporting topladı. Yani Altimira topladı, Silas Andersen girdikten sonra Silas Andersen topladı. Galatasaray orada direnemedi ve Torreira tek başına kaldı. Savaş abi biraz önce konuşmasının başında söyledi. Torreira her tarafı kapatmaya çalıştı ama eksik kaldı. Merkezde daha güçlü bir alternatif mutlaka gerekiyordu Galatasaray'ın oyunun gidişatına göre. Ben kendi penceremden Okan Buruk eleştirisinde en öne çıkartacağım konu sahanın içerisinde her şey olabilir. Hakem aleyhinize bir penaltı verebilir. Hakem size haksız yere kırmızı kart verebilir ama teknik direktör pozisyondaki kişi orada düşmez. Siz düştüğünüzde bütün takımın düşmesi anlamına gelir ki Okan Buruk hocam sinirlerini yani bir kontrol edemiyor.
0: Bir ordunun komutanı, generali düşerse zaten ordu da
1: Furkan Yıldız düşer. Bir ara yedek kulübesini tekmelerken gördüm. Yani bunun
2: İrfan
1: bir karşılığı
2: hoca, İrfan hoca tutuyor hatta.
1: Yok yani. Evet yani İrfan Hoca tutuyor. Birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Ki ben Okan Buruk Hoca'yı çok fazla bu zamana kadar hep öven, kendisini takdir eden, marifet iltifata tabidir. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör ama ben son süreçte özellikle bu sinirlerini kontrol etmekte çok zorlandığını düşünüyorum. Hazırlık maçında kırmızı kart gören bir Okan Buruk. Çok net söyleyelim, dönelim geriye, hatırlayalım. Bu takıma da olumsuz etkili bence. Çünkü takım da dönüp bakıyor hani neler olduğuna ve bu bir yandan da size bir konfor alanı da yaratır. Dersiniz ki yani sahada evet hakem bize karşı çok olumsuz
0: tabii,
1: kararlar verdi.
0: Çok haklısınız,
1: biz
0: evet,
1: artık bunu döndüremeyiz. Saha içerisinde çok olumsuz etkisi olur.
0: Tırnak içerisinde bir bahane yaratır, sunmuş oluyorsunuz tabii, daha maç oynanırken.
1: Ama senin bunu yapmaması gerekiyor.
0: Bu arada Victor Osimhen varken kaybedilen maçları düşünüyorduk. Bir tanesi Avrupa Ligi'ndeki Ajax deplasmanı ve Monaco ile City deplasmanlarında da yine Osimhen sahadaydı ama Galatasaray'a mağlup olmuştu.
2: Şu tabloları gördükten sonra neden Okan Hoca'yı eleştiriyoruz demek de aslında haksız da sayılmayız. O planlamanın içindeki oyun tercihine özellikle vurgu yapıyorum. Bakın sezon başında evet az transfer yapıldı. Geçen seneden kaybedilen bazı oyuncular. 4 senenin totalinde Galatasaray tarihinin herhalde arka arkaya en iyi kadroları Okan Hoca'daydı. 2011-2012 Ünal Aysal döneminde Snyder'li, Drogba'lı,
1: Çilek.
2: O çilekli şeyler, ufalecilerin falan olduğu kadro. Bir de bu 4 sene içindeki kadro.
0: Bu kadro mu, o kadro mu?
2: Ya o kadro çok iyi bir kadroydu ama.
1: İyi kadroydu.
0: Geçen o kadroda çok lider oyuncu
2: çok
0: vardı.
2: Çok fazlaydı. Sorumlu kalabilen çok
0: yerliler
2: fazlaydı.
0: Yerliler de dahil bu arada. Yani
2: geçen
0: seneki, Burak Yılmaz
2: geçen
0: gibi
2: sene Osimhen'li, Icardi'li gidenler baktığın zaman Galatasaray'ın son 3-4 yılında korkunç da oyuncu eritti.
1: Savaş abi çok net örnek vereceğim. Furkan Yıldız.
0: Buyurun.
1: Galatasaray'da dün ikinci yarıda merkezde Kamavinga gibi bir isim olsaydı, güçlü iki kutu arasında gidip gelen, o kadar tırnak içinde aciz duruma düşer miydi Galatasaray?
2: Düşmezdi. Yani şimdi sen orada 5 tane transfer yapıyorsun. 4 tanesi kulübedeyse zaten aciz duruma düşmeye mahkumsun abi. Bir 4. hafta oynanmış, bu oyuncuların yarısı kampa gelmiş, gecikmeli de olsa hazırlık maçı oynamış, maç yapmış. Sen bunlardan sadece bir tanesini oynatıyorsun. Dolayısıyla burada bir eksiklik mi, acizlik mi, plansızlık mı, yönetime bir mesaj mı, adını ne koyarsak koyalım. Yani şu kadro değerinin normal şartlarda biz bunu yenmesi lazım.
1: Bize Bruno Fernandes konuşturduruz, Kamavinga konuşturduruz. Buradaki duvardaki, voldaki isimleri anlatsak saatler sürer.
2: Stoperde kimi konuştuk? Van Dijk'i konuştuk.
1: Tabii.
2: Dursun Özbek Sayın Başkan çok
1: Lukumi konuşuluyordu.
2: Lukumi yani neler neler. Bir taraftan bakıyorum ben, bak bu kadar mağlubiyet vardır. 4 de olur, 5 de olur, 3 de olur. Dün akşamki mağlubiyette sosyal medya ve taraftar tepkisinin olmasının kötü futbola değil. İlk yarı güzel oynadı, 20-25 dakika. İkinci yarı bir bölümde Leao girdikten sonra. Ama isyanların, yani insanların isyanı şu. 5 transfer yapmışsın, 4'ü kulübede. 2 tanesi devşirme. Forvetsiz oyuna başlıyorsun. Barış 4 haftadır kötü.
1: Evet.
2: Sen ondan santraforda gol bekliyorsun. Savunmada, kulübende biri transfer

0: olmak üzere birisi Abdülkerim Bardakçı var ve maçtan bir gün önce herhangi bir sakatlığı yok diye açıklama yapıyorsun hocam, sitem ediyorsun hatta. Tamam. Yani oyuncu hazır, Abdülkerim'de bir şey yok diyorsun kulübede. Aynı Abdülkerim o Frankfurt maçında da yoktu. İki tane sol beki yan yana oynatıyorsun.
1: Savaş abi, Barış'ı en önde oynatarak Barış'ın kanattaki etkinliğini de öldürüyorsun. Abi, asıl mesele o. Barış kanatta olduğunda Barış'a, sana çok daha fazla iş görebilecek potansiyel.
2: Özellikle geçen yıl olmuyor. Barış'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok etkili olduğu maçlarda hep kanatta izledik. Kanatta. İşte Juventus maçı, İstanbul'daki Liverpool maçı.
0: Dün akşam yine... da mesela kanatta olsaydı keşke, yani yine madem ki santrofor oynatmayacaksın, Frankfurt maçındaki Yunus'un maçı daha etkiliydi yani mesela.
2: Biz Barış için oyundan bek attıran oyuncu, tabii, demedik mi, kanat oyuncusu demedik, evet, mi geçen yıl? Evet. Şampiyonlar Ligi'nde
0: hem sağ bekini hem sol bekini attırdı. Hem sağ bekini hem sol bekini. Ya da iki sağ bekini oyuna sonradan
2: giren. Barış'ın da etkinliğini maalesef azaltmış yani. Oluyorsun bu tercihte.
0: Yani burada bu tercihlerle Barış'ın etkinliğini azaltıyorsun. Oyunun etkinliğini azaltıyorsun. Hücum elimdeyken etkinliğini azaltıyorsun. Geciken oyuncu değişikliğini de etkinliğini azaltıyorsun. Şu anda dün akşam bakıyorum. Mesela Barış 90 dakika sahada kalacak, ne yaptı?
2: Yani bir de Galatasaray'ın kalan maçlarını da görelim. Sevgili Güven abiden de yönetmenimizden rica edelim. Siz devam edin lütfen Savaş Çorlu.
0: Ben Galatasaray'ın toparlanması gerekiyor. Galatasaray'da bu toparlanmayı yapacak olan kişinin Okan Hoca olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaybedilen puan önemli bir puan. Önünde bir Kocaeli, bir Trabzonspor maçları var. Milli maç öncesi bu iki maçta zor maç.
2: Zor.
0: Kocaeli Spor'a geçen sene 4 puan kaybettin. Trabzonspor deplasmanı çok zor bir deplasman. Hele yenilenmiş kadrosuyla Galatasaray maçına kadar yeni hocası da gelmiş olacaktır.
3: Salah'ın, Fabinho'suyla,
0: yani bambaşka bir maç olur. Trabzon Galatasaray maçları hep zor geçiyor. Bundan sonraki süreçte geçen sene 10 puanla çıkabileceğine ben ihtimal vermiyordum Galatasaray'ın. Bu sene 10 puanla çıkamaz Galatasaray. İddialı bir cümle. Bu sene Galatasaray bu gruptan 10 puanla çıkamaz.
2: Bu yıl 10 puan yetmez mi?
0: Bence yetmez. Birçok arkadaşım belki yetebilir diyor 10 puan. Geçen sene Liverpool maçı olmasaydı,
2: evet,
0: Frankfurt maçından, evet, sonra kazanılan Liverpool maçı olmasaydı,
2: ekstra bir galibiyetti.
0: Son iki maçta da aşağıdaki o 7-8 takımın korkunç kayıpları vardı.
2: Sürpriz geçen yıl almıştı. 9 puan yetti zaten. 9 puanla ilk 24'e kalanlar oldu.
0: Gitti? Lig sonuncusu Benfica gitti.
2: Benfica son, maçı son saniyede attığı golle gitti.
3: Galatasaray Portekiz'de puanla başlamalıydı. Portekiz'de puanla başlamalıydı. 3 mü olur, 1 mi olur ama bir puanla başlamalıydı.
0: Bir puana herkes razı olur.
2: Tabii, ben yani puanla başlamalıydı. Geçen yıl da mağlubiyetle başladık.
0: Ama Liverpool galibiyeti çok iyi gelmişti.
2: İşte orada öyle bir yanılgı olabilir. Yani geçen yıl da mağlubiyetle başladık. Dönüşte geldik, Liverpool'u yendik. Yine yapabiliriz. Tabii ki yapabilir Galatasaray. Yani imkansız olarak asla bahsetmiyorum. Değil. Fakat geçen yılki Liverpool'la oynamayacak Galatasaray. Yani Barcelona şu an gerçekten dünya üzerindeki en formda takımlardan birisi. Hücum anlamında durdurması çok zor. Yani fikstüre bakalım şöyle bir. 13 Ekim milli ara dönüşü, Galatasaray İstanbul'da Barcelona'ya konuk edecek. Ardından bir Lille deplasmanı var. İç sahada arka arkaya iki maç ki bence en kritik maçlar, belki de bu maçlar. Stuttgart ve Aston Villa ile iç sahada arka arkaya oynayacak Galatasaray. AEK deplasmanı, iç sahada Feyenoord ve son olarak Paris Saint Germain deplasmanı, ki işin oraya kalmamış olması en büyük tabii ki temennimiz. Yani Lille maçıyla başlayan, Feyenoord maçıyla sona erecek olan o süreç Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini bence bu sezon belirler.
1: Furkan Yıldız, konu dışına çıkan haylaz öğrenci olmak istiyorum. Rafinha'nın attığı çalımı konuşmamız gerekiyor.
2: Dün iki rakibine,
1: İki Feyenoord birden diye çarşıya
2: aslında
1: gönderilmesi.
2: Sanenin çalımına çok benzer bir çalım ama Rafinha.
1: Ama yerdeki halleri Feyenoord'lu oyuncuların.
2: Islak da bize indi, böyle çok estetik bir görüntü.
1: Yağmur yağarken inanılmaz bir görüntüydü. Ama Galatasaray'ın işi kolay mı? Bence kolay değil.
2: Fikstür de zor.
1: Barcelona çok önemli bir takım. Bize neler yaptığını çok net gösteriyor. Lille bence iyi bir takım. Ha, Galatasaray bu zamana kadar zor işlerin altından hep kalktı mı? Kalkabilir. Ama ben Okan Buruk Hoca'nın da kafasında bazı noktalarda değişim olması gerektiğini, zaman zaman oyununun çok muhafazakar kaldığını, değişimlere, evet, daha fazla açık olması gerektiğini söyleyeyim.
2: Peki, reklam vaktimiz gelmiş. Tekrar konuşmaya devam ederiz. Ekleyeceğiniz yorumları merak ediyorum. Reklama giderken de maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Yunus Akgün'ün açıklamalarını bir kez daha izleyin. Dönüşte devam edelim.
4: A Spor Radyo. Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her

0: 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki 100 bin...

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
2: Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde

0: alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Bira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Yaşasın spor.

0: Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin detaylarını konuştuk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise tam 18 yıl aradan sonra bu akşam kendi taraftarı önünde İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Bu akşamki bu zorlu randevuyu konuşacağız Cem Kerpiççiler ve Savaş Çorlu'yla. Ama önce bir Kadıköy'e gidelim. Çobani Stadyumu'na, stat çevresine sevgili arkadaşımız Erdem Akbaş bizleri orada bekliyor olacak. Ve yanında da yine Aspor'un bir başka kıymetli ismi Hüseyin Özkök var. Erdem, öncelikle kolay gelsin. Uzun bir gün, bir Şampiyonlar Ligi mesaisi, oldukça heyecanlıyız bu anlamda. Takıma dair, maça dair ve stat çevresindeki atmosfere dair detaylar için sözü sana bırakalım.
1: Elbette Furkan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sonrası ilk maçına bugün Roma'yı konuk ederek çıkacak. Asensio yok. Sakatlığı sebebiyle Gündüz'ün cezası nedeniyle bu mücadelenin kadrosunda yok. Fenerbahçe'de orta sahada bazı sürprizler bekliyoruz. Bunun dışında stadyum çevresinde kalabalık artmaya başladı. 19.45'te ilk düdük çalacak ve eminim ki Kadıköy'de de muhteşem bir atmosferde Fenerbahçe-Roma karşısında İnanıyoruz ki iyi bir skor alacak. Ben şimdi yanımda çok değerli A Spor yorumcumuz Hüseyin Özkök var. Hüseyin abi, Fenerbahçe Lyon'u mağlup ederek aslında bir eşiği geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Senle yayın öncesi konuşmuştuk. Birazdan o kısma geleceğiz ama ligdeki durumun burayı etkileyeceğini düşünmüyorum. Burası farklı bir arena. Motivasyon da çok farklı olacaktır. Ben bugün farklı bir, yani Lyon maçındaki, deplasmandaki Lyon maçındaki maça benzer bir Fenerbahçe bekliyorum.
2: Evet Erdem, Lyon karşılaşmasında tam olarak bir Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerektiği gibi oynayan Fenerbahçe görmüştük. Ve bu da tabii ki lig aşaması için bizlere umut vermişti. Fakat Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasından sonra tabii ki taraftarlarda alınan kötü sonuç ve ikinci yarıda oynanan kötü oyun nedeniyle bir umut kırılması oldu. Ama senin de söylediğin gibi Şampiyonlar Ligi çok başka bir arena. Yani burada futbolun her birimi motive oluyor. Yani bu sahaya gelip görev yapanlar, futbolcular, teknik ekipler, yöneticiler ve tabii ki en başta taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir motive oluyorlar. Çünkü hakikaten bu Şampiyonlar Ligi arenası, diğer adıyla düşler sahnesi, insana çok başka duygular tattırıyor futbol bağlamında. Ve bu akşam da Fenerbahçe taraftarı bence Beşiktaş karşılaşmasını tamamen unutup takımının arkasında olacaktır. Fenerbahçeli futbolcular da senin de söylediğin gibi birazdan konuşacağız. Uluslararası tecrübesi olan oyuncular bu akşam bu maça çok daha değişik hazırlanmışlardır. Beşiktaş karşılaşmasındaki hatalardan mutlaka dersler çıkarmışlardır ama bu karşılaşmaya da özel motive olmuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu arenada çok fazla maç yapamıyorsun. 8 maç var önünde yapacağın ve bu maçlarda da iyi futbol oynamak, kendini göstermek ve daha da ileriye gitmek gerekiyor. Bunu sağlamak için Fenerbahçe futbolcuları ben bu akşam ekstra motivasyonla sahada çok büyük bir gayret göstereceklerine inanıyorum. Tabii ki teknik direktör İsmail Kartal bağlamında da o da bu Şampiyonlar Ligi'nin atmosferini, değerini biliyor. Ona göre mutlaka maç planı yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Sen oraya geleceksin.
2: Oraya da geleceksin. Dolayısıyla ben Beşiktaş maçından çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum bu akşam.
1: Peki Hüseyin Özkök, yine yayın öncesi seninle konuştuğumuz bir konu vardı. Şimdi ben bazı rakamlar paylaşacağım. Ederson 86, Skriniar 37, Semedo 35, Kante 31, Lukaku 42, Greenwood ve Kerem 18 herkes. Ki burada Gündüz'ü eklemedik, Asensio'yu söylemedik. Yani bu isimleri de kattığımız zaman Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan çok fazla sayıda oyuncu var. Yani bu tecrübe aslında Lyon elemesindeki zaferi getirdi. Aynı tecrübe çok, çünkü konuşuldu bu konu. Bu oyuncuların yaşlarının yüksek olması ama yaşa bakarsanız sadece bir sayı görüyorsunuz. Tecrübe kısmına baktığınız zaman da yoruma

0: Çünkü çok fazla konu başlığı gelebiliyor. Elbette takımın yaşı var ama Fenerbahçe tecrübeli bir takımı var. Bu seviyeleri oynamaya alışkın bir takımı var. Bu bir avantaj sağlayacak mıdır özellikle iç sahada?
1: Ben bunu hep söylüyorum. Hatta dün spor ajansı yayınında da söyledim. Fenerbahçe'nin gerçekten 18 yıldır bu Şampiyonlar Ligi'ne kulüp olarak girmemesi tamam böyle önemli bir istatistik diye gözüküyor ama kadrosunda barındırdığı oyuncuların hepsi az önce saydın Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok çok yüksek olan oyuncular. Hatta onlara İrfan Can Kahveci'yi ekleyebiliriz. Mert Günok'u bile ekleyebiliriz. Yani onlar da oynamış Şampiyonlar Ligi'nde. Başakşehir'li olsun. Oynamışlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin neredeyse kadrosunda bulunan oyuncuların tamamı yakını Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip. Bu atmosferi biliyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Bunun ben Fenerbahçe için bugünkü maçta önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe bu bağlamda da bu akşam değişik bir oyun sergileyecektik Beşiktaş maçına nazaran. Ben hakikaten ümitliyim yani bu akşam.
0: Şimdi şöyle bir konu var. Hafta içerisinde çok fazla konuşulan bir durum vardı. Fenerbahçe üçlü mü oynayacak? İsmail Kartal hangi sistemi tercih edecek? İsmail Kartal hafta boyunca üçlü sistemi denedi zaman zaman. Aynı şekilde olağan yani Fenerbahçe'nin daha çok kullandığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemini de denediğini söyleyelim. Son olarak muhtemel 11'i şu şekilde verdik biz bugün itibariyle. Kalede Ederson, sağ bekte Mert Müldür, Şikrinyar, Ake sol bekte Arçıburan, hemen önlerinde Kante, İsmail, Bartu üçlüsü sağ kanatta, Greenwood sol kanatta, Kerem ileri üçte de Vedat olarak bunu denemiştik. Ama İsmail Kartal'ın antrenmanlarda şunu da denediğini biliyorum. Kante, İsmail sağ kanatta Nene, 10 numara pozisyonda Greenwood sol kanatta, Kerem ileri üçte de Vedat. Şimdi Hüseyin Özkök, yani muhtemel 11'imiz Bartu'nun olduğu 11. Ama ben aynı şekilde antrenmanda denediği diğer alternatifli ilk 11 yani ön bölge kurgusunu da paylaşmış oldum. İkinci söylediğim çok daha ofansif.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin iç sahada özellikle lig maçlarında tercih edebileceği bir dizilim ya da oyuncu tercihi. Ama ilk verdiğimiz şu anki muhtemel 11'imiz ise çok daha temkinli. İsmail Kartal'ın birazcık daha orta sahayı kalabalık tutmayı düşündüğü ilk 11 gibi nitelendirebiliriz. Sen nasıl yorumlarsın?
1: Genduzi'nin olmaması tabii ki eksiklik orta sahada. Onlar Kante ile aslında güzel bir ikili oluşturmaya başlamışlardı. Fakat bu işte Lyon maçındaki olaylardan dolayı ceza aldı Genduzi. Ve ne yazık ki bu akşam yok. Onun yerine İsmail oynayacak. Roma'nın üstün formu Serie A'ya 3'te 3 yaparak girmiş olması tabii ki Fenerbahçe'nin bir de son Beşiktaş karşılaşmasındaki özellikle ikinci yarıdaki kötü oyunu İsmail Kartal Hoca'yı biraz belki savunmayı ve orta sahayı güçlendirme isteği doğurmuş olabilir. Hani ben Roma'yı orta sahada güçlü bir şekilde karşılayayım, kaptığım toplarla hücuma kalkayım diyebilir. Bu şekilde çıkacağına sen herhalde senin verdiğin kadrolar genelde doğru çıkıyor. Ben de böyle olacağını düşünüyorum ama diğer kadro çıkarsa da Fenerbahçe'nin öyle hani savunma yapmayacağını veyahut da sırf hücum düşüneceğini tahmin etmiyorum. Yine savunmada sağlam duracaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bu akşam gerçekten Fenerbahçe'den mağlup olabilir. Bak onu bir şey demiyorum. Mağlup olabilir ama kesinlikle böyle sinen bir oyun beklemiyorum. Kesinlikle mücadele eden, kora kor mücadele eden Roma'yla bir oyun bekliyorum. Dolayısıyla hangi kadroyla çıkarsa çıksın mücadelenin bütün futbolcular tarafından en iyi şekilde yapılmasını bekliyorum.
0: Roma için de elbette konuşmamız gereken konular var. Çok formda geliyor. Dün İsmail Kartal tarihin en iyi Romalarından bir tanesi demişti. 10 atılan 10 gol, yenilen 1 gol var Roma adına. Serie A'ya çok iyi başladı. Aynı performansı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak isteyecektir elbette Gasperini ve öğrencileri. Roma için neler söylersin? Yani ön bölgede çok organize bir takım var. Aynı ve ek olarak 3-4-3 dizilimiyle oynuyor. Yani Fenerbahçe bu sezon yanlış hatırlamıyorsam ilk kez karşısında 3'lü oynayan bir takıma karşı mücadele edecek. Bu da Fenerbahçe'nin hem savunmada hem hücumda bazı disiplinlerini bozmasına sebebiyet verir mi?
1: Şimdi Roma'ya tarihin en iyi Roma'sı dememiz için Roma'nın İtalya'da bir Serie A'da şampiyon olması lazım. O güçlü rakipleri geride bırakarak. Tamam bu sene çok formda girdiler. İyi bir kadroları var ve 3'te 3 yaparak iyicene moralli bir şekilde buraya geliyorlar. O doğru. Daniel Maal'in özellikle çok iyi başladı. Golleriyle başladı. Dybala bir açıklama yapmış. 5-6 yıldır Şampiyonlar Ligi

0: De forma giyemiyorum, bu akşam kendimi göstereceğim, işte her şeyi ortaya koymak istiyorum demiş. Tabii ki çok iyi oyuncuları var ama dediğim gibi burada Fenerbahçe seyircisini de arkasına alarak futbolcular hakikaten mücadeleyi hiç elden bırakmazlarsa ve 90 dakika mücadele ederlerse ben mutlaka Fenerbahçe'nin en azından bir puan alabileceğini düşünüyorum. Yani bu akşam puan, en azından bir puan ihtimal dahilinde diye düşünüyorum.
1: Hüseyin Özkök, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Mücadele öncesi Hüseyin Özkök'le beraber Fenerbahçe-Roma karşılaşmasını değerlendirdik. Söz tekrar stüdyoda.
2: Teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş ve Hüseyin Özkök Kadıköy'den, Çobani Stadyumu'ndan Fenerbahçe-Roma mücadelesi öncesi son notları paylaştılar. Ben de rejiden rica edeyim, bir kez daha Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini bir görelim. Çünkü kadro konusu bence kıymetli. İsmail Hoca'nın nasıl bir 11 tercih edeceğini merak ediyoruz. Marco Asensio bireysel olarak çalışıyor. Henüz sakatlığını atlatmış değil, bu akşam maç kadrosunda yok. Guendouzi ise 2 maç cezalı. Bugün Roma maçı ve ikinci hafta Aston Villa deplasmanında Matteo Guendouzi forma giyemeyecek. Cem Kerpiçiler, ne dersiniz bu 11'e? Beklentinizle örtüşüyor mu sizinle?
3: İsmail Kartal Hoca'nın önünde iki yol var. Ya Roma'yı yakacak ya da bu hikayede yanan kendisi olacak. Çok net, bunun altını çizelim. Neyi kastediyorum? Bu zamana kadar ben hep İsmail Kartal Hoca'dan bir fikir bekledim. Bir tez bekledim. 4-2-3-1... İrfan Can Kahveci'den vazgeçmemek ve 60'ta Vedat çıkıp Lukaku gir ezberi dışında bir fikir göremedim. Gün geldi çattı. Gün bugün. Bugün eğer Roma'nın üçlüsüne karşı bir antitez üçlüsü elinizde, bunu oynayabilecek oyuncular var. Skriniar merkez üçlü. Sol tarafta Nathan Ake defalarca bunu oynadı. Sağda ister bunu Oponk'la yaparsınız, ister Mert'le yaparsınız. Mert de İtalya'da bunu yaptı. Bir üçlü. Ön tarafta aslında 3-5-2 gibi gözüken 5-4-1. Kanat bekleriniz Oğuz, bir tarafta Brown. Ön tarafta en önde Vedat, Kante, İsmail, Kerem, Greenwood yapabilirsiniz. Nene, Greenwood yapabilirsiniz. Burada anlatmak istediğim, Roma'nın ön taraftaki etkinliği çok yüksek. Sadece Donnarumma'dan bahsetmiyorum ezber olarak. Sule de çok kuvvetli. Son dönemde Mora orada çok önemli işler yapıyor.
2: Evet.
3: Ve merkezde Kone eklemesi Roma'yı çok rahatlattı.
2: Bugün Sule'yi 11'de bekliyoruz. Sule, Mora'yı kulübede bekliyoruz.
3: Orada iş görür. Geride baktığınızda Endika, Hermoso. Hermoso zaman zaman ağır kalıyor. Hermoso ile stoperler arası, bek stoper arası işlenebilir bir bölümde Fenerbahçe adına bir kenara not edilecek nokta. Burada önemli olan İsmail Kartal Hoca'nın bize bir tez göstermesi. Hem ligin geri kalanında hem Şampiyonlar Ligi'nde. Eldeki oyuncu grubuyla İsmail Kartal Hoca bunu denemek zorunda. Bir cesaret göstergesi, aynı zamanda hem kendi geleceği adına hem takımın geleceği adına takımdaki oyuncuların da karakter koyması gereken gün geldi çattı. Hem kendi hikayeler adına hem takımları adına saha içerisinde üçlünün panzehiri üçlüdür. Burada bir üçlüye cevap verebilirsiniz. Bizim elimizdeki bir 4-3-3 de olabilir. Burada oynattığınız oyunculardan istediğiniz nokta şu olacak. Roma ön tarafta çok hızlı değişken oyunculara sahip. Melon sürekli yer değiştiriyor. Dybala sağda ön tarafta sürekli geziyor. Gezici bir oyuncu. Ve bulduğu pozisyonlarda malını çok rahat topla buluşturuyor. Merkezde kuvvetliler. Cristante ayağında çok top tutuyor. Zaman zaman oraya bir baskı gelebilir. Oraya bir baskı planlaması ben bekliyorum. Hermoso'nun zaman zaman ağırlığı var. Bu ağırlığından Fenerbahçe faydalanabilir. Fenerbahçe ikinci bölgede arkayı çok doğru kapatıp bir 5-4-1 ile Roma'nın eksik bölgelerine mutlaka zaman zaman şok preslerle pozisyon bulabilecek nitelikte bir takım. Şimdi, Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde Furkan Yıldız, buyurun, bu tür maçlarda zaman zaman çok net karakter koyduğu maçlar vardır. Fenerbahçe Avrupa'da bu tür maçlarda her zaman kendi kimliğini gösterir. Ligde işler umulduğu gibi gitmiyor. 4 maç, 2 mağlubiyet. İsmail Kartal Hoca'nın da önünde çok önemli bir fırsat var. Oyuncu grubunun önünde çok önemli bir fırsat var. Roma'da yenilmez bir takım değil. Evet, çok iyi başladılar. Gasperini orada müthiş işlere imza atıyor. Atalanta döneminden sonra 2 senedir orada. Roma'nın 100. yılı özel.

0: Özellikle önem veriyorlar Amerikalı sahipleri. Ama Fenerbahçe'de 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oyunculara sahip. Fenerbahçe'nin doğru dizilişle sahada rakibine alan ve zaman vermeyip doğru sonucu alabilecek bir maç. Hatta iddialı bir cümle kurayım. Ben bir fikir pırıltısı göreyim İsmail Kartal Hoca'dan. Sahada bir fikir olsun. Ben sonuçtan azade de bu cümleleri kuruyorum. Fenerbahçe farklı bir dizilişle rakibine zor anlar yaşatsın. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur. Ama biz sahada bir fikir görelim. Biz bu ezber anlayıştan İsmail Kartal Hoca'nın çıkması gerekiyor. Önünde çok önemli bir fırsat var.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi şu an ekrana yansıyan muhtemel 11'ler. Bu arada radyodan yayını takip eden futbol severler için ben tekrar edeyim hemen iki takımın da muhtemel 11'lerini. Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson'u bekliyoruz. Dörtlü savunma hattı Mert, Şikliner, Ake ve Archie Brown. Orta alanda Bartu, İsmail, Kante üçlüsü. Hücum hattında ise Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve santraforda Vedat Muriç. Yani bir 4-3-3 şeklinde beklentimiz var. Roma'nın ise tam tersi 3-4-3 olarak maça başlamasını bekliyoruz ki teknik direktörleri Gasperini de belki de dünya üzerinde üçlü formasyonu en iyi uygulayan teknik direktörlerden birisi. Yıllarca Atalanta'da bunu başarmıştı. Şimdi Roma'da bunu uyguluyor. Kalede Sivilyar'ı bekliyoruz. Üçlü savunmada Mancini, Endika ve Mario Hermoso. Dörtlü orta sahanın kanat bekleri sağ kanat beki Molina, sol kanat beki Wesley. Merkezde Cristante takım kaptanı ve Kone, hücum hattında ise Paulo Dybala, Matias Sule ve Daniel Malen'i bekliyoruz. Roma'nın beklediğimiz 11'i bu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi hücum hattı, Roma'nın hücum üçlüsü Dybala, Sule ve Malen'le eşleşmeler nasıl olacak? Çünkü Fenerbahçe eğer dörtlü başlarsa savunmanın merkez ikilisi sayısal anlamda bir eksiklik söz konusu. Buradaki eşleşmeler bu sorunu nasıl giderebilir sizce İsmail Kartal?
0: Ben bir 5-4-1 bekliyorum. Bir kere merkezde mutlaka Roma'dan o sahadaki, orta sahadaki kavgayı kazanabilecek bir dörtlü. Zaman zaman beşli. Orada bir artı biri mutlaka bulması gerekiyor. Geri planda mutlaka o beşliği oluşturabilir Fenerbahçe. Çünkü Oğuz da Brown da o kanatları, koridorları alıp o gerideki beşliği yapabilir. O 3 stoper Fenerbahçe'de çok tecrübeli. Hem Şikriniar hem Nathan Ake. Yanına eğer Opong'u koyarsanız Opong'un da böyle bir tecrübesi var. Ama Mert de İtalya'da oynadı. Orada bir sayısal üstünlüğü alırsınız. Bir de Fenerbahçe lehine şunu da söyleyelim. Evet, Sule çok iyi bir oyuncu ama birebir çata çat böyle baskı yaptığınızda daha kırılgan profiller. Mesela Dybala da topu alır, döner, çok rahat size pas
1: Mora
0: verir
1: da öyle
0: ama.
1: Bu arada.
0: Mora da öyle. Biraz tatlı sert oyun mutlaka gerekiyor. Çata çat baskı gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu oyunda merkezi mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani Romalı oyunculara deplasmanda olduğunu hissettirmek gerekiyor.
0: Fenerbahçe taraftarı da bunu hissettirecek. Lafı gelmişken Furkan Yıldız şunu da söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: İsmail Kartal Hoca ile alakalı telaffuzuyla ilgili çok ağır, yersiz, gereksiz eleştiriler görüyorum. İsmail Kartal Hoca'yı ben de en fazla eleştiren isimlerden biriyim. Çok net olarak altını çizeyim ama İsmail Kartal Hoca'nın telaffuzuyla, kurduğu cümlelerle olan eleştirileri yok sayıyorum, görmüyorum. Görmemek
1: çok
0: gerek ve bunları
1: sosyal
0: söyleyenleri
1: medya,
0: de böyle kenara atıyorum. İsmail Kartal'a mutlaka Fenerbahçe taraftarının da sahip çıkması gerektiğini lazım. Düşünüyorum.
1: Özellikle bugünlerde.
0: Özellikle bugün de destek olunması gerekiyor. Benim de çok eleştirdiğim konular var. Bütün bunları kenara attık. Bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sahadaki teknik analizleri de ben doğru yapabileceğini ve bu maçta özellikle konuşmasında kurduğu bir cümle var. Formasyon değişikliği. Bu beni heyecanlandırdı. Eğer bunu yapabilirse Roma'ya karşı kendi evinde alan ve zaman vermezse, öndeki kırılgan oyuncularına biraz tatlı sert kapatarak doğru oyun başlangıçları yaparsa Roma yenilmeyecek bir takım değil. Sadece heyecanlanmamak gerekiyor. Özellikle taraftarın da hemen maçın başından itibaren böyle bir gol için takımı iteceğine, bana kalırsa daha sakin bir başlangıç, B, C planları, maçı 15-30-45 bölmek ilk yarıda. Çünkü başlangıç ne kadar önemliyse bitirmek de o kadar önemli. Fenerbahçe merkezi sağlam tutacak. Fenerbahçe özellikle ön tarafta mal

0: yine hücum hattının hemen hemen her noktasında oynayabilen, böyle serbest rolde de yine görev yapabilen bir oyuncu. Onun da sezona 2 gol ve 1 asistle başladığını aktaralım ve Paulo Dybala yıllar geçse de, sakatlıklar yaşamış olsa da kalitesinden hiç ama hiç ödün vermiyor. 32 yaşında ama Roma'nın, Gasperini'nin Roma'sının en önemli isimlerinden birisi. O da sezona 4 asistle başladı. Palermo'da muhteşem bir sezon geçirip ardından Juventus'a transfer olmuştu ve Roma'da devam ediyor Dybala'nın kariyeri. Bilmiyorum, futbolu bırakmadan yolu buralara düşer mi, ama benim çok beğendiğim isimlerden birisiydi. Özellikle Palermo ve Juventus dönemleri muhteşemdi. Bu isimlere dikkat diyoruz Savaş Çorlu, Roma'da.
1: Yani bu akşam Kadıköy'de "Futbolcular mı Roma'yı yakar" oku. İsmail Hoca mı yakar? Sen çünkü öyle bir iddialı girişte bulundun.
2: İsmail Hoca ya Roma'yı yakar ya da hikayenin kendine yananı İsmail Hoca ve oyuncu grubu olur.
1: Ama Furkan'a da katılmama mümkün değil. Yani 18 sene sonra İsmail Hoca Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Güçlü rakip Olympique Lyon'u yenerek, ki favori olmadığı bir maçta. Burada ciddi bir başarı olarak bunu görebiliriz. Rakip çok güçlü. Ama İsmail Hoca'nın dediği kadar, yani tarihin en iyi Roma'sı mıdır?
2: O tartışılır.
1: Bana göre tarihin en iyi Roma'sı,
0: bence bu arada tartışılmaz.
1: Yani Galatasaray'ın Capello'lu Roma ile oynadığı zaman, olaylı maçtaki kadroyla bir bakalım mı, kıyaslayalım mı?
0: Yani Roma çok ciddi kültürü, geçmişi, tarihi olan bir takım. Yani
2: Totti'den bahsetmeden
1: Capello'lu o kadroya bahsedelim. Galatasaray'ın
0: Rossi, senin dediğin o dönemki Cafu, Emerson, Daku, yani Cassano
1: olabilir.
0: Batistuta oynadı Batista. Ya bu takımda.
1: En iyi kadrosu yani, o kadro olabilir. Yani hakikaten o maçı dün gibi hatırlıyorum. Muazzam bir maçtı. Maç sonu olaylar, yani sanki hep gözümde Roma'nın oynadığı.
0: Ya bu arada Roma bir dönem gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan takımlardan birisiydi İtalya futbolunda. Hani bir dönem onlar evet bir sallandılar son birkaç yıldır, ama yani tarihi itibarıyla bu kadro tarihin en iyi Roma kadrosu değil.
2: Son
0: yani
2: gereksiz eleştirilerden sonra İsmail Kartal Hoca'yı koruma altına aldım. Hoca aslında orada şunu anlatmak istiyor.
0: Buyurun.
2: Alt metin verelim. Çok güçlü bir kadro var.
0: Tabii ki
2: bütün
0: öyle.
2: Derdi
1: puan
2: o.
1: Kaybına, puan kaybına olası bir puan kaybına az. Biz her şeyi yaptık ama tarihin en güçlü Roma'sı var.
0: Hadi o zaman şöyle yapalım. Bu kadro tarihin en iyi Roma kadrosu mu? Bir de İtalya'dan Roma cephesi, yani Dündar Keşaplı bizlere bir anlatsın. Dündar Keşaplı, hoş geldiniz yayınımıza. Biz Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi olan Roma'yı, dikkat etmemiz gereken isimleri biraz daha böyle mercek altına aldık, ama Roma sezona çok iyi başlangıç yaptı. 3 maçta 3 galibiyetle başladılar. Bugün de bu maça oldukça formda geliyor rakip. Özellikle İtalya medyasında bu akşamki maça dair konuşulanlar veya yazılanlar ne yönde? İtalyanlar nasıl bir 90 dakika bekliyorlar? Bunu da sizden dinlemek isteriz.
3: Evet Furkan, iyi yayınlar. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi seviyesinde ne kadar konuşsak boz. Çünkü her takım birbirinden güçlü, her takım birbirinden avantajlı derler. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin seviyesine kadar gelmiş bir takım mutlaka önemli sınavlar vermiştir. Ki bir yanda 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi özlemini giderecek olan Fenerbahçe, bir benzer açıdan yine belki 18 yıl değil ama 7 yıl aradan sonra bu akşam deplasmanda Fenerbahçe karşısında ligdeki başarısını yine İstanbul'da da elde edeceği galibiyetle sürdürmeyi hedefleyen bir Roma var. Kısa da olsa yorumlarınızı dinledim. Gerçekten birbirinden önemli ve doğru noktalara değindiniz ki Roma gerçekten, şunu söylemek gerekir. Gasperini ile geçen yıl yeni bir sayfa açtı aslında Roma kulübü, takımı. Ve geçen yıl takip edenler de hatırlayacaktır. Gerçekten çok başarılı bir sezondan geçti ki ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Juventus gibi bir efsane, büyük bir kulübün Şampiyonlar Ligi'nde olmaması tabii hem tartışılır hem diğer yandan Roma için sevindirici. Tabii İtalya medyası bugün özellikle 3 önemli gazete, ki şu anda aslında bulunduğum yer tam Corriere dello Sport'un hemen 50 metre yanı, az önce genel yayın yönetmeniyle beraberdik. Bugün Spor Yazarları Derneği'nin bir toplantısına gideceğiz. O yüzden böyle bir atmosferde kısa bir yayın yapmaya çalışacağım. Kendisiyle de yaptığımız yorumlardaki Roma'yı iyi bilen Eğer ki dedi Roma ligdeki bu ritmiyle, bu hızıyla, bu

0: akşam oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor dedi. Ki bugün İtalyan medyasında da aynı şekilde hem Gazzetta dello Sport hem Tutto Sport hem Corriere dello Sport hemen hemen benzer ifadeler kullanmış. Ki Gasperini'nin anlayışı rakip takımın nasıl oynadığından çok bizim takım olarak takım ruhuyla saha içinde nasıl mücadele edeceğimiz önemli. Gerçekten güzel bir ifade aslında. Çünkü rakip takım her zaman kendine düşünü yapacak ama İtalyan medyasına yansıyan bu ifadesi hemen hemen birçok medyada geniş yer almış ki diğer yandan geçtiğimiz sezon sonunda daha doğrusu takımına katmak istediği Greenwood'un da uzun bir süre Roma uğraşmıştı ama Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Ve bu akşam için önemli bir sınav olacak ancak bir başka önemli sınav da Lukaku geçtiğimiz dönemlerde Roma forması giyen Lukaku da bu akşam eski takımına karşı oynayacak. Ancak Serie A'da başarılı olan bir Roma için özellikle Avrupa futbolunun en üst seviyesinde olan Şampiyonlar Ligi'nde kendi kimliğini korumaya çalışacak bu akşam Roma. Hızlı oynayan bir oyuncu var ve hemen hemen birçok medyada da yer alan bir ifade var. Dünkü yayınımızda da söylemiştik. Dybala. Gerçekten bu oyuncu kısa süre içinde Gasperi ile eski günlerine döndü. Hatırlayacaksınız. Bir dönem çok çok iyiydi. Sonra bir dönem krize girdi. Ama gerçek kalitesini yeniden Gasperi ile bulduğunu düşünüyorum ki İtalyan medyası bugün herkes aynı görüşte. Yine en önemli, en büyük silahı kozu Fenerbahçe'ye karşı Malen, Hollandalı yıldızlı oyuncu ve Dybala olacak şeklinde yorumlar vardı. Tabii özellikle Fenerbahçe'nin de kaliteli oyuncular olduğunu da vurgulamış İtalyan medyası. Sadece Roma'yı övmemiş. Fenerbahçe'nin de güzel bir atmosferde özellikle taraftar kitlesini, taraftarın o heyecanlı atmosferinde bugün İtalyan medyası sayfalarına taşımış. Fenerbahçe'nin seyircisi de bu akşamki maçta takımının yanında olacağını ve özellikle maç başından itibaren sonuna kadar destekleyeceğini hatırlatarak Roma'nın işi yine kolay olmayacak. Her ne kadar üstün gözükse de şeklinde bir ifade var. Tabii İstanbul'da La Gazzetta dello Sport şöyle demiş, yüksek tempoda bir maç bekleniyor. Yani hızlı bir ritimde oynanması bekleniyor. Ancak tabii özellikle fiziksel mücadelenin belirleyeceği unsurlardan bir maç olması bekleniyor. Yani biraz fizik gücüne bakılıyor. Hem hızlı hem fizik gücüne. Özellikle gözlerin Dybala, Malen ve Greenwood'da olacağı yönünde İtalyan medyası bir yorum yapmış. Fenerbahçe'nin her ne kadar eksiği olsa da iki önemli oyuncusu eksik biliyorsunuz. Buna rağmen yine geniş bir kadrosu olduğunu ve rakibine karşı en iyi şekilde hazırlanmış bir şekilde bu akşam sahaya inecek. Ancak özellikle şunu belirten notlar da var, onu da vereyim. İki takımın da duyduğu büyük bir özlem var. Şampiyonlar Ligi heyecanı, Şampiyonlar Ligi maçları ve bu Şampiyonlar Ligi'nde yol almak. Uzun yıllar sonra Fenerbahçe'nin dönüşüyle Roma'nın 7 yıl sonra dönüşü, iki takımın da duyduğu bir özlem var. O da Şampiyonlar Ligi de yol almak. O nedenle bu akşamki karşılaşmada demin de belirttik, hemen hemen gerçi aynı şeyleri söylüyoruz ama bu akşamki mücadelede az hata yapan, açık hataları fırsata çeviren takım sağdan büyük olasılıkla galip ayrılacaktır diye düşünüyorum. Evet, kısa kısa öne çıkan notları aktarmaya çalıştım. Zaten genel olarak İtalyan medyasındaki notlar bu şekilde. Gasperini'nin mesajı, oyuncuların kalitesi, İstanbul'daki atmosfer, Fenerbahçe'nin hazırlığı, Lukaku, Muriç gibi eski dönemlerden hatırladıkları, Lazio'da oynamıştı Lukaku, yine yüzleşecekler şeklinde bir ifadeyle bugün İtalyan medyası bu zorlu karşılaşmaya geniş yer ayırmış. Evet, kısa kısa notları sizlere aktarmaya çalıştım. Yine gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya çok teşekkür ediyoruz. İtalya'dan, Roma'dan bugün Fenerbahçe'nin rakibi olan Roma'ya dair özellikle İtalyan medyasındaki notları bizlerle paylaştı. Tabii ki İtalyanlar da doğal olarak özellikle geçmişte Serie A'da forma giymiş Fenerbahçeli oyuncuları biraz daha mercek altında almışlar. Çok fazla isim de var bu arada yani. Var. İşte Mert var, Genduzi var, Muriç var, Lukaku var. Fenerbahçe kadrosunda Serie A geçmişi olan isimler de bu anlamda görüyoruz. Zor bir maç olduğundan İtalyanlar da bahsetmiş.
2: Okan Yıldız da... o kadar takip ediyorlar ki İsmail, evet. Kartal'ın koltuğundan çıkıyorlar. Genduzi'nin hangi konumda olduğunu, cezasında yerine kimin oynayabileceğini, bütün denklemi tamamen takip eden bir rakip var karşımızda.
1: Zor bir mücadele olacaktır muhakkak. Zaten bu seviyede kolay bir mücadele beklemek biraz hayalperestlik olur. Savaşoğlu, sizden de maça dair bir öngörü almak isterim bugün.
3: Ya zor maç, hakikaten zor maç. Şimdi sevgili Cem umutlu konuştu. İsmail Hoca'ya olan güvenini az önce ifade ettim. Yani Lyon deplasmanından turla dönmek kolay bir şey değil de 18 sene sonra bu Fenerbahçe'ye bu akşam Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracak. O da baş mimar tabii ki İsmail Hoca. Ama açıklamalarında ben çok şunu görüyorum. Her şey var. Bütün her şeyi yaptık. Maç oynanmadan tüm hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Ama Roma tarihinin en iyi Roması demek burada olası bir mağlubiyette, farklı mağlubiyette, galibiyette, en güçlü Roma'yı yendik de olabilir, en güçlü Roma'ya yenilmiş de olabilir. Evet. Bu bence planlı bir açıklama, bilinçli bir açıklama.
1: Son dönemin, son yılların en iyi Roma takımı olduğunu kabul ediyorum ama tarihin en iyi Roma kadrosu biraz tabii tartışılabilecek.
3: Çok iddialı.
1: Bir...
3: Tabii tabii. Çok iddialı. Tabii. Onu da İsmail Hoca o şekilde düşündü. Saygı duymak lazım. Ben kadro üzerinde bu baktığım zaman Bartu için çok kritik maç olabilir. Dönüm maç olabilir. Çünkü geçen sezonda Avrupa maçlarında bazen zaman zaman şans buldu. Bugün çok önemli bir maç.
4: Mourinho'da hep
3: Mourinho'da çok fazla verdi. En fazla Mourinho döneminde şans buldu. Kiralık gitti, geldi. Takımın içinde hep olan bir oyuncu. Bu akşam üzerinde ekstra işler yapması lazımdı. Çünkü biz İsmail'i, Kante'yi biliyoruz. Kante Beşiktaş maçında çok fazla pas kaybı, yani top kaybı yaptı. Pas hatası yaptı. Son zamanlardaki performans olarak herhalde en düşük Kante'yi izlediğimiz
4: derdi. Takım olarak kapattı. İnanılmaz alan kapattı.
1: Fenerbahçe yani takım olarak da çok kötüydü o gün.
4: Beşiktaş maçında
3: bugün mesela Kante'nin topu tutma, saklama, ara pasları en çok iş Kante'ye düşer.
1: Tabii. Evet, kendi
3: İsmail'de Gendüz'ün olmamasından dolayı orta sahada bugün, dün nasıl ki Torreira'yı konuştuysak, bugün belki olduğundan fazla koşabilir ya da akıllı koşular yapabilir. Torreira gibi her yere koşmayabilir ama akıllı paslar, akıllı ara paslar verecek bir potansiyele sahip.
1: Bence iki ismin sayı. Performansı bugün çok belirleyici olabilir. Biri Kante, biri Greenwood.
3: Kesinlikle bu akşamın yıldızı, bir yıldız çıkarsa bu Greenwood olacaktır. Beşiktaş maçında çok fazla eleştirildi. Ben o eleştiriye biraz sistemim vardır yani. Greenwood çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş maçında bazen bir futbolcunun performansı düşük olabilir. Ama bu akşamın, sonuçtan bağımsız söylüyorum bunu, yıldız olacaksa o yıldızı en net aday, evet, Greenwood'dur. Ederson'a çok üst düşecektir. Gol yer yemez ama çok gol kurtarır.
1: Çok formda.
3: Çünkü çok ciddi formda. Maçın sonucu ne olur bilmiyorum ama belki gecenin adamı olabilir.
4: Size yani... çok kısa istatistikler vereceğim.
1: Buyurun.
4: Net olarak ne anlatmak istediğimi izleyenler de çok iyi anlayacak. Atalanta karşısında Roma 78 kere rakip ceza sahasına girmiş. Lecce karşısında 40 kere, Florentina karşısında 41. Son 3 maçında 10 gol atıyor, 1 gol yiyor. Fenerbahçe'nin burada Roma'yı alt etmek için ceza sahasından mümkün mertebe uzakta tutması gerekiyor. Özellikle merkezdeki kavgayı kazanması bu açıdan önemli. Roma'yı siz ne kadar kendinizden uzak tutarsanız o kadar hikayeniz olumlu yöne evrilebilir. Bu yüzden bir 5-4-1 merkezde özellikle kapatacağınız o Roma'nın dörtlüsüne karşı belki bir beşli orta saha. Fenerbahçe'de turun şifresi o merkezde güçlü oyun ve özellikle Roma'yı ceza sahasından ne kadar süpürüp iterseniz, ön tarafta ne kadar tutmaya çalışırsanız o kadar işler Fenerbahçe lehine gelişir diye düşünüyorum.
1: Yalnız 78 kez ceza sahasına girmek gerçekten inanılmaz bir rakam. Bu arada Atalanta'yı zaten geriden gelerek biraz tabii maç da, yani oyun da oraya götürdü istatistikleri. Yani çünkü çok tek taraflı oyuna dönmüştü o maç. Son sanıyorum 5 dakika kala zaten döndü Roma. Önce evet. 89'da Hermoso atmıştı. Uzatmalarda gelen golle 2-1 yenmişlerdi. Tabii 78 kez her maçta ceza sahasına giremezsiniz ama bu ne anlama geliyor? Roma oyunu rakip yarı sahada, rakip ceza sahasında hatta oynamayı seven bir takım.
3: Evet, deminki gördüğümüz üçlü yani fırtına. Burada benim son maçta mesela Samedon'un sakatlığı var mı? Herhangi bir sakatlığı yok diye biliyorum.
4: Yok.
3: Form Beşiktaş maçındaki form olabilir. Orada Mert'in Roma'yı, hani ligi de biliyor olması, orada oynamış 3 tane oyuncu olarak az önce saydık ama maçtan sonra Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın orada Mert niye oynamıyor dedikten sonra bu maçta 11'de olması herkesin kafasında bir soru işareti bırakır ya. Yani başkan.
1: Başkan acaba eğer, bunu o anlamda mı söyledi?
3: Ben eğer
1: yoksa Mert acaba Mert üzerinden böyle ligin, genelleme mi yapmak
3: ligin,
1: istedi?
3: Bu ligin en tecrübeli başkanı, efsane başkan. Son döneminde şampiyonluk vaadiyle geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu görmeyeceksin dedi. Fenerbahçe şampiyon olacak. 18 sene şampiyonlar yine girdi. Bunu mesela direkt İsmail Kartal'a sorabilir konuşmasında. Mert niye oynamıyor diye ki başkan bunu hep yapıyor. Ama televizyonlar karşısında bence bu konuşması öyle değilse bile öyle anlaşılacak.
4: Savaş abi benim anladığım ne onu söyleyeyim. Bence o takımdaki kadro eleştirilerine Aziz Yıldırım bir yanıt vermek istedi. Şimdi stoper anlamında çok eleştiriliyor ya son dönemde. Evet. Sadece bir Opong geldi o stoper anlamında. Mert de stoper olarak kullanılabilir göndermesi yapmış olacağını düşünüyorum.
1: Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani hani transfer dönemi bittikten sonra çünkü yönetime biraz hani işte yapılmayan takviyeler üzerinden eleştiri vardı. Bence Sayın Başkan da hani Mert ismi üzerinden sanki genel olarak hani bizim aslında iyi bir kadromuz var demek istediğini yani
4: kadro
1: düşünüyorum.
4: Kadro mühendisliği eleştirisine bir yanıt olarak
3: ben de,
4: yorumladım ben.
3: Ben de biraz belki böyle
1: ya bir oyuncu hani işaret ya, ettiğini düşünmüyorum
3: ben
1: bu anlamda.
3: Ben bir oyuncu işaret
1: yanılıyor olabilirim ama tabii.
3: Ya da şöyle o açıklamayı duyduğum anda şu anda biz Roma maçında Mert'i görürsek ne düşüneceğiz diye düşündüm açıkçası ya. Ben de o açıdan baktım. Pencerenin o tarafından baktım ben de. Yani başkandan o açıklamayı duydum. Roma maçında ilk 11'de olursa eyvah dedim ben.
1: Tesadüf diyemez miyiz?
3: Ya, isim vardı ama.
1: Belki zaten İsmail Kartal'ın ya, da kafasında bu maçta Mert'i kullanmak vardı.
4: Aziz başkan, Yıldırım başkan, Aziz nevi şahsına münhasır bir başkan. Başkan, böyle cümleleri kurar. İsmail Kartal da bence böyle cümleleri duyacağını bilerek o ateşten gömleği giydi. Ben de çok net şunu söyleyeyim, tartışalım. Aykut Kocaman görevdeyken Aziz Yıldırım başkan eğer böyle bir cümle kursa, senin anladığın gibi abi, hani Mert niye kullanmıyoruz gibi bir cümle kursaydı ne olurdu mesela?
3: Ya Aziz Başkan çalışacağı hoca yerli ya da yabancı kim olursa olsun baştan kozları açar. Der ki ben buraya gelirim. Tesis de kendime yerde yaptırırım. İstediğim zaman soyunma odasına da inerim. Böyle bir kişi.
1: Zaten söyledi
3: böyle
1: bunu.
3: Böyle bir kişi. Zaten söyledi dediğin gibi.
1: Bu takımın teknik direktörü de benim dedi Sayın Başkan.
4: Ben daha iddialı bir cümle
1: seçim
4: kurayım.
1: Seçim dönemi. Haziran 2026'da söylemiş.
4: Eğer bu sezon Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım başkan şampiyon olacak. Kaybederse de Aziz Yıldırım başkan.
1: Bu açıklamayı okuyayım mı be?
3: Ama orada da şöyle bir şey var. Seçim zamanında en yakın dost olarak gördüğü, zamanda beraber çalıştığı yardımcı antrenör, sportif direktör, teknik direktör olarak yola çıktı Aykut Kocaman'la. Olmayınca İsmail Kartal'a gidildi. Aykut Kocaman'la bana kimse şunu söylemesin bak. Ya imza atılmamıştı. Gönül imzası her zaman vardır. Kağıda imza atılmaz bazen. Kalplere atılır. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik adamıydı. Hala neden, niçin olmadığını detaylarını biz bilmiyoruz.
4: %100 katılıyorum ama ve artık lig başladı. 4. maç bana kalırsa 2 ay boyunca Aykut Kocaman'ı konuşturup son 24 saatte İsmail Kartal Hoca'ya gitmek zaten organizasyonun baştan doğru planlanmadığı.
3: Ya transfer yapıldı. Ake kimin transferi? Ake kimin transferi?
4: Girasi ile telefonda konuşan isim kim? Ben ne oynatacağım Aykut seni Hocam diye. Baştan Ake'yle, planlama Ake'yle, çok problemli ama Ake'yle, artık geçtik oraları.
3: Ake'yle seçim
4: hafta
3: öncesi görüştüğünü ve Ake transferinin Aykut Hoca olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir takım şeyler olmadı. Bunun içinde Bilal'i bir tek söyleyeyim mi? Oğuz Çetin. En güzel Oğuz Çetin midir? En yakın arkadaşı beraber.
1: Haziran 2026'da seçim dönemi, seçim öncesi Sayın Başkan programlara katıldığı dönemde NAV Spor'da Ersin Düzen'in yayınında şunu söylüyor. Kısmen söylemiyorum. Teknik direktör benim. 30 sene önceki fikirleri artık herkes kafasına alsın. Ben başkan olursam ve bu başkanlıktan dolayı bütün her şeyi, riskleri, 20 senemi, hayatımı ortaya koyuyorsam sorumlu benim. Teknik direktör sorumlu değil. Sonunda parasını alır, profesyonel olduğu için ayrılır gider demiş Sayın Başkan.
4: Tablo net. Bunun
1: yani bu teknik direktör benim açıklamasının tamamı aslında
4: ben
1: bu.
4: Asla doğru
3: bu profesyonellik mi?
4: Ben asla doğru.
3: Başkan profesyonellikten mi bahsediyor Sayın Başkanım?
4: Ben %100 bambaşka yani cümleler kurdum. Ben Fenerbahçe'de sportif direktörlük, kampos, uzun uzun organizasyonun nasıl yapılması gerektiğini anlattım ama artık mesele başka bir yerde.
3: 8 sene.
4: 4. hafta.
3: Bak doğru. Artık bu
1: bir şöyle yapalım.
3: Bu konuşulmaması lazım. 8 sene önce başkan haklıdır ama bugün 10 sene süre günümüz futbolu, günümüz teknoloji her yer değişiyor.
4: Girdi,
3: Sayın Başkan'a
4: değişti.
3: Burada katılmama mümkün değil. Orada
1: tartışırız.
5: Çok net bir şekilde Oğuz Çetin Köprüsü
1: konuşmaya
5: var.
1: Devam ederiz bu açıklamayı ve bu akşamki maçı, ama bir düne gidelim. Roma maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la oyunculardan Milan Škriniar basın toplantısında bu akşamki maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamaları bir hatırlayalım.
6: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep

0: beraber iyi çalıştık. 2 gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar, ligde 3 maç yaptılar, 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz. Bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maçla ilgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak. Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18'li aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız, hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağını inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim. Taraftarlar bizim her şeyimiz, taraftarlarımız olmazsa olmazımız, onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçle takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol 1. dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Çok mutluyuz. Çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki. Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyebilirim. söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı, çok kapsamlı analizler yaptık, detaylı analizler yaptık, çok güzel bir antrenman yaptık bugün ve bence hazırız bu mücadeleye. Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takım kaptanı Milan Škriniar'ın açıklamaları böyleydi. Hoca diyor ki hep birlikte burayı hak ettik, maç için heyecanlıyız. Heyecanlıyız gerçekten bu akşam. 18 yıl sonra atmosfer nasıl olacak, özellikle bunu da merak ediyoruz.
3: Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal Hoca'nın verdiği mesajı doğru algılayıp Roma için Kadıköy'ü cehenneme çevirecek. Bunu çok net olarak söyleyebilirim ki Roma son dönemde ligde aldığı sonuçlarla imparatorluğunu ilan etmek üzere. Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Roma imparatorluğunu yıkmak için taraftarının desteğine çok ihtiyaç duyuyor. İsmail Kartal Hoca çok şık bir şekilde kameranın karşısına geçmiş.
2: Evet.
3: Kendine güveni tam. Taraftardan desteğini istiyor ki Fenerbahçe taraftarı özellikle Avrupa'da, orada Kadıköy'de statta müthiş bir destek veriyor. Doğru. Ve bu sürece bakıldığında bu gece orada Fenerbahçe taraftarının vereceği müthiş destekle
2: önemli.
3: Oyuncu grubu işi çözmek için her şeyi yapacak.
2: Peki bu akşamki maç öncesi o zaman bu kez rakip Roma'nın Serie A'da oynadığı son iki lig maçını hatırlayalım. Reklamların ardından devam edelim.
4: Kifi son kontrolleri yaptı.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
13: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Buradayız. Ardından A-Spor'da yayınlarımız tabii ki devam edecek. Fenerbahçe Roma maçı öncesi Şampiyonlar Ligi özel yayınımız olacak. Saat 19.45'e kadar da yine maça dair tüm notlar bu ekranlarda olacak. Canlı bağlantılarla birlikte. Fenerbahçe'ye bu akşam için bir kez daha başarılar dileyelim. Biz Beşiktaş dosyasını açalım. Galatasaray Sporting ve Fenerbahçe Roma karşılaşmalarını değerlendirdik, konuştuk. Beşiktaş'ta ise yarın akşam Süper Lig'de Erzurumspor Futbol Kulübü maçı hazırlıkları devam ediyor. Kadro konusu elbette merak ediliyor Beşiktaş'ta. Çünkü siyah beyazların özellikle milli araya kadar önünde 3 maçlık bir yoğun takvim var. 10 günde tam 3 maç bekliyor Beşiktaş'ı. Ligde Erzurumspor'la iç sahada, Ahmet Sportif faaliyetlerle ise deplasmanda oynayacak Beşiktaş ve bir de Avrupa Ligi'nde iç sahada oynayacağı Marsilya maçı bekliyor siyah beyazları. Birazdan Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak. Kadro konusunu ona soracağız. Ama ben derbi noktasında sizin yorumunuzu merak ediyorum. Nasıl buldunuz derbide Beşiktaş'ı? Galibiyeti bilmiyorum, maç öncesinde beklentiniz nasıldı ama sanki özellikle ikinci yarıda kusursuza yakın bir Beşiktaş oyunu var gibiydi sahada.
1: Beşiktaş hak ettiği bir derbi zaferi kazandı. Çok net olarak İtalyano hocanın maç öncesinde kafasında oynattığı oyunu sahada net olarak gördük. Bir kere Fenerbahçe'nin zayıf karnı olan Semedo üzerine bir oyun kurgulamış İtalyano.
0: Çok özür diliyorum. Efecan hazırmış. Hattan düşmeden, teknik bir sorun yaşamadan Efecan'a hemen bağlantımızı yapalım. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konuk ben de yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Yarın akşamki maç öncesi özellikle kadroyu merak ediyoruz ama tabii ki farklı sorunlarım da olacak. Özellikle Dušan Vlahović'in PFDK'ya sevki Beşiktaş kulübünde, Beşiktaş camiasında biraz gündem maddelerinden birisi son günlerde, son saatlerde. Bu konudaki son gelişmeleri de sana soracağım ama dilersen önce yarın akşamki Erzurumspor Futbol Kulübü maçında nasıl bir 11 bir beklemeli taraftar, bununla başlayalım.
2: Evet Furkan Yıldız, sen de söylediğin gibi Beşiktaş'ta aslında önemli bir derbi galibiyetinden sonra iç sahada şimdi Erzurum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Dolmabahçe'de ve Dušan Vlahović'te derbi karşılaşmasından hemen sonra Beşiktaş taraftarları bir çağrı yapmıştı. Taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum ve tam kapasiteli bir seyirci ortamında oynamak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Stadyumda da bilet satışları aslında Vlahović'in taraftara yaptığı çağrıdan sonra neredeyse tam kapasiteye yakın bir seviyeye gelmiş durumda. Yarın da ben Beşiktaş taraftarların tüm biletleri tüketeceğini düşünüyorum. Şu an içerisinde 38.5 bin biletli seyirci stadyumda karşılaşmayı takip edecek. Onu da söylemiş olalım. Beşiktaş Süper Lig'de Erzurum ile oynayacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken de teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesini bekliyoruz. Siyah beyazda ligde geride kalan bölümde 9 puan toplarken Erzurum Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. 2 Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek bu iki takım. İtalyano da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşmasını göz önünde bulunduruyor. Onu da ifade edelim. Bu neticede Marsilya karşılaşmasını göz önünde bulunan İtalyano Erzurum Spor mücadelesinde bazı oyuncuları dinlendirecek. Sağ bekte Mourinho'nun yerine Taylan'ın forma giymesini bekliyoruz. Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın ise de Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmesini beklemiyoruz. Marsilya maçının kadrosunda olmasını bekliyoruz. O bölgede sol bekte Oktara'nın görev almasını bekliyoruz. Orta sahada ise Salih'in yerine Endili, sağ kanatta Vastavşer'in yerine Enes Koko'nun sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hücum hattında ise ben Dušan Vlahović'in dinlendirilmesini ve ileri uçta Yang Yuo'nun olmasını bekliyorum. Yani tam aslında 11'de verecek olursak kalede Nübel, sağ bekte Taylan, orta alanda stoperin orta alanda oynayacak ikili ise Emanuel Agbu ile Emirhan Topçu, sol bekte Oğuzhan'a 6 numara pozisyonunda Endidi, 8 numarasında oynamasını beklediğiniz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Çöpçü, sağ kanatta Poku, sol kanatta İlhan ve forvette Yang Yu O'nun olmasını bekliyoruz. Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından da 2 günlük izin yaptı, 2 günlük aranın ardından da çalışmalar başladı. Bugün de akşam saatlerinde yapılan idmanla beraber artık takıp dinlenmeye, maç saatini beklemeye geçmiş durumda Furkan Yıldız.
0: Efecan, bir sorum daha olacak. PFDK sevki Dušan Vlahović'in bu konuda Beşiktaş Kulübü'nün yapmış olduğu bir girişim var mıdır? Bunu öncelikle sormak istiyorum.

0: Kulüp nasıl bir karar çıkmasını bekliyor? Eğer olası bir ceza çıkması halindeyse Beşiktaş kulübü nasıl bir adım atacak?
1: Ben Beşiktaş'ta yetkililere bunu sorduğumda şu ifadeyi işittim. Beşiktaş'ın Dušan Vlahović'e savunmasını dün gece PFDK'ya sunduğunu ifade ettiler. Dušan Vlahović savunmasını PFDK'ya sundu. Gerekli savunmalar yapıldı, evraklar gönderildi. Artık verilecek kararı bekliyor Beşiktaş yönetimi ve Beşiktaş taraftarları. Ama Beşiktaş yönetiminden de şu ifade var Furkan Yıldız. Biz Dušan Vlahović'in ceza alacağını düşünmüyoruz. Bu yönde bir karar çıkmasını beklemiyoruz ifadelerini kullanıyorlar. Eğer bir ceza çıkarsa da hakime, jürist mahkemeye kadar gideceklerini ifade ediyorlar. Bu cezanın haksız bir ceza olacağını da söylüyorlar. Beşiktaşlı taraftarlar da aynı fikirde gibi duruyor sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Burada Milan Škriniar ile Dušan Vlahović arasında bir tartışma istenmişti ama Sırp golcü bu tartışmada Škriniar'a bir el hareketi yapmıştı. PFDK'ya sevk edilmişti ama savunmada da şu ifadeler kullanılmış. Sevk edilen başarılı golcü için siyah beyazlı kulüpte şöyle bir savunma yapmış. Karşılıklı bir diyalog. Vlahović sevk ediliyor. Škriniar neden sevk edilmiyor? Škriniar'ın yaptığı hareketler de savunmada aslında kullanılmış. Onu da ifade edelim. Vlahović tahrik eden asıl oyuncunun Škriniar olduğu görüşü savunmada ön plana çıkartılmış. Beşiktaş savunmasını iletmiş ve zaten bizim de Sırp basınında konuştuğumuz gazeteciler de şu ifadeyi kullanıyorlar. Yani bu hareketin Türkiye'de ifade edildiği gibi bir argo hareket değil. Balkan bölgelerinde, Sırp bölgelerinde uzak ol, bana yaklaşamazsın tarzında olduğunu ifade ediyorlar. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz ama Sırp gazeteciler de bu ifadeleri kullanıyorlar. Beşiktaş eğer Vlahović ceza alırsa bu cezayı tahkime götürecek ve itiraz edecek Furkan Yıldız.
0: Efecan çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın gündemine dair son bilgileri Efecan Öztaş bizimle paylaştı. Hem yarın akşamki Erzurumspor Futbol Kulübü maçının muhtemel 11'i hem de Dušan Vlahović konusunda Vlahović'in PFDK'ya sevki sürecindeki son güncel durumu Efecan bizlerle paylaştı. Derbiyi konuşuyorduk. Derbi üzerinden isterseniz yarına dair beklentinizi de alabilirim. Kadroda biz konuşurken ekrana gelebilir muhtemel 11. Buyurun Cem Kerpiççiler.
2: Derbi penceresini şöyle tamamlayalım. Bir kere İtalyan hoca Semedo'nu Fenerbahçe'nin zayıf karnı olarak görmüş ve oraya sadece Rıdvan değil Orkun, Trossard'la birlikte bir çıkartma yapmış. Atılan golün defalarca izlediğinizde daha önce de aynı pozisyonun tekrar tekrar çalışıldığını maçlarda görebilirsiniz. Trossard defalarca oraya hareketleniyor. Ayağının dışıyla iç koridora attığı topta da Rıdvan'ın topla buluşturma çabalarını görebilirsiniz. Buradan net olarak mesela Italiano'nun bu maça ne kadar çalıştığını, Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın ezber işlere imza attığını görebiliriz. Güncel olarak baktığımızda Italiano zaten geçmiş döneminde de hep bu tür değişiklikler yaptı. Çünkü artık dünya futbolunda da haftada belirli maç oynadığınızda, o maçların üstüne çıktığınızda bu rotasyonlar gerekiyor. Sadece burada önemli olan doğru oyuncuyu doğru oyuncuyla değiştirmek. Beşiktaş'ta ben Yanguhu her zaman çok beğenen taraftayım. Bir kere emekçi bir santrafor modeli, ön tarafta rakiplerini çok fazla zorluyor. Mümkün mertebe o yaptığı koşullarla ceza sahasında topla buluştuğunda bitirmeye çalışıyor. Mutlaka şans bulması gereken maçlar oluyor. Bu maçta şans bulabileceği bir maç. Taylan geldiği günden bu yana bir türlü o istenilen performansa ulaşamadı. Ama ben Italiano'nun her oyuncuya farklı dokunuşla istediklerini alma yönünde bir çabası olduğunu görüyorum. Evet, bu maçta oynayabilir mi? Oynayabilir. Bir varlık gösterebilir mi kendisi için de gelecekte de, çünkü forma şansını bulmak için mutlaka göstermesi gerekiyor. Beşiktaş'ta en önemli ismin ben Olayton olduğunu, İtalyano'nun ismini duyar duymaz bu kadrodan en fazla onun aklına yatabilecek dinamizme sahip oyuncunun evet, Olayton olduğunu düşünmüştüm.
0: İkinci golde derbide de asist öncesi aslında kilit pası veren oyuncu Orkun'a.
2: Kesinlikle. Ya burada Endidi ne kadar faydalanır ondan emin değilim. Çünkü İtalyano'nun oyunuyla Endidi'nin oyuncu özelliklerinin çok uyuştuğunu düşünen tarafta değilim. En nazik ve kibar dille söyleyeceğim Endidi için. Ama tabii ki çok zorlu bir maratonu var Beşiktaş'ın. Zor maçlar oynuyor ve bu maçlarda da mutlaka oyuncularda değişiklik olması gerekiyor. Ben İtalyano'nun Kartal'ı kanatlandırır tezime her geçen gün daha fazla kişinin katıldığını düşünüyorum. Bu böyle de sürecek. Tek şerhimi koyayım. Bu oyun çok dinamik bir oyun. Bu oyun bu kadar dinamik oynandığında kulübeden gelen oyuncular ne kadar o ilk 11 oyunculara kadar orada varlık gösterebilecekler. Bir de bu oyun çok yorucu. Maçlardan sonra Beşiktaşlı oyuncuların sahada yerde kaldığını, böyle kalkarken zorlandığını görüyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda çok doğru şekilde yönetilmeli. Çünkü çok erken başladı Beşiktaş'ta mesai. Allah korusun sakatlık ve oyuncuların üzerine çok yük binmesi önemli. Bu evet. Konuda İtalyano ve teknik ekibinin de doğru müdahaleleri yapacağını
0: yüksek
2: düşünüyorum.
0: Yüksek tempo dilerim olmaz tabii ki ama çok fazla Adele sakatlığına tabii sebep olabilir. Hatta Rıdvan Yılmaz da Fenerbahçe derbisinde yine çok bir doğru. Adele ödem ve kanama tespit edildiği için sakatlanmıştı. Yarın da forma giyemeyecek Rıdvan. Marsilya maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. İlk 4 haftayı 9 puanla geçen bir Beşiktaş ki bir derbi zaferi, deplasmanda alınan bir derbi galibiyeti. Yeni bir teknik direktör, yeni bir futbol direktörü. Yeni bir oyuncu grubu, büyük çoğunluğu, yeni bir oyun anlayışı ama en azından şu tarih itibariyle şu ana kadar taraftarına keyifli bir oyun izlettiren ve umut vadeden bir Beşiktaş görüyoruz sanki.
3: Yeni ama eskimeye başladı. Evet. Artık yani bu 4-5. Hafta Avrupa maçları bu kadar kısa sürede bu kadar güzel değişimi takdir etmek lazım. Beşiktaş camiasını, başkanı, Önder Hoca'yı, İtalyano'yu az önce seninle arada muhabbet ederken de söyledim. İtalyano'nun geldikten hemen sonra kamptaki ya 3. antrenmanıydı İstanbul'a var ya 4. İlk basın toplantısı, medya mesulü yaptığı ayakta sohbetli basın toplantısı. Verdiği her demecin içinde hep olumlu şeyler vardı. O arada da galiba 12-13 tane oyuncu vardı kampta yani evet. Daha Orkun dahi gelmemişti. Orkun'u açıklamadan sonra geldi galiba öyle hatırlıyorum. Orkun
0: 10 Temmuz'da katılmıştı.
3: Evet, 10, demek ki 8'i falandı. Çünkü Orkun o basın toplantısından sonra dahil oldu. Hatta 2 gün erken gelmişti. Orkun'un da kampa 2 gün erken gelmesi belki böyle küçük bir miyans olarak gözükebilir ama çok büyük olay. Yani Orkun gibi yıldız oyuncuların takım kaptanının 2 gün daha takıma erken katılıp ailesiyle özel işleri oluyor milli takımdan dönmüştü. O 2 gün bence çok büyük bir şey.
0: Yasal bir izin hakkı var oyuncuların. FIFA'nın tanıdığı bu Milli Dünya Kupası'na giden oyunculardan bahsediyorum. Ki mesela ligimizde bazı örnekleri var. Bu izni sonuna kadar yani neredeyse son dakikalarına kadar kullanan isimler gördük mesela yaz döneminde. Ama Orkun 2 gün daha önce takıma katıldı. Hatta Salih'le beraber katıldılar. Salih de yine erken
3: Salih
0: geldi.
3: Salih de erken geldi. Bu bir mesajdı takıma. Ben buradayım. Ben bu takımın kaptanıyım. Ben erken geliyorum. Hocamızla erkenden geldik, tanıştık. Bir araya gelmek, takım birlikteliğini göstermek adına. Şimdi bakıyorum son Fenerbahçe maçından 5 tane değişiklik var. Nübel'de olmayıp belki Erzurumspor henüz istediği çıkışı yakalayamadı.
0: Ama toparladı son 2 maçta.
3: Toparlamış olsa da Beşiktaş. Şu 5 değişiklikle beraber yani son 11'den bakıyorum sağ bek sol bek değişiyor. Kanatlar değişiyor.
0: Sol bek zorunlu.
3: Zorunlu değişiklik evet. Bir tane. Diğer 4 tanesi hatta 6 taneye baktığım zaman. Şimdi ben kadroya bakarken şimdi, baktım.
0: Mourinho yerine Taylan. Sol bekte Rıdvan yerine mecburen Uattara. Sakatlandığı için Uattara. Evet. Salih yerine Endidi. Tamam. Çerni yerine Poku. Trossard yerine İlhan. Vlahovic yerine de o.
3: 6 oldu. Bir tanesi mecbur 5 değişiklik. Hoca evet. Rotasyonu çok seviyor. Bu biraz bir mecburi. Biraz da bir sonraki hafta kimle oynuyor Beşiktaş acaba?
0: Ahmet deplasmanı. Sonra milli ara zaten.
3: Çünkü
0: ama arada bir Marsilya maçı var.
3: O yüzden Avrupa bence doğru olanı
0: bence
3: yapıyor.
0: Marsilya maçından dolayı bence böyle bir düşünüyor. Rotasyon düşünüyor olabilir.
3: Hocanın zaten lakabı normalde lakabı olsa rotasyon konur ya. Çünkü bundan önce Fiorentina'da da
0: bu arada bence çok fazla bu zamana yapamadı. Kadar burada çok yansıtmadı da o özelliğini. Tabii. Yapamadı bence henüz kadro derinliğini
3: çünkü çok
0: sağlayamadı.
3: Çünkü çok eksik bir şekilde evet. Oynuyordu. 1-2 rotasyon yapıyor. Hatta ilk 4 Avrupa maçının 3 tanesi aynı 11. Çünkü başka alternatifi yoktu yani.
2: O zaman açıklama yaptı Savaş abi. Dedi ki bizim zaten şu an hani Avrupa yok. Sadece haftada bir maç oynuyoruz. Bu nedenle değiştirmedim. İleride değiştireceğim demişti. Çok haklısın o konuda.
3: Değiştirerek de devam etti. Ama değiştirirken de hep kazanarak devam etti. Skor anlamında değil. Oyuncu kazanarak devam etti. Şimdi ben geçen seneki kadrodan bakıyorum. Emirhan Beşiktaş için çok değerli bir isim oldu. Zaten öyleydi. Fakat Sergen Hoca ile beraber ciddi bir düşüş yakalamıştı Emirhan. Emirhan'ın bir sene önceki Galatasaray derbisinde Osimhen'e ne yaptıysa adeta bir kemen tatlı Osimhen gibi tecrübeli oyuncu.
2: Durdurdu.
3: Bu maçta da Vedat Muriç'i.
2: Tabii durdurdu.
3: Burada bu şu anda Vlahovic'in İtalyano'nun dokunuşunu asla yok sayamayız.
2: Calo'ya dokunuyor.
0: Çok Calo aynı var. Şekilde. Rıdvan var. Rıdvan. Olay Tan
3: bak, var. Rıdvan Sergen Hoca'nın çıkardığı, Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a kazandırdığı bir oyuncu olmasına rağmen son döneminde hiç görmezden geldi
0: Rıdvan
3: ki
0: Avrupa'ya gitken. Derbi golünü işte kariyerindeki son golü hatta yıllar önce atmış.
3: Şu anda
0: asist yapan bir beke dönüştü mesela bu
3: tabii,
0: sezon.
3: Yani burada başkanın da payı var, hocanın da payı var. Şimdi şey yapmamak lazım. Bir başarı ekip işidir.
0: %100.
3: Başkan basın toplantısından giderken benim önemli bir işim var dedi. Sonra orada
0: kız istemeye gidiyorum
3: kız,
0: dedi
3: Rıdvan'a. Acaba falan dedim. Rıdvan ismini söylemek istemedi, sonradan söyledi. Evet. Orada insanlara belki böyle şey gelebilir. Ya başkan ne yapıyor?
0: Eleştirenler oldu.
3: Ben onun o gün de söyledim i̇şte, bu güzel bir şey.
0: Tören beklemiyor mu kız isteme töreni? Tabii. İşte basın toplantısı bu yüzden erken bitirilir mi diye şimdi, eleştirenler oldu başkan.
3: Eleştiri istedikten sonra bulursun ki ben eleştiriyi seven bir insan olarak söylüyorum. Doğru bir eleştiri değil. Değil abi. Herkes
0: yalnız
3: denilir.
0: Çok dikkat çeken bir itiraf. Eleştiriyi seven bir insan.
3: Ama hep yerinde.
2: İnce gördü sana.
3: Kendime göre doğru olan sayın başkanın o günkü basın toplantısında o yorumlara katılmadım.
0: Savaş
3: aynı anda
0: Bey,
3: yazanlar da vardı.
0: Ben de sizin en çok eleştiriyi seven yönünüzü seviyorum biliyor musunuz?
3: Beni de eleştirenlere saygı duyuyorum. Bak bu da çok güzel bir şey.
2: Çok güzel.
3: Beni de eleştirelim ki birbirimizi doğruyu bulalım, eksiğimizi bulalım. Asla birisi bana gelip de hakaret etmeden ya dün akşamdı galiba bizim Mecidiyeköy'de orijinal abimiz var o Ali Sami'ye sokakta. Orada köfte yerken bir abi geldi. Şu kelimeyi fazla kullanıyorsun dedi. Kendisi mesela bir mali müşavirdi. Mutlaka dikkat edeceğim dedim mesela.
0: Tabii şimdi yani. O ağzımı alayım Yunus Emre sen çünkü bekliyor.
3: Ağzından çıkarken şimdi dikkat ediyorum mesela yani. Çünkü o güzel, güzel bir eleştiri. Sana katacak bir eleştiri.
0: Devam ediyoruz. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'da ise teknik direktör konusunda tabii ki çalışmalar sürüyor. Şu anda Hüseyin Çimşir takımın başında. Listede hangi isimler var? Bunların da tamamını A-Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'le konuşacağız. Yunus Emre Sel hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Konyaspor mücadelesi özür diliyorum. Gençler Birliği karşısında alınan farklı galibiyet Trabzonspor'da tabii ki camiayı taraftarı mutlu etti. Teknik direktör konusundaki son durumu da merak ediyoruz. Listede hangi isimler var? Nasıl bir çalışma var yönetim kurulunda? İstersen bununla başlayalım.
4: Öncelikle Hüseyin Hoca ile başlamak gerekiyor. Hüseyin Hoca tabii ki çok önemli bir galibiyete imza attı Gençler Birliği karşısında ve şu anda da Konyaspor maçında takımın başında sahada o olacak. Takımla birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kendi teknik ekibi güçlendiriliyor şu an itibariyle. Ergin Keleş ekibine dahil edildi. Yine Farioli'nin analizcisi Osman Kul ekibine dahil edildi. Bir yabancı kondisyoner daha ekibine dahil edilmeye çalışılıyor. Bu konuda bir uğraş var şu an itibariyle. Ama bu devam ederken yani Hüseyin Hoca bir yandan Gençler Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yönetim kurulu ve Başkan Ertuğrul Doğan teknik adam arayışlarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle ilk etapta yabancı teknik adamlarla çok yoğun bir şekilde görüştü Trabzonspor yönetimi. Ama bu süreç içerisinde görüşülen yabancı teknik adamlarla bir türlü istenilen mesafe kat edilemedi. Bazılarında çok ciddi maddi talepler görüşmelerin ilerlemesini engelledi. Bazı görüşmelerde çok yüksek transfer bütçesi talepleri süreci olumsuz yönde etkiledi. Ama hali hazırda çok sayıda yine yabancı teknik adam da Trabzonspor'a önerilmeye devam ediyor. Özellikle tabii Salah, Fabinho gibi isimlerin de bu süreç içerisinde takıma katılması buraya yönelik ilginin de artmasına neden oldu. Birçok teknik adam özellikle genç potansiyelli teknik adamlar da Trabzonspor'a öneriliyor. Ama yönetim kurulu şu an itibariyle sanki biraz daha yerli teknik adam fikrine sıcak bakmaya başladı. Tabii ki Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibin burada vereceği karar belirleyici olacak. Ama hali hazırda bir Arda Turan ihtimali Trabzonspor adına gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Arda Turan Şatkar'la ve oradaki geleceği adına da önemli bir maç olacak onun adına. Şenol Güneş'in bir üst takıl olarak gelip Hüseyin Çimşir Hoca ile devam etme düşüncesinde olan da azımsanmayacak kadar isim var Trabzonspor cephesinde. Bunlar arasında bir karar verecek ama Gençler Birliği maçında alınan galibiyet yönetimi elini çok ciddi rahatlattı. Bir alelacele bir karar verilmesinin önüne geçildi şu an itibariyle. O yüzden tüm seçenekleri iyi eleyip ona göre bir karar verilecek. Ama hali hazırda şu isimde karar kılındığı noktasında net bir şey yok Furkan açıkçası.
0: Semresel belki

0: Hüseyin Hoca'nın Konyaspor maçını kazanması durumunda Galatasaray maçında da yine takımın başında sahada olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde düşünen de çok azımsanmayacak sayıda insan yok. Ciddi şekilde bu şekilde düşünen insan var. Hüseyin Hoca gerçekten Gençler Birliği maçında takıma verdiği enerji yüksekti ki zaten maç sonu futbolcular da buna vurgu yaptı. Aslında Hüseyin Hoca taktik anlamda bize çok fazla bir şey söylemedi. Zaten çok anlamda taktik yapacak bir süremiz de yoktu. Bize çıkın en iyi yaptığınız şeyi yapın dedi Hüseyin Hoca. Kulübün yayınladığı videoda da insider içeriğinde de aslında buna vurgu yapılıyor. Ama şu an itibariyle özellikle Konya Spor maçına kadar olan süreçte biraz daha takımla çalışma, biraz daha onların Hüseyin Hoca'nın onları tanıma şansı oldu. O yüzden Konya Spor maçı bu noktada çok çok belirleyici olacaktır. Zaten yönetim kurulunun hani tamamen Hüseyin Hoca'yla devam etmeyelim düşüncesinde olmadığını yanına yerleştirilen isimlerden de anlayabiliriz. Ama illa da Hüseyin Hoca'yla devam edeceğiz noktasında bir karar yok Furkan. Yani kazansa dahi yani hem Gençler Birliği hem Konyaspor hatta Galatasaray maçını kazansa dahi bir teknik adam değişikliği yaşanma ihtimali her zaman var. Ama burada bence başkanın süreç içerisinde takımın vereceği reaksiyona, takımın enerjisine de bakacağı ortada. O yüzden şu an ihtimalle Konya maçını da Hüseyin Hoca kazanırsa bence Galatasaray maçında da takımın başında olacaktır.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin. Trabzonspor'un gündemini Yunus Emre Sel bizler için özetledi. Teknik direktör konusu tabii ki merak ediliyor. Savaş Çorlu şu anda Gençler Birliği karşısında alınan farklı galibiyetle Hüseyin Çimşir göreve başladı. Önünde de Konyaspor ve ardından da bir Galatasaray mücadelesi var. Milli ara öncesinde.
2: Hüseyin Hoca'nın ta ki futbolculuğu döneminden beri tanıdığım, bildiğim, defalarca izlediğim, daha önce Trabzonspor'a geldi, gitti. Daha önce de hocanın istifasından sonra takımda kaldı. Hep duruşu olan, izler bırakan bir teknik adam. Onu söyleyeyim. Burada da görev zamanı, göreve çağrıldığı geldi. İlk maçında hem oyuncular hem Hüseyin Çimşir Hoca bu reaksiyonu verebildi. Dolayısıyla Gençler Birliği maçında da bu maçta da ben tekrardan bir Hüseyin Hoca ile futbolcuların bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Hüseyin Hoca zaten Trabzonspor'un hakikaten yani evladı kelimesini çok fazla kullanmıyorum bu camialarda ama dolu dolu bir Trabzonsporlu yani Trabzonsporlu, Trabzonlu. Dolayısıyla burada hoca her kim olursa olsun, gelen hoca yerli de olsa yabancı da olsa Hüseyin Hoca bu ekibin bir parçası olur. Galibiyet serisine devam eder. Bu hafta da olmaz. Ama Trabzonspor Galatasaray maçında kulübede yeni teknik direktör olacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın Lisbon maçından daha zor bir maç beklediğini düşünüyorum Galatasaray'ı.
1: Yani siz Galatasaray maçında kesinlikle farklı bir isim
2: yani yeni hoca Hüseyin Hoca ile devam edilmeyecekse ki bu ekibine yeni isimler katıldı.
1: Şu anda bir yandan evet bir teknik ekibe isimler katılıyor Trabzonspor'da. İşte Ergin Keleş Gençler Birliği'ndeydi. Oradan Trabzonspor'a geçti. Yine Porto'da Farioli'nin ekibinde Osman olan isimlerden birisi Osman Kurt ve bir tane de yabancı bir kondisyoner katılacak dedi Yunus Emre Sel.
2: O zaman burada
1: bir hazırlık var ama neyin hazırlığı tabii onu şu an bilemiyoruz.
2: Trabzonspor'da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hep planlamasında A planı, B planı, C planı hep hazırdır. Çünkü çok iyi bir iş adamı. Trabzonspor'u çok iyi biliyor, camiayı çok iyi biliyor. Hocayla devam edecekse ki bu ihtimal ben biraz zayıf görüyorum. Hüseyin Hoca'yla devam edebileceğini. Olursa da iyi başladı. Ama bir alttan hazırlık var. Sanki bu hazırlığın arkasında da şu anda başkanla iletişimde olan bir teknik adamın isteği doğrultusunda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yerli var, yabancı var. Ve içinde oturmuş bir kadro var orada, teknik ekip. Çünkü normal şartlarda Avrupa'dan bir teknik adam gelirse en kötü ihtimal 3-4 tane yardımcısıyla geliyorlar. Bazen 7-8 olabiliyor bu.
1: Ya da belki bu isimler Trabzonspor'un şartlar ne olursa olsun teknik ekibinde olacak olan isimler
2: olma
1: olacak.
2: Olma ihtimali yüksek
1: teknik
2: zaten.
1: Teknik direktörler değilse de kulübün bir kalacak hafızası gibi.
2: Ben planın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Gibi. Ben planlamanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Teknik adam ve yardımcıları gelecekse bile çok fazla olacağını düşünmüyorum. Şu isimlerin yeni kadroya dahil edilmesi Yunus Emre her gün çünkü bir isim kaydediyor. Belki önümüzdeki günlerde ve hafta sonuna
1: şu
2: kadar.
1: Şu an liste başı Arda Turan.
2: Arda Turan'ın şartları bırakıp gelme ihtimali isimlere bakıyorum. Arda Turan hocaya yakın isim var mı diye böyle bir düşünüyorum. O da çünkü.

0: Önemli. Oradan da biraz gitmek lazım, incelemek lazım isimleri. Yabancı da olabilir. Çünkü oraya bir yabancı da yerleşti. Ya bekleyip görmek lazım ama eli kulağında. Yani bu isim varsa her an çıkabilir. Çünkü Fatih Tekke Hoca ile yolların ayrılmasından hemen sonra başkan düğmeye basıp çeşitli alternatifleri üçtü, dörttü, hatta sayı adı aldı. Belki iki aday var. Belki son aday üzerinde ince detaylar görüşüyor olabilir.
1: Yani listede yani bu süreç ilk başladığı zaman
0: 6 isim vardı galiba direkt.
1: 6 farklı yabancı isimlerin olduğu bir liste vardı. İşte Sergio Conceição'lar, Antonio Conte'ler, Marcelinho'lar, unuttuğum
0: Portekizli
2: Vitor Pereira.
1: Pereira çok daha geniş bir liste vardı.
0: Beşiktaş'ın
1: Ama
0: eski
1: liste
0: hocası.
1: biraz
0: Abdullah
1: hangisi?
0: Avcı.
1: Eski hocası Beşiktaş'ın.
0: O da yine bir
1: hangisi?
0: Alvarez
1: Yabancı mı?
0: gibi. Yabancı bir isim daha vardı sanki
1: İsmail
0: arada.
1: mi? Valerian İsmail
0: Valerian
1: değildir
0: İsmail
1: herhalde. Ben
0: değil
1: görmedim
0: ya.
1: Ama hani
0: Bir isim daha sanki geçti böyle.
1: İşte Vitor Pereira
0: Vitor
1: acaba siz
0: Pereira
1: onu mu?
0: Fenerbahçe'den
1: O olabilir.
0: olabilir.
1: Belki karıştırmış
0: Ya Abdullah
1: olabilirsiniz.
0: Hoca ismi vardı mesela. Gitti daha önce
1: Alanyaspor'dan
0: şampiyon.
1: João Pereira ismi
2: João
1: mesela.
2: Pereira vardı.
1: Eski bir Trabzonsporlu da oyuncu aynı zamanda.
0: Ben %90 belli olmuş olacağını düşünüyorum.
1: Ama
2: İlginç.
1: üçlü oynayan bir isim. João Pereira. Sporting'de de öyleydi kısa döneminde.
2: Evet.
1: Alanyaspor'da da yine aynı. Bilmiyorum yani şu anda
0: Camiayı bilen bir adam olabileceğine bana daha böyle
1: yani
0: yakın
1: benim
0: geliyor.
1: hani
0: Bu
1: tamamen
0: kadronun yapılmasından dolayı.
1: anlatılanlardan, yazılanlardan, konuşulanlardan biraz hissiyat olarak anladığım kadarıyla bu süreç biraz Şenol Güneş'e doğru
2: Evriliyor ama.
1: evrilecek gibi hissediyorum. Yani ama orada da Şenol Güneş teknik direktör mü olacak? Yoksa Hüseyin Çimşir devam edip Şenol Güneş acaba bir üst akıl olarak mı kulüpte görev alacak ki
0: Bu
1: Yunus
0: ihtimal
1: Emresel de biraz o şekilde anlattı o
0: daha
1: süreci.
0: yakın geliyor. Peki İtalyan'a kaç kişiyle geldi?
2: 8 tane yardımcı
1: Çok
2: var.
0: Ben 5
1: bayağı
0: dedim bak.
1: Kalabalık bir
0: Ben 5
1: ekiple
0: dedim.
1: geldi.
0: Şu anda Avrupa'dan bir hoca getirmek şu kadronun yapılması bana biraz yani bu kadro yapılanmasının üzerine Avrupa'dan önemli bir hoca öyle 2 kişiyle 3 kişiyle gelmiyorlar.
2: Savaş abi bir kere şunu söyleyelim. Hüseyin Hoca Trabzonspor'un elini çok rahatlattı.
1: Evet.
2: Gelir gelmez çok doğru bir şekilde
1: zaman
2: takıma
1: kazandırdı.
2: Dokundu. Trabzonspor şu anda alelacele bir karar vermek zorunda kalmadı. Onun hakkını teslim edelim. Şimdi biraz gerçekleri konuşmak gerekirse acaba Trabzonspor'da teknik direktörü saha içi lideri olacak Salah mı belirleyecek? Şimdi bunu da konuşmak gerekiyor.
0: Çok konuşuldu ben katılmıyorum ona ya.
2: Fabinho geldi. Şimdi Salah önde. Aral Şimşir mesela son maçın bence yıldızlarından. Franquilino Ju ismi ikisi beraber daha önce çok önemli işlere imza attılar. Siz geçmiş dönemden şu anda daha farklı bir oyuna evrilme aşamasındasınız. Saha içerisindeki lideriniz Salah'sa bence Salah'la mutlaka bu konuda bir fikir alışverişi yapılmıştır. Direkt %100 Salah bir ismi gösterir ve Trabzonspor ona gider demiyorum. Ama saha içinde fikri alınabilecek oyunculardan biri, lider özellikle bana kalırsa ben Furkan Yıldız'a %100 yakınım. Hangi projeye? Şimdi yeni bir hoca gelecek yabancı. Ligin 5. haftası. Zaten bir yol yürünmüş. Gelecek kendi oyun anlayışı.
1: Transfer dönemi sona erdi
2: Tabii,
1: bir kere.
2: İstediği oyuncular
1: bence buradaki
2: kimler?
1: Kilit nokta.
2: Kimleri getirebileceksiniz? Ne zaman getirebileceksiniz? Yaz kampı yapmamışsınız.
1: Peki.
2: Bana kalırsa Şenol Güneş Hoca
1: son cümleyi alayım.
2: Hüseyin Cimşir'le birlikte bu işi kurtarır.
0: Kurtarır ama arkada kim olacak ona bakacağız.
1: Evet,
0: çünkü bu planlamanın arkasında birisi var bence.
1: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak veya bu süreçte nasıl bir planlamada karar kılınacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir kez daha Kadıköy'e gidelim. Akşamın maçı için Fenerbahçe-Roma mücadelesi için kameralarımızı yeniden Çobani Stadyumu'na çeviriyoruz. Bu kez Erdem Akbaş'ın yanında Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür var. Erdem bir kez daha kolay gelsin sözü size bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Süha Gür'le beraberiz. Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe'yi yakından takip eden meslektaşım, arkadaşım Süha'yla beraberiz. Süha, Fenerbahçe'nin Lyon maçındaki zaferi 18 yıllık hasreti sonlandırmıştı. Orada özgüvenli ne oynadığını bilen bir takım vardı. Şampiyonlar Ligi farklı bir kulvar. Ligde ne yaşandığı aslında bu gece zihinlerde olmayacaktır. Hem tribünde hem futbolcularda hem teknik heyette tamamen o Şampiyonlar Ligi'nin durumda. Ben bu durumun, motivasyonun sahaya tecrübeli takımla beraber olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Sen neler söylersin?
4: Evet, aynı fikirdeyiz. Taraftar dışında maalesef Fenerbahçe

0: taraftarının ligi bir kenara bıraktığını düşünmüyorum. Bırakabileceğini düşünmüyorum. Ama sevgilerden çok haklısın. Çünkü 18 yıl sonra Fenerbahçe tekrar Şampiyonlar Ligi'nde. Aslında birazcık bunun tadını çıkartmak, burayı yaşamak, buralara alışmak çok değerli. Ben ligden bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kadro gücüne göre başarıyı yakalayabilecek bir fikstür çektiğini düşünüyorum. Roma Fenerbahçe'nin bana göre direkt rakibi değil. Senin de bildiği gibi çok formdalar. Hakikaten çok formdalar. Çok değerli oyuncuları var. Kadro değerleri Fenerbahçe'nin üstünde. Buraları daha fazla oynamış bir kulüp. Ama tüm bunlara rağmen dediğim gibi Fenerbahçe'nin bence en önemli rakiplerinden biri değil. Yani burada Fenerbahçe bana göre özellikle Shakhtar Donetsk ve Villarreal maçları çok belirleyici olacak. Ben bunun yanı sıra yine Slavia Prag ve Lisk maçlarında da Fenerbahçe'nin asıl rakiplerinin olduğu, yani puanları toplaması gerektiği yer olduğunu düşünüyorum. Roma'da alacak bir beraberlik ya da bir galibiyet elbette Fenerbahçe'ye çok ciddi bir avantaj sağlar, ama şunu tekrar edeyim. Kesinlikle ve kesinlikle burada sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe taraftarının 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeyi hissettirmesi lazım. Böyle düşünüyorum. Buradan alacak olumsuz bir neticenin camiayı çok fazla yıpratmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her ne kadar buraya çıkarken lig maçları unutulmasa da buradan sonra lige dönebilmeli Fenerbahçe. Son 4 maçta kaybedilen 6 puanın telafisi hala mümkün. Ben açıkçası lig yarışında büyük takımları, şampiyonluğa giden takımların 8-9 tane, beraberlik mağlubiyet çok fark etmeksizin 8-9 tane puan kaybı hakkının olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe 2, rakipleri birer puan kaybetti. Bir tanesi de derbi. Yani baktığınız zaman bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanmadı. Evet, belki çok olumlu bakıyormuşum gibi görünebilir ama çok böyle şu anda yaşadığımız olumsuz havayı anlamlandıramıyorum. Gerçekten anlamlandıramıyorum. Fenerbahçe çünkü 10 tane resmi maç oynadı sevgili Erdem. Ben Beşiktaş dışında Fenerbahçe'nin kötü maçını hatırlamıyorum. Evet, Gençler Birliği'ni kaybetti ama iyi oynayıp kaybetti. Yani Lyon'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Tüm bunlara baktığım zaman bu havanın gereksiz yere bu kadar olumsuz bir şekilde yansıtıldığına inanıyorum. Fenerbahçe'nin yönetimsel olarak yine teknik heyet ve futbolcularıyla Roma maçına çıkarken tamamen lig maçını, Beşiktaş maçını geride bıraktığını düşünüyorum. Taraftar da eğer buna ayak uydurursa, uyum sağlarsa burada neden olmasın diyebiliriz. Yani sonuçta bir gerçek var. Eğer Şampiyonlar Ligi'ndeyseniz her ne kadar formda olsa da Roma'da Fenerbahçe'nin rahatlıkla, bana göre rahatlıkla kazanabileceği, iç saha için söylüyorum, yenebileceği bir rakip. Şu anca çok formda olmaları, Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki bana göre kötü performansı bu havayı yarattı, ama dediğim gibi bu hava da bence birazcık fazla abartıldı. Yani bugün Fenerbahçe'nin alacağı olumlu bir neticede emin ol yarın şampiyonluk şarkıları söylenecek. Evet. Bu kadar uçlarda yaşamamalı Fenerbahçe camiası. Ben birazcık açısı bunu eleştiriyorum. Yoksa dediğim gibi yani Roma'ya kayıp bir mağlubiyet Fenerbahçe'de hiçbir şey bitirmeyecek. Fenerbahçe'nin asıl rakibi olan, yani puan alma ihtimali daha yüksek olan 4 tane karşılaşması var. Onlar Şampiyonlar Ligi'ndeki bana göre Fenerbahçe'nin konumunu belirleyecek. Lig zaten olmazsa olmazı Fenerbahçe'nin. O sebeple bu maça daha çok Beşiktaş maçını unutturma ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe'yi tekrar hatırlatma maçı olarak görüyorum.
1: Yani Fenerbahçe telafi edebileceği konular için telafisi olmayan kararlar almamalı demek istiyorsun Süasen. Yani Fenerbahçe yönetiminde şu an böyle bir aksiyon içerisinde olmadığını en azından biz de edindiğimiz bilgilerle söyleyebiliriz. Roma maçı çok önemli. Fenerbahçe'nin birazcık daha Şampiyonlar Ligi'ndeki eğer galibiyet bir puan alırsa bence kalan haftalara da her anlamda pozitif yansıyacak bir sonuç. Burada camia içi reaksiyonu sen çok güzel anlattın zaten. 20 yıllık başkan, yani 20 yıllık başkanlık kariyeri olan bir ismin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürülmesinin vereceği bir özgüven. 80 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli harcamasına rağmen çok fazla eleştirilen transfer dönemi, aslında bunlar birazcık daha haksız eleştiriler olarak nitelendiriliyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde umutlu bakabileceği çok fazla konu varken umutsuz tarafından, bardağın öbür tarafından bakılıyor. Peki Süha, birazcık da saha içine döneceğim. Saha dışı ile ilgili çok kıymetli yorumlar yaptın. Fenerbahçe Lyon maçında şunu yaptı deplasmandaki maçta. İkinci bölgede bekledi ve hızlı oyuncularıyla sonuca gitti. Bence Beşiktaş derbisi de

0: Ligimizdeki derbilerin bence hepsi Şampiyonlar Ligi maçı niteliğindedir bence. Beşiktaş derbisinde ama Fenerbahçe ön alan baskısı uyguladı. Hatta Gendüzi'nin stoperlere baskı yaptığını, prese koştuğunu gördük. Bu Fenerbahçe'nin kadro yapısına uygun bir oyun değil. Benim şahsi fikrim bu. Fenerbahçe'nin kadrosu 99 puanlı sezondan sonra Mourinho, Tedesco ile beraber geçiş oyununa uygun bir kadroydu. İsmail Hoca bir şeyleri değiştirmek istiyor ama bu bir zaman meselesi. Fenerbahçe büyük maçlarda ikinci bölgede beklemeli, karşılamalı, hızlı toplarla üçüncü bölgeye hızlı oyuncularıyla Greenwood, Kerem, Nene gibi oyuncularla gitmeli. Doğru oyun planı bence budur. Sen neler söylersin?
1: Ya nereden? Rakibe göre elbette değişecek bir plan bu. Beşiktaş derbisi özelinde söyleyeyim. Tabii ki bunların hepsi bir tecrübe. Yani bunlardan ders çıkarılırsa ki İsmail Hoca ve ekibi bence bu yeteneğe, bu tecrübeye sahipler. Şimdi Gendüzi mesela Fenerbahçe'ye geldiğinde biliyorsun gelir gelmez bir kupa kazandırdı. 8 numara performansıyla kazandırdı. Aslında hücuma yönelik aksiyonlarıyla birazcık göze girdi. Şimdi baktığımız zaman Gendüzi stoperlerin arasına giren, orada oyun kurmaya çalışan bir pozisyonda oynuyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bak yani İsmail Hoca bundan Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Tebrik ederim. Başka bir konu. Evet. Şu an için ben bunu doğru bulmuyorum. Beşiktaş derbisinde Semedo'nun Trossard'la birebir oynamasını doğru bulmuyorum. Ama bunlardan dediğim gibi ders almak çok değerli. Ya şimdi Fenerbahçe öyle bir halde ki, öyle bir durumda ki sevgili Erdem, anlamlandıramadığım, konumlandıramadığım yer zaten burası. Ya İsmail Hoca'ya bakın gerçekten beğenin, beğenmeyin. Ben İsmail Hoca'nın oğlu değilim, evladı değilim. Ama şunu söylemek zorundayım. Ya bu kadar bir insana yüklenilmez, itibar suikastı yapılmaz. Elbette beğenmeyebilirsiniz, hatalı bulabilirsiniz. Ben de söylüyorum. Evet. Buradan Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalında bu ekranlarda söylüyorum. Hocam neden Semedo'yu birebir oynattın? Ya da Gendüzi'yi neden sürekli geride oynatıyorsun? Eleştiriyorum. Ama eleştirinin bir dozajı olur. Yani bundan camia, teknik heyet artık alabilen kim varsa bir mesaj alır. Der ki evet böyle de düşünebiliriz der. Ama İşte ya telaffuzlarıyla dalga geçmek, evet, giydiği kıyafetle yorum yapmak, yani bunlar hakikaten bu insanlar bu kadar baskı altında bir de bunlarla uğraşıyorlar. Ya birazcık hakikaten vicdanlı olmaya çağırmak lazım. O açıdan gerçekten ben İsmail Hoca'ya bu noktada çok üzülüyorum. Çünkü baktığım zaman nereden tekrara düşeceğim. 10 resmi maç oynamış Fenerbahçe. Bir tane kötü maçı var ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndesin. Bugün buraya gelirken Şampiyonlar Ligi müziğini biliyorsun, maçtan önce provası, denemesi yapılıyor. Ya onu duymak bile çok keyifli. Evet. Bunu yaşamışsın 18 yıl sonra. Yoksa eleştirmeyelim demiyorum. Bak sevgili Erdem, burada Aziz Başkan'ı ve yönetimi de eleştireyim. Örnek veriyorum, Lukaku'nun bugüne kadar yaptığı işi Şerif yapamaz mıydı? Kontenjanda bir yer açamaz mıydın? Kontenjanda bir yer açıp orta sağlamaz mıydın? Evet. Örnek veriyorum tamamen, gerçekten isimden bağımsız. Nene'yi ya da herhangi bir U23'ü gönderip bir orta saha daha çekemez miydin? Evet. Semedo'yu alıp bir oyuncu alamaz. Bunları eleştirebiliriz.
2: Yorumlar yapılabilir.
1: Bunlar kesinlikle yapılabilir. Biz de bunu Lukaku'nun şu ana kadar gösterdiği performanstan sonra yapıyoruz. Aslında Lukaku geldiğinde Vedat Lukaku baktığın zaman güzel bir ikili diyorsun. Evet. Şerif tutulabilirdi ya da Fenerbahçe şu anda U23 kontenjanını mesela yönetimi eleştireceksem buradan eleştiririm. Evet. 4 tane kontenjan vermiş. Zaten yabancı sınırı bence şu anda en çok konuşulması gereken şey. Dünkü Galatasaray maçına da buradan bu konuda dönebiliriz. Oraya geleceğim sevgilerden. Artı 4 kontenjanın var. Sen 3 taneyle transfer dönemini kapattın. Evet. Mimo için saymıyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Yarın bir gün çok güzel performans gösterir ayrı. Sonuçta planlama da yoktu. Evet, eleştireceksek bunlarla eleştirelim. Yani bir insanı İşte rakip takımı tek direktörün ismini tam telaffuz edemedi diye giydiği kıyafetten, bunlardan eleştirmemek lazım hakikaten. Yani Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimine de bazı konularda mesela transferi daha erken bitireceğim diye söz verdi Sayın Başkan. Yapamadı, eleştirelim. Ama 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokan Aziz Yıldırım mı? İsmail Kartal mı?
2: Evet.
1: Bu kadar yetersizdi. Şimdi çok özür dilerim. Beşiktaş maçında sevgili Erdem, Fenerbahçe bitti. 50'den sonra ayakları tutmadı diyoruz. Evet. Ya bu takım Lyon'u eledi. Deplasmanda eledi. Beraberdik.
2: Aynen.
1: Ya demek ki aslında o kadar da fiziksel açıdan problemli bir takım değil. Elbette yaşla ilgili eleştiriler olabilir. Tekrar ediyorum. Bak daha iyisi, her şeyin daha iyisi yapılabilir. Bu ayrı bir konu.
0: Şimdi yaş konusuna, gireceğim. Şimdi ben bazı rakamlar paylaşacağım. Yaş konusunda şöyle bir eleştiri, haksızlık var. Fenerbahçe'nin kadrosuyla alakalı Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı günden itibaren Fenerbahçe'nin kadrosuyla alakalı şöyle haksız yorumlar yapıldı. Sürekli paylaşılan bir grafik var. en yaşlı kadro, ikinci kadro Inter'den sonra. Peki Fenerbahçe'nin aynı kadrosu. Ederson 86, Şiktinyar 37, Semedo 35, Kante 31, Lukaku 42.

0: Greenwood ve Kerem 18'er, burada olmayan, listede olmayan Asensio'nun 70 küsür, Genduzzi'nin de yine aynı çok sayıda Şampiyonlar Ligi'nde maç sayısı var. Yani bu Şampiyonlar Ligi için deneyimli bir kadro. Şimdi sen yaşa bakarsan bunu görürsün. Bir sayıyı görürsün. Dersin ki Fenerbahçe'nin takımı yaşlı. Ama ben yaşa bakıyorum elbette, ama yaşla beraber bu takımın hangi arenada ne kadar maça çıktığına da bakıyorum. Yani bir şeyleri değerlendirirken, araştırırken arkadaşlar, tek pencereden değil, bir de madalyonun öbür tarafını çevirerek bakmamız lazım. Suya tecrübeli bir takım var. Fenerbahçe'nin kadrosu kurulurken yönetimin anlayışı da şuydu: biz tecrübeli bir takım kuracağız. Hedefimiz lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi'nde de bu tecrübeyi arıyorsun. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Şenol Güneş'le, ben buradan izleyicileri de en azından hatırladım, Fenerbahçe, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Şenol Güneş'le başarılı sezon geçirirken ki kadrosu çok genç bir kadro muydu? Pepe orada çok güzel, genç bir yaş mıydı? Quaresma'nın yaşı çok mu düşüktü? Ya da bugün aynı Pepe Porto'ya gittiğinde, evet Porto'nun genç oyuncuları da var ama Fenerbahçe'nin kadrosunda hem genç hem de tecrübeli oyuncuları var. Bu sebeple madalyonun iki yüzünden bakmamız ya lazım.
1: Çok çok genç izleyenlerimiz belki hatırlamayacaktır. Milan efsane kadrosu dediğimiz kadroda 30 yaş üstü ortalamayla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Elbette diyebilirler, o zamanın futboluyla bu zamanın futbolu farklı. Doğru, tempo birazcık daha artmış durumda ama tekrara düşeceğiz. Fenerbahçe bu yaş ortalamasıyla, bu kadroyla Lyon'u geçti. Sana Lyon maçından önce yine yaptığımız yayında şunu söylemiştim: Fenerbahçe'nin bu sezon önemli maçı demiştim Lyon'a. Benim için Fenerbahçe'nin önemli maçını oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Artık buradan sonra burada sürekli oynamak, burada sürekli oynamak neden önemli? İşte senin dediğin bu noktada önemli. Şimdi rakibimiz Lyon, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyor. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Asensio şu an bu maçta olmayacak ama kadro olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Kante, yani tüm bu isimler buralarda oynamayı bilen, buraların oyuncuları. Bu tür oyunculara zaten burada ihtiyacım var. Emin ol Erdem, Fenerbahçe şu an 23 yaş ortalamalı gencecik bir takım olsaydı çok bu sefer bu yüzden eleştirilecekti. Ya bunun bir sonu yok. Maalesef Fenerbahçe'de başarı gelmedikçe, o başarı elde edilmedikçe bu eleştiriler olacak. Ben sadece, bu arada eleştirilmesini demiyorum, gerçekten eleştirelim. Ama bunu hakikaten biraz vicdani bir çerçevede, vicdani bir seviyede tutalım. Burayı aşıyoruz. Ben özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Tüm bu olumsuz havanın aksine düşüncem samimiyetle şudur. Lyon maçında da Sayın İsmail Kartal'ı basın toplantısı izlerken aynı hisse kapılmıştım. Ki kendisiyle toplantıdan sonra da seninle beraber konuşmuştuk, söylemiştim. Bu maçta da aynı havayı yakaladım, aynı havayı gördüm.
2: İsmail Hoca rahat gözüküyor.
1: Futbolcuların, sevgilerden, futbolcuların bu maçlar futbolcuların maçları. Ya bu maçlara başka bakıyorlar. Bunu kabul edelim. Maç seçiyorlar değil bu. Burası vitrin. Şampiyonlar Ligi. Niye biz o zaman düşler sahnesi diyoruz, devler arenası diyoruz? Evet. Çünkü Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş maçından, sonuçtan bağımsız söylüyorum, çok daha farklı Fenerbahçe göreceğimize inanıyorum. Başarılar diliyorum.
0: Evet, mücadele öncesi Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gül'le beraberdik. Süha, ağzına sağlık. Seninle de bir süredir yayın yapamamıştık. Ben de özlemişim diyelim ve sözü stüdyoya bırakıyorum.
3: Erdem Akbaş ve Süha Gür, Fenerbahçe-Roma mücadelesi öncesi Kadıköy'den son notları, son bilgileri paylaştılar. Artık maça da 2 saatlik bir süre kaldı. Tabii hafta içerisi bir mesai günü, trafiği de göz önünde bulundurarak stat çevresine olabildiğince erken gitmekte fayda var. Bunu da aktaralım. Son birkaç dakikamız maçla ilgili. Varsa bilmiyorum, skor tahmini yapmak ister misiniz? İkinizden de almak isterim.
4: Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca ortaya bir fikir koymalı. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe camiası için çok kıymetli bir maç. Ben Fenerbahçe oyuncuların sahaya karakter koyacaklarını düşünen taraftayım. Çok net olarak bunun altını çizeyim.
3: Skor tahmini?
4: Ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanabilme ihtimaline yakın olduğumu söyleyeyim Furkan.
3: Savaş Bey?
5: Skor vermem ama 3 goldan
3: skor
5: fazla
3: alırım.
5: 3 goldan fazla olacak.
3: Yok, skor alayım.
5: 5-2, 5-3 gibi falan.
3: Kim?
4: Söylemek istemiyor savaşı.
5: Trend oldu.
3: Tamam şaka
5: Roma,
3: yapıyorum. Şaka yapıyorum.
5: Roma 5-2, 5-3 falan olur. Yani karşılıklı güzel gol olur. Böyle çok gol olur diye.
3: Ama Roma galibiyeti.
5: Roma galibiyeti. Yani ben, peki, gönül ister ki, bütün samimiyetimi söylüyorum, kameraya bakarak söylüyorum, Fenerbahçe'nin en az bir puanla ayrılması. Ama az önce burada Roma kadrosuna baktık, Fenerbahçe kadrosuna baktık. İsmail Hoca'nın her ne kadar iddialı konusu da o temkinli duruşu var.
3: Evet.
5: Kadro olarak baktığın zaman Bartu, Ederson, Yani ben bol gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
4: Savaş abi pozitif bakalım, pozitif mesaj veriyoruz.
3: Evet. Dün ne yazık ki

0: Galibiyetle üzüldük Galatasaray'ın puansız başlamasıyla. Bugün Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyoruz. Taraftar önünde dileriz temsilcimiz. Şampiyonlar Ligi'nde sezona galibiyetle başlar. Biz spor gündemini noktalıyoruz ama ilerleyen saatlerde yine Kadıköy'den yayınlarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, mutlu akşamlar.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

0: Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
3: Awesome.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo, Spor'un radyosu.
0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Şampiyonlar Ligi özele Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi akşamına hoş geldiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe son Şampiyonlar Ligi maçını oynadığında yıl 2008, tarih 10 Aralık'tı. 18 yıl geçti ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Açılışı da Roma maçıyla yapacak. Maça dair tüm detayları Abdullah Ercan ve Şenol Ustömer'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yayınlar.
2: Teşekkürler. Fenerbahçe yeniden bir Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahada olacak ki Fenerbahçe taraftarı camiası çok özledi Şampiyonlar Ligi.

0: Bugün o yüzden sona erecek. Tabii ki zor bir maç. Tabii ki kolay bir maç değil. Fenerbahçe bir derbi mağlubiyetiyle geliyor bu maça ama böyle maçlarda bazen şans olabiliyor takımlar açısından. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
1: Evet.
0: Dediğim gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaybetti. Hafta içinde İsmail Hoca çok eleştiri aldı. Sezon başından bu yana zaten eleştiri aldığı noktalar var ama Roma her ne kadar çok çok formda olsa da, ki az sonra konuşacağız Gasperini'nin Roma'sını, Serie A'ya çok iyi başladılar. Ama dediğim gibi böyle maçlarda bazen takımlar adına şansa dönüştürülebilir maçlar. O maçlardan bir tanesi. Nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam? Önce bunu konuşalım, sonra detaylı
1: konuşuruz. Valla ben bir fırsat maçı olarak görüyorum. Hem Fenerbahçe için hem İsmail Hoca için. Ha, kolay mı? Kesinlikle kolay değil. Çünkü çok, dediğim gibi, çok iyi bir ekiple oynayacak Fenerbahçe bu akşam. Ama bir derbi mağlubiyetinden sonra gerek tekrar ayağa kalkmak, gerekse taraftarların tekrar övgüsünü ve sevgisini kazanmak için çok önemli bir karşılaşma. Arada çok da mesafe yok. Bence çok da yakın olması iyi oldu. Bir an önce kötü olayları silme açısından. Ama dediğim gibi kolay değil. Fenerbahçe'nin de artıları var. Keza Roma'nın da artıları var. Ama kamuoyunun da anlatıldığı kadar Roma işte çok domine edecek, farklı kazanacak. Ben öyle bir oyun çok beklemiyorum açıkçası. Kaldı ki Fenerbahçe'nin iç saha oyunu var ve buradaki de galibiyet oranı da ciddi yüksek. Kabul ediyorum, eksikler var. Önemli eksikler var. Onları da kabul ediyorum ama senin de söylediğin gibi, yani 18 sene sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi maçı olması, ki Fenerbahçe'nin kadrosunda Şampiyonlar Ligi havasını çok teneffüs etmiş oyuncular var. Ha, bu ya tamam, Roma formda geliyor. Serie A'nın lideri. Çok gol atıyorlar ama biraz sonra konuşacağımız gibi Roma'nın da zafiyetleri var.
0: Kesinlikle.
1: Biz Şenol abiyle burada beraberdik Lyon deplasmanı öncesi. Orada da Lyon'u favori gösteriyorlardı. Kesin Şampiyonlar Ligi grubuna kaldı diyorlardı. Orada çok doğru bir plan, çok doğru bir stratejiyle Fenerbahçe istediğini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Bugün neden olmasın? İyi bir planlamayla, belki değişik bir oyuncu grubu formasyonuyla, onları da konuşmamız lazım. Yani çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Sonuç itibarıyla bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Enseyi karartmamak lazım. Kabul edeceğimiz Roma'nın üstünlükleri var bazı konularda. Ben de kabul ediyorum ama hiç böyle kağıt üzerinde Roma işte kesin galip gelecek, yenecek, gidecek öyle bir karşılaşma değil. Yeter ki Fenerbahçe doğru oyun, doğru planlama ve doğru oyuncularla bir oyun seçsin. O zaman farklı şeyler konuşabiliriz.
0: Kesin. Şenol Hocam, Fenerbahçe dediğimiz gibi yıllar sonra Devler Ligi'nde, düşler sahnesinde. Şöyle maça hocam genel bir bakış atalım sizinle. Maçın fotoğrafını nasıl çekiyorsunuz ki sonrasında Abdullah Hocam'ın da dediği gibi formasyon değişir mi, kadro nasıl olur? O konuşmalara da geçeceğiz tabii ki.
2: Vallahi ben... Yani bir takım değişiklikler olacağını düşünüyorum. Yani İsmail Hoca son oynadığı oyunla birlikte, evet ilk yarıda gayet iyi bir oyun oynadı Beşiktaş maçında ama ben bu maçta öyle bir oyun tercih edeceğini düşünmüyorum. Biz, Abdullah Hocam doğru söylüyor. Lyon maçından önce de burada biz aynı yayını yaparken şunu özellikle de bastıra bastıra söyledim. Yani Lyon, Fenerbahçe. Fenerbahçe de büyük takım ya. Evet, ben Lyon o zaman büyük takım ama Fenerbahçe elemeyecek diye bir kaydı yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir usul yok. Bir de İsmail Kartal Avrupa maçlarını geçmiş dönemde de hep iyi oynadı.
3: Doğru, doğru.
2: Şimdi evet, Roma iyi takım. Evet, Roma iyi oynuyor. Roma kimleri yenmiş Roma? Şeyde, İtalya'da Ömer. Baktın mı?
0: Evet, Lecce'yi yendi. Sonra Fiorentina. Atalanta'yı yendi. Açılış maçında
1: abi Fiorentina 4-0, Lecce 4-0, 2-1 Atalanta.
2: Tamam. Şimdi bakıyorsun. Senin de karşında Fenerbahçe var. Fenerbahçe o takımlardan bir tanesi değil. Fenerbahçe de kendi başına göre büyük bir takım. Fenerbahçe'nin de birçok kozları var. Fenerbahçe'nin de kullanacağı bir takım kozlar olacak bugün. Yani Beşiktaş maçını yenildi Fenerbahçe. Fenerbahçe yok, Fenerbahçe o kadar kötü bir takım değil ya. Yani ben bu işi şey görüyorum yani. Bir an önce birileri istiyor ki herhalde Fenerbahçe yenilsin de birileri bir rahat etsin gibi bir hava var. Öyle değil ama. İnşallah bugün hava tersine dönecek. Sonuçta bir ulusal maç oynuyoruz biz.
0: Tabii ki.
2: Uluslararası bir maç oynuyoruz biz. Yani Fenerbahçe demek şu anda milli takım demektir. Dün akşam nasıl biz Galatasaray'ı öyle gördükse bugün Fenerbahçe'yi de aynı şekilde göreceğiz. İsmail Hoca'nın bir planları vardır. 3 gün önce hatta biz Erdem'le yayın yaparken ben dedim İsmail Hoca bu maçta acaba 3-4-3'ü dener mi? 3-4-1-2'yi dener mi? Hatta yazdık verdik de şey gösterdi. Erdem de gösterdi. Erdem ne anlamı biliyorsun? Onlar hocam dedi olur mu dedi. Ya dedim İsmail Kartal bunların hepsini sezon başında size verdiği demeçte söylemedi mi? Söyledi. Karşındaki rakibin de pozisyonu bu. Karşısına tam yerleştirdiğin zaman 3-4-3 gibi görünüyor. Hatta o üçlü forveti Roma'nın maçlarını izlediğin zaman çıkar ortaya. Onlar üçlü forvet gibi oynuyor. Biri kanat gibi oynamıyor şeyle beraber.
3: Tabii. Dybala, Süleyman.
2: Dybala ile Süle şey gibi kanat gibi oynamıyor. Sen Dybala hep içeriden giriyor. Dikkat et hep içeri giriyor. Zaten Melon santrofor gibi oynuyor. O da bir kanat oyuncusudur aslında baktığın zaman. Üç tane hızlı forvet de oynuyor. Şimdi bunun karşılığı ne olur diye ben düşünüyorum mesela Roma ile oynayacak günden beri. Ben de diyorum ki İsmail Hoca bunun karşısına üçlü savunmayı koyar. Üçlü savunmayı koyarsan Şikinyar, Ake, Opongo. Üçünü koyarsan rahat edersin kanat beklerinde karşısına direkt iki tane beki koyduğun zaman sen de aynı pozisyon olursun. Bir de abartmayalım yani Roma ile oynayacak Fenerbahçe yani Roma'da şimdi orada bir şey var tarihin en iyi Roma'sı değil.
3: Aman aman hocam.
2: Yani tarihin en iyi Roma'sını görenler şaşırır herhalde öyle bir şey yok.
3: Vallahi yani.
2: Tarihin en iyi Roma'sında kimler oynadı?
3: Totti'nin falan kulağına gittiyse ya da Montella'nın kulağına gittiyse bir şaşırmıştır açıkçası
2: Totti yani. Totti futbol hayatını Roma'da başladı Roma'da bitirdi.
3: Tabii.
2: Yani İtalyanların da en önemli oyuncularından bir tanesi. Yani şöyle diyorum. İsmail Hoca eminim ki bugün çok iyi hazırlanmıştır maçı Ömer. Çok iyi analizini yapmıştır. Yani bu Avrupa'daki maçlarda illaki yeneceğiz. Ya öyle bir düşünceyle maça çıkarsan kaybedersin. Çünkü bu Avrupa maçı, uluslararası maç. Hep ne diyoruz? Bu maçlarda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Beraberliği cebe koyacaksın. Ha, çok kötü oynarsın, mağlup olursun, olabilirsin. Aslında. Futbolun içinde tabii bunlar tabii. Var. Ama bu asla ve asla bu bugün yani bir sınav maçı falan değil. Şimdi dün akşamki maça bakıyorsun. Galatasaray 1-0 önde. Oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'da. Ben ileri hatta 2-3 yapabileceğini düşünüyordum. Yani abuk sabuk goller yedi Galatasaray. Anlaştık. Üzülmemek elde değil. Yani sen Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun ve rakibini yakalamışsın, 1-0 öne geçmişsin. Bütün hakimiyet sende, oyunun kontrolü sende, her şeyi sen yapıyorsun ama golleri sen yiyorsun. Ya bunlar düşündürücü şeyler. Yani bu Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi veya Uluslararası Ligleri karıştırmamak lazım Ömer. Öne geçtiğin zaman oyun kontrolü sende olabilir, oyun stratejini tekrar belirlemelisin. Ya bugünkü maç da aynı öyle olacak, stratejik bir maç olacak. Her şey şimdi şey, herkes Fenerbahçe iyi futbol oynasın. Kardeşim iyi futbol oynayana puan vermiyorlar. İşte ben yani Aykut Hoca'nın kulakları çınlasın ya. Aykut Hoca iyi futbol oynatmıyor. Nerede oynatmıyor kardeşim? Aykut Hoca doğru futbol oynatıyordu zamanında. Hep insanlarda bu algı var. Allah aşkına ya şöyle dünyada Premier Lig'deki maçların dışındaki Barcelona, Real Madrid falan Bayern'i bir tarafa koyuyorum. Ya kim iyi futbol oynuyor ya? Herkes stratejik futbol oynuyor. Herkes kazanmak için oynuyor. Herkes 3 puan alırım nasıl diye
3: futbol
2: oynuyor.
3: Futbol ona döndü zaten.
2: Futbol zaten ona döndü ya. Dünya Kupası'nda izledik ya. İsmini bilmediği ülkeler insanların, çoğu insanlarımızın bilmediği ülkelerin oynadığı futbola bakıyorsun ya. Stratejik futbol. Özellikle de bu Şampiyonlar Ligi strateji belirleyeceksin. Ona göre futbol oynayacaksın. Ya top rakipte fazla. Kalsın ne olacak? Ya sende kalıp da mağlup olacaksan rakipte kalsın kazan. Biliyorsun geçen sene bunun bir örneği vardı ya bir takım vardı. Hangisi ya bir tanesi hatırlamıyorum. %30 küsürlerle veriyor rakibi oynuyordu. Bir Şampiyonlar Ligi mi UEFA mı hangisi bilmiyorum konferans mı tam bilemiyorum. Türkiye Ligi'nden örnek verirsek geçen sene Göztepe. O da öyle.
3: Şöyle söyleyeyim hocam yanlışım yoksa zaten Vallecano konferans ligi finalisti %30-32'lerle geldi.
2: Öyle bir şey vardı yani galiba anladın mı? Ömer burada İşin stratejik bölümünü iyi yönetmek lazım. Yani bunu yönetecek olanı tabii ki İsmail Kartal'dır. Ben İsmail Kartal'ın dünkü basın toplantısında evet kendine bir güveni var. Güvenli bir şekilde çıkıyor. Oyuncular da aynı güveni karşılıyorlar. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin savunma hatalarından arınması lazım. Yani son Beşiktaş maçında yaptığı savunma hataları yapmaması lazım. Bilhassa Skriniar'ın bu son dönemlerde SOS vermesi Fenerbahçe için hiç iyi bir şey değil. Beşiktaş maçında iki adım atsa Rıdvan'a gol attırmayacak. Kendi kulvarını boşaltmasa Orkun Kökçü oradan yürüyerek gitmeyecek. Yani bunlara biraz da Skriniar çıkıp ondan sonra da yani suçlayıcı bir demeç veriyor. Önce bugün o kendisini bir ispatlaması gerektiğini düşünüyorum. Takımın kaptanı, takımı sahanın içindeki hocası da odur. İyi yönetmesi lazım. Daha önceki izlediğimiz doğru Skriniar'ı sahada görmek istiyoruz.
3: Şimdi tarihin en iyi Roma'sı konusunu da şöyle tamamlayabiliriz bence. Son şampiyon kadro 2000-2001 Montella.
2: Onu kim söyledi ya?
3: İsmail Hoca söyledi.
2: Ya İsmail Hoca o ara bir dalgınlık olmuştur onda da.
3: Herhalde öyle tahmin ediyoruz.
2: Yani tarihin şöyle en iyi Romalardan bir tanesi demek istemiştim.
3: Hocam bir sayayım bana göre tarihin en iyi biz... Roma'sını. Montella, Batistuta ve Totti'nin üçlü ileri hattı olduğu, solda Candela, sağda Cafu'nun olduğu, merkezlerde Thomas Emerson'un olduğu, savunmada da Samuel Aldair'in ve Zago'nun olduğu, kalede Antonioli.
2: Cafu da hayatının en iyi futbolunu oynadığı yer.
1: Brezilya o zaman da üçlü oynuyorlar.
3: Evet, evet, 3-4.
2: Tabii.
3: O zaman da 3-4.
2: Cafu'nun olduğu takım yani. Öyle olur yani. İnanılmaz güzel bir şey.
3: Bence buydu. Tarihin en iyi Roma'sı evet. Da. Neyse. Şimdi Abdullah Hocam şöyle, Fenerbahçe'nin de bugün üçlü savunma hattıyla oynayabileceği yönünde gelen haberler var. Bizim az önce ekrana yansıyan kadromuzda gerçi dörtlü görünüyor ama siz Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini düşünüyorsunuz.
2: Ben kuyuya bir taş attım Ömer, lafını unutma, kuyuya bir taş attım herkes onu aldı ki diye 3-4 gün önce.
3: Hocam yaz transfer döneminde ben bunu şu anlamda çok söyledim. Fenerbahçe'nin kadrosu üçlü oynamaya çok müsait. Her ne kadar İsmail
2: İki
3: Hoca
2: düşünmese. İki bekleri açısından bilhassa.
3: Tabii aynen öyle yani Archie'yi kullanabilirsin, Oğuz'u kullanabilirsin. Yine orada Mert Müldür'ü kullanabilirsin.
1: Hocam, ya tabii şimdi
3: nasıl bir formasyon
1: yani bekliyorsunuz? Sabah kalktık hadi üçlü oynayalım. Bu biliyorsun.
3: Olmamıştır zaten.
1: Yani bunu muhtemelen ha şu da var. Onu da hemen dile getireyim. Fenerbahçe'nin savunmasında üçlü oynamış çok oyuncu var.
3: Aynen öyle.
2: Ya bir de yıllarca üçlü oynamış.
1: Skriniar keza öyle.
3: Oponk aynı şekilde. Oponk Mert keza öyle.
1: Ya bu bakımdan avantaj. Tabii hoca karar verecek ama eğer 3 tane hücum oyuncusuyla oynuyorlarsa ve bu 3 tane hücum oyuncusu da her türlü forvet oyununu oynayabiliyorsa. Yani keza Dybala artı Sule ki senin dediğine %100 katılıyorum. Mal'ın gerçi santrofor değildir bir kenar oyuncusudur. Belki bu takımın bu kadar homojen oynamasının sebebi de bu üçlü ön taraf. Bize yeri geldiği zaman kenara açılıyorlar. Yeri geldiği zaman merkezde konumlanıyorlar. Merkezde konumlandıkları zaman ikiye biri şutu kovalıyorlar. Yani dediğim gibi çok özellikli bir ön taraf üçlü. Yani bu aslında biraz sonra sen de Gasperi'nin ilgili çok şeylerin notların var.
3: Biraz
1: hoca kaynaklı. Yani evet, bu oyunların çıkma sebebi kuralları hep hoca kaynaklı. Ya ben açıkçası bu akşam Ömer Fenerbahçe önden yapamıyorsa arkada bir şeyler yapabilir. Kastım şu, arkada sayısal fazlalığı yarattığı zaman en azından Beşiktaş maçının ikinci devresi, özellikle deplasmanda oynanan maçlardaki savunma zafiyetini bir nebze kapatabilir. Yani top rakipteyken beşli, top sizdeyken üçlü oynayarak. Tabii burada hangi oyuncular tercih edilebilir, hangi oyuncular rahat hareket eder onu da konuşmak lazım. Şimdi tabii biz Şenol abiyle beraber böyle düşünüyoruz ama İsmail Hoca dörtlüye ben devam ederim de diyebilir bu akşam. Ben analiz ettim.
3: Olabilir, evet.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin dörtlü oyununda mesafeler çok açıldığı zaman ciddi savunma zaafları ortaya çıkıyor. Yani takım boyu uzadığı zaman isterse 10 tane Kanten olsun fark etmiyor. Veya 10 tane Gendouzin olsun. Çünkü ileridekiler geriye hiç gelmiyor. Zaten iki tane hücumcu bekle oynuyorsun. Zaten Semedo'nun beklemeye bin şahit ister. Sağ açık gibi oynuyor. Beşiktaş maçında yenilen ikinci golde Skriniar'e Şenol abi söyledi ama orayı boşaltan şeyle devam eden esasında Trossard'la Semedo. Yani bu maçlar bir kere şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye Ligi'nden çok bağımsız maçlar mıdır? Yani hata hiçbir türlü

0: bitmeyecek maçlar. Görüntü itibariyle Fenerbahçe'den bugün topa sahip olma şansı rakibe göre daha az. Onun için bıraksın Roma'ya. Rakibi önünde tutsun. Kompakt bir şekilde dursun. Ha ister 4'te oynasın, ister 5'te oynasın. Ama biz, ben Şenol abinin bilmiyordum söylediğini. Buraya geldim de öğrendim. Ya üçlü bir atağa karşı birebir eşleşme en azından sağlamak açısından üçlü ben oynarım. Yani Diabala, Sule artı Melon'la ben oynarım. En azından orta sahada bir fazla oyuncu kullanır.
1: Ben onu niye söyledim biliyor musun? O önde oynayan Sule, Diabala, Melon. Yani kanat oynama. Üçlü santrofor gibi üçlü oynadığı için. Ben 3-4 gün önce bunu yani düşündüm zaten şimdi.
2: Dybala ile Sule sürekli maç içinde yer değiştiriyor.
1: Bir de hep içeri giriyorlar ya. Ben onun için söyledim. Yani lafını böldüm de şöyle.
2: Gezgin zaten.
1: Üçünü üçlüyle karşılarsan orada bir sıkıntı yaşamazsın. Niye? İkilide de açık veriyorsun. Senin evet. söylediğin gibi Fenerbahçe'nin yediği goller hep geçişlerden bugüne kadar yerdi. Beşiktaş'tan yediği goller de öyle oldu.
0: Ya mesela geçişlerde yediydi hemen. Bu takımın da savunma geçişlerinde problem var.
3: Doğru var. Çok net var.
0: Çok net ve özellikle Hermoso üzerinden bir oyun planlanabilirse o da çok ağır mesela. Ama tabii akşam tercih ne olacak hocayı bilmiyorum. Mesela son Atalanta ile oynanan maçta Atalanta'nın formasyonu 4-3-3 gibiydi. Hı hı. Özellikle golü yedikleri 46 ile 58 arasında bir sekans var. Sen de takip etmişsin. Orada iki tane pozisyon verdiler.
2: İki oluyordu.
0: Skor 2'ye 3'e gidebilirdi.
2: Sivilar da şu anda Serie A'nın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.
0: Yani.
2: Sivilar çok önemli.
0: Ama tabii bugün orada. İsmail Hoca'nın planı şöyle. Biraz Lyon maçının planına benzer ise topun arkasına geçme. Rakibi biraz karşılama üzerine ve sonra etkili çıkma. Belki duran top ki zaafları var duran topta da. Böyle bir plan yoksa Beşiktaş maçındaki gibi domine edeyim, golü bulmak için mesafeler artsın. O zaman çok başımıza iş alırız. Çünkü hakikaten çok etkili bir takımla oynayacağız. Bir kere kesinlikle hücum takımıyla oynayacağız. Evet. Yani ya, maç başladığı zaman şunu görebiliriz. Fenerbahçe'nin kim oynayacak örnek oyun kurucusu diyelim ki Kante. Kante'ye gelip baskı yapacak bir kriz şeyi görebiliriz.
2: Cristante.
0: Evet, Cristante'yi görebiliriz. Yani onun için burada mühim olan doğru bir oyun planı. Yani adamların zaaflarından bir tanesi Ömer şu. Ön alan baskısı kırıldığı zaman çünkü adam adam oynuyorlar. Ve rakip yarı sahasının her yerinde adam adam oynuyorlar. Bu tabii çok zor, yorucu, fiziksel güç gerektiren bir oyun. Ama aynı zamanda bazı defoları da beraberinde getiren bir oyun. Bir tane çalım atan dönen olduğu zaman Şenol abi arkada çok büyük boşluklar var.
2: İki ekleme yapayım hocam. Gasperi'nin farklı iki röportajından bir tanesinde diyor ki savunma felsefem şudur. Savunmaya inanmıyorum diyor. İkincisi benim takımımda oynayan herkes acı çekmek zorundadır diyor.
0: Fiziksel anlamda diyor. Tabii yani daha çok koşma. Tabii ki. Ama tabii bu oyun her dakika böyle oynanmaz mesela.
1: Ama savunma oynamıyorum diyor demenin karşılığını ikinci cümlede veriyor. Herkes acı çekmek zorunda. O ne demektir? Savunma yapmak zorundasın yani anladın mı?
0: Ya işte küçük şeyler var, defoları var. Bunları eğer Fenerbahçe doğru kullanabilirse ki bence geriden oyun çıkabilecek oyuncusu da var. İkinci toplara koşabilecek oyuncusu var. Adam eksiltecek oyuncusu var. Topu önde tutacak da oyuncusu var. Yani neleri anlatıyorum? Mesela Ederson'u anlatıyorum. Greenwood'u anlatıyorum. İyi bir Kerem'i anlatıyorum. Vedat Muriç'i anlatıyorum. Evet. Yani Fenerbahçe bunları doğru kullanırsa, zamanında kullanırsa pozisyona girecek. Ha şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe pozisyonda verecek, onu da söyleyeyim yani.
2: Aynen öyle.
0: Yani çünkü istatistikleri var herhalde, sen onu dile getireceksin.
1: Hocam istatistiklere gerek yok. Biraz ligde oynadığı 3 maçta 6 tane gol, her maç 2 gol yiyor.
0: O, ha, yok.
2: Birkaç dakikanızı ligde rica edip bir Gasperini anlatmak isterim biraz. Yani bugün nasıl bir hani Fenerbahçe...
0: Ya Gasperini anlatacağım da bir tane diye. De kupası var sadece antrenörlük hayatında.
2: Ama hocam yani şöyle yani yolunun bizim takımlarımızla da kesiştiği noktalar var. Durum şu, 2011'de Inter'in başındayken 5 maç sonunda görevine son veriliyor. O 5 maçtan bir tanesi Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda

0: Ranieri bu maçtan birkaç gün önce bir açıklama yapıyor. Gasperini bizim diyor Roma için dördüncü tercihimizdi diyor. Ranieri ile anlaşmazlık var aralarında. Bu da transfer dönemine yansıyor. Transfer döneminde de şöyle yansıyor. İki tane isim istiyor Gasperini. Bir tanesi Bino Gittens. Diğeri de bir oyuncu da Lewling'i istiyorlar Stuttgart'tan. Olmuyor bu transferler. Sonrasında bir kriz çıkıyor. Roma'nın sahibi İtalya'ya gelecek kadar kriz büyüyor. En son ikisi de Ranieri de Gasperini de şunu söylüyor yani. Ya ben ya o diyor. Kulüp kararını Gasperini'den yana kullanıyor. Ranieri ile yollar ayrılıyor. Ve sonrasında geldiğimiz nokta şu. Atalanta maçında bu istatistikleri çok söyledik ama rakip ceza sahasında 70 artı şut, 35 artı rakip ceza sahasında 70 artı topla buluşma, 35 artı şut, 30 artı tehlikeli atak ve 10 artı isabetli şut istatistiğine sahip 2022'den sonra Serie A'da ilk teknik adam. 2022'deki peki teknik adam kim? Yine Gasperini, onun Atalanta'sı. Kendi rekorunu aslında kırıyor. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir teknik adama karşı mücadele edecek Fenerbahçeli oyuncular onun takımına karşı. Yani tabii ki çok daha uzun detaylar var ama ben biraz kısaltarak anlatmak istedim. Bir cümle daha söyleyeyim, sonrasında sözü yine sizlere bırakacağım. İtalyano'yla da zaman zaman oyun tarzı açısından benzerlik gösterebilen noktalara sahip. Onlardan bir tanesi de İtalyano'nun Fenerbahçe'ye karşı yaptığı topu çok hızlı geri kazanmasıyla, o pres gücüyle birlikte elde ettiği üstünlük ki bugün Gasperini'nin Roma'sında da bunu görebiliriz.
1: Ama öyle kimse topu geri kazanmanın da birçok parametresi var Ömer. Onu bir kere kazanabilecek oyuncu grubuna hakim olman lazım. Öyle bir oyuncu grubu elinde yoksa o işi yapamazsın. Şu anda Fenerbahçe'nin yaşadığı zaten en ciddi sorun bu. Yani topu kaybettiği zaman önde hemen baskı yapıp geri alamıyor. O süre uzuyor. Neden uzuyor? Önde onu kazanacak kabiliyette oyuncu sayısı çok az. Şimdi bunu en iyi yapacak kim? Kante, İsmail. Bunu Vedat Muriç de bir nebze yapabilir. Oğuz Aydın oynarsa sol tarafta o yapar. Ama Kerem'de bu kabiliyet yok. Şimdi sahada oynayan Greenwood'da da bu yok. Böyle olunca sen böyle bir oyun tercih edemezsin. Evet, bazı hocalar bunu iyi yapabiliyor. Sen şimdi İtalyano'nun Fenerbahçe maçında her topu kaybettiğinde bastığını gördün mü? Öyle bir şey yok. Yok. Belli bir noktaya geliyor. Fenerbahçe ikinci golle, yani Fenerbahçe'nin savunmasında o hatalar olmasa o kadar da net pozisyon vermez.
0: O hatayı da ama yaptıran Beşiktaş hocam.
1: Ama işte onu rakibi kaybettikten sonra basıp aldığı bir toptan kaynaklanmadı. Ta sol bekten başlıyor. Orta sahada Salih oynanıyor top. Salih vücut çalımından Kerem'i geçiyor. Bu sen şimdi bu Kerem'le nasıl ön alan presi yapacaksın ya? Abi. Şöyle sallanıyor bir Salih, o tarafı gösteriyor. Buradan gidiyor, Kerem'i geçiyor ya. Sen bu oyuncuyla ön alanda kaybettiğin topu geri kazanamazsın. Ondan sonra oradan bir pas çıkarıyoruz. Orkun gidiyor falan filan. Yani bunu yapmak için dediğim gibi hem oyuncu grubun çok iyi olacak, hem bu oyuncu grubun bu ön alan baskısına kaybettiğin topu kısa sürede kazanacak bir grubu olması lazım. Öyle bir oyuncu grubun yoksa bunu yapmazsın. Şimdi dikkat edeceğiz. Yani bugün her pozisyonda Roma Fenerbahçe'ye baskı yapmayacaktır. Belli bir tuzaklar hazırlayacaktır. Aynı İsmail Kartal'ın hazırlayacağı gibi.
0: Zaten şöyle bakabiliriz hocam. Roma'nın Atalanta maçı şu an görüntüde var. Kendi sahalarında oynadığı ve kazanmak için mücadele ettiği bir maç. Yani Roma bugün Fenerbahçe maçını tabii ki kazanmak isteyecektir ama kazanmak gibi de bir zaruriyetleri yok yani.
2: Tabii.
0: Bunu da bu açıdan düşünmek lazım.
2: Bir de tabii ilk maç oynanıyor yani. Evet. Tabii kaybetmeden başlamak da önemli.
0: Kilit nokta o.
2: %100. Dün mesela ilk yarı çok iyi oynayan bir Galatasaray, ikinci devre kötü oynayan, yani skora göre oyun oynamayan bir Galatasaray ve mağlup oldular. Ama şimdi hakikaten ciddi anlamda bazı temel şeyleri çok iyi yapıyorlar Ömer. Mesela en önemli şey, top rakipteyken adam adama savunmayı çok iyi yapıyor. Ya birebir
1: İtalyanların en büyük özelliği değil mi?
2: Bu
1: ama
2: hocanın,
1: işte şey, İtalyanı da aynı.
2: Evet. Bunun abi ekstra, yani o kadar sıkı bir şey düşünüyor ki adam adama savunma. 1-2 çok yüksek bir pres yapıyorlar. Yani nasıl yüksek bir pres? Savunmanın son 3 adamını orta saha çizgisine çıkarıp hatta zaman zaman onları da gönderen bir pres yapıyorlar. Ve bu Gasperini oyunlarında en önemli özellik ne biliyor musun Ömer? İki tane beki adam bek gibi kullanmıyor.
0: Evet.
2: Bir tanesini sağ açık, bir tanesini sol açık gibi kullanıyor. Bu Atalanta'da da böyleydi. Burada

0: da böyle muhtemelen bundan sonra herhangi bir takıma giderse aynı bu oyunu orada da inşa edecek diye tahmin ediyorum.
1: Felsefesi bu çünkü.
0: Ve çok bugün çok hareketli bir ön taraf ve orta saha destekli bir ön taraf göreceğiz. Acayip derecede rotasyonla oynuyorlar. Ve belirlenmiş hücum setleri var. Yani Melon'ın, işte Diabala'nın o merkezdeki hareketliliği hep belirlenmiş. Top nereye giderse hangi oyuncu hareketlenecek çok net şekillenmiş. Yani bunlar hep altı kalın çizgilerle çizilmiş ve çok ciddi anlamda ceza sahası içinde çok oyuncuyla geliyor.
1: Şimdi tam bu noktada hocam şunu söyleyeyim. Şimdi biz tabii Sule, Malın, işte Dybala daha çok bunlara odaklanabiliyoruz ama beklerine ve savunmadaki özellikle stoperleri o kadar fazla ceza sahasına sokan bir takım ki Roma.
0: Evet.
1: Şimdi ilk Fiorentina maçında Mancini 2, Endika 2, Hermoso 2 bütün stoperleri 2 kez ceza sahasına girmiş. Lecce deplasmanında Gilardi oynadı orada. Gilardi 2 kere girmiş, Mancini 1 kere girmiş. Son Atalanta maçında Mancini 3 kere girmiş, Endika 1 kere girmiş, Hermoso 2 kere girmiş. Yani bütün maçlarda bütün stoperleri ortalama 2 kez ceza sahasına sokuyor. Ki geçen yıl Zeki de Roma'daydı. Evet. İstatistikleri söyleyeyim savunma oyuncularının. Zeki 1 gol 4 asist, Mancini 5 gol 2 asist, Endika 5 gol. Kanat bek oynayan Vessi 5 gol 1 asist, Hermoso 4 gol 2 asist. Diğer bekte Rensch'te 1 gol 4 asist.
0: Yani Atalanta'ya beraberlik golünü de Hermoso kafayla attı.
1: Hermoso attı. Hocam zaten bütün savunma oyuncularından acayip tabela olarak katkı alan bir teknik adam aynı zamanda.
0: Ya şimdi tabii şimdi millet de diyor ki Abdullah Hoca anlattın da Roma'yı bunların zaafları yok mu diyor da ben onları da anlatayım.
1: Tabii ki.
0: Ya bu takım bir kere ön alan baskısını çok seven, şiddetli yapan, adam adama yapan, rakibe alan ve zaman vermeyen bir takım ama bu takımda ön alan baskısından kurtulursa herhangi bir oyuncu nedir? Çalım atabilir. Doğru oyuncuyu bulabilirse o zaman çok geniş alanda yakalanıyorlar. En büyük zafiyetleri de o. Çünkü stoperlerinin özellikle Hermoso çok çabuk bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Ama bu takımın da en büyük zaaflarından bir tanesi bu. İkincisi birebir oynayan oyuncuları hiç sevmiyorlar. Ya burada da hemen aklımıza Greenwood geliyor. Belki çok iyi gününde olan bir Kerem gelecek. Adam eksilten oyuncu bunların savunma dengesini bozuyor.
2: Anladığım kadarıyla sen Kerem'i bekliyorsun. Oğuz'u beklemiyorsun.
0: Ya ben Şenol abi nasıl bekliyorum biliyor musun? Açıkça söyleyeyim. Bir üçlü stoper attı. Skriniar o şey yeni gelen oyuncu.
2: Opongo.
0: Opongo artı ben, Ake.
1: Ben hemen beklentilerinizi kırayım ya burada.
0: Açıklandı mı?
2: Açıklandı mı?
1: Hemen beklentilerinizi kırayım değiştireyim.
0: Dörtlü mü?
1: Dörtlü. Evet. Ederson kalede Fenerbahçe'de az sonra bize veriyor olacağız. Zaten veriyor şu anda arkadaşlarım. Ederson kalede başlıyor değerli izleyenler. Mert, Skriniar, Ake, Brown. Savunmadaki dörtlü Kante, Bartu, İsmail. Merkezdeki üçlü Greenwood ve Kerem. Kanatlarda olacak. Vedat da en uç noktada Fenerbahçe'de
0: tamam,
1: yer alacak.
0: Bizim muhtemel olmuş.
1: Evet muhtemel kadro sahada olacak.
2: Erdem'in verdiği Bartu, doğru.
1: Evet. Doğru. Erdem'i de tebrik ederim. Hoca Bartu'yu sahaya sürüyor bugün. Kadro da zaten şu anda ekranda.
0: Yani.
2: Hocanın en büyük sürprizi Kante. Bartu.
1: Bartu.
0: Yani hazırlık maçlarında iyi oynamıştı. İnşallah bugün de
1: çok iyi
0: oynar ama
1: bir oyuncu olmadı.
0: Ama ya bu maç mı orası biraz tartışılır. Yani Roma maçı ilk maç. Bakalım inşallah ne derler? Futbol şansı yanında olsun. Ya, o zaman şöyle mi
1: risk budur kadrosu almış bence biraz İsmail Hoca. Risk budur kadrosu.
0: Yani acaba şöyle mi olacak? Kante, Bartu beraber İsmail önünde mi yoksa Bartu'nun merkezde Kante'nin sağa evrilip İsmail'in yani 4-3-3 gibi mi?
2: Yani o ortadaki İsmail'i geri çekeceksin.
0: Evet.
2: Öyle ya olmaz. Öyle İsmail 8 numara gibi öyle 10 numara yakın olmaz. İsmail'i geri çekeceksin.
1: Kante daha ileriye giden İsmail
2: bak
1: olabilir.
2: Bak şöyle Bartu bu işi iyi yapıyor. Pas dağılım için iyi yapar.
0: O bizim, az da pas hatası yapar.
2: Pas hatası hiç yapmaz hemen. Evet. Uzun pasları, ters paslar. Bizim o altyapılarda hep genç milli takımla bizim oyuncumuz o ip gibi pas atar. Kante İsmail acaba önünde Bartu mu yapar? Ya da İsmail'i geri çek yine Kante Bartu mu yapar? Yani üçlü mü yapar orta sahayı? Onu göreceğiz maçın içerisinde. Ama sorun o değil. Sorun ne? İsmail Hoca onların orta sahasının alacağı şekle göre bu orta sahayı da ona göre dizayn edecektir. Çünkü rakip seni oynatmak istemiyorsa İsmail Hoca da büyük bir ihtimal

0: ihtimalle belli bir bölgeye çekildikten sonra ikinci bölgede artık bu belli oldu ki Fenerbahçe'nin olan baskısı yapacak bir takımı olmadığı için belli bir bölgeye çekilip aradaki mesafeyi kapatacak Ömer. Takımın boyunu en azından 30-40 metrelere düşürmek lazım. Kompakt bir oyun tercih etmek lazım. Ve yakında kendi alanına geldiği zaman topun orada aynı rakibin sana yaptığı gibi birebir baskıları yapmak lazım.
1: Roma'nın da hocam 11'i belli, onu da aktarayım ben. Kalede Sivilar, üçlü bir stoper. Hermoso, Endika, Mancini zaten burayla çok oynamıyor. Gasperini, kanatlarda Rensch var, Wesley var. Lulli'yi bekliyordum ben. Rensch oynuyor. Merkezde Kona, Kone ve Cristante. Hücum üçlüsü de beklediğimiz gibi Sule, Dybala ve Donyel Malı'ndan oluşuyor Roma.
2: Yani onlar da tek şekilde değişik oyuncu.
1: Rensch oynuyor, evet.
2: Evet, Rensch oynuyor.
1: Lulli yerine Rensch oynuyor ama zaman zaman Rensch oynatıyor zaten hoca. Wesley'den hiç vazgeçmiyor. Bugün de sahada olacak. Kadrolar bu şekilde. İsmail Hoca gün boyu üçlü olur mu sorusunu sordurttu ama yine günün sonunda
0: orta sahaya üç dedi, fark
1: ettim. Çıktı. Evet.
0: Orta sahaya üç dedi.
1: Şöyle de yaklaşalım.
0: Yani üç tane
1: hocam
0: orta saha ile oynadı ilk defa. On numarasız.
1: Çok konuştuk Asperin'den. Şunu söylüyor. Ben formasyona inanmıyorum diyor. Önemli olan kaç kişiyle savundun, önemli olan kaç kişiyle hücum yaptın diyor. Biraz da belki bu açıdan bakabiliriz.
2: Ya, doğru aslında, cümle olarak doğru ama bunlar çok uzun çalışmalar gerektiren konular. Yani hemen alıp uygulanacak değil. Belki İsmail Hoca bu tarafından da bakmış olabilir. Yani bir savunmacıyla oynayacağım mı, bir orta sahayla oynayacağım diye tercih etmiş olabilir. Belki şu da olabilir Ömer. İkiyle oynuyorlar ya, Kone artı Cristante. Yani onlara karşı artı bir oynama belki fazlalığını da yakalamak için tercih etmiş
1: Beşiktaş
2: olabilir.
1: Beşiktaş maçına bunun tam tersi dezavantajını yaşadı. Bugün avantaja
2: yani
1: çevirebilir belki.
2: Onu düşündü mü bilmiyorum Beşiktaş maçını ama bu üçlü orta sahayla oynamak, en azından ben burada bir fazla oynayayım, burayı diri tutayım, burası çok kritik yerdi diye düşünmüş olabilir.
1: Şu açıdan dedim hocam, yani Orkun Olaytan Salih'e karşı Kante Gendozu Beşiktaş orada 3'e 2 bir avantaj yakaladı ya.
2: Tabii.
1: Belki hoca bugün aynısını bu şekilde Roma'ya karşı kullanmak istiyor olabilir.
2: Olabilir ama buradaki en büyük sıkıntı bence şu: Dybala, Sule artı Melo'nun nasıl kontrol edileceği. Bence
1: çok gezgin oyuncu hepsi.
2: Aşırı gezgin. Yani bunu dörtlü bir savunmaya mı bırakacak, yoksa üçlü orta sahadan bir tane oyuncu çekip buraya bir fazla oyuncu mu ekleyecek? O zaman önden eksiliyordu otomatikman.
1: Sana son maçtan bir örnek vereyim mi hocam? Söyle. Atalanta maçından. O zaman Mora oynadı.
2: Ha, Mora,
1: Mora, Dybala ve Malin oynadılar. Mora 9 kez, Dybala 15 kez, Malin 10 kez ceza sahasına girmiş. Üçlü toplam 34.
2: Çok ciddi rakam ya. Yani çok ofansif zaten. Bakalım ya, yani artı tabii iki tane kanat bekinin takibi hangi oyuncuyla yapılacak?
1: O da çok önemli. Özellikle Wesley.
2: Wesley ki zaten biliyorsun Wesley sağ açık gibi oynuyor. Yani.
1: Evet.
2: Yani onun yüzden oranın kontrolü de çok önemli. Artı Fenerbahçe'nin etkili atak yapabilmesi gereken oyuncu Greenwood'u bir kanat beki takip mi ettirecek İsmail Hoca, yoksa kanat bek kontrolünü Mert'e verip, ki bence Semedo'ya göre Mert'in savunması daha iyi, onun sorumluluğunu ona mı verecek? Bunlar hep kritik konular. Çünkü formasyon olarak siz 4'te oynuyorsunuz, rakip 3 ataklı oynuyor.
1: Evet.
2: Ve bek stoper arasında çok etkili koşu yapan bir takımla oynayacaksınız.
1: İyi yapmak lazım.
2: Onun için yani mutlaka, ve dediğim gibi çok rotasyonlu bir takım Ömer.
1: Şöyle düşünüyorum Greenwood konusunda hocam, ben de şöyle bir pencere açtınız. Rensch'in ben solda başlayıp, çünkü Wesley genelde sağda başlıyor.
2: Evet, doğru.
1: Rensch de bir sağ oyuncusu aslında ama Hermoso'nun savunma zafiyetinden kaynaklı acaba diyorum orada bir Rensch Hermoso'ya desteğe gelebilir mi? Bu anlamda da Greenwood'a karşı hani bir Rensch'le destekleme yapabilir mi Gasperini savunmaya? Yani sanki Rensch solda başlayabilir, Wesley sağda başlayabilir gibi geliyor bana.
2: Ya ikinci bir konu var, bilmiyorum Şenol abi ne düşünüyor da. Ya bu orta saha nasıl atak yapacak biraz bana o konuda.
0: Şöyle burada yani en atak yapabilecek oyuncu Bartu gibi görünüyor. Yani,
2: yani o yerleşimde göreceğiz
0: ben
2: ama.
0: Ben de tanıyorum, yani pas dağılımını yapacak en iyi oyuncu Bartu.
2: Yok şey abi, mesela burada Fenerbahçe atak organizasyonunu daha çok herhalde Greenwood, Kerem ve Muriç'in ayağına bakacak değil mi?
0: Ya senin demin dediğin çok doğru bir şey var. Semedo'yu tercih etmeme nedeni Mert Müldür'ü arkada tam bir savunmacı gibi.

0: gerektiği zaman onu bak şimdi üçüncü bir stoper olarak rakip üçlü oynuyor ya, üçlü de Dybala ile Sulen içeri giriyor.
1: İçeri giriyor, doğru.
0: Mert onun için bir savunması güçlü olduğu için, bir stoper olduğu için onları yani daha iyi karşılamak
2: koyalım hocam. Devam edeceğiz stüdyoda ama Erdem Akbaş'ı görüyorum. Yanında da Hüseyin abi, Hüseyin Özkök var. Erdem, 11'ler belli oldu. Maçla ilgili sohbet için sözü sizlere bırakalım.
3: Ömer Saraç, Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe'nin 11'ini okuyarak paylaşım gün boyunca Aspor ekranlarında paylaştığımız 11 aslında Fenerbahçe'nin ilk 11 olarak da açıklandı. Kalede Ederson var, sağ bekte Mert Müldür, Şikrinyar Ake ikilisi stoperde, sol bekte Archie Brown'u izleyeceğiz. Hemen önlerinde üçlü olarak dizebiliriz aslında orayı. Kante, İsmail ve Bartu üçlüsü forma giyeceğiz. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Vedat Muriç. Biraz da 4-3-3'e yakın bir dizilişte Fenerbahçe'nin sahada olmasını bekliyoruz. Roma'nın ilk 11'ine de hızlı bir şekilde geçelim. Roma sisteminden ödün vermeden bu maçta sahada olacak. Hemen hemen kalede Sviler olacak. Üçlü stoper hattında Mancini, Dicca, Hermoso. Sağ kanatta Renş. Orta sahada Cristante, Kone ikilisi. Hemen sol kanat bekinde Wesley, Franca. İleri üçlünün sağında Dybala, solunda Sule, uçta da Malen forma giyiyor. Hüseyin Özkök'le beraberiz. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Artık ilk 11'ler üzerinden bu maçın okumasını yapabileceğiz. Hüseyin Özkök, Roma'da bir değişiklik yok. Roma aynı 11'le sahada. Fenerbahçe'de değişiklik var. Bartu ilk 11'de, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında orta sahay kalabalık tutmak isteyen İsmail Kartal var. Şunu söyleyerek pası sana atacağım. Bugün eğer Mateo Guendouzi sağlıklı olsaydı, Fenerbahçe Guendouzi, İsmail, Kante üçlüsünü de tercih ederdi. Çünkü bir gerçek var ki üçlü takıma karşı, karşınızda üçlü oynayan bir takıma karşı Fenerbahçe savunmada bir fazla olabilmek için orta sahayı daha fazla kalabalık tutuyor. Yani 3 tane orta sahayla aslında 6-8'de oynuyor diyebiliriz. Nasıl bir maç bekliyoruz?
4: Evet, şimdi Bartu Elmas oynadığına göre Guendouzi olsaydı Guendouzi oynayacaktı. İsmail de yine kadrolu olacaktı ve Kante ile birlikte üçlü güçlü bir orta saha kurgusuyla Roma'yı karşılamak istiyor İsmail Kartal. Bu artık çok net, seni de tebrik ederim. Yani bütün gün verdiğin kadro bugün sahada yer alacak. Şunu söylüyorum, Beşiktaş maçıyla alakası olmayan bir maç oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşılaşmasında çok kötüydü ikinci yarıda, maçı orada verdi. Ama bir önceki maçta Lyon önünde gerçek bir Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadı Fenerbahçe. O Lyon karşılaşmasındaki oyununu buraya yansıttığı takdirde ve hiç mücadeleyi sonuna kadar elden bırakmadığı takdirde Roma'ya karşı iyi bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bu akşamın avantajı Lyon maçından sonra, Lyon maçı deplasmandaydı, bu akşamın avantajı Fenerbahçe seyircisi. Burada bütün herkes, seyirci, futbolcu, yönetici, stadyum çalışanları aklına, biz basın mensupları aklına kim geliyorsa Şampiyonlar Ligi havasına girmiş durumdayız. Yani Şampiyonlar Ligi'nin havası herkes için bambaşka. Dolayısıyla herkes bu bağlamda çok motive oluyor böyle büyük bir turnuvaya. Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardan beri buna hasret, bu turnuvaya katılmaya. Ama seninle bir önceki yerimizde de konuştuk. Oynattığı oyuncuların hepsi Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok fazla olan oyuncular. Dolayısıyla ben de buna güveniyorum açıkçası. Fenerbahçe bugün iyi bir oyunda ve çok mücadele ederek Roma ile kafa kafaya bir maç çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama kazanır ama kaybeder. Beraberlik de üzmez bizi diye düşünüyorum. Çünkü Roma bayağı formda geldi buraya. 3 maçını üst üste kazandı. Roma İtalya'da lider, Serie A'da. Dolayısıyla Fenerbahçe bu tehlikeli takım karşısında mücadeleyi elden bırakmadığı takdirde kafa kafaya kora kor bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum.
3: Peki Fenerbahçe adına bugün Lyon maçındaki, deplasmandaki Lyon maçındaki oyun doğru oyun olarak adlandırıyoruz. Bunu da konuştuk senle de Hüseyin Özkök. İkinci bölgede bekleyen hızlı oyuncularıydı. İşte Greenwood, Kerem ya da oynadığı zaman Nene, Oğuz gibi hızlı oyuncularla da hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye giden, Vedat'ı istasyon olarak kullanıp hemen dağıttığı paslarla da ceza alanına giren bir oyun planı vardı deplasmandaki Lyon maçında. Bugün Fenerbahçe iç sahada oynaması çok kolay bir oyun değil. Çünkü topu rakibe daha fazla veriyorsunuz. Tribünlerin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu nasıl kabul ettirebilir Fenerbahçe? Çünkü bu iç sahada kabul ettirmesi zor bir oyun.
4: eğer o senin dediğin topu rakibe verdiği

0: daha fazla verdikten sonra ve topa sahip olup hızlı geçişleri iyi yaparsa, başarılı şekilde yaparsa seyirci de bunu görür, kabul eder. Ama eğer sen geçişlerde başarı sağlayamazsan ve sürekli o geçişler birilerine takılırsa rakip defansta veya orta sahada, seyirci tabii ki bundan hoşnut olmaz ve ya bu Roma bizim üstümüze daha fazla gelmeye başlayacak bu gidişle der. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mutlaka geçiş oyununu hatasız veya da hatasıza yakın yapması gerekiyor ki karşı kalede tehlikeli olsun.
1: Evet, Erdem Akbaş'a ve Hüseyin Özkök'e teşekkürler. Bağlantıda bir sorunumuz oldu ama biz teşekkür edelim ikiliye. Burada sohbete devam edelim. Hocam, tam olaraktan Fenerbahçe nasıl bu kadroyla pozisyon çıkarabilir bu maçta, bunu evet konuşuyorduk. Çünkü merkez üçlü, evet belki savunma anlamında önemli bir üçlü olabilir ama pozisyona girmek de sanıyorum bazı isimlerin biraz daha bireysel yeteneğine kalabilir gibi.
2: Öyle gözüküyor. Yani dediğim gibi Gündüz'ü ile İyi bir Kerem'e bugün çok ihtiyaç var ki Gündüz'ü dedim, Greenwood'a oradan bir hücum aksiyonları çıkarmak lazım. Yoksa 3 tane orta sahayla hücuma çok fazla belki destek anlamında bir şeyler verebilir ama üretkenlik açısından çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum. İsmail Hoca'nın buradaki ana düşüncesi bence kaybettiği özellikle maçlarda orta sahanın ne kadar önemli olduğunu anlayıp 3 tane orta sahayla oynaması maçın içinde ne kadar etkili olacak hep göreceğiz. Çünkü orada onlar 2 tane atağa destek veren, hatta 1 tane Cristante daha çok destek veriyor. Kona biraz daha dengede kalan oyuncu, ikinci düşecek topları toplayan oyuncu ama tabii Ömer, yani bu Cristante'nin ve Kone'nin önündeki üçlü çok hareketli. Ya işte Süle, Malın, Diabala, bunlar çok etkili de oynuyorlar ve aynı zamanda ön alan baskısını da başlatan adamlar. Fenerbahçe savunmasının burada vereceği reaksiyon da çok önemli, özellikle paylaşımda. İki tane bek konusunda ben İsmail Hoca'yı destekliyorum çünkü Semedo ciddi anlamda savunma zafiyeti olan bir bek. Tamam, biz de oyun kurulumunda kullansın diyoruz ama Semedo'nunki artık biraz şeye kayıyor, yani lükse girmeye başladı.
1: Bir ufak ekleme yapayım hocam. Dušan Vlahović'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir maçlık bir ceza verdi. Beşiktaş'ta tahkime gidecek, karara itiraz edecek. Zaten alttan da dönüyor, onu da yeniden söylemiş olalım. Biz devam edebiliriz maçın yorumu.
2: Senaryolardan bir tanesi ne olabilir? Attığımızda veya yediğimizdeki durumlar, ki özellikle fizik anlamında çok geri düşmemek lazım. Çünkü 90 artılara kadar ciddi anlamda fizik gücü yüksek bir takım. Hani dedin ya sen, acı çekecekler. Ben biraz da bunu fiziğe de yordum. Yani evet, evet, oyuncuların fiziksel anlamda zorlanmalarını da isteyen bir antrenör. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin Kadıköy'de özellikle İsa avantajı var. Aldığı skorlar var. Bu insanların aklına tekrar gelecek. Müthiş bir taraftar desteği var. Uzun yıllar sonra Kadıköy'de bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Bunlar çok önemli konular. Bir de tabii Beşiktaş derbisinden sonra psikolojik anlamda tekrar taraftarlarla barışma maçı. Bunlar hep önemli konular. Bir de Ömer, tabii bu kadar yıl sonra maç oynuyorsunuz. Puan veya puanlarla başlamak da çok kıymetli. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü bir puan bile o kadar kıymetli oluyor ki. Bırak bir puanı, gol avarajı bile çok kıymetli tabii oluyor.
1: Aynen.
2: Değil mi?
1: Aynen.
2: 24'ün öyle belirlenmesinde.
1: Aynen öyle.
2: Yani şu anki görünen tabloda Fenerbahçe'nin ana hedefi bir kere ilk 24'e kalmak. Uzun olmalı yıllar sonra tabii yani deneyim etmediği bir ligde oynayacak. Kolay değil 18 sene sonra. Ama çok tecrübeli bir Fenerbahçe takımı var. Eğer buna iyi taktiği ve motivasyonu da eklerse Fenerbahçe'nin ben bu akşam istediği puan veya puanları alabileceğini düşünüyorum.
1: Bugün şöyle bir oyun görebiliriz. Daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum. Çünkü Gasperini İtalyan Teknik Adamlar Birliği panelinde şunu söylüyor. Üçlü savunmayı şöyle anlatıyor. çoğu teknik direktör üçlü savunmayı arkaya beşli blok kurup alanı daraltmak için kullanır. Ben tam tersini yapıyorum. Benim üçlü savunmam beklerin sürekli hücuma katıldığı, evet, stoperlerin orta sahaya kadar basıp oyun kurduğu bir sistemdir. Eğer risk almazsanız büyük takımları asla yenemezsiniz diyor. Zaten bu üçlü savunma taktiğini daha farklı, hatta bu taktiksel devrim olarak da geçiyor Gasperini'nin bu üçlü savunması ki. Şenol Hocam sözü size şöyle bırakayım. Guardiola diyor ki Gasperini takımıyla oynamak dişçiye gitmek gibi. O koltuğa oturdunuz mu diyor. Acı çekeceğinizi bilirsiniz ama üstesinden de gelmeniz lazım diyor.
3: Guardiola diyor.
1: Evet.
3: Onun takımında oynamak ne oluyor?
1: Sen dişçi az kalır. Yani. Komple check-up'a girmek oluyor.
3: Yani işte o tarafına bakarsan yani bu Guardiola da bu Gasperini'nin de bir akrabalığı var galiba. Devamlı onun şişirip duruyor. Adam iyi işler mi yapıyor? Yapıyor. Evet, doğru işler mi yapıyor? Yapıyor. Ama Guardiola seninle oynayanlar ne yapsın yani? Dişçi bile yetmez sana ya.
1: Ama hocam bir
3: sana
1: şey söyleyeyim
3: mi? Sana şey lazım, cerrah lazım.
1: Klopp da ne diyor biliyor musun? Gasperini sahada tam bir kaos yaratıyor gibi görünüyor ama bu organize bir kaos. Dünyada adam adama presi bu kadar yüksek tempoda ve sahaya kusursuz yayan başka bir hoca görmedim. Liverpool olarak bizim en güçlü kasımız pres yapmaktır ama Atalanta bize kendi ilacımızı içirdi. Gasperini'nin yarattığı bu yapıya sadece büyük bir saygı duyulabilir demiş. Gasperini'nin Atalantası Liverpool'u Avrupa Ligi'nde elemişti. Ondan
3: ya
1: sonra
3: peki,
1: söyledim.
3: Bir şey söyleyeyim ya. Evet, adam iyi futbol oynatıyor. Napoli'den de biliyoruz Ömerciğim. Atalanta'dan biliyoruz. Kaç defa şampiyon oldu ya? Kaç tane büyük takımda şampiyonluk yaşadı?
1: Hocam Atalanta nasıl şampiyon olsun? İtalya'da kolay değil yani.
3: Ama şimdi bak,
1: o takım da Avrupa Ligi'ni almak çok önemli.
3: Bu kadar yüksek seviyede
1: bir nokta.
3: Övgüleri hak etmiş bir adam. Evet, ben de beğeniyorum. Çok çalışkan. İşini orta sıra takımlarda veya üst sıralar oynayan takımlar için iyi bir teknik adam. Neden bunu kimse görüp de bir şampiyon olacak bir takımın hocası yapmıyor?

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Spor Radyo.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: A Spor Radyo.

0: Forum Radyosu. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
11: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
12: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
13: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
14: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
11: Başka hangi hamleleri yapabilir?
15: Transferlere ihtiyacı var.
16: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
12: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
11: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
12: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
17: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
12: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
18: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
19: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
11: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
12: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
20: Şampiyonlar Ligi özel devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe-Roma maçına artık çok az bir süre kaldı ve açıklamalar da düşmeye başladı. Ben de hemen İsmail Kartal'ın açıklamalarını okuyayım ki burada açıklamaları değerlendirelim. Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarlarımızla birlikte bu geceyi güzel bir akşama çeviririz ve galibiyette kapatırız. Bartu genç bir oyuncu. Sezon başından bu yana bizimle. Antrenmanlarda çok iyi bir performans ortaya koydu. Güçlü bir orta sahayla oynamamız gerekiyordu. Bartu topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu. Koşan bir oyuncu. Bu akşam onun için de güzel bir gece olacağını düşünüyorum diyor İsmail Kartal. Açıklamalar bu şekilde. Tabii Bartu çok konuşuluyor Abdullah Hocam.
21: Evet.
20: Bugünkü kadroda belki de tek sürpriz diyebiliriz ama çok da fazla hocanın alternatifi yok da açıkçası.
21: Ya bir alternatif işte savunmayı biz konuştuk. Öyle başlayabilir mi diye. Ama tabii Bartu tercih edildiği maç bence çok riskli. Sonuç itibariyle

0: Haliyle fiziksel gücü çok yüksek bir takım, çok moralli bir takıma karşı Bartu en azından hazırlanacağı bir maçta oynatırsın. Orada da yoktu. Direkt
1: Yok,
0: gelip
1: evet.
0: ilk 11 oynatıyorsun.
1: Doğru,
0: Ha,
1: doğru.
0: şu da var. Fenerbahçe'nin kadro planlamasındaki ne kadar yanlışlık yaptığını da gösteriyor. Bir tane 8 numarası yok bu takımın. Asensio'nun olmadığı zaman oraya İrfan'la oynamaya çözmeye çalışıyorsun. Tercih nedeni pas hatası yapmıyor, ters top atıyor. Bakalım ona zaman ve o alanı tanıyacaklar mı?
1: Bartu bu sezon Fenerbahçe'de ligde toplam 9 dakika. Konyaspor maçı 5 dakika. Samsunspor maçı 4 dakika. Ve Fenerbahçe'nin Gornik Şerbure maçında da ilk maç yani sezonu açtığı maçta da 69 dakika oynamış.
0: Ya Ömer, planlama yapıyorsun. Şampiyonlar Ligi var bu planlamanın içerisinde. Güçlü bir kadro kurduk diyorsun. Alternatifli bir kadro kurduk diyorsun. Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyorsun. Orta sahada Bartu var. Oldu mu? Ya düşünceye hiç uyuyor mu bu kadro? Bence hiç uymuyor.
1: Hocam.
0: Yani oyuncu üzerinden konuşmak istemiyorum. Kadro planlamasının yanlışlığı üzerinden
1: Doğru,
0: konuşmak
1: doğru.
0: istiyorum. Yani Asensiyon yok. Senin orada kullanacağın oyuncun yok.
1: Talişka vardı, gönderdin.
0: Talişka'yı zaten gönderdin. Göndermek zorunda kaldın daha doğrusu. Yani görünen o ki şu anki bu planlama çok doğru gözükmüyor.
1: Hocam şimdi yönetmenim Hasan da güzel bir şeyi hatırlattı bana. Diyor ki Gornik Jelbire maçından sonra İsmail Hoca dedi ki maç önü röportajında. Daha doğrusu sonra değil öncesinde maçın öncesinde. En hazır oyuncum oydu. Çok iyi antrenmanlarda hani performans verdi çalıştı. O yüzden onu tercih ediyorum ama bir daha hiç kullanmadı diyor çok uzun süre. Zaten sonrasında 9 dakika süre aldı.
0: Ya İsmail
1: Şimdi...
0: Hoca'nın söylediği hiçbir şey gerçekleşmedi ki.
1: Fred kalacak dedi
0: Fred
1: gitti.
0: kalacak dedi gitti. Gol atan tek oyuncum dedi Talişka, o da
1: O da
0: gitti.
1: gitti.
2: Şimdi her sezon başı bütün hocaların en çok şans tanıdığı oyuncuların başında Bartu geliyor. Geçen seneye bakalım öyle.
1: Doğru.
2: Ondan önce hazırlık maçlarının oyuncusu olan Bartu bu maçta tercih edildi. Yani ne kadar hazır olup olmadığını biz tabii ki göreceğiz. Yani şu anda genç bir oyuncu. Keşke bugün Bartu çıksa da çok iyi bir top oynasa. Yani hepimiz çok seviniriz en azından Türk futbol adına. Çok genç bir yetenek. Yani o da genç dediğimizde yani 2003 doğumludur o da. Fena değil yaşı 22 falan oldu. Ya inşallah iyi bir performans verir. Yani kadro planlaması içerisinde eğer tutuyorsanız kullanacaksınız. Ama bunu şimdi mi kullanmak lazımdı? Mecburiyetten kullanmak zorunda kaldı. İşte orta saha tercih edilince. Şimdi Asensio vardı. Asensio sakat. Şimdi İrfan Can deplasmanda olsaydı İrfan Can acaba kullanır mıydı? Bilemezsin. İrfan Can artık İsmail Hoca kullanamaz diye düşünüyorum iç saha maçlarında bilhassa
1: Öyle
2: seyircinin bir
1: görünüyor.
2: tepkisi
1: Öyle
2: oluyor.
1: görünüyor.
2: Yani mecburiyette mi böyle bir şey? Tabii ki mecburiyetten elinde başka bir orta saha olmayınca böyle bir tercih kullandı. Yani inşallah başarılı olur yani karaları da bağlamamak lazım. Yani Bartu eğer bugün biraz daha temposu yükselmişse ki İsmail Hoca'nın dünkü değişiklik dediği kadro içerisindeki yani formattaki değişiklik üçlü orta sahayla çıkacağı anlaşıldı. Yani üçlü savunmayla değil de üçlü orta sahayı tercih etti. Ha burada İsmail'i belki biz hani üçlü başlar mı bu üçlü savunmayı İsmail'le mi yedekleyecek onu tam maç başlayınca net görürüz İsmail. Çünkü biz öyle eskiden oynatırdık veya oynardık. Orta sahanın önünde oynayan eğer savunma yönü güçlü bir oyuncu varsa rakip eğer kalabalık geliyorsa onu stoperler arasında savunmacı olarak koyabilirsin. Yani ikinci bir santrofor onun tutması için şey yapabilirsin. Ama burada İsmail'i kullanacağını düşünüyorum. Bartu ile Kante'yi biraz daha pasör olarak önde kullanacak diye düşünüyorum. Ha bu çocuğa da verilmiş şanstır. Yani sen de Fenerbahçe'de oynuyorsun Bartu. Yani 23 yaşına gelmişsin, 22-23 yaşına gelmişsin. Sen de çıkıp oynayacaksın. Artık genç de değilsin yani. Eskiden biz genç dediğin adam 18-19 yaşında oynadığın zaman genç sayılırdı. Şimdi 23 yaşında neredeyse Barcelona'nın yaş ortalaması ya 23 küsür zaten yanılmıyorsam.
1: Evet,
2: Herkes o yaşta Barcelona'da oynuyor. Bartu da bugün çıkacak, görevini yapacak. Verilen görevi en iyi bir şekilde icra etmesi lazım sonuçta. Ya Fenerbahçe futbol takımının bu kadrosu içerisindeysen sen de

0: üstüne düşen görevi yerine getirmelisin. Oynamalısın yani. Hani ben İsmail Hoca'nın başka bir alternatifi olsaydı başkasını kullanırdı. Ama üçlü bir orta saha düşündüğün zaman elinde başka bir alternatif yok.
1: Ya Ömer konuşuyor, Şenol abi söylüyor, ben de üstüne ekleyeyim. Dört tane takımın içerisinde orta sahası en iyi olan takım kimdi? Fenerbahçe. Gelinen noktaya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Çıktı orta sahaya bak.
2: Taraftarı hocam çok bekledi özellikle son günlerde. En azından bir U23 orta saha
1: ben olması şuna için bağlayacağım. Yani bu takımda Kante de sakatlanabilir. Her oyuncunun başına gelebilir tabii, değil tabii mi? Sen orayı normal oraya bir oyuncu alsana. Asensio'nun zaten yıl boyunca kaç maç oynadığı belli. Talisca da kalsaydı o aynı şeyleri söyleyecektim. Sen oraya iyi bir tane 8 numara al ki en azından alternatif olarak tutabilesin.
2: Ki ihtiyaç da var.
1: Top şu an ihtiyaç. Ya düşünebiliyor musun? Roma maçına çıkıyor. Normalde Kante Gendüzü olsa İsmail düşünülmeyecekti. Doğru değil mi?
2: Öyle.
1: İsmail, Bartu, Kante. Ya bu takım nasıl üretecek? Bu takım hangi oyuncu rakip ceza sahasına etkili girebilecek? Bu üç tane profilli oyuncular.
0: Onların içinde en çok gülecek olan yine Bartu.
1: Doğru, şut atar en azından ama ya abi şimdi ben şunu söyleyeceğim Şenol abi. Ya oynatmamışsın adamı, 4 dakika 7 dakika oynatmışsın. Çok iyi çalışıyor deyip Roma maçında oynamaz abi. Bu olmamalı yani. Fenerbahçe'nin kadro planlaması buysa yanlış.
0: Ya zaten orada ya en büyük eksiklik son dakikada bir 8 numara alınmaması, en büyük yanlışlık yani bu planlamanın içerisinde. Ha orada da bazı mazeretler var Ömer. Yani çok uğraştık, çok ettik. İnanılmaz pahalı. Hele bu 23 yaş altı oyuncular Avrupa'da yani herkes herhalde buraya yatırım yapıyor ki doğru. Barcelona'nın yaş ortalaması 23 zaten, 23 küsür. Onun için bunu daha önce planlayıp almak lazımdı. Son güne bırakmamak lazım. Bu eksiklik var. Bence Fenerbahçe'nin devre arası yapacağı en acil iş bu olmalı. Hay şimdi ama evet anlatıyoruz da Bartu doğru. Abdullah Ercan da doğru söylüyor. Herkes doğru söylüyor ama bu 8 yoksa şu anda mevcutlar üzerinden konuşuyorsak geçmişi bir tarafa bırakalım. Ya Bartu sen de çıkıp oynayacaksın kardeşim. Yani çocuk falan değilsin, genç değilsin. Sen artık bu Fenerbahçe kadrosu içerisindeysen.
2: Genç hocam İsmail Kartal öyle söylüyor. Bartu genç bir oyuncu diyor. İlk cümle söyle.
0: Ya artık bunlar genç değil Ömer. Yani az önce dedim
2: ben
0: ya,
2: size katılıyorum.
0: Barcelona'nın yaş ortalaması 23 ya Allah aşkına. Dünyanın en iyi takımı ya. Şey gibi oynuyorlar.
2: Dünkü yaş ortalaması ilk 11'in 26 idi ama bütün kadronun ya, tabii ki daha genç.
0: Daha genç ya. Zaman zaman giriyorsun için Ömer. 23-24'lere oralara geldiği evet, maçlar evet, da oluyor. Tabii. Değişim olduğu zaman onu söylemeye çalışıyorum. Burada Bartu artık genç falan değil ya, bir dirençli maç oynaması gerekir.
2: Hocam bir de şu
0: ya şu bazen derler ki ya yani doğru söylüyor yani. Abdullah da doğru söylüyor, diğerleri de doğru söylüyor. Ya oynatmadın, oynatma bu maç. Ya oynattım seni bu maç kardeşim. Sen de çık oyna. Çık oyna ya. Yani oynayacaksın ha, böyle bir şey yok. Çok sezon başı bayağı maç oynadın. Tempolu da maçlar oynadın. Çok az süre aldın, kabul ediyorum. Çok da bir süreç geçmedi yani. Şurada 4 tane lig maçı oynamış. Avrupa maçlarında zaman zaman girmişsin. Yani oynayacaksın o orta sahada da o görevi yap yani Ömer yani.
2: Hocam bu açıklamaya baktığımda tabii ki Bartu şu anda yani maç hazırlandığı için telefona falan bakmıyordur ama muhtemelen maç sonunda akşam bir yerlerde gördüğü zaman bu açıklamayı ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu benim düşünce tarzım da olabilir ama tekrar söylüyorum. Bartu genç bir oyuncu. Sezon boyu başından bu yana bizimle antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Şimdi ben şunu düşünürüm hocam. Şöyle beklerim hocamın benimle ilgili açıklamasını. Ya Bartu da bizim kadromuzda olmayı hak eden bir oyuncu. Bizim kadromuzda zaten bu oyuncu varsa biz de onu kullanacağız.
0: Ben onu sana az önce söyledim işte.
2: Biliyorum biliyorum.
0: Bu kadronun içerisinde varsa bu senin oyuncun. Bunu kullanman gerektiği zaman kullanacaksın. Bitti,
2: Bartu ile ilgili neden her açıklamada antrenmanlarda çok çalıştığı ibaresi geliyor ki? Yani şimdi sanki aslında çok güvenmiyor da bir şekilde değil, hoca altını doldurmaya çalışıyormuş gibi. Ben yani benim hissettiğim bu açıkçası yani.
0: Değil. İşte şu anda bizim konuştuklarımızı önünü kesmek için genç bir oyuncu. Önden kesiyor. Ya ne genci, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Genç falan değil artık. Ha iyi oynamazsa, Bartu iyi oynamazsa Ha bu bundan dolayı oynamadı, şey iyi oynayamadı genç oyuncu. Öyle bir şey yok ya. 23 yaşındaki oyuncu genç falan değil artık
2: tabii
0: ya.
2: Tabii ki.
0: Yani 17 yaşında, 16 yaşında oynayan futbolcular var ya. Bunlar genç bunlar ya. Öyle şey olmaz. Yani o açıklama bir şeylerin önünü kesmek için söylenmiş bir açıklamadır. Yani keşke öyle söylemeseydi senin dediğin gibi. Ya bizim elimizde Bartu var. Ve ben gerektiği zaman kullanmam gerekiyordu. Bugün kullanmak.
2: Evet, bu kadar.
0: Bugün ihtiyaç duydum ve kullanıyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bartu, sana hocana ihtiyaç duyduysa sen de karşılığını ver kardeşim. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Sen de bir şeyler yapmak zorundasın. Genç falan da değilsin. Genç oyuncu falan değil.
1: Vallahi ben yanlış maç olduğunu düşünüyorum Ömer. Yani
2: öyle görünüyor.
1: Şöyle şimdi
2: öyle görünüyor.
1: Şöyle İsmail Hoca şunu diyor. Çok iyi çalışıyor diyor. İşte oynamaya hazır diyor. Peki Kante, Gündüz, Asensio olsaydı çok iyi çalışmasına rağmen oynayacak mıydı?
2: Demek ki oynamayacaktı. Çok iyi çalışmasına rağmen.
1: Yani birini tercih ettikten sonra onun nedenlerini söylemek zorunda değilsin ki. Zaten maç sonu her şey ortaya çıkacak. İyiyse tercihin doğru çıkacak. Kötü oynayıp kaybedildiyse zaten eleştiri olacak. Yani o şu Şenol abinin dediği gibi, bu da bizim oyuncumuz. Kadromuzda bulunuyor. Bugün ihtiyaç doğdu, kullanıyoruz.
2: O kadar.
1: O kadar yani. Çünkü her fazla konuştum bu sefer karşı taraf tarafından farklı algılanıyor.
2: Aynen öyle.
1: Biliyorsun yani bizim basın çekiyor. Ama ben bugün Fenerbahçe'nin dörtlü bir savunmayla oynamasının çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Ya Bartu tercihi yerine bir stoper olup bu formasyon değişebilirdi. Yani 5-2-3'e de dönebilirdi. O zaman en azından Greenwood'la Kerem'in pozisyonu biraz daha rahat olabilirdi. Yani sen İsmail'le Kante'yi yan yana oynat. Oraya bir tane daha stoper koy. Sol kanat şeyi Brown'u kullan. Sağda da Mert'i kullan. İkisinin de yapmışlığı var. Böyle bir oyun oyna. En azından şunu söyleyebilirdin. Ya adamlar bizden daha iyi savunma tedbirleri daha öncelik teşkil ediyordu. Böyle bir formasyonla oynuyor.
2: Ki hocam yani o isimler de var yani. O Ponku da koysan oraya oluyor. Mert'i de yine tandemde kullanabilir.
1: Ya Mert'i içeri çek, üçlü oyna, Oğuz'u sağ bek oynar.
2: Tabii aynen öyle.
1: Ha, Oğuz'un tamam sol önde iyi oynuyordu. İstikrar sorunu var. Belki Kerem'e daha çok inanıyor. Ki Kerem de biliyorsun çok da formda değil ama bu maçları oynamış.
0: Mimović kadroda mı?
2: Kadroda hocam.
0: Onu da kullanabilir.
1: Ya o da var mesela ama ya bu onun üzerine Bartu üzerine bir de Mimović olsaydı daha çok eleştiri alırdı bence.
0: Ya yok yani Mert'in yerinde onu da kullan.
3: Kulübeye de bakalım ki kulübeye baktığımızda da Fenerbahçe'de Tarık ve Mert kaleciler, Lukaku, Yiğit Efe, İrfan Can, Opong, Levent Mercan, Semedo, Nene, Oğuz Ayda, Mimović. Fena da bir kulübe değil bence bu arada.
1: Ya tabii fena bir kulübe değil ama.
0: Yani iyi oynamazsan fena bir kulübe. İyi oynarsan fena bir kulübe değil. Bu işler böyle Ömer. Yani geçen sene şimdi yayından önce orada arkadaşlarla konuşuyorduk. Beşiktaş'ta Yunus Emre. Ya geçen sene dedim siz Emirhan Topçu'yu beğenmiyordunuz. Calo'yu beğenmiyordunuz. Adbaku'yu beğenmiyordunuz. Ama takım öyle bir hale geldi ki. İyi oynamaya başladı. Agresif bir hoca var. Agresif bir futbol oynatan hoca var. Markaj oynatan bir hoca var. Yakın markajı oynatan bir hoca var kendi sahasında. Ama oyuncular bir anda ön plana çıktı.
2: Çünkü
0: bir anda
2: yükseldi.
0: Değerli oyuncu oldular.
2: Tabii oyuncular da yükseldi.
0: Tabii oyuncunun performansını takımının yükseldiği zaman yükseltirsin zaten. Eğer iyi bir oyun tercih edersen yükseltirsin. Şimdi Bartu sen de bu günler için varsın. Yoklukta bir oyuncuya şans verdiğin zaman o şansı kullanacak. Tabii ki genç diyecek ona İsmail Hoca. Niye demesin? Çünkü arkasında Şikinyar var, Ake var, ikisi de 32. Kante 35 yaşında. Vedat 32 falan filan. Tabii genç kalıyor aralarında. Ona bakarsan bir genç ama öyle değil. Sana bu şansı verdim mi kardeşim? Sen bu şansını kullanacaksın. O zaman kullanamıyorsan Bartu bu Fenerbahçe'de kalmayacaksın. Genç değilsin. Yani o açıdan bakmak lazım
2: artık ya. Yani futbol için genç değil.
0: Kesinlikle
2: ama
0: ya.
2: Ama kulübeye baktığımda ben şunu görüyorum. Yani tamam bir sakatlıktan geliyor olabilir ama oynadığı maçlarda en azından aldığı süreler bana öyle hissettirmedi. Nene'nin bugün 11 olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Evet. Kerem bu kadar düşünüyor.
1: Öyle kadrolar çünkü, da vardı.
2: Değil mi hocam? Pres gücü hani yüksek bir isim aslında bu maçta da hani olabilecek isimlerden bir tanesiydi bana göre.
1: Şeyde alternatifli kadrolarda Nene de vardı.

0: da şeye Kerem'in yerine yazılıyordu. Ama hoca tabii böyle bir kadro tercih etti. Bence süre verecek Nene'ye.
1: Mutlaka.
0: Ya Lukaku'ya, Nene'ye süre verecek diye düşünüyorum. Tabii skora ve oyunun gidişatına göre.
1: Beşiktaş maçından sonra Lukaku'ya tepki geldi. Şöyle tepki geldi taraftardan. Ya artık ne zaman hazır olacak diye. Genelde 20 dakikalar civarı aldı ligde. 21, 27, 22. Lyon maçında 8 oynadı. İçeride deplasmanda 10 dakika oynadı. Ama tabii hala hazır bir görüntüde değil zaten.
0: Ya Lukaku'yu farklı kullanmak lazım biliyorsun Ömer. Yani Lukaku genelde topu orada tutan, arkadaşların gelmesini bekleyen. Ama Beşiktaş'ın ikinci devresi öyle bir oyun olmadı ki. Mesafeler çok genişledi. Lukaku topu alıp bu sefer dribling yapmaya başladı. Öyle bir oyuncu değil ki Lukaku. Bir ya de... savunma arkasına geçişte kullanılacak bir oyuncu ki şu anki fizik gücü ona müsaade etmiyor. Ya da top tutup senin oraya yerleşmeni sağlayacak.
1: Belki Vedat Lukaku olsaydı hocam, hani Vedat'ın indireceği toplarda değil mi? O dokunuşları çok iyi yapabilecek miyiz?
0: Ya işte o zaman Kerem'i tercih etmeyecekti. İkinci yarının başında hemen Kerem'i tercih etti hoca. Ki o zaman zaten oyunu kaybetti. O zaman daha öne çıktı Salih. Biliyorsun Orkun daha rahat etmeye başladı.
1: Evet.
0: Olaytan bence en iyi maçlarından birini oynadı. Çünkü Olaytan'ı markajı alan orta saha oyuncusu kalmadı. Resmen Kerem'le ikinci santrofor gibi oynadı İsmail Hoca.
1: Golde de pası bomboş verdi.
0: Yani. Onun için tercihler çok önemli. Bugün Bartu tercihi var. Dediğim gibi inşallah hocanın düşünceleri sahaya yansır ama bakalım, ben çok doğru tercih olarak görmüyorum.
1: Valla şöyle, yani bu 11'e baktığımda hocam birilerinin ekstra yapması lazım. Yani Fenerbahçe bugün 1 de alacaksa, 3 de alacaksa puan olaraktan, bu kadrodan ekstra bir performans lazım bazı oyunculardan.
0: Ya bir kere çok mücadele etmesi lazım takım. Aşırı.
2: Kesin. Ekstra iyi savunma yapması lazım. Ekstrası bu. Rakibin iyi savunma yapıyorsa, ki yapıyor. Birebirleri iyi oynuyor savunmada. Sen de aynı şeyleri yapacaksın. Onun için öndeki oyuncuların alanlarını kapatması bile kâfi. Burada mesela Kerem tercihini ben ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. İnşallah bu maçta iyi bir şeyler üretir. Ama şimdi böyle bir takıma karşı Kerem'in savunması zayıf. Efendim sana söyleyeyim, Greenwood'un savunması zayıf. İki kanatın savunması zayıf.
1: Evet.
2: Rakibin en iyi tarafı neresi? İki tane bekleri, hücumcu bekleri. Acaba diyorum Kerem'in yerine Oğuz'u kullansaydı. Oğuz çünkü oyunun iki tarafını da iyi oynuyor. Kerem'in savunma yönü o kadar iyi değil. Ha, İsmail Hoca belki onun savunma yönünde güçlü oldu diyor. Öyle oynatıyor olabilir. Lukaku konusuna gelince demin bahsettim. Beşiktaş maçının 62. dakikası mı ne galiba oyuna girdi. Bence Vedat Lukaku girdi.
1: Vedat çıktı, Lukaku girdi.
2: Ben de ondan sonra Fenerbahçe oyunu kaybetti.
0: Evet evet.
2: Fenerbahçe Lukaku yüzünden oyunu kaybetti. Vedat orada top tutuyordu. Bak Emirhan'ın inanılmaz bir baskısı vardı. İnanılmaz bir adam adama oyunu vardı. Bence Lukaku oyuna girdikten sonra oyunu orada kaybetti. Orada koptu. Neden biliyor musun? Lukaku daha hazır değil. Lukaku'nun Fenerbahçe'de hazır olması için var ya, ben sana söyleyeyim ama en az bir ayı daha var.
1: Valla yani, milli ara sonrası gibi görünüyor.
2: Öyle yani. o zamana yetişirse iyi şu. Oyuna giriyor, sahaya giriyor. Ya bir tane top tutup döndüremez misin? Bir tane topu kontrol alamaz mısın? Vedat öyle değil. Rakipten kurtulup o topu koruyabiliyor. Şu anda Lukaku topu koruyamıyor. Alıyor, boğuşuyor hemen kaybediyor. Vedat'ın bir presi var stoperlere. Lukaku'nun öyle bir şeysi yok ki. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ben geçen de söyledim. Yani bu maç Lukaku'nun falan maçı değil. Lukaku bu maçlara hazır değil. Lukaku'yu ancak ne zaman kullanırsın? Belçika milli takım en doğrusunu kullandı. Son 10 dakika, son 7 dakika, son 5 dakika. Öyle
1: verim de aldı yani.
2: Verim de aldı, o kadar.
1: Doğru.
2: Şu anda onun hele böyle uluslararası maçlarda yani bu kadar uzun süre kullanılmasına ben karşıyım yani. Hazır değil, bunu açık ve net bir şekilde oyuna girdiği zaman gördük. Beşiktaş maçında bu kadar erken oyuna girmesi bence hataydı yani. Lukaku henüz o durumda değil. Her ne kadar ben hazırım dese de sahadaki görüntüsü hazır değil. Bu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Vedat Muruç en azından oradaki stoperlerle boğuşuyor. En azından orada stoperlere pres yapıyor oyuna girmemeleri için. Alanlarını kapatıyor. Lukaku öyle bir şey yok. Topu kaybettikten sonra zaten geriye dönemiyor.
1: Şu anda da o durumda çok değil zaten.
2: Değil olmadığı için zaten diyorum. Olduğu zamanlar bile Lukaku'dan zaten böyle bir şey bekleyemezsin ki.
1: Servis lazım hocam.

0: mü? Bir topu almak için %100 gidersin. Eğer birebir eşleşmen varsa, hoca sana söylemişse. Ya sen normal gezintiye çıkmış gibi devam ediyorsun Trossard'la beraber.
1: Hocam zaten aslında bak, bunu İsmail Hoca da söylemiş olabilir ama ben sizin dediğinizi çok iyi anlıyorum. Şimdi bir yere kadar takip edersin, bırakır mevkine doğru dönersin
0: ya
1: yani.
0: Ya tabii bunu stoperlere söylenir, beklere söylenir. Değil mi? Derler ki şuraya kadar takip et.
1: Sonra bırak gel.
0: Eğer alamayacağını anlıyorsa, tehlike unisinin dışına çıktıysa pozisyonunda kal derler.
1: Merkeze kadar gitti.
0: Ya ne gerek var? Bir de tek başına grup halinde veya takım halinde evet, yapılan bir eylem değil ki bu.
2: Doğru doğru. Yani alanını terk ediyorsa, eğer orta sahada Kante'nin Gendüz'ün alanına gidiyorsa oraya devret derler.
0: Biz tabii
2: buna,
0: canım.
2: Biz buna genelde devretti. Espri mahiyetinde oyuncular bunu yapmayınca peşinden böyle koşuyorlar ya Semedo gibi. Biz onlara refakatçi deriz. Yani hiçbir şeye yaramayan bir şey refakatçılık yani. Otur yanında bekle. Peşinden git kovala. Peşinden gittiğin, kovaladığın insanın ayağındaki topu alacaksın veya oynatmayacaksın.
0: Ya Ömer, tabii ki Greenwood ne bileyim Skriniar kadar savunma yapmayacak veya nedir onun ismi, Kante kadar yapmayacak ama belirlenmiş bir savunma şeması içerisinde bir görevleri olacak. O zaman Lyon maçında nasıl yaptı bu takım? Topun arkasına geçti, etkili çıktı değil mi? Yani bu yapılabilirliği var. Lyon da az buz takım değil yani. 2-0 öne geçti. Demek ki yani biraz da oyuncuların özellikle bu gelişimlerini sağlamak lazım. Tamam Greenwood çok etkili oyuncu ama top rakibe geçtiği zaman ara ki bulasın. O öyle. Asensio öyle, Kerem öyle, Vedat öyle. Ama çok oldu yani o zaman takım savunmasına 4 tane oyuncu.
1: Kim yapacak bu katkıyı?
0: Öbürleri o zaman Kante ile Gendüz'ü ne yapacak orta sahada? Nereye yetişecekler? Hangi bölgeye beraber gidecekler?
2: Demin sen söyledin ya, Abdullah Ercan şey dedi, burada kim üretecek dedi, orta sahadan pas kim atacak? Pas atacak oyuncu var. Ama orta sahada falan değil.
3: Kaleci.
2: Kaleci.
3: Şimdi bak, bu maçın büyük hikayesi olabilir.
2: En büyük
3: olabilir,
2: hikaye evet, bu olabilir. Greenwood da bu savunma arkası koçlarını inanılmaz iyi yapıyor. Kerem öbür tarafta yapıyor ama Greenwood'la Ederson'un arasında bir bağlantı oldu. Çok maçta oldu. Eğer Roma bu tür atakları yaptığı zaman Ederson çok çabuk ayağına top alırsa inanılmaz paslar atıyor savunma arkasına. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bugünkü en büyük kozlardan birisi de aynen, bu olabilir. Hatta Vedat'a attığı zaman ki Vedat'a da direkt göğsüne atıyor. Vedat topu iyi koruyor. Vedat koruduktan sonra orta sahan çok kolay çıkabilir.
1: Hocam zaten benim elimde Ederson'un varsa ben bunu mutlaka maçın bir noktasına plan olarak sahaya koymalıyım yani.
0: Tabii canım.
2: Koyuyor %100. Zaten ya.
0: Ya zaten zaman... Fenerbahçe bugün ana planı bence geçiş oynamak zorunda. Doğru değil mi?
2: Yani Olimpik Lyon maçında aynısını oynaması lazım.
0: İyi savunma yapacak. Mesafeleri daraltacak enine ve boyuna. Kompakt duracak. Yakaladığı zaman etkili geçiş yapacak. Ancak böyle üretebilir değil mi? Var mı oyuncusu? Var. Kerem var değil mi? Bu adam yapar. Yapıyor da. Formuna iyi değil. Tamam. Greenwood yapıyor. Orada dediği gibi Şenol abinin uzun top sonrası ikinci toplarda da geçiş yapabilir Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe set oynayacak, hata sonuçlandıracak. Onlara kesinlikle müsaade etmeyecekler zaten.
2: Ya az kaldı. 15 dakika sonra şey Ömer daha net göreceğiz. Yani bugün inşallah Fenerbahçe yüzümüzü güldürebilecek bir skor alır. Çünkü maça iyi hazırlandı. Taraftar da buradan büyük bir beklentisi var. Şampiyonlar Ligi'ne uzun süre sonra ilk defa katılıyor 18 yıl aradan sonra. Temenni ederiz ki çok iyi bir skorla ayrılır. Ben bu çok iyi skorun galibiyette, beraberlikte olabileceğini düşünüyorum. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne mağlup olmadan girmek. Yani bunun kazanmanın yanında kazanamıyorsan kaybetme mottosundan hiçbir zaman ayrılmaması lazım Fenerbahçe'nin. İnşallah iyi bir oyun sergilerler. Hepsi bugünkü maçın kıymetini, ehemmiyetini biliyorlar zaten. Bu arenada olmak oyuncular için çok farklı bir nokta. Burayı iyi oynuyorlar. Yani şu benim içimi rahatlatan bir duygu şu Ömer. Bundan önce oynadıkları 6 tane maç var.
1: Evet.
2: 2 tanesi eleme, bir tanesi playoff. Bu maçların hemen hemen hepsinde iyi futbol oynadı Fenerbahçe.
0: Hiç kaybetmiyor.

0: Hiç kaybetmedi.
1: Değil mi Ömer?
0: İyi oynadı. Yok, bir tanesine kaybetti.
1: Ha, kime?
0: Deplasmanda.
2: Yok, kaybetmedi. Gornik'te berabere kaldı. Deplasmanda Sturm Graz'ı zaten Fenerbahçe mağlup etti.
0: Bir takım 3-0 yenip dışarıda...
2: Lyon'da mağlup etti zaten.
1: Yok, 1-1, 2-2-1 işte. 6 maç mağlubiyeti yok abi Fener'in.
2: Sturm Graz'ı yendi, doğru. Gornik'le beraber kaldı. Lyon'u deplasmanda yendi. İç sahada Gornik'i yendi. Sturm Graz'ı yendi. Lyon beraber
0: kaldı. Tamam işte abi. Böyle de bir şey var.
2: Yok yok. Abi.
0: Yani bu Avrupa arenasında demek ki iyi oynuyorlar. Ya bizim benim zaten en çok güvendiğim nokta bu. Şimdi Lyon maçından önce de herkes attı tuttu işte şöyle olacak böyle olacak. Hatta eskiye gidelim biraz Ömer. Geçen sene Nottingham Forest maçından önce Nottingham Forest bizi mahvedecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Tedesco da şeyle.
2: Deplasmandaki maç.
0: Deplasmandaki maç. Burada yenmişlerdi
2: ama
0: bizi.
2: Ama burada hocam çok üstün bir oyunla yendikleri.
0: Şimdi işte öyle oluyor bak. Orada ne oldu? Gittik. İşte rotasyondan çıktığı kadroyla bile kazandı ve daha da farklı kazanabileceği.
2: Yani savunmada oynadı. Tarık kaledeydi.
0: Aynen, libero oynadı. Evet, üçlü savunma tercih etmişti. İşte ben bugün onun için dedim üçlü savunma İsmail Kartal da tercih eder mi diye. Etmedi. Belki bir düşüncesi var. Bence İsmail orada üçlü gibi oynatacak gibi görünüyor. Yani orta savunucularını top rakibe geçtiği zaman sen savunmacı gibi oyna biz de deriz. Bize de hocalarımız demişti zamanında. Böyle bir taktiksel şey de vardır. Format da vardı sahanın içerisinde. Rakip çünkü üçlüsü kanatlardaki kanat oyuncusu gibi oynamıyorlar. Üçlü forvet gibi oynuyorlar.
1: İçte oynuyorlar.
0: İçte oynuyorlar yani. İç koridorları boşaltmamak
2: yani
0: lazım.
2: Öyle bir oyun oynuyorlar ki ön üçlü de.
0: Hocam oynadıkları takımlar.
2: Savunma üçlüsü de golcü yani. Öyle bir garip takım Roma.
0: Ya ben her zaman diyorum yani ben kendimize güvenmemiz lazım. Avrupa arenasında güvenli olmak lazım.
1: Bence şeyi Bartu niye tercih etti biliyor musun Ömer? Benim tahminim bunlar ön alan baskısı yapıyor ya. Bartu hakikaten ciddi anlamda çok iyi top kullanan bir oyuncu.
0: Uzun topları, ters topları acayip
1: gelmeden düşünen, sıfır hatayla oynayan bir oyuncu. Bence bu defanstan çıkışlarda iki tane önemli oyuncu var. Bir tanesi Ederson.
2: Kesin.
1: Çok. Bir tanesi oradaki presi kırabilecek Bartu'nun gerek kısa gerek uzun pasları. Ha bugün şöyle bir şey var Ömer. 3 puan bizi çok mutlu eder.
2: Çok.
1: Ama 1 puan da hiç üzmez yani. Değil mi?
2: Şu an imzalarım ben. İmzalarım hocam. Ha, şimdi maç sonu 3 olur. O ayrı bir şey. Keşke. Ama maç önü 1 puan da fena görünmüyor. Onu da söyleyelim.
0: Fena görünmedi. İyidir ya. Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa katılıyorsun Ömer. Ya 3 puan olursa eyvallah. Çok mutlu oluruz. Hı,
2: tabii ki.
0: Ama 1 puan kötü bir puan değil. Mağlup olmayacaksın en azından.
1: Tabii canım.
0: Yani bir de formda bir takım geliyor sana. Yani sen Avrupa'da sen de formdasın. Avrupa maçlarını çok iyi oynuyorsun. Onun için inşallah bugün maçtan sonra da burada sevinçli bir şekilde oturup yorumlarız yani. Öyle bakmak lazım bir olaya yani.
2: İnşallah yani dileğimiz o tabii ki. Tabii bu noktada şunu da söylemek lazım. Cristante'nin orada yani şimdi üçlü görünüyor Roma savunması ama hep o üçlünün arasında göründüğünü bugün de göreceğiz. Savunmadan topu çıkaran isim genelde Cristante oluyor.
1: Geri ya ne geliyor. Oluyor biliyor musun Ömer? Onu hemen açtığın için söyleyeyim. İki stoper yürüyor. İki stoper. Bir tane oyuncu kalıyor oraya Cristante ile orta sahalar giriyor.
2: Evet evet.
1: Çok enteresan. Çok rotasyonlu oynuyorlar. Acayip yani. Ve bunlar hep belirlenmiş şablonlu yani.
2: Tam bir oyun ezberi.
1: Aynen öyle. Yani iki stoper gidince iki orta saha lak diye oraya giriyor. Sen dolayısıyla paylaşımda kime çıkacağım filan. Onun için çok dikkatli olmalı.
0: Zaten öyle olması gereken değil mi? Şimdi az önce sen dedin ya, Semedo gidiyor orada bırakmıyor. Evet. Orada bir yer değişimi yapmaya gerek yok ki. Sen yerine git, orta sahaya gidene bırak.
1: Aynen abi.
0: Şimdi hoca olarak dersin, sağ bek gittiği zaman dönemiyorsa kim bakacak yerine? Orta sahanın sağında oynayan
2: tabii.
0: Dolduracak.
2: Tabii.
0: Şimdi sol bek gittiği zaman sol tarafta oynayan dolduracak. Üçte oynadığın zaman sol bek sağ bek gidiyorsa sağ stoper sol stoper kapatacak.
1: Ya ama bu değişik bir üçlü abi. Yani şunu da görebiliyorsun Şenol abi. Stoper mesela Roma'sı Hermoso'yu gidiyor. Nereye basıyor biliyor musun? Rakip takımı stoperini orta sahaya. öyle enteresan yani, çok abi.
0: Adamın felsefesi zaten.
1: Ama farklı. Çok yani bildiğimiz o hani üçlü var ya, geriden oyun kuran, ayakları üçlüden çok, bu daha çok ofansif bir üçlü. Onun için paylaşıma çok dikkat etmesi lazım Fenerbahçe.
2: Hocam akan oyunda bunu Atalanta maçında da gördük. Geçen yılda çok gördük. Mancini savunmanın

0: içinde akan oyunda. Yani stoper Mancini'yi birden ceza sahasında görüyoruz.
1: Onu anlatıyorum. Falan evet, yani. Onu anlatıyorum işte yani. O da neden kaynaklanıyor Ömer? Adam adam oynuyorlar ya. Adamın her sonuna kadar takip ediyor. İşte.
0: Evet, evet, evet.
1: Ya kuralları
2: bu
1: var.
2: Biliyorsun hiç başına geldi mi bilmiyorum. Bak şimdi biz genç milli takımlarla Ömer. Genç milli takımlar tamamen eğitim amaçlıdır. Avrupa'da da bizde de öyle olması gerekir. Biz de öyle görürüz ama. Zaman zaman bizde iyi bir futbolcu olduğu zaman. Mesela bu 16-17 yaşlarında 18-19'a gitmez. Bir tane senin sağ açım veya sol açım var. Önde oynayan oyuncu. Çok süratli. Beki onu tutar ya. Onun hocası söyler ona. Ya bir maçta ben oyuncuyu dışarıya çıkarıyorum. Yanındaki... Bek geldi tam tabelaya bir bak dışarı gitti geri döndü.
3: Oraya kadar
2: oraya
3: geldi.
2: Oraya kadar
3: yani.
2: Takip etti. Şimdi
3: seni de çıkaralım dedi.
2: Yani yemin ederim ben böyle yaptım. Sen git dedim tamam bunu çıkarırız dedim. Yani Roma'nın stoperleri de öyle bir hale almış. Öyle, yani. Öyle. Öyle bir disiplinler ki bir onlara görev verdiğin zaman sonuna kadar takip ediyorlar.
0: İşte o acı çekecek kısmı da aslında tam olarak bu yani. Benim oyuncu bunu yapacak diyor 90 dakika
1: aslında
0: boyunca.
1: Bu da kırılabilir yani tez karşı antitez üretilebilir Ömer. Yani düşünsene bir değiş dokuş yaptığın zaman bir rotasyon yaptığın zaman adamları her an düşünebilirsin boşluğa.
4: Tabii tabii.
1: Onun için ya riskli bir oyun oynuyor Roma. Çok fiziksel bir oyun oynuyor ama dediğim gibi zaafları da olan bir takım yani değerlendirilebilecek şimdi zaafları var.
4: Biraz şeyi merak ettim bakıyorum ben de Roma taraftarları neler yazmıştı yani maçla ilgili. Lulli'nin olmamasına şaşırmışlar ve sezon boyu önemli maçlarda hani Lulli vardı neden bu maçta Renş oynuyor diye bir tepki demeyeyim ama eleştiri minvalinde Roma İtalyan taraftarlarında eleştirileri var şu anda.
1: Çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum.
4: Ben
1: ya çünkü hocanın felsefesine herkes oynamaya çalışıyor. Yani,
4: maç önü Renş açıklama yapmış İtalya kaynaklarına. Duruma ayak uydurmalıyız. Gasperi'nin oyun tarzı bana çok hoş geliyor demiş. Zaten şimdi yani her oynayan oyuncu o felsefeye sahip olmasa zaten 11 oynatmaz.
2: Kime hoş gelmez ki öyle bir oyunu herkes ister.
4: Ne doğru.
2: Ya öyle bir oyun içerisinde olmak da Ömer keyif verir bir futbolcuya. Ya sen her türlü özgürlüğü veriyor. Adam zaten savunma felsefesini sen söyledin bize.
3: Yok diyor.
2: Yani şu aslında bildiğimiz bir şey söylüyor. En iyi savunma hücumdur.
4: Aynen öyle.
2: O prensibi aslında ters bir şeyle anlatıyor sana. Cümle kurarak ama en iyi savunma hücumdur. Niye? Sen hücum yaparken de savunma yapıyorsun zaten. Geriye dönmek zorunda kalmıyorsun. Kaybettiğin yerde basıyorsun.
4: Bu arada hocam şimdi...
1: Bu oyunu kim bozmuş biliyor musun Ömer?
4: Roma'ya karşı mı?
1: Roma'nın oyununu kim biliyor mu? Como.
4: Fabregas.
1: Fabregas. Onun orta saha oyuncuları Roma'nın orta saha oyuncularından daha şiddetli baskı yapıyormuş. Şey, çok enteresan ya.
2: Tıpkı şey gibi. Fransa İspanya maçı gibi.
1: Evet, evet,
2: İspanya'nın orta sahası Fransa'yı çökertti.
4: Yani bugün de Como Leipzig'le oynayacak.
1: O da çok güzel maç.
4: İyi maç. O da onu söylemek lazım ama hocam sizin de dediğiniz gibi orada Fabregas bambaşka bir iş yapıyor. Zaten birkaç yıla
1: iyi çok iyi yerlere
4: başka
1: gelir.
4: Başka yerde görürüz yani.
1: Bir Barcelona olur mu diyorsun?
4: Valla neden olmasın yani. Hansi Flick şu anda iyi gidiyor ama.
2: İyi mi? Bayağı iyi gidiyor.
1: Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? Ben fikrimi söyleyeyim mi? Bence Barcelona kazanır.
4: Vallahi zaten hocam
2: kim kazanır diyorsun. Onu fikrimi, o zaman öyle demedi ki ben şöyle fikrimi Barcelona kazanır.
1: Onu söyleyeyim. Çok yok, o kadar... Sen PSG kazanmayacak onu söyleyeyim.
3: O kadar açık ettik önce söyleyeceğini.
2: Yok yani fikrimi söyleyeyim mi ben söyleyeyim Barcelona kazanır. Bu güzel.
1: Ya 5 kaç? 5-1 mi bitti? 5-1 bitti abi. Ya hocam, kaça? 7-8-9 bir şey. Ben böyle bir... inanılmaz bir
2: bu sene farklı oynuyorlar.
1: Acayip
2: iyice,
1: bir şey.
2: İyice yani
4: ha, 6-1 derken ben de Paris Saint-Germain 6-1 bitti dedim.
1: Ha yok. Şey de öyle gibi Barcelona da öyle gitti.
4: Nuno yani. Mendes diyecektim hocam yine ne top oynadı be diyecektim evet. Ya gerçekten.
1: Ama yani Barcelona acayip bir şey oynamaya başladı.
4: O Barcelona Galatasaray'a konuk olacak. Yani. Milli aradan sonra dikkatli olmak lazım açıkçası ama Osimhen dönecek onu söyleyelim.
1: Evet.
4: Muhtemelen tabii ki. Yeniden dönecek olursak Fenerbahçe maçına tabii az bir süre kaldı. Bizim de son böyle bir 7-8 dakikamız.
2: 19.45 mi?
4: 19.45 hocam.
2: Başlatacağız mı maçı burada?
4: Başlatacağız diyelim hocam.
0: Tabii Kadıköy'e yeniden Şampiyonlar Ligi atmosferi geri dönüyor. Bu noktada
2: baksana muhteşem bir taraftar var yine.
0: Bir dönmek isterim tabii. Taraftar hocam her zaman çok özel. Bir de konu Şampiyonlar Ligi olunca siz de hocam bu statta Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadınız.
1: Tabii tabii.
0: Bugün de taraftar yıllar sonra gelen bu heyecanı yaşıyor tabii ki.
1: Ya tabii şöyle, Şampiyonlar Ligi kulüpler bazında Dünya Kupası.
0: Öyle.
1: Yani müthiş bir organizasyon. UEFA'nın bir numaraları. Hiçbir sorun istemediği tek organizasyon. Bütün elit kadrolarını kullandı ve elit takımların olduğu bir organizasyon. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. Tabi burada devam etmek çok önemli Ömer. Burada istikrar sağlamak. Çünkü kadro değeri olarak Fenerbahçe ciddi yatırım yaptı buraya, biliyorsun. Bir de taraftarlar bunu istiyor artık. Yani Galatasaray bunu yapınca Fenerbahçe de diyor ki biz de olalım ki bu sene elde ettiler. Evet. Onun için de taraftarlar için de bir nebze çok önemli bir maç. Galatasaray'ın kaybettiği bir haftada Fenerbahçeliler puan veya puan alırsa onlar için en azından böyle bir havaya girme. Bir de biliyorsun derbi sonrası bu maçlar çok kıymetli. Yine de görüntü itibariyle doldurmuşlar ki bence bu sene çok büyük destek veriyorlar.
2: Evet.
1: Her maç.
2: Ya her sene gerçi destek veriyorlar.
1: Ama bu sene abi çok farklı.
2: Sonlara doğru destek düşüyor.
1: Şenol abi bu sene yalnız motivasyon anlamında da çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı
0: evet,
1: var.
0: Evet, hakkını vermek
1: yani
0: lazım.
1: Yani çok evet dediğin gibi bakalım iyi bir oyunla, ya daha doğrusu iyi bir oyun değil de puan veya puanlarla başlamak iyi oyundan bence daha önemli. Onu söyleyeyim.
0: Son bir dakikamız Şenol hocam. Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi denilince tabii hızlı bir cevap rica edeceğim. Aklınıza ilk ne geliyor? Hangi anılar geliyor? Hangi maçlar geliyor? Bir Sevilla maçı var benim aklımda. David'in Inter'e gol attığı nefis bir maç var.
2: Yani ben hangisiydi o Şampiyonlar Ligi mi? Aykut Kocaman döneminde yarı finale kadar gelip
0: Avrupa Ligi.
2: Avrupa Ligi.
1: O Avrupa Ligi.
2: O mesela o dönem Fenerbahçe için çok iyiydi. Avrupa Ligi'nde de o zaman muhteşem takımlar vardı. Yani hemen hemen Şampiyonlar Ligi kadar değerli takımlar vardı.
0: Doğru.
2: Yani baktığın zaman Fenerbahçe uzun süre burada olmadı. Bu taraftar için bu kadar taraftar ne takımlar burada seyredecek? O kadar kombine alan insanların kombinesi boşuna gitmeyecek. Ama Fenerbahçe taraftarına buradan da seslenmek lazım. Takımınızda ne olursa olsun sonuna kadar destek verip arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takım bence işin yarısından fazlasını başarmıştır. Bugün netice ne olursa olsun taraftarın takımına sonuna peki kadar destek olmasını temenni ederim.
0: Artık maça çok az kaldı. Biz de tamamlıyoruz. Şenol Uslu, Ömer, Abdullah Ercan çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ağzınıza
1: ederiz.
0: Sağlık. Bu temenniler Fenerbahçe ile ilgili temenniler dileriz. Maç sonunda gerçeğe dönüşür diyelim. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar. İnşallah Roma karşısına Fenerbahçe iyi bir skor alır diyelim. Ve tabii ki devre arasıyla maç sonunda da yayınlarımız olacak. Sizlere de değerli izleyenler Roma'nın son maçı Atalanta maçının özetiyle veda edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Üçüncü hafta.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve

harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
1: happy sigorta. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. Aspor Radyo. Bir reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Bir reklam. Yaşasın spor.

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam.
7: A Spor Radyo.

Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedefliyor.

demesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi, Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu.
Buna karşın bir maçta Galatasaray Kalesi'ne 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel, 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lı

maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan Formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel'le Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre kır koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 olimpiyat oyunları için Brüksel, Tokyo, Meksiko City,

Budapeşte, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksa ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider. Fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan

sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım. Bu bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından boks federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcu ile geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen 2 olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise minderden 3 altın çıkardık. Bu,
1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
0: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Fenerbahçe-Roma mücadelesinde sarı lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. 39. dakikada Cristante'nin attığı golle Roma soyunma odasına üstün giriyor. Top ağırlıklı olarak rakibin kontrolündeydi. Maç başlangıcına göre zaman ilerledikçe belki tablo biraz daha dengeye oturdu gibi ama Fenerbahçe karşılayan, savunan, çok da boşluk vermeyen taraftı. Ama devrenin son bölümünde Roma golü buldu. Hocam tabii strateji üstüne muhakkak konuşulabilir. Bir üretkenliğimiz yok maçın başındaki 2-3 geçişi saymazsak. Ama izlerken yani 0-0 bitmiş olsa devre bir şey diyemezdik sanki. Yani. Ama 1-0 girince 39'da gelen yani. Ceza alanı dışından bir golle iş biraz farklı gelişiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alayım, sorularım olacak.
2: Ya tabii şimdi

0: etmeme üzerine bir oyun planı. Rakibi kompakt bir şekilde ikinci bölgede karşılama ama ileri gitme, pozisyon üretme, rakip ceza sahasında bulunma desen bu istatistiklerde geride olan bir Fenerbahçe. Şimdi tabii şunu planlıyor olabilirsiniz. Öncelikle amacım dediğim gibi yani gol yemeyeyim. Oyunu belli bir süre berabere götüreyim ama sonuç itibariyle bu oyunun bir de hücum tarafı var Kerem. Yani Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Kabul ediyorum rakip çok güçlü bir rakip. Hücum takımı hepsini kabul ediyorum ama ya bu kadar üretkensizliği de nasıl kabul edelim? Yani var mı Fenerbahçe'nin net pozisyonu? İki tane geçişten Greenwood ve Kerem'le vuruşu var.
1: Bartu'nun bir vuruşu
0: yani
1: var.
0: Yani topun arkasına geçiyor. Tamam pozisyon vermiyor. Kabul ediyorum. Çok rotasyonla oynayan bir Roma var. Ama sonuç itibariyle ilk yarı biterken 39. dakika stratejik olarak çok kötü bir zamanda gol yiyorsunuz. Bütün oyun planınız muhtemelen değişmeye aday şu anda. Ben Fenerbahçe'nin topun arkasına geçmeyi, blok halinde durmasını, oyuncular arasında savunurken mesafe açmamasını anlayabiliyorum. Ama oyunun hücum bölümünü anlamış değil. Öne çıkamıyoruz. Ya düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'nin geriden oyun kurucusu Ederson.
1: Evet.
0: Yani uzun atıyor. Vedat'ın indireceği topları ya da eğer rakip de faul yapmazsa ikinci topları oynayalım geçelim. Zaten Fenerbahçe 4-1-4-1 gibi oynuyor. İsmail dörtlünün arasında kalıyor. Bu orta saha destek vermezse şu anki görüntü şu Kerem. Greenwood'a gelirse Fenerbahçe bir şeyler yapabilir pozisyonu. Ama bir iç sahada 18 sene sonra bir Şampiyonlar Ligi takımı bu kadar defansif anlamda organize edilmez. Kabul ediyorum. Rakibin gücüne saygı duymuşsunuz. Kabul ediyorum dediğim gibi. Ama biraz da top sizdeyken de bir planınız olması lazım. Bu takım bir şekilde öne etkili çıkması lazım. O alanda Fenerbahçe şu an hiçbir şekilde yok.
1: Hocam orada şunu sormam lazım. Eldeki malzeme de burada acaba biraz etken mi? Yani Kante ile İsmail ile Bartu'la ki gene aralarında en oyun kurucu profil olan oyuncu Bartu. Nasıl top oynayacaksınız?
0: Nene'yi tercih edebilirsiniz.
1: Ama benim söylediğim biraz da orta alan. Yani ya, orta alandaki ayaklar.
0: O zaman bu bugünün sorusu değil.
1: Bugünün sorusu değil zaten.
0: Ya bu bugünün sorusu değil. O planlamanın sorunu daha doğrusu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe taraftarı bunu görmek istemiyor ki 18 sene sonra Kadıköy'e gelmiş Şampiyonlar Ligi maçı izlemeye. Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkıyor. Roma ile oynuyor. Orta sahaya bak. İsmail, Bartu, Kante.
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe taraftarı bu orta sahayı hak ediyor mu? Gözünü seveyim. Nerelerden geldik? Talişkalardan, Asensio'lardan geldiğimiz orta sahaya bak. Yine söylüyorum yani Fenerbahçe ki Roma'nın da çok iki tane pozisyonu var. Bir sağdan iç kulvardan yarım bölgeden girilen bir şut atılan pozisyon var. Bir de vuruş var ki.
1: Roma'nın da pozisyonu yok.
0: Vuruş ama çok iyi yere gitti. Yani,
1: evet.
0: Ama şöyle bir oyun şöyle Kerem. Bir takım alıyor, oynamaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor deplasman takımı. Bir takım arkasına geçmiş topun savunma duruşu gösteriyor ama hiç ileri çıkamıyor. Ya her alan gelişi güzel vuruyor. Şampiyonlar Ligi seviyesi burası da yani bu seviyede böyle oyun oynanır mı? Allah'ını seviyorsan öne çıkacaksın, etkili tehdit edeceksin. Bu tehdidi gören Roma takımı senin üstüne bu kadar kolay gelemeyecek. Bunlar hep plan dahilinde.
1: Evet.
0: Yani şimdi nasıl olacak? Zaten savunma yapıyoruz, gol yemişiz, atağa çıkamıyoruz. O zaman ya oyunu değiştireceğiz ya da oyuncu değişiklikleri yapacağız.
1: Oyuncu değişikliği ne yapabiliriz? Bu soruyu sorayım. Kulübeden de bahsedeyim. Kaleciler Tarık ve Mert'in dışında Lukaku, Yiğit Efe, İrfan Can Kahveci, Opong, Levent Mercan, Semedo, Nene, Oğuz Aydın ve Mimović var elde.
0: Yani tabii ilk planda bilmiyorum tabii Lukaku.
1: Yine böyle merkezde yani oyunun şeklini biraz değiştirebilecek, topu bizde tutabilecek, aktif olabilecek oyuncu da yok yani.
0: Şöyle aslında bir tercih edilebilir mi? Yani Greenwood içeri, Nene tercihi bir kenara, en azından bir tehdit olarak, belki zaman zaman savunma 3

0: oynayan bek arkasını iyi kullanma açısından Roma'nın beklerinin arkası. Çünkü çok ciddi anlamda Roma'nın bekleri sağ açık sol açık gibi oluyor. Oraya stoperler geliyor biliyorsun. Belki bu tercih edilebilir. Ama tabii bu oyunu 1-0 geride götürmekle 3-0 geride götürmenin arasında ciddi fark var. Bu riski ne zaman alacaksınız?
1: Ben de size aslında bunu soracaktım. Bu riski ne zaman almak gerekir? Çünkü Fenerbahçe öne çıkmaya çalıştıkça, bunu söylemek herhalde saçma olmaz, pozisyon verecek.
0: Öyle işte gözüküyor. Alanlar evet, genişlerse Fenerbahçe pozisyon verecek.
1: Yani biraz daha biraz, mı böyle gidecek
0: biraz
1: hocam?
0: Daha buna müsaade etmemek lazım. Ya biraz daha 60'lara falan götürmek lazım. Eğer bir hamle düşünceniz varsa ki kulübede, o zaman sanki hamle yapmak daha doğru gibime geliyor.
1: Ve şimdilik biraz daha sakin kalıp işi daha sabırlı bir şekilde götürmek gerekiyor. Bu arada Ederson'a yapılan bazı baskılar oldu. Skriniar'ın topu çıkarmasını tercih etti Roma. Evet. Onu zorladılar. Ake'yi iyi kapattılar. Evet. Onun da ilk yarıda 45 kez topla buluştuğunu söyleyeyim. Ake de bu sayı 26. Doğru çalışmışlar mı dersin?
0: Tabii normalde Ake'ye baskı yapıyorlar ki Skriniar çıksın, ki o da çıkamıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iş Ederson'un ayağına kalıyor. Onun da birinci tercihi Vedat Muriç. Vedat da iyi mücadele ediyor ama ondan sekecek, düşecek ikinci toplara mutlaka orta saha destek vermesi lazım.
1: Evet.
0: Onları almamız lazım ama bu konuyu da bence planlamış Roma takımı. Düşen bütün topların en az çoğunluğunu Roma'da aldı. O yüzden senin dediğine katılıyorum. Ake'ye bir baskı var. Çıkarlarsa Skriniar'la çıksınlar. Hatta bu taraftan çıkarlarsa Mert'in üzerinden bir baskıyı gerçekleştiriyorlar. Ama tabii yani Kerem, çok şey takımla oynuyoruz. Organize bir takımla oynuyoruz.
1: Evet.
0: Savunmada ve hücumda ne yapacakları çok net belli. Formasyonu belli ve fizik anlamında çok ciddi bir takımla oynuyoruz. Özellikle ikinci devre oyundan kesinlikle düşmememiz lazım.
1: Hocam şöyle bir şey yapabilir mi İsmail Kartal? Üçlü bir orta sahamız var. Evet. Greenwood'u biraz daha böyle 10 numara gibi kullanıp Vedat'la Kerem'i hem topu kanada doğru gideceği zaman topu almak için oraya koşturabilirsin. Belki Vedat'ı biraz daha böyle sağa yanaştırırsan Hermoso'yla eşleştirebilirsin ki Endika epey zorladı. Çok da faul yaptı bu arada, evet, Vedat'a. Oralardan Greenwood'a bir alan açabilme, biraz merkezi böyle delebilme şansımız olabilir mi? Yani ben de ne yapabiliriz? Onun üstüne kafa yormaya çalışıyorum
0: 4-3-1-2
1: ama. 4-3-1-2
0: gibi.
1: 4-3-1-2 gibi. Yani Greenwood'un merkezde biraz daha böyle şut açısını bulabileceği, belki daha az eforla pozisyona neticeye gidebileceği bir konsepte dönebilir mi? Lukaku'yu da bu arada değerlendirebilir. Yani oradaki soru şu: Kante, İsmail, Bartu kanat desteği almadan kapatmaya devam eder mi?
0: Yani o biraz zor gözüküyor.
1: Zor da
0: zor
1: yani
0: gözüküyor.
1: Hani her tercih bir risk aslına bakarsanız.
0: Yani Oğuz Aydın düşünülebilir mi? Hemen aklıma geldiği için söylüyorum. Bir formasyon değişikliğine gidip senin de dediğin gibi yani, çünkü kanatlardan gelemiyoruz. Ne Mert Müldür gelebiliyor, ne Archie Brown gelebiliyor. Biraz daha merkez odaklı gitme imkanı olursa Greenwood oraya bir şut tehdidi olarak yönlendirmek sanki planın da bir parçası olabilir.
1: Olabilir.
0: Hem de Kerem'i de biraz daha bu oyun planında Vedat'a daha da yakınlaştırmış olabiliriz. Belki İkinci toplar için de bu bir hamle olabilir. Tabi İsmail Hoca'nın kararı burada önemli. Yani bir 45 dakikada bu hamleyi yapacak mı, yoksa 1-0 götürüp 60'larda mı bunu deneyecek? Belki Lukaku tercihi de yapabilir 60'larda. Eğer oynayacak bir duruma geldiyse 30 dakikalara falan. O tercihte kullanılabilir.
1: Üçlü de denenebilir. Belki biz, eşleşmelerdeki dezavantajımızı baskılayabiliriz.
0: Biz Kerem üçlü başlar diye tahmin ediyorduk. Çünkü evet, üçlü bir hücum hattı var biliyorsun.
1: Evet.
0: Oraya karşı en azından arkaya yememek için 3'e 3 oynama açısından. Ama hoca ikili devam ediyor. Yani bu oyunda üçlüye döner mi çok beklemiyorum. Yani
1: başlangıçta
0: bir savunma hamlesi beklemiyorum yani. Veya

0: bir savunma oyuncusu değil de bir Mert'le dönerse belki üçlüye dönüş olabilir.
1: Rakipte özellikle maçın ilerleyen safhalarıyla alakalı, böyle devam ederse karşılaşma, dikkat etmemiz gereken unsurlar neler?
0: Ya birinci dikkat etmemiz gereken konu şu. Biz bir kere blokların arasını kesinlikle açmamamız lazım. O zaman çok tehlikeli bir takım. Biliyorsun alan bulduğu zaman çok etkili oyuncuları var. Ve mümkün olduğu kadar yakın oynamamız lazım. Çünkü o kadar rotasyonla oynuyorlar ki, yani sahanın içerisinde o kadar hareketliler ki doğru oyuncuyu bulma konusunda bazen zorluk yaşıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Ya yani en önemlisi özellikle Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki çok uzun mesafede oynayan bir Fenerbahçe eğer şu ortamda olursa o zaman büyük sıkıntı yaşarız bu takım. Çünkü çok etkili bir takım.
1: Mesafeleri, alanları yine daraltarak devam etmekte şu an için fayda var gibi görünüyor. Lukaku hamlesi bekler misiniz?
0: Vallahi açıkçası beklerim. Ama Vedat'ın dışarı çıktığı bir değil. Vedat Lukaku'nun beraber olduğu bir hamle bekliyorum eğer skor böyle giderse.
1: Biraz daha böyle Roma savunmasıyla kavga etmek mi gerekiyor?
0: Yani biraz daha tehditkar bir oyuncu sokmak lazım, öyle gözüküyor.
1: Böylelikle belki bir bilinmezlik de yaratabiliriz. Çünkü şu an çok bariz. Vedat'a uzun vuracağız.
0: Tabii.
1: Onun indirdiği toplarla bir şans kovalayacağız. Yani bariz.
0: Ama onu iki yarı yapamadık. Çünkü evet. Vedat'ı çok derine getirdik.
1: Evet.
0: Biraz daha önde topla buluşturmamız lazımdı. İkincisi Roma biliyorsun Lukaku'nun eski takımlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Yani bir de transfer yapmışsın. Artık zamanı kullanmak lazım. Risk almak lazım. Bu risk aldığın zaman bazı yerlerden feragat ediyorsun ama mühim olan burada puanı alabilmek şu anlamda. İnşallah galibiyet alabilmek. Bence Lukaku tercihi de olacaktır hocanın, öyle düşünüyorum.
1: Yine sabırlı olmaya çalışacak muhakkak İsmail Hoca. Onun açısından da tabii çok önemli bir karşılaşma. Evet. Takım da 18 yıl aradan sonra bu arada Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Çok uzun
1: bu süre. Motivasyonu da biraz ikinci devrede daha fazla keşke hissedebilsek ya.
0: Ya biraz da çok oyun ateşleyecek bunu Kerem. Yani biraz oyunda Fenerbahçe taraftarı bir şey böyle kıvılcım görse zaten dolduruyorlar. O desteği verecekler de oyun böyle ite kaka gidiyor. Yani ileri çıkamıyoruz. Savunma yapıyor, görünüyoruz. Adamları boş bırakıyoruz. Yani biraz onu gösterebilse, biraz Fenerbahçe oyun olarak etkili ataklar yapabilse taraftar arkasından zaten geliyor.
1: Evet.
0: Taraftarda bir problem yok.
1: Taraftar da oyunun içine daha çok girecek. Aynen. Takım kendini aslında bir anlamda yukarı çekecek ve daha farklı bir ikinci devrede izleyebiliriz ama güzel bir başlangıç görmemiz de açıkçası şart. İlk devre istediğimiz gibi gitmemişti sevgili seyirciler. Takımların da bu arada sahaya gelmeye başladıklarını ifade edelim. Bir değişiklik olursa sizinle de paylaşmaya çalışacağız. Maç sonu da Avrupa Gecesi programında konuklarımızla birlikte Fenerbahçe-Roma mücadelesini uzun uzun değerlendireceğiz. Maçın özet görüntüleri ve karşılaşmanın ardından yapılacak açıklamaları da sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. İki ekip artık sahaya geldi. İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı 39'da. Cristante'nin golüyle ikinci devre. Umarız çok daha farklı, çok daha güzel bir Fenerbahçe izleriz. Ve maç sonunda Aspor ekranlarında yeniden bir araya geliriz. Hocam teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Devre arasına noktayı koyuyoruz. Maç sonunda beraberiz.
2: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Tekrar program.

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri

0: bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. Cece Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe Cece Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni. Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet değil Ertuğrul mi? Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in. Evet. JJ Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size JJ Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor Okocha. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: O civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. Okocha şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek. O transfer sürecini de C.C. Okocha'nın futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, hı, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 1996. 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: 22
1: olmuş.
0: 22 sene olmuş.
1: Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitime itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu, Fenerbahçe'de goller attı, attırdı, ama şampiyonluğu yok. Diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışında mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Alişen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Alişen'in geldiği dönem, işte o kazandığı Paris Saint Germain'e satılıyor ki o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun
0: evet,
1: dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönem, Alişen mi dedim ben?
1: Ha, 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.
0: Okocha'yı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet, milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okocha gibi adam satılır mı falan filan diye, ama yani şöyle,
0: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: İngiltere'de biraz daha şey, çünkü şöyle, İngiltere'de Okocha takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
0: Biraz futbol stilini de değiştirmeye
1: Türkiye'de başladı, tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani Ama İngiltere'de

0: Öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
1: Evet. Evet,
0: Nijerya'da kaptanlık yaptı.
1: Doğru.
0: Goller attı.
1: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
0: seçildi.
1: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış, hatırlıyorum.
0: Tabii seçildi. Yani.
1: Şöyle benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü evet. var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
0: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
1: iki
0: atmış.
1: 2 maçta bir gol atmış. Olmuş.
0: Tabii.
1: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
0: Tabii.
1: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
0: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın, hani ünlü futbolcular işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de o kadar güzel bir liste yapmış ki 100'ün üzerinde isim.
1: Evet.
0: Beğen beğen al. O Okocha bunların arasındaydı.
1: Var. Var.
0: Pele'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
1: Şöyle orada bir yazmış. Şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
0: tabii, tabii,
1: diyor.
0: Tabii. Hiç
1: çok
0: öyle
1: enteresan.
0: Bir şey yok yani.
1: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
0: Yok, öyle bir şey yok.
1: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün, yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
0: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
1: Evet.
0: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi iyi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
1: Evet.
0: Yanında şey var bizim, Boliç. Saffet. Değil mi?
1: Evet.
0: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programı.
1: Evet.
0: İlker Yağcıoğlu.
1: Kemalettin.
0: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
1: Hakikaten öyle.
0: Tabii. O Okocha var orada. Tayfun Korkut.
1: O aradaki de Sabin İlye.
0: Sabin İlye, evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye...
1: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
0: Tayfun tabii.
1: Şimdi gittikten sonra da şeye Stuttgart'a bayağı iyi takım.
0: Bak bu Sabin İlye var ya, çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı, Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
1: Hı hı. İlyan İlye.
0: He. Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede, bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar, daha fazla yazdırmadılar, kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim, adam dediler hazırlık maçını Eintracht Frankfurt'a mı ne 2 gol attı.
1: Olabilir, belki o Okocha'yı aldılar diye.
0: Yanlış hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun, altında benim imzam var kardeşim dedim.
1: O kadar.
0: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok, NTV spor diyor. Yok, NTV tabii. Var. Orada da söyledim, Alişan bağlandı. Telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi, işte dedi adam Frankfurt'a gol attı. Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binnesine istersen, oynarsa sen kazanırsın, oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor, oynayamaz dedim. Aynen böyle, Türkiye'de tek yazıp söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalı. Ha abisi iyi topçuydu.
1: İyi topçuydu.
0: Şeydeki.
1: Onda sakatlık problemleri.
0: Sakatlıkları oldu. Ama o İto koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde oynayamadı ha.
1: JJ Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler çok severdi onu. Onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olabilir.

0: olan bir futbolcuydu.
1: Tabii.
0: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın, bu en çok para alan 10 kişilik ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun, bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya, nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
1: 5 milyon euro. Kaç paraya alındı biliyor musun?
2: 150 bin mi?
1: 50 bin.
0: Öyle bir şeydi.
1: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
0: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
1: Tabii.
0: 50 bin.
1: Düşünemiyoruz. 5 milyon. Ya. Yalnız bunlar
0: 100 katı.
1: 5 milyon.
0: Bunu euroya evirmişler listede. Dolar.
1: Dolar bu yalnız. 5 milyon dolara gitti.
0: Dolara mı?
1: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'de. Ne olacak, 50 bin dolar alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
0: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye.
1: Onlar
0: Mustafa Pek demek.
1: Eurolar dolar arkadaş.
0: Dolar değil mi bunlar?
1: Evet.
0: Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar, listeyi ama euro olarak yapmak için?
1: O zaman daha büyük para oluyor Jeremy. Ama onu net ama biliyorum. 5
0: olduğunu biliyorum.
1: 5 milyon dolar.
0: O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
1: Evet.
0: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
1: tabii.
0: Orhan Şan falan, Haminu vardı.
1: Tabii.
0: Lokomotif Moskova iyi oyuncuydu yalnız.
1: Tabii.
0: He. Draman Amin'e. Josip Skoko, o Avustralya asıllı
1: evet.
0: Sırp mıydı yanılmıyorsam. O da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5'ı Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı geliyor. Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim yorumcular, Gökhan Gönül, Süleyman Yula
1: tabii.
0: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
1: Tabii.
0: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
1: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen ya, daha güzel olur.
0: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
1: Vallahi
0: bazı oyuncular yani düşünsene.
1: Tabii.
0: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe, ondan sonra bayağı bir oynadı
1: toprağı
0: yani
1: bol olsun,
0: Türkiye'de.
1: Biliyorsun 3-4 sene evvel kaybettik.
0: Maalesef
1: genç
0: yaşta yenik düştü.
1: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
0: Ya.
1: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların,
0: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
1: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül
0: hala
1: oynuyor.
0: Gökhan Gönül hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
1: Evet. Evet. Evet, aynen öyle.
0: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti. Oynadı. Oradan devam etti, İngiltere'ye gitti.
1: Tabii.
0: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
1: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi, Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya. Başka
0: abi
1: nereye
0: canım.
1: Gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
0: Tabii.
1: Yani Türkiye'de ne bileyim, Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular...
0: Gökhan öyle.
1: Gökhan Gönül yani, hala. Tabii. Yani oyuncular hani ya aldık.
0: Serkan Balcı
1: işte,
0: öyle.
1: Gençler Birliği'nde yani idare ediyor. Onun için aldılar değil.
0: Değil.
1: Büyük takımlara giden bir sürü oyuncu
0: yani,
1: var burada.
0: Kariyerini aynı çizgide hatta daha da ileri
1: daha
0: taşıyarak
1: ileri.
0: Sürdüren oyuncular
1: tabii.
0: Var.
1: Tabii İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani, bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İlhan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor, tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldıydı. Bir 5 milyon dolar para.
0: Ya.
1: Büyük para ha.
0: Tabii.
1: O zaman.
0: O zaman büyük para.
1: Yani

0: keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi, tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü, 50 metre evet, diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet, bulacaksın. Getireceksin, eğiteceksin, yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın.
1: Doğru,
0: abi.
1: Doğru.
0: Yani bu bugün.
1: Yoksa 10 küsur milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş. Tabii, belli yani o futbolcu.
0: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası, Ajax yapıyor bunu mesela, Hollanda başta.
1: Portekizliler yapıyor.
0: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
1: Porto inanılmaz yapıyor.
0: Kıyamet gibi. Bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euroya bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro. Hemen alalım. Dur bir dakika ya.
1: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
0: Ender'cim, Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
1: Ama şimdi pek öyle değil.
0: Bilmiyorum
1: diyorlar
0: şimdi. İlhan abinin zamanında.
1: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
0: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim üç büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun.
1: Evet.
0: Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
1: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam, şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler, onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim. Bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar, biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet, efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu UEFA Kupası, Roma 10, Altay 1.
0: Evet.
1: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı, centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
0: O zaman şöyle Ender'cim, İtalyan futbolu da bayağı.
1: Roma'da Roma diyorsun.
0: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim, Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
1: Bu maçı hatırlıyor musun abi sen?
0: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. Hı-hı. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
1: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına, Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
0: Evet. Şimdi nerede 1860 düştü bir an sonra çıktı mı?
1: 1860 Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi, biliyorsun.
0: Evet, Fener'in ünlü antrenörü.
1: Oradan da geçti bir Pereira.
0: Bravo, iyi hatırlattın.
1: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için. Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet, maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum bu.

0: da zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
1: Ben bu maçı 7-0'lık yerinde maç seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
0: Onu anlattık değil mi?
1: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum, istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
0: 7-0.
1: Evet, yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz, Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
0: Eşbakay kaç yazmış bak.
1: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi, ben, Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
0: Rahmet eylesin.
1: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mı ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat, o Benfica söylenildi gibi düşüşte değil diye.
0: Öyle mi diyorlardı?
1: Öyle diyorlar. Diyorlardı, bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar, mesela Kolunalar falan, Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse. Tabii.
0: Vay, görüntülere bakın.
1: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero, Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel, Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle böyle hani seyrettik, bak Coşkun Özer işte.
0: Aman.
1: Yani şey, yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz, Emin dedik ya, bu çocuklar yani bu mevkilerde, hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik, yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alparslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alparslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar, gidiyorlar. Alparslan hiç ilgilenmiyor bile. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
0: Çoğu maç galiba.
1: Olabilir.
0: Bir, evet.
1: Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim, iki parmağı yoktu şöyle.
0: Evet, evet, anlatmıştım.
1: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya santrada, hani size. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten, oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santraya, düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya, delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek, Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
0: Evet, 92-93'te bir 7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin, evet. 7-1.
1: Golü Aykut attı, onu da söyleyeyim.
0: 72-73'te Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 6-0 yenildiği, evet, bir maç var. Ondan sonra 6-0'lar. Yine 2000-2001'de Beşiktaş'ın Leeds'e 6-0. Yine 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'a 6-0. 6-0'lar var ama yani en farklı yenilgi Roma 16-1.
1: Evet.
0: Bu Bayern Münih Galatasaray maçı. Bunu ne demiştik tarihini? 72-73 sezonu bu da, evet.
1: İşte Galatasaray'ın 3 sene üstte şampiyon olduğu sezonlar. Bir yan 4 de tabii. Tabii. Demin takımı...
0: Müller 2 gol atmış bu maçta.
1: Tabii. Demin takımını gösterdiniz ya. Bak. Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
0: Cihat Arman var. Fikret Kırcan, he? Var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
1: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sahaçı kaptanı. Ve kaptan, ikisi de Fenerbahçe'de. Yıllarca kaptanlık, efsane isimler. Yani şöyle, hani var ya sarı kanaryalar.
0: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç vardı.
1: He, evet, evet. Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi, biri sağ açı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
0: Evet.
1: Kanarya yakıştırması, lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncu.
0: 72-73 sezonunun.
1: İşte baksana Uğur, Muzaffer.
0: Gökmen abi de
1: Göki,
0: var orada. Mehmet'in yanında değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. Metin Kurt rahmetli, Ekrem, Aydın, bizim Bülent Ünder, hala sağ, kaleci Yasin.
0: Evet.
1: Yani işte
0: o dönemin şampiyon takımı. Tabii 3 sene zaten üstte. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda.
1: Tabii.
0: Böyle bir yenilgi. Evet, işin bu yönü de var dedik. Bunları size hatırlattık, biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim. Geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız. Bakalım hangi takım? Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birincilikten şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım. Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı 8-9 yıl diyelim. Gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu. İyi işler yaptı. İyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek. Diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da, 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl, daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
1: Bülent var bak, Saffet,
0: Faruk. Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
1: Ben hiç unutmam.
0: Yani bak şöyle bakıyorum, Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol. Yani bayağı 14 hafta lider gitmişler.
1: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
0: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı tabii, Güvenç Hoca'nın?
1: Tabii, liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın offside'dan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu, ne öyle bir şey. Hmm. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
0: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
1: Tabii.
0: Ergun. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var. Bülent Uygun.
1: Tabii.
0: Ömeroviç kaleci.
1: Tabii.
0: Faruk var. Mirkoviç var. Ya müthiş bir takım.
1: Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
0: Evet, müthiş bir takım.
1: Evet. Yani
0: Bülent var. Tabii. Yani çok iyi bir takımları
1: Güvenç
0: vardı gerçekten.
1: Güvenç Kurtar da teknik direktör.
0: Evet.
1: İşte diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı. Ama şöyle bir yere gelmek istiyorum Kocaeli ile ilgili. Oyuncuları söyleriz. Ömer Üründür'le beraber Kocaeli'nde bir maça gittik.
0: Sene?
1: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bundan 10 sene evvel, 12 sene evvel olabilir. 13.
0: Ha, daha yeni, görece yeni.
1: Tabii. İkinci ligdeler.
0: Evet.
1: Çok önemli bir maç oynuyorlar ikinci ligde. Bir takımla. Şimdi unuttum. Ömer dedi ki kalk gidelim be dedi. Şurası dedi. Kalktık gittik. Tabii biz maça geldik. Televizyoncular, mahalli televizyonlar var. Aa dediler, kimler gelmiş? Yani ikincilik maçı. İşte abi röportaj ya, olur dedim falan filan. Tam biz röportaj veriyoruz işte arkadaşlara. Aa dedi bir arkadaş, başkan geliyor dedi. Aa öyle mi dedim. Başkanım dedi, gitti dedi, bak dedi kimler gelmiş dedi maça falan filan. Öyle mi, hoş geldiniz filan dedi. Başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika, 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak, ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmişsiniz. Yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar, benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya, ben dedim biliyorsun.
0: Sen her zamanki gibi.
1: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o başkan galiba tevkif edildi. Yani neden şimdi onu unuttum. Onlar uğraşacak halim yok. Ama bunu o Kocaeli mahalli televizyon herhalde, mahalli gazete falan.

0: Yani öyle şeyler o zamanlar daha çok vardı şimdi.
1: Var hala var.
0: Ha, var değil mi hala?
1: Tabii.
0: Bakın dedim kulübünüzün başına çok bir kapanırsa dedim beni hatırlayın çok üzüleceğiz dedim. Şimdi şuraya baksana abi Güvenç Kurtar. Topçuları sayıyorum. Kuzmanovski, Mirkoviç, Bülent, Zeki, benim aldım Saffet, bizim tabii. Moşe orada oynadı.
1: Tabii, tabii.
0: Orada oynadı. Nuri orada oynadı. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
1: Mirkoviç iyi topçuydu evet. O da sonra.
0: Evet. Evren. Bizim ya, Evren. Bizim yorumcu Evren. Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
1: o da. O en iyi dönemiydi galiba takım.
0: Belediye başkanı falan da oldu. Ya şimdi Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaelispor. Yani
1: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
0: Falan falan yani.
1: Ama en iyi dönemi herhalde Güvenç Hoca.
0: Ya bir kere yani. Şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
1: Tabii.
0: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
1: Buradan bu Beşiktaş'ı yenen Hikmet Karaman Hoca o zaman. Evet. O dönemin kupasıyla
0: evet. Fotoğrafı Hikmet da Yaşar Hoca'nın fotoğrafı. yani şuradan gidiyoruz çok giderdik yani Kocaeli büyük takım değil mesela derlerdi ki ya Kocaeli bilmem işte önemli bir takım 7. 6. sırada ligde giderdik yorum ya, yani
1: çok da güzel ne güzel bir statları vardı sıcak şunu söyleyeyim iyi sana, taraftarı evet, vardı
0: Endercim inan bana bugünkü Başakşehir'den 10 misli daha fazla yer alırdı medyada biliyor musun Kocaeli Spor 10 misli 2-3 misli değil ama işte o gördüm o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez. Bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet. İki Türkiye Kupası zaferi. Süper Lig'de 8-9 yıl. Çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı bir bu, olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane
1: Kocaeli
0: takımın
1: Spor.
0: 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle yazık oldu. Kocaeli'de iyi bir futbol temeli var. İyi kesinlikle. Seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum ben
0: İnşallah.
1: De. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya İstanbul, lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra tabii yarım canım, saatte şuradan, 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ye
1: şeye gitmekten daha kolay Olimpiyata ya da
0: yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki evet son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk Milli Takımı, Türk Ordu Milli Takımı... Amerika Birleşik Devletleri Ordu Milli Takımı ile karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk Ordu Milli Takımı?
0: Ya şu deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar bir daha ekrana?
1: Gazeteyi hemen getirsin lütfen. Arkadaşlar.
0: Şimdi
1: basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
0: şimdi burada manşet şu var. Kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada en çok dikkat çeken yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
1: Evet.
0: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu 5 tane atıyor. Fakat Yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez şimdi, oyuncularından
1: oldu. 5 gol Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
0: Tabii rahmetli Kadri.
1: 3 gol Sabahattin atmış, 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
0: Tabii milli takımın değişmez.

0: siteden arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen, böyle bir zeminin üzerine bir koltuk koydurdular. Mustafa Baba'yı oraya oturtturdular. Bu maçı işte Mikro Mustafa Amerika 19 maçını anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de orada kameranın arkasındayım. O röportajı hiç unutmam.
1: Evet.
0: Yani
1: onu arkadaşlarımız
0: onun için o maçın en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dahi beş gol atmasıydı. Amerikan
1: radyodan diye. Da verilmiş maç.
0: Tabii.
1: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba.
0: Adana'da. O zaman Bursa'da işte Mensucat mıdır nedir oralarda.
1: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii. Futbolcu Mikro Mustafa.
0: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
1: Evet.
0: Fener'e geldi. Bayağı işte Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sol açık veyahut. Yani o efsane takımın sağ açığı Mikro. Hiç unutmam bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 18'in köşesi var ya. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
1: Kafayla.
0: Kafayla attı ya, olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
1: Bu kadroda ama enteresan bir kadro. Yani kadra Aytaç'ın işte Beto Mustafa'nın bunun olduğu bu tabii. Bayağı bir kadrodan tabii. Bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
0: Eskiden bu ordu milli takımı
1: profesyonel
0: bir şeydi.
1: Oyuncular.
0: Şimdi bir şeydi, şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten.
1: Bilmiyorum ki öyle bir takım varmış.
0: Yani
1: anda.
0: Duymuyoruz bile, bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de, Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce A milli takımın sağ.
1: Öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar.
0: Tabii.
1: O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek aşırı neşir değiller. Fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
0: Mikroya bak.
1: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
0: Tabii.
1: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii. Böyle Türkiye'de
0: baba daha NATO'ya yeni girmişsin
1: ya. Amerika falan da. Zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
0: NATO'ya
1: maçlar
0: yeni
1: bunlar.
0: Girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika
1: o durumdalar. Tabii o durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar, Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
0: Mesela Kadri rahmetli Kadri 3, Beton Mustafa 3, bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o ya o zaman ya milli takımda benim önünde bir fotoğraf var. Eğer bu ordu milli takımıysa ki öyle demiş arkadaşlar altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra lakaplarıyla söylüyorum. Kızmayın ha. Sağır Zeki. Santr kaleci Manken Nihat. Geçen gün rastladım. Hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyoruz. Ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor.
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir kalabalık olmuş.
0: Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama ordu milli maçına
0: tabii.
1: Tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç yani
0: kimse yok.
1: 50 kişi 100 kişi falan oluyor.
0: Valla şimdi tabii sevgilenler futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
1: o
0: formu,
1: doğallık
0: aşkını,
1: kayboldu.
0: O doğallık.
1: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin evet. Ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
0: Yaptık tabii.
1: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii. O. Ve ne zaman ki o lakaplar herkesin kabul ettiği ortak tebessümle baktığı onlar da gitmeye başlamış. Futbolun o doğallığı falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
0: Çok önemli bir
1: kaybolmuş.
0: Çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
1: Değil mi?
0: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum Manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi.

0: fiziği, müthiş fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Fotom abi, Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeken, ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla, arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi, ha derdi. Böyle o da ismi taktılar, Sağır Zeki. Yani bunlar, ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir, eğer bir değersen, bir iş, bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftım. Önünden bak, arkasını gör derlerdi. O yüzden yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
1: Yok.
0: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Vallahi... Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
1: Yok.
0: Hatırlıyor musun ben?
1: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaşlarının koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş, herkesin tabii ortak kullandığı lakap, söylediği lakap.
0: Aynen öyle.
1: Ne bileyim işte, en yakın hatırlayabilen Şifo Mehmet der. Herkes için Şifo Mehmet de o mesela.
0: Evet abi.
1: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan da herkes için.
0: Tabii şimdi mesela Mustafa Beton. Niye? Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavuklu ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi. Beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadir Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Hı. Anladın mı? Sağının içinde Kadir Aytaç. Kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadri 60 metre uzakta değil mi? Kol koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Şimdi evet. Yok.
1: Yani yok, yok.
0: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
1: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o iyi niyeti.
0: Serdar Galatasaray'da var mı?
1: Kaybettik, kaçırdık onu biz.
0: Evet.
1: Yerlerde gitti o.
0: Var mı abi Selçuk?
1: Yani bilmiyorum işte, çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
0: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
1: Tabii tabii.
0: Rakipler takardı.
1: Aynen öyle.
0: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada, vefalı.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada 41. program oldu bu.
0: 41 kere maşallah.
1: 41. programın sonuna geldik. Değerli maşallah izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. Pek çoklarının ya tarih, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani programı 41 kere yapmak da önemli bir şey. Dediğin gibi
0: ne oluyor
1: maşallah
0: o zaman
1: diyelim.
0: 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor, ne oluyor?
1: Yani işte sene. Sadece şeylerde yapıyoruz tabii. Tabii. Sezon
0: yazın
1: içinde belli bölümlerde
0: evet
1: yapıyoruz. 3.
0: yılı. 3.
1: yıl programın.
0: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 kere maşallah.
1: Belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar. Ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
0: Sağ ol.
1: Değerli izleyen sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buraya kadar, buralara kadar taşıdığınız için. Yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıtkaya Divi Spor.
1: Toplanarda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor

0: 67 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Radyo Aspor Radyo.
3: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Avrupa gecesiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Roma mücadelesinde son anlar oynanıyor. 90 artı 3'e girmek üzereyiz. Bir birlik beraberlikle oyun devam ediyor. Değerlendiremediğimiz çok fazla fırsat var. Özellikle ikinci 45 dakikada geriye düştüğümüz maçta eşitliği yakaladık ama bir türlü o üstünlük sayısını bulamadık. En azından bu bölümde Roma'nın baskısını göz önünde bulundurursak böyle bitirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlamak çok keyifli olur. Yakalayacağımız belki bir kontrayla da bir fırsat üretebiliriz. Daha fazlası da neden olmasın diyelim. 90 artı 3'teyiz. Serbest vuruş kullandı Roma. Onlar da artık biraz yavaş yavaş oyundan kopmaya da başladılar. Basit hatalar da yapıyorlar. Bu da bizim topu kazanmamıza yardımcı oluyor. Bu top kayıplarından birinde bir kontra atak hakikaten çok güzel olabilir ama tüm atlarımızla artık kendi yer alanımızda olduğumuzu da söylememiz lazım. Fenerbahçe Roma karşısında şu anda savunmada agresif de bir savunma yaptık ama topu bir türlü üstünlüğümüze alamadık, hanemize geçiremedik. Top şimdi dışarıda, sağ kanattan Roma taç atışı kullanacak Molina'yla. Uzun bir taç hazırlığının olduğunu belirtelim. Fenerbahçe savunmada son derece dikkatli. 90 artı 4'teyiz ki artı 4 işaret edilmişti. Ön tarafa doğru kullanılan taçta Lukaku savunmasına yardımcı oldu. Bir kez daha topu ceza alanımıza doğru gönderdiler. Sonrasında top kaleci Ederson'da kaldı. Bir birlik eşitlik, belki son bir fırsat olabilir. En az 30 saniye daha var önümüzde. Bir hücum, bir şans Fenerbahçe'ye, belki gol de getirebilir. Greenwood geriye döndü. Top şu anda Fenerbahçe'de ama çok da aceleci davranmıyoruz. Zaten tamamen öne çıkmış durumdayız. Top kaybı da kesinlikle bu bölümde istemeyiz. Kontra atak tehditleri var rakibin. Yine de Fenerbahçe ön alanda kalabalık. Roma da kendi alanında karşılayıp baskı yapmayı tercih etti bu bölümde. Ve maçta son düdük geldi. Fenerbahçe 1, Roma 1 karşılaşmanın sonucu. Avrupa gecesinde beraberiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe-Roma mücadelesini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Temsilcimiz 1-0 geriye düştü karşılaşmada. Sahadan bir birlik eşitlikle ayrıldı. Cem Pamiroğlu, Şenol Uslu Ömer, Zafer Tüzün bizimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyi yayınlar.
3: Herkes için iyi yayınlar olsun. İlk yarı hocam savunduk. Aslında 0-0 da gidilebilirdi devreye. Bir gol yedik. İkinci yarı başında gerçekten güzel bir organizasyon. Çok net pozisyon, Archie Brown şık bir vuruşla maçın skorunu tayin etti. Birbirle sahadan ayrılıyoruz. Çok kısa kısa ilk etapta ilk yorumlarınızı rica edeceğim. Sonrasında üstüne zaten sorularım olacak, konuşacağımız çok şey var. Nasıl gördünüz karşılaşmayı?
4: Ömer, her şeyden evvel özür dilerim Kerem'cim. Şimdi
3: hocam.
4: Kerem'cim, her şeyden evvel bugün alınan 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin almış olduğu bu puan çok değerli bir puan bence.
3: Evet.
4: Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Fenerbahçe stadında şampiyonlar müziği çalınıyor. Değerli bir puan ve değerli bir akşam Fenerbahçe taraftarları tarafından bakıldığında. Maça geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin Roma maçındaki bu özellikle ilk devredeki herkesin canını sıkan, herkesin çok keyif almadığı, sıkıcı gibi duran bir oyun. Ama bu oyun maalesef böyle oynanması gerekiyor. Bazen bu maçları evet sıkıcı gibi görebilirsiniz ama kompakt oyun, beraber oynama, rakibine mümkün olduğu kadar saha ve alanı bırakmamak şeklinde bu oyunu böyle oynamak gerekiyordu. Ve aslında bakıldığında da bireysel olarak çok da iyi oynayan bir Fenerbahçe var mıydı? Yoktu. Ama kompakt oynamak ve de bu maçın, bu akşamın şifresinin oynaması gerektiği, stratejisi, disiplini bol olan bir akşamda böyle oynaması gerekiyordu. İlk yarıyla tabii farklı hemen Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri, oyuna daha fazla biraz daha elinin değmesi belki de İsmail Kartal'ın bununla

0: beraberde Fenerbahçe rakip alanda geçiş oyunlarında daha da üstün olmaya başlayan bir taraf olarak gözüktü. Ve bunun akabinde de zaten Archie Brown'da gelen gol var. Hemen neticesinde de gelen gollerde pozisyonlarda var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki rakibini top ayağında olmasına rağmen kendi sahasında kalan, kompakt oynayan bir Fenerbahçe'nin rakibine çok gol şansı vermemesi, hatta rakibinden çok daha fazla orada pozisyon da bulması zaman zaman da Fenerbahçe'nin hakikaten galibiyetle çıkabileceği bir akşam da olabilirdi. Ya, özetle yani ilk konuşmaları Fenerbahçe'nin bu akşam almış olduğu bir puan, bu kadar önemli bir form grafiğine sahip Roma takımından önemli bir puan olarak görüyorum ben açıkçası.
1: Hocam evde kazanamamak kötü ama rakibin form durumunu, bizim eksiklerimizi, pek çok şeyi, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olmayı düşündüğümüz vakit herhalde çok da kötü bir sonuç olmadı ya. Bence plan da güzeldi bu arada, onu detaylandıracağız.
2: Bence üzücü bir skor. Ben bu kadar iyi bir oyundan sonra, oyunun güzelliğinden bahsetmiyorum, İyi ve doğru oyundan sonra Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Çok net söylüyorum. Herkesin maçtan önce hafta içinde konuşuldu. Fenerbahçe Roma'dan işte bir tane, iki tane, üç tane yarsa ne olacak falan, bir şeyler olacak dediler. Yayında, biz maçtan önceki yayında ben dedim ki bunu Fenerbahçe için çok söyleniyor. Ama Avrupa maçlarında Fenerbahçe'nin grafiğine bakarsan namağlup geliyor. 6 maç oynadı, 6'da mağlubiyeti yok 6 maçta. Ben dedim bugünkü maç içinde Fenerbahçe Avrupa'da farklı bir futbol oynuyor ve doğru futbol oynuyor. Bu doğru futbolun karşılığında bir puan, evet, iyidir. Ama 3 puanı kaçıran taraf da yine Fenerbahçe oldu.
1: Evet.
2: Yine herkesi terse yatırdı. Herkesin beklentisi aman Fenerbahçe bugün çok kötü olacak, efendim kaç tane yiyecek falan diyenler vardı, çok fazla vardı. Ama gördük ki Fenerbahçe bugün doğru bir strateji uyguladı, doğru bir oyun oynadı. Ve oyunun ikinci yarısında hemen hemen 3-4 tane net pozisyonu var. Rakibin hiç öyle net bir gol pozisyonu ikinci yarıda yok. Onun için Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Ben Fenerbahçe'nin teknik adamını, futbolcularını hepsini kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra girip Roma'yı göklere çıkaran bir grup vardı. Uçuyor kaçıyor ama Roma uçuyor kaçıyor İtalya'da. Fenerbahçe'ye karşı Avrupa'da hiç öyle bir şeysi yoktu. İlk defa oynadı. Gördük ki Fenerbahçe doğru oyun, doğru strateji belirlediği zaman skoru alabiliyor. Galibiyette kaçıran taraf bu akşam Fenerbahçe oldu. Ben tebrik ediyorum hepsini. Allah yollarını bundan sonra açık etsin.
1: Zafer Hocam, ilk yorumunuzu merak ediyorum. Sizin için manşetlik ifadeler ne olabilir?
3: Manşetlik ifade şu olur. Kötülerin azınlıkta, iyilerin çoğunlukta olduğu zaman skor senin lehine olur. Bugün hakikaten Fenerbahçe'nin oyununun başlangıç planının çok iyi olması ve merkezde rakibini çok iyi tutması ve oyunu Roma'ya bırakırsa zorlanacağını düşündüğümüz Fenerbahçe'nin oyunu Roma'ya bırakmaması, ki çıkardığı ilk 11'le dahi bugün itibariyle yaratılan algıların içerisinde mantalitesini, moral motivasyonunu kaybeden bir İsmail Hoca'nın böyle sağlıklı karar vererek uygun bir ilk 11'le çıkması, başlangıç planının çok iyi olması, hem savunma hem hücum organizasyonlarının iyi olması bugün Fenerbahçe'nin tamamıyla artılarıydı. Onun için ben diyorum ki Fenerbahçe'nin problemi farklı düşünen insanların olması değil, farklı düşünen Fenerbahçelilerin birbirlerini Fenerbahçeli olmamakla suçlaması diyerek başlayıp İsmail Hoca'yı da biraz da rahat bırakmak gerektiğini düşünenler derim. Neden? Bu takım henüz erken sezon açmasına rağmen ön bölgede oynayarak taraftarın camiasını ikna eden bir takım olarak her geçen maç gelişeceğini düşünürsek aradaki olumsuz skorlarla birlikte gene kötü senaryolar, bu senenin de heba olması dahil her şey konuşuldu. Şimdi Fenerbahçe takımının başında olmak, bu kadar kaliteli bir kadroyu yönetmek, onlara yön vermek, onlara ayna olmak, onlara iz taşıtmak, kendinden iz taşıtmak kolay bir şey değil. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman Fenerbahçe takımının inanılmaz bir kere savunma organizasyonunun müthiş olduğu, Sayın İsmail Kartal'ın oyun başlangıcının planının çok iyi olduğu, oyunu sonradan iyi okuduğu ve iyi müdahale ettiği, yerinde değişiklikler yaptığı Her

0: en doğru gittiği ve sonucunda da Roma takımı ne kadar abartılırsa abartılsın, ben de hep şunu söyledim, ya kusura bakmayın da karşıdaki takım da Fenerbahçe yani. Kendi sahasında, kendi taraftar ambiyansıyla rakibi bunaltan bir takımdan bahsediyoruz. Bütün olumsuz algılara rağmen bugün Fenerbahçe takımı sahada özverili, inançlı mücadelesini verdi ve Fenerbahçe forması veya Fenerbahçe takımında büyük düşünmek zorunluluktur. Bütün olumsuz algılara rağmen hem sosyal medya dönen hem taraftarların içerisinde ona rağmen kendisinde var olan potansiyeli kullanarak bugün ayağa kalkan bir Fenerbahçe gördük. Bana göre mükemmel bir mücadele verdiler. Hakikaten rakibin çok formda olması bir faktördü. Ama bugün itibariyle gördük ki ön bölgede kalabalıklaşan fakat ön bölgede üretemeyen, fazla pozisyon bulamayan bir Roma gördük. Bu ne demek? Demek ki savunma organizasyonunu iyi düşünmüş Sayın İsmail Kartal. Onun için Fenerbahçe inşallah Avrupa Ligi'nde 18 sene sonra rol almakla ilk puanını alarak ve oyunsal olarak taraftarlarına ışık verdi. Ama bu oyundan sonra ligin gerçekliğini unutmadan ligde de puan kayıpsız devam ederek şampiyonluk yolunda taraftarlarına coşku veren bir takım hüviyetinde devam etmesi lazım.
1: Hocam genel hatlarıyla bu tip maçlarda izleyiciden, taraftardan, önde basan, işte rakip alana oyunu yıkan bir takım görme beklentisi olur. Teknik adamlar da bunun farkındadır ama bazen maç başka bir planı gerektirir. İsmail Hoca da bugün alanları önce kapatarak sanki rakibin de gücünü ve hızlı kontratağa çıkabilme tehdidini de bir kafamızın bir kenarında bırakırsak sanki doğru bir karar verdi ve üstünde de bir baskı vardı hocanın. Baskı altında bu kararı vermek ve maçın geldiği nokta ne kadar hocaya yazar?
2: Ya o hocaya yazar. Şöyle ki hoca bir kere maçı doğru okumuş, planı doğru koymuş, stratejisini doğru uygulamış ve evet. Taktiksel bir strateji planı da disiplinli bir şekilde de uyguladı. Genelde oyunu ikiye bölmek lazım. Mesela Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu ve ikinci yarıdaki oyunu. İlk yarıdaki oyununa baktığın zaman belki mahkum oynayan bir Fenerbahçe görüntüsü var ama aslında plan dahilinde sen bunu normalde rakibine oynatmama ve alanını daraltmak için bu planı, bunu kurmak zorundasın. Çünkü gerçekten de rakibin ligdeki form grafiği ne olursa olsun tabii ki almış oldukları puanlar ve oynadıkları rakipler kendi ligindeki belki Fenerbahçe kalitesinde çok bir takımlar değiller ama netice olarak bakıldığında geçmişten beraber oynayan, beraber oynama alışkanlığı ve de çabuk oyuncularla rakip alanda çok tehlikeli olan bir takım. Ve bence İsmail Kartal bunu da iyi planlamış, iyi düşünmüş, rakibinde iyi çalışmış. Ona göre de bir plan kurdu. Belki bu oyunu taraftar ilk yarıda özellikle biraz da sessiz kalarak sanki niye böyle oynuyoruz gibi böyle bir ortaya bir şey koydu ama taraftar genelde de oyunu böyle oynamak icap ediyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin şöyle bir zaafı var. Rakip senin alan daraltsan da rakipten topu kapman lazım. Topu kapmadığın zaman böyle kaza vuruşları da gol olabiliyor. Yani kalene mümkün olduğu kadar çok yakın tutmamak lazım. Ama her şeye rağmen buradaki en değerli şeylerden bir tanesi de sevgili Kerem, Fenerbahçe başlar başlamaz oyuna reaksiyon verdi. Yani atmış olduğu golle Fenerbahçe bir kendine geldi, arttı. Bununla beraber taraftar da kendine geldi. Ve taraftarla beraber de oyunun içerisinde hakikaten özgüven yükselen Fenerbahçe'nin de hocanın yapmış olduğu değişiklikler, oradaki Levent değişikliği çok önemli bir değişiklikti bana evet. göre. Oradaki değişiklik orta sahada bir dinamizm getirdi. Bununla beraber Fenerbahçe sanki gene çok Roma'da oyuncuların ayağında gibi top yüzdesine baktığın zaman öyle gibi gözüküyor ama gene en tehlikeli pozisyonlara giren de Fenerbahçe oldu. %100. Bu da önemliydi. VAR'dan dönen bir dışarı çıkaran penaltının dışarıda faul olduğunu ikaz eden bir VAR vardı. Bu da bizim için hakikaten önemli bir şans dakikasıydı.
1: Hakem de iyi maç yönetti.
2: Hakem de iyi maç yönetti, evet. Doğru söylemek gerekirse. Dolayısıyla da Fenerbahçe bugün Mert Müldür'le başlayan ve uzun zamandır oynamayan bir oyuncunun bir süre alması, 90 dakika oynaması, bu da çok değerli sevgili Kerem. Yani uzun zamandır oynamayan, özgüveni düşen Mert'in de bugün oyunun içerisinde olması, hep diri kalması, mümkün olduğu kadar da Fenerbahçe'ye katkı veren oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin kompakt oyunu ve de ne istediğini bilen anlayışı, oyun doğru oyunu, doğru pozisyon alma, rakibiyle temaslı oyunlarda mesela hiç geri düşmedi. Hep temaslı oyunlarda ayakta kaldı. İsmail çok çalıştı. Kante keza öyle. Ya bugün

0: Fenerbahçe'de mesela çalışmayan veya temaslı oyunu kabul etmeyen, kaçak oynayan, kaçak dövüşen hiçbir futbolcu yoktu. Özellikle ikinci devre Fenerbahçe yani çok hak eden bir puan aldı. Bence Şenol'un zaferinde dediği gibi de yani 3 puanı kaçıran taraf olduğunu söylememiz lazım.
1: İsmail Hoca'nın hakkını vererek başladık yayına ama bir başka İsmail. İsmail Yüksek'te
0: ne koştu ya?
1: İyiydi. 14 ikili mücadelenin 11'ini kazandığını gördüğümü anımsıyorum ama o istatistiği bir kere daha kontrol etmem lazım. Yani Guendouzi ile Kante'nin arkasında daha yedek bekleyen bir oyuncu pozisyonunda İsmail ama bu kadar agresif bir maç, bu kadar beklentinin yüksek olduğu bir karşılaşmada herhalde kenardan gelip daha iyi bir oyun oynamak çok zor diye düşünüyorum. 13'te 9'muş ikili mücadele hocam.
2: Sana söyledim yayına girmeden önce İsmail Yüksek dedim. Bu takımda dedim.
1: Evet.
2: Olmazsa olmazlarından birisi olması lazım. Özellikle derecesi yüksek maçlarda. Mesela örnek vereyim. En kötü örnek olacak. Taze örnek çünkü. Beşiktaş maçında eğer İsmail Yüksek oyunu alsaydı Kerem'in yerine acaba Beşiktaş maçı böyle mi biterdi? Şimdi bugün gördük ki evet Kante inanılmaz iyi derecede ilk yarıyı götürdü ama ikinci yarıya başladığında Kante'nin de artık bir yükü kaldırma derecesi vardı.
1: Tabii.
2: Beşiktaş maçı bu maç ikinci maç Kante oyundan düştü. İsmail Yüksek yüksek sahneyi aldı. İsmail Yüksek rakibin en önemli ataklarında rakibi önleyen en önemli unsurlardan bir tanesiydi. İsmail Yüksek'e diyorlar ki şimdi topu alınca kullanamıyor. Bugün gördük. İsmail Yüksek topu çok da güzel kullanabiliyor. Alıyor, dönüyor, veriyor. Fazla uzatmıyor işi. Basit oynuyor, doğru oynuyor. Savunmanın önünde inanılmaz bir süpürücü. Ha bugün biz yayından önce de konuşmuştuk. Burada Bartu'dan ne bekliyoruz, ne bekleriz diye. Ben de şunu demiştim. Eğer Bartu bu Fenerbahçe'nin oyuncusuysa bu şans ona geldiği zaman kullanacak. Nitekim iki tane yeni oyuncu oynattı İsmail Hoca. Birisi Bartu, birisi İsmail. Bartu da çıkana kadar gayet iyi oynadı. Mevki alanını çok iyi kapattı. Topları çok iyi kullandı. Top kaybı yok. İsmail ile ikisi bir de Kante orayı çok iyi götürdü. İlk yarıdaki strateji inanılmaz derecede doğruydu İsmail Kartal'ın. Yani oyunun güzel tarafını bir tarafa bırakacaksın. Ha. Rakip oynasın ya. Rakip oynayınca bir şey mi oluyor? Olmadı. Yediği gol de ceza alanının dışından. Tesadüf bir gol. Onun dışında doğru düz pozisyon yok. İkinci yarıda hatta ilk yarıda ikinci yarının hemen başında golün akabinde Vedat'ın kaçırdığı bir pozisyon
0: Kanteni
2: var.
0: Kanteni verdiği top.
2: Archie Brown santrofor vuruşu yapıyor. Gol atıyor. Santrofor Archie Brown vuruşunu yapamadı. Gol atamadı. Yani böyle de bir garip bir ikilem var burada. Şu Fenerbahçe'de doğru oyun, doğru planlama olduğu zaman oyuncular da kendi kapasitesinin üzerine çıkabilecek performansı sergileyebiliyor. İsmail Yüksek ama onlardan birisi değil. İsmail Yüksek zaten bu performansı hep veriyordu. Bugün de daha yüksek bir şekilde verdi. Ha şimdi gelelim ön tarafa. Yani Kerem, sen Kerem değil yani Kerem Aktürkoğlu. Ya Allah aşkına ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu takım seni daha ne kadar taşıyacak? Bir de bu takımı sen taşı be kardeşim. Bak bu takım seni ne kadar taşıyacak? Sen de bu takımı taşı. Sana inanıp sana bu formayı veren hocalarını sen de yüzünü kızartma ya. Onları da bir güldür. Onlar da bir gülsün. Bak sana Tedesco süre verdi. Mourinho süre verdi. İsmail Kartal süre veriyor. Ama senin süren doluyor ya. Sen de bir insanların yüzünü güldür sevgili kardeşim ya. Senden herkes güzel bir şey bekliyor ama sen de bir şey üret. Ha bir de sahada bir Greenwood vardı.
1: Evet.
2: Ayrı
1: bir parantez açacağız ona. Ben tam İsmail'le ilgili Şenol Hoca'ya bir soru sorarken siz İsmail gibi baskıya geldiniz.
3: Geldim.
1: Pas arası için ama ben Çavi gibi topu saklayıp Şenol Hoca'ya döndüm. Şimdi size aktarabilirim hocam pası.
3: Ben de alanı kapattım. Bak geldi
1: evet.
3: Top.
1: Ama şimdi top da geldi yani şimdi.
3: İsmail Fenerbahçe'nin dinamosudur. Bak hakikaten gerçek söylüyorum. Giydiğin formanın anlamını diğer futbolculara hissettirecek bir yerli duruşu vardır İsmail. Şimdi Fenerbahçe gibi takımlarda yerli oyuncu azlığından dolayı aidiyet ve bağlılık duygusunun eksik olduğu görülüyor değil mi? İşte İsmail o formanın anlamını yabancı futbolculara hissettirecek bir duruşa sahip.

0: sahiptir.
1: Hakkını verdi bu
2: hakkını
1: gece.
2: Hakkını vermiştir. Özel anlam yüklemesi gerekir.
1: Genelde aynı hakkını zamanda veriyor hocam zaten evet, oynadığında. Evet.
2: Bak, ederinin karşılığını veren bir duruş da İsmail'de vardır. Şimdi biraz evvel sevgili Rezzan'la YouTube'da program yaparken Genduzi'den bahsettik. Dedim ki çok önemli değil. Onun yokluğu Fenerbahçe adına. Asensio'nun yokluğu önemli ama şeyin
1: Genduzi'nin İsmail de yapar o işi.
2: Abi yapar. Fazlasını da yapar. Bak gördün mü? İsmail artık kendisini geliştirmeye de başladı. Olgunlaştı. Nasıl olgunlaştı? İsmail artık sadece gelen rakibi karşılayan kontrol oyuncusu değil, topla birlikte alan kat edip adam eksiltip ön bölgeye destek veren adam.
1: Hocam istatistiklere de bakalım nasıl yansımış. 90 dakikada 62 kez topla buluşurken 39'da 34 başarılı pas ve bu da %87'lik bir isabet oranına işaret ediyor. 13 ikili mücadelenin 9'unu kazandığını söylemiştik. Ekrana yansıdı. İstatistiklerinde İsmail'in bir sayfa daha var. O da ekranda. 9 top kaptı. 2 şut engelledi. Bu çok önemli. 6 pas arası yaptı İsmail. Bir uzaklaştırması, bir de faulü var. Yani Roma gibi bloğu işlemeye çalışan, malın da oraya çıkaran bir takıma karşı 6 pas arası yapmak 6 hücumu öldürdüğünüz anlamına geliyor.
2: Tabii tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu sadece Asensio derken al işte İsmail de kendinde olan meziyetleri geliştirmeye başladı. Yalnız bir ara Kante'yi gördünüz mü ya? Hem Romalı hem Fenerbahçeli oyuncuların yanından bir tren geçti böyle.
3: Lukaku'ya Vedat'a vermediği pastan önceki defansı. Şimdi burada deparı.
2: Kerem'cim bak sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun hocam.
2: İnanç, özveri, mücadele ruhu, sistemsizliği de yanlışları da ondan sonra alt edecek kadar güçlü bir duygudur. Fenerbahçeli futbolcularda bugün o mevcuttu.
1: Ama sistemsizlik var diyemeyiz hocam bu maçta.
2: Var.
1: Biraz bu maç için diyemeyiz hocam, daha haksızlık şey,
2: biz
1: olur
2: biraz daha gerçekçi olmak lazım. Bu maç itibarıyla sistem değil, rakibe göre önlem almak. Tamam. Hem savunmada hem hücum organizasyonlarda kendini geliştirmek rakibe göre. Niye adamlar dediler ki 8 kişi birden geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, al orta sahayı merkezi sağlam tuttun. Ondan sonra oradaki pas bağlantılarıyla birlikte o hem rakibin organizasyon yapmasına, pozisyon üretmesine, oyun hakimiyetini, oyunun duygu durumunu ele almasına engel oldun. Hem de sen hakim oldun oyuna.
1: Tamam,
2: şimdi
1: işte
2: beraber Şenol'la seyrettik.
4: Ama biz, şimdi bak, türbün, Zafer'cim bir şey söyleyeyim. Orada Kerem şunu doğru söylüyor. Bugün ilk defa Fenerbahçe sistemle oynadı. Yani bir doğru organizasyon ve sistemle. Bak Beşiktaş maçı.
2: Doğru organizasyon, bak, doğru, sistem mi demek?
4: Sistem acaba? Budur işte. Sistem ya. Budur. Yani bir bak bir kompak oyun oynuyorsun. Rakibe alan ve zaman vermiyorsun. Bu bir sistemdir. Bak şimdi Beşiktaş maçının ikinci yarısını dersen o tamamen çağ dışı.
1: Hocam
4: sistem.
1: Bugün özelinde hakkını vermek lazım.
4: Bugünün
1: planı çok güzeldi.
2: Bu sistemin
1: doğruydu.
2: Tam tarifi olmaz. Bu rakibi iyi analiz etmişsin, evet. Ona göre tedbir almışsın.
1: Ama alacaksın zaten.
2: Alacaksın tabii, sen de o işi yapacaksın zaten. Yani şimdi ama zaten hep ne diyoruz?
1: Ya şöyle düşünün. Fenerbahçe önde bassa ilk düdük itibariyle böyle kazanmanın şehvetiyle öne çok çıksa bu maç böyle bitmezdi.
2: Bitmez. O zaman adam senin zayıf yerinden vurur.
1: Tamam işte.
2: Geniş alanda o koridorlar boş kalır. Arkaya sarkarlar.
1: Ona fırsat tanımamak adına içeride bu oyunu oynamak da, bu tercihte bulunmak da bir cesaret aslına bakarsanız. Çünkü tribüne vurdanıyor.
2: Zaten ne diyoruz hep? Teknik direktörün yolu cesareti kadar diyoruz. Sen böyle olacaksın. Bak baskı altında ortamda yaratılan algıya rağmen Sayın İsmail Kartal'ın üzerinde yaratılan algıya rağmen ondan sonra mental olarak İsmail düşmemiş.
1: Evet.
2: Zaten böyle olması lazım. Sen takımından beraber ondan sonra oyunu geliştirmeye çalışacaksın. Çünkü oyuncu her yaşta, her alanda, her zaman geliştirmeye müsaittir. Ama ben diyorum ki bak Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik Fenerbahçe bir eşik atlayacaksa merkezdeki pas bağlantılarını güçlendirmenin yolunu bulmalı. Bugün olduğu gibi. Şimdi ne oldu? Bu anlamda 8 numaraya işte Alex gibi, iyi bir Fred gibi, Sosa tarzı bir ekleme yapmaları bana göre Fenerbahçe adına doğru planlama olurdu.
1: Evet.
2: Yani böylece çok daha efektif ve fizik kalitenin anlamlı olduğu bir takım ortaya çıkardı. Ha şimdiki Sayın İsmail Kartal ne yaptı?

0: eldeki mevcut kadrodan alternatifli bir fikirler üretti. Ben Roma'ya karşı böyle kazanabilirim. Orta sahaya merkezi güçlü tutarım. Onların pas bağlantılarını keserim. Aynı zamanda kendi merkezde de kendi pas bağlantılarımı güçlendiririm dedi. Yaptı, bunu uyguladı. Somut görevleri bütün takımına da vermiş. O somut görevleri de bugün itibariyle yerine getiren bir takım vardı. Ve bu takım, bak skor konuşmuyoruz, farkında mısınız?
1: Evet.
0: Fenerbahçe iç sahada, bilhassa Saraçoğlu'ndaki Fenerbahçe'nin tek lütfu galibiyettir, değil mi? Ama galibiyetten bahsetmiyoruz bugün. Berabere kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin özlenen, beklenen oyunu oynadığı için taraftarın tatmin olmasından bahsediyoruz. Şimdi bugün bu skor, bana göre Fenerbahçe bugün kazandı. Fenerbahçe gelgitli skorlardan sonra ligin gerçekliğinde bugün gösterdiği oyunla, bugün gösterdiği oyun kimliğiyle taraftarını tekrar içeri aldı.
1: Mücadelenin özet görüntüleri az sonra Aspor ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da kameraların karşısına geldiğinde hocanın açıklamalarını da yine Aspor ekranlarında paylaşacağız. Galibiyet kadar değerli bir beraberlik diyor Zafer Tüzün. Katılıyor musunuz?
2: Kesinlikle
1: hissettirdikleri
2: katılıyorum.
1: Ve bundan sonrasında gösterebilecekleriyle alakalı
2: kere,
1: bu maçı.
2: Bu galibiyetten de öte Fenerbahçe'nin psikolojik olarak toparlandığını gösteriyor. Yani Beşiktaş maçından sonra hakikaten Fenerbahçe
1: bu oyunla
2: bu almış olduğu bir puanla, bakın yani bir puan belki iç sahada çok önemli gibi değildi gözükür ama siz Şampiyonlar Ligi gibi zorluk derecesi yüksek bir ligde oynadığınız için bu bir puan çok değerli gerçekten. Şimdi Fenerbahçe'nin psikolojik olarak toparlanmasının nedenlerinden biri de buradaki almış olduğu oyun ve puan. Çünkü Beşiktaş maçında Fenerbahçe gerçekten kendisini psikolojik olarak da hem de puan olarak da çok kötü hissederek ayrılan bir maç oldu. Yani bazen hani derler ya, maçı nasıl kazandığın veya maçı kaybederken nasıl kaybettiğin çok önemlidir. Bugün de mesela bu bir puanı alındığında Fenerbahçe'nin gerçekten bu puanı söke söke aldığını ve 3 puanı kaçıran taraf olduğunu söylemek lazım. Bir de bir gerçek daha var. Bence o da çok önemli. Ya Fenerbahçe bugüne kadar gelmeden evvel Roma'yı ne kadar işte allayıp pullayıp kokladık ettik değil mi sevgili Kerem? Ama Fenerbahçe'de demek ki bu seviyede bir takım. Bu seviyedeki takımlarla oynayabilecek bir takım. Ne zaman ki doğru oyunu, doğru dizilişi, doğru oyuncuları seçip bulduğun zaman bence işte Roma gibi çok önemli formda bir takımın da çok rahatlıkla oyun olarak yenebiliyorsun. İşte Lukaku gibi de Şenol çok güzel izah etti. Yani Archie Brown gibi bir tane sol bekin yapmış olduğu vuruşa bak. Bugün Vedat gibi bir tane önemli golcü, gol kralı olmuş bir oyuncunun vuruşuna bak. Hepimiz belki de siz yukarıda, ben yukarıdaydım, siz aşağıdaydınız. Ya yani dibine gir, dibine gir, dibine gir diye bağırdık mesela. Ama tabii o andaki tabii şeyi anlayamazsın yani hissedemezsin.
1: Gol çok kaçar hocam.
2: Kaçar, gol kaçar tabii.
1: Kaçar hocam.
0: Cem abi diyor ki şimdi Vedat gibi golcünün,
2: tabii.
0: Bak orada kalecinin çıkmak üzere olduğu pozisyonu ilk topta da vurabilir. Şimdi evet. Stop ettiğin zaman kaleci de geliyor, defans da geliyor.
1: Evet.
0: Onun için abi şimdi orada...
1: Hocam bu arada şu da kolay değil yani maç boyu ilk yarı sırtı dönük geldi, top almaya çalıştı, takıma nefes aldırmaya çalıştı ve Endika gibi bir baş belasıyla orada uğraşmak tabii durumundaydı. Hakikaten çok yorucu, mücadele etmesi zor bir stoper.
3: Endika'ya yani da bir sarı kart göstermedi hakem yani. Ya, tebrik ettim.
1: 4-5 faal yaptı.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Kolay defans, değil yani oyuncuyla oynamak
0: birebir. Defans oyuncusunun en yorgun olduğu an odur biliyor musun? Seninle mücadele ettiği an.
1: Evet. Ama senin de yorgun olduğun bir andır yani.
0: Vedat'ın da maşallah var şimdi.
1: Evet,
2: Vedat da iyi mücadele etti canım. Vedat da çok iyi mücadele etti ama mesela orada üstüne düşen görev dibine girecek yapacak Zafer. Orada yapması gerekiyor.
0: Abi o istop etti ya.
2: Bir de şeyi de çok beğendim.
0: O istop etti bitti.
2: Tabii. Mesela orada o gole gelmeden evvel de Kante'nin o sürüşü, o topu oraya kadar getirmiş.
0: Ya.
2: Yani müthiş.
0: Marmaray gibi gitti orada.
2: Müthiş yani müthiş. Hakikaten
0: adam yanındakilere rüzgar yaptı orada biraz terli ya.
2: Çok değerliydi o da ya, çok değerliydi.
0: Kante öyle bir gidiyor ki mükemmel ya. Bak ikinci yarı mükemmel bir şey seyrettik. Fenerbahçe farkında mısınız? Abi bu işte. Fenerbahçe kulübü ondan sonra eğer ki Fenerbahçe kulübünün önde gelen insanların en büyük görevi ne biliyor musun?
1: Nedir hocam?
0: Herkesi bir Fenerbahçe çatısı altında toplamak. Fenerbahçe kulübü öyle olduğu müddetçe öbür türlü olduğu zaman rakibi falan yok etmiyorsun. Kendini yok ediyorsun öyle. Onun için bütün o algıları bırakıp bu takıma destek verildiği zaman görülüyor ki bu takım becerebilir her şeyi. Onun için zaten şimdi genelde transferler %100 olmasa da ihtiyaç doğrultusunda transferler yapıldı. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe transferde şampiyon oluyordu, gidiyordu. Ama bu sene öyle değil. Hala hazırda hakikaten pas bağlantısını kurabilen, hem oyunun hücumunda hem de savunmada rol alabilen bir 8 numara ihtiyacı tabii ki var. Asensio'yu ben gördüğüm kadar, Şenol'un bu herhalde 1-2 ay daha yok. Asensio yok ortada. Fenerbahçe'nin oyun aklına ihtiyacı var.
1: Sağ çalışmalarına başladı ama takımla çalıştı vallahi mı? Henüz ondan emin değilim.
0: 10 gündür başladı deniyor. Hatta ben şöyle esprili bir şey yaptım. Dedim ki keten ayakkabıyla mı koşuyor, kramponla mı? Kramponla. Tamam, hazırlanıyor o zaman. Nasıl hazırlanıyor abi? Böyle bir şey yok.
1: Onu takip edeceğiz hocam. Yani. Takip edeceğiz. Eğer bir gelişme olursa Asensio'nun durumuyla ilgili de önümüzdeki günlerde Aspor ekranlarında sizinle muhakkak paylaşacağız.
0: Sana pas atayım.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir iç savaş değil, akılların ve tecrübelerin birleşmesi. Bir araya gelen Fenerbahçe çok şeyi becerebilir.
1: Hocam, Kante ve İsmail Şenol hocam daha çok kesici, savunma yönleri biraz daha önde olan oyuncular. Bartu ikisine göre daha farklı bir profil ama onu 11'de gördüğünde insanlar belki bu maç için tecrübesi ya da kapasitesi yeterli mi diye düşünmüş olabilirler. Çünkü Fenerbahçe formasıyla bu tip karşılaşmalarda onu çok izlemedik. Yani geçen yıl Karagümrük'teydi misal. Ama bugün özelinde hiç fena bir sınav vermedi. Ne dersiniz?
3: Doğru söylüyorsun. Ben de zaten ona baştan değindim. Oyunda kaldığı sürece görevini gayet layıkıyla yerine getirdi. Hatta maçtan önce burada konuşurken işte bazen bu maçın o adamı mı? Ya kardeşim, İsmail Kartal'ın elinde bu oyuncu var.
1: Evet.
3: Burada üçlü orta saha oynayacaksan üçüncü oyuncu Bartu. Bartu genç bir oyuncu. İsmail Kartal'ın o söylemine de biraz şey yaptım, yadırgadım. Ya Bartu genç bir oyuncu değil. 23 yaşında Bartu ya. 2003 doğumludur. Bizim bir takım oyuncularındandır. Bartu iyi futbolcu. Ben de şunu dedim. Bartu'ya genç futbolcu diyerek onu savunmaya alma. Niye? Bırak Bartu çıksın. 23 yaşında. 2 senedir, 3 senedir Fenerbahçe'desin. Sana hocam bu görevi vermişse sen de layıkından yere gününe getir. Futbolunu oyna dedik. Bugün oyunda kaldığı sürece görevini, haddini bilerek oynayarak yerine getirdi. Şimdi orta sahada İsmail Yüksel'in de aşırı bir performansı var. O oradaki Kante'yi de rahatlattı. Bartu'yu da rahatlattı. Hayır, oyun planına göre ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin oyun planı tamamen ikinci bölgede kompakt bir oyun tercih etti ve organizasyon olarak harika bir iş çıkardı İsmail. Orada bir gol yedi ama tesadüf bir gol yedi.
1: Evet.
3: Bunu ikinci yarı ne yaptı? Geliştirdi. Nasıl geliştirdi bu sefer Kerem? Hücum ederek geliştirdi. Bu kompak oyunu geçiş oyunlarıyla birlikte birleştirerek rakibe tehdit olmaya başladı. Nitekim de 3-4 tane çok ciddi tehdit ve gol pozisyonu, bir tanesi gol, 2-3 tane de kaçırdı. Rakibin sana kullandığı bir tane tehdit var mıydı ikinci yarı? Hemen hemen yok gibiydi. Yani kaleci Ederson şu topu kurtardı mı değil. Demek ki Fenerbahçe bu alanda kendini çok iyi hazırlıyor. Avrupa'daki maçlarını çok iyi hazırlıyor. Burada haddini bilerek oynuyor. Oyun disiplinine sadık kalıyor bütün oyuncular. Oyun planını İsmail Kartal doğru bir şekilde oyuncularına aktarmış. Avrupa'da oynadığı bütün maçlarda neticeler Fenerbahçe'nin lehine gelişiyor. Ligde ne oluyor? Ligde çıktığı zaman ben her maçı kazanacağım moduyla çıkıyor İsmail Kartal. Onun için hata yapıyor. Mesela çok basit kazanacağım dedi. Gençler Birliği maçını kaybetmesi, bugünkü İsmail Kartal'ın aslında eleştirilmesi, tartışılması gereken konuların başında o maç geliyor. Yoksa Beşiktaş maçındaki oyunu, evet ikinci yarı kötü oynadı ama kere orada bir şey değil, beis değil yani. İsmail Kartal Beşiktaş'a yener, yenilir, derbi maçıdır, buna bir şey demezsin. Evet. Akıllar hep Gençler Birliği maçında olduğu için, ama bugün iyi bir sınav verdiler. Gerçekten iyi bir sınav verdiler. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra böyle güçlü bir şekilde taraftarın önünde bence galibiyeti kaçıran taraf %100 Fenerbahçe oldu. Yazık oldu 3 puana. 3 puanla da başlayabilirdi ama her zaman ne diyoruz? Avrupa'da oynadığın maçlarda kazanamıyorsan

0: berabere bitir. Puan puandır, cebine koy. Bak dün akşam Galatasaray iyi oynadı. İlk yarıyı force etti. Şahane oynuyordu. Kazanması kaybetti. Fenerbahçe akıllı oynadı. Stratejik oynadı. Organizasyonu iyi yaptı. Oyuncuları iyi kullandı. Nitekim galibiyeti kaçıran taraf oldu. Ben bir daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraflarını da tebrik ediyorum. Beşiktaş maçından sonra bu kadar arzulu ve istekli bir şekilde tribünleri tamamen doldurmuşlar. Demek ki çok büyük ihtiyaç hissediyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni bile özlemişler.
1: Cem Hocam, ilk yarıya baktığımızda sanki böyle Greenwood'un ayağına kalacak bir maç gibiydi. Ki golde de payı var İngiliz oyuncunun, ama ikinci devre daha farklı oldu. Yine de Greenwood'u nasıl buldunuz merak ediyorum.
2: Greenwood'u iyi buldum. Ya şöyle, aslında seçtiğin oyunla maçın içerisindeki Greenwood'un aldığı roller bir anda farklı olabiliyor. Evet. Mesela ben Beşiktaş maçını canlı izlemiştim. Canlı izlediğimde Beşiktaş maçında ilk devre özellikle Greenwood'un çok içeri girmesini, acaba dedim İsmail Kartal mı çok istiyor, yoksa oyunun getirmiş olduğu o istekle biraz da çok fazla girdiğini de düşündüğüm için de disiplinsiz bir Greenwood oyunu çıktı. Ama ikinci devre baktım düzelmiş, biraz daha tabii hocanın da muhakkak telkinleri olmuş kendisine. Bugün geldiği zaman da, bugün Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Greenwood'la beraber, Fenerbahçe golü attıktan sonra Fenerbahçe'nin oyun karakteri değişti Kerem. Oyun karakteri değişince de rakibin çok gelmesiyle geniş alanlar oluşmaya başlayınca, Greenwood gibi bir oyuncunun da geniş alanları kullanan bir yetenek olduğu için de özellikle golün başlangıcı, işte Kante'nin o uzun yapmış olduğu koşusu, Vedat'a vermiş olduğu pas orada yer buluyor. Mesela Roma'da oynayanlar, mesela Fenerbahçe daha çok kendi ikinci bölgesinde kompakt kaldığı için mesela o kadar geniş alanı bulamıyor. Orayı, mesafeyi kat etmek zorunda kaldı. Onların da fizik kalitesi. Dybala'nın ayağına kramp girdi işte. İki ayağına bir de kramp girdi. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki atmış olduğu, oyuna göstermiş olduğu golle beraber reaksiyon, oyunun karakteri de tam Fenerbahçe'nin istediği gibi oluşmaya başladı. Ve o tarafında çok iyi oynadı. Gerekse alanı kapatma, beraber oynama, oyunu tutma, oyundaki saha parselasyonu, bütün bunları çok hepsini iyi yerine getirdiğini düşünüyorum. Mesela dün akşam da Galatasaray yediği gole mesela reaksiyon veremedi. Hem oyundan düştü hem de oyunu reaksiyon veremediği için de yenik bitirdi. Ama bugün Fenerbahçe'nin mesela yenik duruma düşmesine rağmen 39. dakikada Cristante'nin atmış olduğu golden sonra içeri giren Fenerbahçe, ama başlar başlamaz attığı golle de bence en büyük moral, özgüven ve oyunun karakterinin değişmesinde de çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum sevgili Kerem.
1: Siz nasıl gördünüz hocam Greenwood'u? Daha fazlasını yapabilir miydi?
3: Yapar. Şimdi kolay değil. Topla hem alan kat edeceksin, hem adam geçeceksin,
2: hem doğru hem final yapacaksın.
3: 3 metre tabii gideceksin. Arkadan şut falan, bunu sık tekrar edeceksin. Arkadan savunma desteği vermeye çalışacaksın. Onun için kolay işler değil bunlar. Bunlar özel adamların işleri, özel ayakların işleri. Yani takım içerisinde böyle mucize sayılan dönüşlere imza atacak adam olması gerekir. Onun adı da Greenwood'dur. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Avrupa arenasında hem taktiksel hem fiziksel olarak Avrupa'nın gerisindeyiz derken, hem hücumda hem de savunmada takım bütünlüğünü sağlayarak modern futbolun bütün gereklerini yerine getiren bir Fenerbahçe gördük. Ben o lafımı artık taktiksel ve fiziksel olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz bir daha kullanmayacağım. Fenerbahçe bugün çünkü bunu ispat etti. Yani hem hücumda akıllı pozisyon alma, hem alan paylaşımı, aynı zamanda adam paylaşımı, hem topa sahip olmayı kolaylaştırır, hem de olası top kayıplarında savunmayı erken başlatır. Fenerbahçe bütün bunların hepsini bugün mümkün kıldı sahada. Yani başarılı bir oyun vardı. Hem oyunun başlangıç planı, hem oyunun sonradan teknik direktörün oyunu okuyup müdahale etmesi, hem Fenerbahçe takımının ikinci yarı olağanüstü bir organizasyonla çok göz doyuran, seyir zevki veren bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe ikinci yarı bana göre mükemmeldi.
0: Avrupa maçlarının ama dikkat et 6 tane maç oynadı bundan önce Zafer. Hepsinde aynı başarıyı göster.

0: Avrupa'da bunu yapabiliyor.
1: Ligimizin gerçekliğini unutuyoruz orada.
2: Bugün oynadığı maçlardan zorluk derecesi daha yüksek maçtı. Daha
0: Olimpik Lyon maçı da öyleydi. Zorluk derecesi yüksek maçtı. Gayet başarılı.
2: Mesela oraya giderken de kötü gitti. İşte Gençler Birliği mağlubiyeti.
0: Biz rakipleri Lyon'un çok beraber... abartıyoruz abi.
2: Yok yok şey olarak ya psikolojik yani, olarak da hatırlarsan.
0: Katılıyorum oraya giderken de öyle.
2: Kötü Gençler Birliği, işte, Gençler Birliği maçı, Lyon maçına beraber hatta Lyon'a giderken herkes elendi gözüyle bakıyordu. Şenol
0: tabii
2: işte,
0: tabii. Değil mi? Bugün de öyle değil mi? Yani herkes
2: tabii.
0: Ne olacak, abi bitecek canım, falan, hoca mı değişecek zaman, şu falan.
1: Herkes onu konuştu.
0: Değil mi?
1: İşte o psikolojide hala mental olarak kendini eğitebilen, kendini yönetebilen İsmail Kartal bugün hem kendi kazandı, hem taraftarı tatmin etti, hem Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı. Ya Roma takımını gördünüz mü abi? Roma takım oyuncuları kazanmak istiyormuş gibi gözükseler de kazanma adına ürettikleri hiçbir şey yoktu.
0: Onlara beraberlik yetti ikinci yıldaki
1: evet
0: oyunda.
1: Abi. Ön alanda kalabalık mı?
0: Onlar bir puan aldı Zafer.
3: Ya, son 15 dakikada da böyle çok kovalamadılar.
1: Fenerbahçe.
0: Yani beraberliğe razı kaldılar. İkinci yarıdaki oyunla birlikte Fenerbahçe'nin oyununa karşı beraberlik onlar için iyi bir sonuç oldu.
1: Abi şimdi Fenerbahçe takımının bugün sergilediği oyuna bakarak şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe takımının futbol damarı oldu bugün. Bu oyun anlayışını, bu oyun kimliğini, futbol süreci yönetmek diyorsak, evet, devam ettirirse Fenerbahçe takımı hem Avrupa'da ülke puanını yükseltir, kendisi iyi gider, hem de ligde de tekrar şampiyonluk yarışına girer.
3: Fenerbahçe'nin fikstürü de görüntüde. Çok sadece küçük bir soru sormak istiyorum Şenol Hoca'ya bu fikstür üstünden, rakipleri de hatırlatarak. Sonra yine bugün özeline döneriz. Programın son bölümünde bu maçlar bize ne getirebilir? Onun üstüne konuşuruz. Aston Villa deplasmanı bekliyor temsilcimizi. İçeride Slavia Prag ve Liverpool maçları var. Shakhtar LASK deplasmanlarını Kadıköy'deki Villarreal mücadelesi izleyecek ve son maç Atletico Madrid deplasmanında. Hocam bugünkü oyun planına ve Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman bu profildeki böyle dengede ama zorlu görünen mücadelelerde yine böyle benzer neticeler bekleyebilir miyiz? Yani bu takım bu oyuna ve bu tip maçlara daha uygun. Bana mesela Slavia Prag karşılaşması, ne bileyim Shakhtar LASK maçı, böyle yanına 3 yazdığımız maçlar biraz daha zor olabilir. Ama böyle Villarreal'den, Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanından aynı mantaliteyle puan da çıkarabilir, galibiyet de alabilir. Sanki öyle bir takım bu mevcut takım.
0: Bravo. Çok güzel izah ettin. Çok güzel izah ettin. Ben zaten bunu hem sevgili Ender Bilgin'le yaptığımız programda bize not aldı zaten. Kaç puan dedi. Ben minimum 12 puan ve 13 puan dedim. Benim 13 puan hedefim var burada. 13 puan da 12 de giriyor.
3: Bu maça 13... kaç yazmıştınız?
0: Ben buna beraber ilk maçtır dedim. Tahmin ediyorum bunu ilk yazmadım da şöyle. Ben bu maçı beraber ilk maç, Fenerbahçe ilk defa giriyor, İyi bir Roma takımı var diye düşünmüştüm. Ben 12 veya 13 puan, Fenerbahçe zaten bu ilk 24'e 13 üstüne çıkarsa zaten Kerem o zaman girersin. İlk 16'ya giriyorsun o zaman yani. Şey, evet. Öyle
2: 15 puanlar, 16 puanlar girer yani.
0: Ya yok, 14 puanla girer Cem abi. Yani burada şu girer. Var.
3: Şu ben an burada, erken tabi bu hesap.
0: Ben burada sadece bir mağlubiyet verdim Fenerbahçe'ye. Tahmin edin artık. Bravo yani. Şimdi şurada görünen en zor maç o. Onun dışında ben Aston Villa'dan bile orada puanla döneceğini düşünüyorum.
3: Aston Villa'nın da ilk 3 maçında golü yok Premier Lig'de bu arada.
0: Aston Villa bir de iyi değil. Bütün oyuncularını sattı.
3: Evet.
0: En son hafta kazandı galiba şeyi.
3: Yok. Hull City ile 0-0 beraber 0-0. Kaldı. Golü yok daha.
0: Golü yok. Şimdi Aston Villa ile ben en kötü berabere bitirir diye düşünüyorum orada. Aston Villa dün akşam mı oynadı Şampiyonlar Ligi'nde? Dün akşam kazandı galiba.
3: Paris Saint-Germain tabii dün akşam Kulüp Brugge'yi yendi. Ligdeki 3 maçta golü.
0: Onu kaçırdım işte.
2: Ben baktım o maça ama
0: şimdi burada Slavia Prag yener. Ha, Liverpool'u yenebilir mi? Liverpool üstümüze. Bak Liverpool Atletico Madrid. Liverpool'u da niye dedim? İçeride oynadığı için en kötü dedim beraberlik. Herkes şimdi Roma Fener'i uçuracak, kaçıracak diyorlardı. Herkes göklere çıkardı. Ya göklere çıkardığın takım bu. Bu kadar göklere çıkacak bir takım
3: bu
0: değil.
3: Üstüne...
0: Onun oynadığı lig İtalya'da, evet. İtalya Ligi, İtalya iki tane son Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katılamadı Kerem. Orada 2-3 tane güçlü takım var. Onun dışında güçlü takım kalmadı. Sen daha iyi takip ediyorsun İtalya Ligi'ni.
1: Toparlanmaya
0: çalışıyor. Ben de dedim İtalya Fenerbahçe. Ya bir gardı düşmüş Beşiktaş maçında, Fenerbahçe var. Bir

0: anda Fenerbahçe ne oldu? Bir anda tekrar gündeme oturdu. Oyuncu kadrosuyla, oyun şekliyle, oyun aklıyla beraber oturdu.
1: Bu arada mücadelenin özet görüntüsü de hazır gibi. Çok kısa bir süre içerisinde, saniyeler içinde karşılaşmanın özetini A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Bunu da söyleyelim. Hazır mı arkadaşlarıma sorayım? Mücadelenin özeti hazır. Şimdi A-Spor ekranlarında. Fenerbahçe Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya. Greenwood'un pasında Bartu vuruşunu yaptı. Top kaleci Sivilar'da kaldı. Etkili geldi temsilcimiz. Fenerbahçe yine atak geliştiriyor. Kerem Aktürkoğlu, Kerem'in vuruşu Sivilar. Çıkarken top kaybı Fenerbahçe'den, pas sağ tarafa, dar açıdan vuruş, Dybala'nın şutunda Ederson başarılı. Donyel Malın, baskı altında sakladı topu, sürdü, Malın bıraktı, şut pozisyonu top ağlarda. Brian Cristante, Roma 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mücadelenin 39. dakikasında. İkinci yarıdayız. İyi pas yaptı Fenerbahçe. Bartu bıraktı. Greenwood'dan pas. Archie Brown karşı karşıya. Girdi topun dibine. Durum 1-1. Fenerbahçe Archie Brown'un golüyle Roma karşısında eşitliği yakalıyor. Güzel organizasyon golle sonuçlanıyor. Çok iyi bıraktı Greenwood. Archie Brown, Sivilar'la karşı karşıya çok soğukkanlı bir bitiriş. N'Golo Kante. Baskı altında taşıdı topu Roma alanına. Kante topla hareketli. Vedat'ı buldu. Vedat Muriç. Vedat'ın vuruşunda Sivilar gole izin vermiyor. Bartu Elmas sert vurdu top dışarıda. Fenerbahçe atak geliştiriyor yine. Greenwood'dan pas Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu, Sivilar başarılı. Roma geliyor bu kez. Dybala yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var. Dybala Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu tespit ediliyor. Kerem Aktürkoğlu diyaloğu sebebiyle hakemle sarı kart gördü. Lukaku'dan pas, Oğuz vurdu. Son anda savunmada Renş başarılı. Çok önemli fırsattan yararlanamadı Fenerbahçe. Serbest vuruş kullandı sarı lacivertliler. Top direkten dönüyor. Fenerbahçe ve Roma arasındaki mücadele bir birlik beraberlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de ilk maçında Roma ile karşı karşıya. Greenwood'un pasında Bartu Elmas'ın şutu, top kaleci Miles Villar'da kaldı. Fenerbahçe atakta yine. Kerem Aktürkoğlu çekti sağına. Kerem vurdu Svilar. Baskı altında top kaybı Fenerbahçe'den. Paulo Dybala, Dybala'nın şutunda Ederson başarılı. Donyel Malın. Baskı altında sakladı topu. Donyel Malın bıraktı. Brian Cristante, durum 1-0. Roma 39. dakikada Cristante'nin golüyle öne geçti. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Bartu bıraktı Greenwood'a. Ondan pas Archie Brown'a. Archie Brown girdi topun dibine. Durum 1-1. Çok şık bir bitiriş Archie Brown'dan. Fenerbahçe bu güzel organizasyonla Kadıköy'de maça denge getiriyor. Çok soğukkanlı bir gol vuruşu İngiliz oyuncudan.

0: penaltı kararı iptal ediliyor. Kerem'e sarı kart var. Lukaku'nun pası Oğuz Aydın. Ayak koydu savunma. Roma'da Rensch'le. Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe Ake'nin içinde olduğu pozisyonda direğe takılıyor. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.
1: Dirmesini alalım.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok enteresan. Hakikaten çok diyecek söz bulamıyoruz. Ferenc Varoş yenilgisi sonrası Fatih Tekke'nin istifası enteresandı. Bu sonları daha enteresan. Yani daha başka bir yere İsmail Hoca verdiği kararla çıtayı koymuş oldu. Bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi İsmail Kartal. Kartal'ın istifası hakikaten şu an sizde de duyduğunuz anda hissettiğim kadarıyla bende de öyle bir şok etkisi yarattı. Şenol Hocam, böyle maçtan önce hani konuşulan bazı şeyler vardı. Hoca işte böyle farklı bir yenilgi olursa vesaire gidebilir, hatta istifa edebilir gibi bir şeyler de kulağımıza gelmişti ama yani öyle bir görüntü yok. Takım bugün puan almış, galibiyeti kaçırmış. Niye böyle bir karar?
3: Vallahi hepimiz şok olduk evet. Bir kere. İsmail Kartal, ben defalarca söyledim, bu maç İsmail Kartal için bir ölçü maçı değil dedi. Bu maçı kazansa da kaybetse de bunu ortaya atanlar, İsmail Kartal bu maçı kaybetse gider şunu yapar bunu yapar. Demek ki İsmail Hoca da o kadar doldurmuş, içine sindirmiş ki böyle bir şey karar almış. Ama ben hiç böyle bir şey beklemeyi değil, duymayı bile, yani İsmail Hoca bugün yenilse bile Şampiyonlar Ligi'nde yenilmek bir hocanın ayrılmasına neden olmaz diye ben bunu hafta içindeki yayınlarda defalarca söyledim. İsmail Hoca için referans ligde oynayacağı maçlardır. Ama böyle bir karar geldi, hepimiz şok olduk. Bence İsmail Hoca'nın ikna edilip bu işi tekrar bıraktığı yerden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler zaman zaman olacaktır. Bunlara alışıktır İsmail Hoca. Yani hepimiz şoktayız. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta daha ligin başı. Yani bu konuşulanlar, tabii hafta içinde konuşulanlar İsmail Hoca'yı belli ki çok rahatsız etmiş Kerem. İnanılmaz derecede. Yani bu maç farklı olacak, bilmem ne olacak falan. Psikolojisini bozdular hocanın. Ben defalarca diyorum, yani burası bir şey olamaz. Ölçü maçı olamaz İsmail Hoca açısından. Şampiyonlar Ligi'nde dün Okan Hoca yenildi, istifa mı etti?
0: Hocam bu
3: 5 tane yedi geçen hafta.
0: Neticeyle ya da maçın ismiyle ilgili bir şey değil yani burada.
3: Ya daha çok fazla eleştiri oldu. Var. Yok, eleştiri daha çok oldu. Son dönemlerde işte İsmail Hoca şöyle, İsmail Hoca böyle. İsmail Hoca da böyle duygusal bir insan sonuçta. Onun da duyguları var. Yani böyle hiç soru almadan istifa edeceğim demesi de

0: Yani karar kendisine ait ama yönetim kurulunun bence İsmail Hoca'yı ikna edip bu işin başında tutmalı. Hiç zamanı değil. Zamanı ve yeri değil şimdi bunun. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde buraya katılıyorsun 18 sene sonra. Uçan kaçan dediğiniz Zoma'yı kendi sahanda kaçırıyorsun yani iyi bir oyunla beraber 1-1. Sonuçta puanla başlıyorsun. Bugünkü de bir başarıydı yani.
1: Hocam
2: ya hakikaten hepimiz çok şaşırdık. Yani şoke olduk desek yeridir. Ya bence İsmail Kartal'ın bu akşamın özelinde daha farklı şeyler var. Yani bu sadece bu akşam veyahut da ya bu akşam zaten istifasını gerektirecek herhangi bir şey ortada yok. Bunun arkasında kafasına koymuş yani ben burada hangi şekilde olursa olsun ben görevi bırakacağım. Veyahut da çok sıcağı sıcağına soyunma odasında çıkarken başka bir şey de olmuş olabilir. Onu bilemiyorum tabii. Soyunma odasında gelişen maçtan sonraki bir takım şeyler mi var? Maç sırasında gelişen bir takım şeyler mi var? Maçın öncesinde mi var? Yani ben olayı birikmiş bir şeyin bir son damlası olarak yapılan bir hareketten dolayı bir istifa olarak değerlendirmiyorum. Sıcağı sıcağı taze yani taze bir şekilde yapılan bir takım rahatsız olduğu hareketler olduğu için ben İsmail Kartal'ın istifa ettiğini düşünüyorum. Bir de altını çizerek özellikle de söylediği şey var. Yani Şenol tabii hepimizin yakın arkadaşı İsmail Kartal ama ikna edilip tekrar göreve başlamasıyla ilgili bir şey söylüyor Şenol. Tabii hepimizi biz gönülden de onu isteriz ama bence onun altını da çok net bir şekilde çizdi. Yani,
1: evet, evet.
2: Yani kesin net bir kararlı bir
1: hocam,
2: şekilde.
1: Hocam Erdem Akbaş bizi bekliyor. Kadıköy'de hazır. Mikson'da bu şok edici gelişmeye dair. Erdem bir şey bekliyor muydun? Bir şey duymuş muydun? Hakikaten biz maçtan bahsederken bir anda hocanın açıklamasıyla konu bambaşka bir yere gitti.
3: Kerem Canbula, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten şok edici bir gelişme. Basın toplantısında İsmail Kartal önce maçla alakalı kısa bir değerlendirmede bulundu. Oyuncularını tebrik etti. Şampiyonlar Ligi maçında karakter koyduklarını söyledi. Ardından da soru bölümüne geçileceği kısımda araya girdi. Ben dedi birkaç bir şey söyleyeceğim dedi. 3 aydır bu takımın başındayız. Çok fazla emek verdiğini söyledi ve istifa ettiğini açıkladı. Ekibiyle beraber bu kararı aldığını ifade etti İsmail Kartal. Şok edici bir gelişme. Bekliyor muydum? Böyle bir duyumum var mıydı noktasında Kerem? Aslında çok fazla girmek istemiyorum ama sadece şunu söyleyeceğim. Kulübü çok yakından takip eden bir muhabir olarak Fenerbahçe'nin olası çok kötü bir sonucunda, olası çok kötü bir sonucunda böyle bir durumu yaşanabilme ihtimali konuşuluyordu. Ancak bugün Fenerbahçe sahaya karakter koydu. Bugün iyi bir oyun sergiledi. Özellikle ikinci yarıda 3 puanı kaçıran taraf Fenerbahçe iken İsmail Kartal böyle bir karar almış olması şok edici. Kelimenin tam anlamıyla şok edici bir gelişme. Buradan sonra konu bir daha gelmemek kaydıyla dedi İsmail Kartal. Bunu da söylemem gerekiyor. Bir daha gelmemek kaydıyla dedi. Görevimi bırakıyorum dedi ve şunu ifade edeceğim. İsmail Kartal 4. kez Fenerbahçe'nin başına göreve gelmişti ve bugünkü sonucun ardından aslında çok fazla takdir edildiği, kamuoyunun genel yorumlarının İsmail Kartal'ın planının doğru işlediği, takdir edildiği ve övgüler aldığı ortamda İsmail Kartal görevi bıraktığını açıkladı. Şimdi arada bir boşluk var. Maç bittikten sonra bir şey yaşandı mı? Onu bilmiyoruz. Maç bittikten sonra herhangi bir şey yaşandı ve böyle bir karar alındı mı? Bunu bilmiyorum. Böyle bir şey yaşanmamış daha iyi olsa İsmail Kartal en azından neler olduğuna dair açıklamayı ancak kendisi yapabilir. Çünkü benim basın toplantısında anladığım bu bizzat İsmail Kartal'ın kendi içinde verdiği bir karar olarak yorumladım. Bu tarz kararların ardından geri dönüşler oluyor mu? Çok yakın zamanda Trabzonspor'un eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin istifa edip ardından göreve döndüğünü ve tekrar görevi bıraktığını yani ayrıldığına şahit olmuştuk. Geri döner mi bu yapılacak konuşmalar, görüşmelerden sonra? Yani yeni bir pencere açıldı hepimiz için, takip edeceğiz süreci Kerem. Şahsen ben de meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Beni de şok etti. Takip edeceğiz Fenerbahçe'de neler olacak. Böyle bir gecenin ardından böyle bir karar. Bunun sebepleri nelerdi? Herkes şimdi bunu öğrenmek isteyecektir. Ben de bunu öğrenmeye çalışacağım diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Birazdan İsmail Hoca'nın eğer İsmail Hoca buradan çıkış yaparsa o görüntüler de yine Aspor ekranlarında olacak. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl İsmail Kartal'ın çıkışını çekmek için burada bekliyor Kerem. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çok

0: Sıcak bir konu. Öğrenmeye, doğru bilgiyi aktarmaya çalışacağız diyelim. Ben sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Erdem, çok teşekkür ediyorum. Evet, bu gelişmeyi değerlendirmeyi sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi akşamında bambaşka konulardan aslında konuşarak başladık programı ama şu anda gündem bir anda İsmail Kartal'ın istifasıyla çalkalanmaya başladı hocam. Hiç beklemediğimiz bir anda.
2: Tebrik ediyorum işte.
1: Hoca daha önce vermiş bu kararı belli
2: ki. Bak, tebrik ediyorum. Öyle bir algı operasyonu yöneltildi ki İsmail, Sayın İsmail Kartal'ın gözünde Aziz Yıldırım korkusu gözüküyor. Efendime söyleyeyim, yok Mert Müldür dedi onun için onu oynattı. Yok şöyle yok böyle derken ondan sonra elbette ki teknik direktörün işi nedir? O aynı zamanda psikolog olmak zorundadır. Mental olarak burada kendini yönetebilmesi gerekirken de buna rağmen bu kadar sezon başında baskı gelmesi insanın nevrini de döndürür yani. İstifa Fenerbahçe'deki problemi çözmez. Problemi büyütebilir Fenerbahçe'de. Niye? Sezon başında yapılan teknik yapılanmanın daha başındayken yeniden teknik direktör değiştirmek yönetimin planlamasının sorgulanmasına yol açar. Şimdi İsmail Kartal öyle de böyle camia içerisinde aidiyatı yüksek bir teknik adam. Öyle bir duruşu var Sayın İsmail Kartal'ın. Yani
1: hocam, siz bir yarım saat önce camiada birliğin olması gerektiğinden bahsediyordunuz. Evet. Bundan mı bahsediyordunuz aslında?
2: Yani şöyle, ben yani onu
1: siz aslında camianın büyüklerinin, akil insanların tabii birlikteliğinden bahsediyordunuz tabii, ama İsmail tabii. Hoca da camianın aslında büyüklerinden biri.
2: Büyüklerinden biri. Ben onu yönetimsel anlamda söyledim. Dedim ki yani bütün önemli isimlere dedim düşen görev aynı görev olarak aynı dedim hepsine, yani kişilerin üzerinden değil Fenerbahçe'nin geleceği üzerinden konuşmalı dedim. Şimdi olabilir, henüz sezonu erken açan bir Fenerbahçe'de ondan sonra kimsenin beklemediği bir Gençler Birliği mağlubiyeti, ardından gelen olumsuz sonuçlardan sonra inanılmaz bir şekilde tekrar yargılanmaya başladı, sorgulanmaya başladı Sayın İsmail Kartal. Ama daha henüz yolun başındayken böyle olursa, yani Fenerbahçe'yi bölerseniz rakiplerinizin değil önce Fenerbahçe'yi güçsüzlendirirsiniz. Al bu davranış biçimi de moda oldu artık şimdi bu istifa. Canı sıkılan istifa ediyor gibi bir şey oldu.
1: Bu arada Mitson çıkışı da ekranda. İsmail Hoca az sonra eğer ayrılırsa soyunma odası tünelinden, çıkış yaparsa kapıdan, bunu da canlı olarak göstereceğiz. Belki orada medya mensupları soru sorabilir. Çünkü burun buruna olacaklar. Çok yakın bir mesafe olacak. Bir aksiyon olursa, bir gelişme olursa muhakkak A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Moda olduğu bir anlamda istifa etmek dediniz ama evet. Hani istifa kabul edilir edilmez. Şenol Hoca'dan öyle bir yorum geldi ama istifanın kabul edilmediği senaryoda da o aşının tutmadığını da daha çok yeni gördük.
2: Ama bak, Fenerbahçe'nin artık teknik direktör değiştirme refleksinden doğru sistemi oluşturma refleksine geçmesi lazım.
1: Ama burada teknik direktör kendini şimdi değiştirmeyi tercih etti.
2: Ama şimdi bu kadar baskıya, demek ki o da sonuçta bir insan, bazı duyguları var. Ondan sonra bu kadar birikmiş duygusal çöküntüyü bu şekilde dışa vurdu. Yoksa şu an itibariyle Fenerbahçe'nin bugün İyi bir oyun, taraftarı tatmin eden, takım bütünlüğünün olduğu bir maç sonucunda istifası bunu gösteriyor. Bu bir refleks. Fenerbahçe yönetimi bu refleksi nasıl karşılayacak onu bilemem ama
1: hocam, bu bir refleks mi?
2: Bu refleks. Bence refleks.
1: Bir karar mı?
3: Bu ya, refleksin
1: karar almış hocam.
2: Biriken bir karar şöyle. O zaman niye bu kadar Zafer, zorlu maçı beklesin?
3: Ya aslında bir şey söyleyeceğim.
2: Bu kadar zorlu maçı niye bekledi o zaman?
3: Tamam, çünkü bence maçın iyi olması
2: çok şeydi.
3: Maçın iyi, ya yani iyi bir maçın akabinde bıraktı ve bu süre içerisinde, bu kısa zamanda bence tabii biz hep böyle bir niyet okuyoruz. Niyetleri camiayı da bildiğimiz için bir takım gelişmeleri filan. İsmail Kartal dediğin gibi yani duygusal bir insan ama bu duygusallığını da yönetebilecek de deneyime de sahip. Dördüncü defa Fenerbahçe'nin başında olmak yani herkese zaten kısmet olmuyor ama demek ki İsmail Kartal'ın canını sıkan bir şeyler var sevgili Zafer. Ben öyle düşünüyorum. Ben
2: yani bugüne kadar birikmiş duyguların bir şeyi bu refleks.
3: Baskı, duygular, psikoloji, tabii bunlar önemli değerler ama bence İsmail Kartal'ın belki de İşine mi karışıyor?

0: Veyahut da başka bir şey mi oldu? Başka bir şey dikteme edilmeye çalışıldı.
1: Fenerbahçe takımında yani, Fener teknik bugün, direktör kim olursa olsun Başkan Aziz Yıldırım işe karışacağı.
0: Ya zaten aşikar. Ya zaten onu Sayın Başkan seçim konuşmalarında söylemedi mi? Yani benim odam var Samandıra'da, ben soyunma odasına da inerim, buraya da inerim zaten dedi.
1: Tabii bu sürpriz bunu, değil yani canım.
0: Bunu, hayır, bunu hepimiz de biliyoruz. İsmail Kartal da biliyor bunu
2: hocam
0: zaten.
2: Hocam ya bir daha asla dönmemek kaydıyla yani, evet, ifadesi de
0: çok
2: çarpıcı.
0: Şey,
2: bu,
0: çok çarpıcı.
2: Hani Fenerbahçe'de bir daha asla teknik direktörlük
0: yani sanki o kadar içi acımış hocam. Ki, o kadar rahatsız olmuş ki, gururu o kadar kırılmış ki. Bunun altını özellikle çizerek söyledi. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde, üstünde durulması gereken bir şey
1: sonra,
0: bence.
1: Biraz zaman geçtikten sonra doğru karar mı verdi, yanlış karar mı verdi, o da görür. Bana göre bu birikmiş stresin bir refleksiydi.
0: Bunun ama stresin ben, üstünde bir şey zaten ya.
1: Tartışacağımız Fenerbahçe'deki teknik direktör problemi mi yaşıyor yoksa yanlış yönetilen bir süreçle mi karşı karşıyayız abi Fenerbahçe'de?
3: Ya şimdi,
2: uzun bir tartışma
3: bak şimdi,
2: konusu.
3: Bu evet zaten yani. İsmail Hoca'ya...
2: Hoca bazlı biraz konuşalım.
3: Hocanın şimdi şöyle, bu sezon başında gençler birliği mağlubiyeti, arkadan Beşiktaş mağlubiyeti biraz tabii şey oldu. Gardını düşürdü İsmail Hoca'nın ama...
1: Hocaya İsmail karşı güven de kayboldu.
3: Şöyle, İsmail Hoca'nın burada reflekslerini daha güçlü tutması lazım. Fenerbahçe teknik direktörlüğünü daha önce 3 defa yapmış, tecrübeli olması lazım, duygularına yenilmemesi lazımdı. Özellikle Roma maçı öncesinde Kerem, inanılmaz bir algı yapıldı. Yok 2-3 yerse bilmem ne olursa İsmail Kartal gider mi? Bu sorular bana da geldi zaman zaman. Ben şunu dedim ya, bir Roma maçı İsmail Kartal'ın asla bir şey maçı olamaz yani, deneme maçı olamaz veya
0: test maçı
3: olamaz dedim ya. İsmail Kartal'ın ligdeki maçları test maçı olur. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Okan Buruk 5 tane Frankfurt'tan gol yiyip geldiği zaman kimse bir şey dedi mi? Al dünkü maçta Sporting'den 3 taneydi. Yani insanlar İsmail Kartal'ın üzerine çok yüklendi. Belli ki İsmail Kartal maçtan önce ekibiyle beraber oturmuş, bir karar almış. Biz maçı inşallah iyi bitir. İsmail Kartal maç kötü bitseydi istifa etmeyebilirdi. Söylüyorum, tam tersini söylüyorum. O şimdi ben burada maçı gururlu bir şekilde oynadım ve istifa ediyorum dedi. Karar maçtan önce alınmıştır. Bence biraz daha duygusal davranmayacaktı İsmail Kartal. Bu tür birçok eleştiriye zaten dayanıklı olması lazım, tecrübeli olması lazım. Daha önce 3 defa teknik adamlık yaptı. Ya olabilir, herkes bir şeyler söylüyor. Ya sen Fenerbahçe'nin teknik adamısın, bunu ister veya istemez söyleyecekler. Ama bu sefer bu maçtan önceki algı, yani bu maçı yenirse İsmail Kartal ne olur falan. İsmail Kartal da biraz daha güçlü irade göstermesi lazımdı bence. Bu işi tam düzeltmeye başlamışken, düzeltmeye değil, Avrupa'da zaten başarılı gidiyor ya. 7. maçını oynadı. Mağlubiyeti yok ya. Kerem bundan daha iyisi ne olabilir ki? Halik'te 2 tane mağlubiyet almışsın. Birisini rotasyon demişsin. Diğeri de Beşiktaş maçı yani. Olabilir, sen eleştirilebilirsin. Ama duygularına bence yenik düştü. Öyle bırakmasını ben doğru bulmuyorum.
1: Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Bir araya gireyim ya. Şenol'da...
1: Kısa, sen uzun uzun anlat. Şimdi Fenerbahçe camiasında İsmail Kartal'ın eleştirebileceğimiz şu anki açıklamasından sonra şu: oturursun yarın, alırsın kararını, yarın basılı bir açıklamayla, yazılı bir açıklamayla bunu açıklarsın. Ama koskoca Fenerbahçe takımının eskilerindensin, ondan sonra bu şekilde istifa olmaz, biraz ciddiyet ister. Maç bitmiş, ondan sonra bu birazcık da ciddiyetsizlik.
0: Zafer, ben onu biraz neye benzetiyorum biliyor musun? Yani burada
1: böyle istifa etmez Fenerbahçe hocası.
0: Kesin katılıyorum ama bak şöyle bir şey var. Mesela bu biriken veyahut da işte alınan mağlubiyetler, işte bu maç ne olur ne eder. Bundan daha öte başka bir şey var. Maçtan sonra çıkıp bunun yapılmayacağını İsmail Kartal da deneyimlerinden ve de bu kadar zaman camiayı tanıyan bir kişi olmasından dolayı bunu yapacak bir kişi değil bence. Muhakkak ki onun gururunu kıran, işine karışılma gibi, yani ben sade saha neticeleri veyahut da işte bu onun hakkında konuşulan psikolojik olarak şeyler, onların altından kalkamayacak bir teknik adam karakteri olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun bahanesi o değil. Onu şahsi görüşüm tabii. Yani hepimiz her şeyi biliyoruz. Camiayı da az çok hepimiz de tanıyoruz, biliyoruz. Ben ona bağlıyorum biraz da. Bunun altında başka bir şey var. Ama bunun altındaki başka bir şey belki yarın öbür gün, belki günler, belki haftalar sonra daha net bir şekilde çıkar. Duyarız, duyumlarımız vardır. İnsanlardan öğreniriz.
1: 5 dakikada
3: ben, bu maçtan önce abi, alınmış bir karar.
1: 5 dakika sonra unutulur.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi Şenol?
3: Değil mi? Maçtan önce alınmış bir karar. Ekibimle birlikte ayrılmış.
0: Evet, alınmış bir karar olabilir ama onun içini acıtan bir şeyler olmuş. Yani onun mesela bu başarısız sonuçlar veyahut da hani onun hakkında konuşulan ileri geri şeylerden daha ziyade onun biraz böyle gururunu kıran başka bir şeyler olmuş yani, diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Sahanın dışında hep eleştirildi. Yok çocuğu, çocuğun arkadaşı, şu bu yetersiz teknik.
2: Bu arada çok enteresan bir anda yaşandı. Mücadele sonrasında İsmail Hoca istifa açıklamasını yaparken Archie Brown medya mensuplarının karşısındaydı. O anda biz hemen sıcağı sıcağına İsmail Hoca'nın açıklamalarını değerlendirmeye başladık. Archie Brown'a açıklamaları biterken İsmail Hoca'nın istifasının bilgisi verildi. Ve Archie Brown nasıl bir tepki gösterdi? Onu da az sonra Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Yani maçın adamı ödülünü de bu arada aldığını belirtelim Archie Brown'ın. Çok keyifli olması gereken bir gecede nasıl bir kafa karışıklığı yaşayabilir? Ya işte hepimiz, bundan daha fazlası olamaz.
3: Hepimiz işte yani İsmail Hoca'nın bu akşam dinlenip bu kararı yarın verseydi
1: abi, sağlıklı
3: daha sağlıklı olurdu. Yani ama maçtan önce belli ki bu planı kafasına koymuş. Ya böyle bir maçtan sonra da bilmiyorum yani nasıl bir şey var, durum var. Yani alet rüyası maçtan önce alınmış bir karar. Bu böyle bir gösteriyor yani.
1: Vallahi Şenolcuğum ben var ya onu da zannetmiyorum. Spontane gelişen bir
3: yok,
1: şey.
3: Yok spontane
1: ya.
3: Olmaz.
0: Yok
3: ona
0: Zafer'le
3: birlikte istifa ettim.
0: Zafer kırılmış o belli ya.
1: Skor kötü gitseydi ama beni bıraktıracaklardı. Skoru iyi giderse hayır, ben bırakırım hava mı
3: kimse olur dedi. Bak kulüp iki gün önce açıklama yaptı. Bizim test maçımız falan değil. İsmail Hoca ile biz her türlü şartlarda çalışacağız diye açıklama yaptı. O
1: yönetim öyle açıklama yaptı mı ertesi hafta hoca gider
3: ya.
1: Yani.
3: Olabilir de bilmiyorum yani. Bak, böyle bir şey maçtan sonra Kerem. Bence bilmiyorum doğru olmadı bu karar.
1: Şenol'um
3: yani.
1: İsmail Kartal'ın doğruları vardır yanlışları vardır. Oyuncu tercihleri, oyun planını elbette tartışabiliriz. Öyle değil mi?
2: Tabii ki.
1: Ama Fenerbahçe'nin geleceği bir iki maçın sonucuna göre Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek camiayı yeniden belirsizliğin içerisine sokar. Bu olumlu bir şey değildir.
3: Şimdi ya biz geçen dedik, sene Zafer Tedesco 3 maç üst üste yenildi. Yani evet. Adama ilk başlarda yenildiğinde bir şey demedik yani İsmail Hoca da daha yeni başladı. Sonradan yenildi de şey biz evet. Tedesco'ya biraz istifa, bir şeyler söylemeye başladık.
0: Yani istifa eden bir teknik adamı havaalanlarından uğurlayıp havaalanından karşılanan bence tek teknik adam Tedesco'dur. Ama ben açıkçası hep gene düşüncelerimin arkasındayım. Yani İsmail Kartal'a şimdi muhakkak ki bir içini acıtan bir şey olmuş yani o
1: olmuştur.
0: Şey değil.
1: Fenerbahçe sana göre şimdi yeniden hocayı mı değiştiriyor yoksa şimdi gerçekten futbol aklını mı değiştiriyor?
0: Ya bir ben sana bir şey söyleyeyim mi? Daha da ileri gidelim mi? Bak mesela ben İsmail Kartal'ın mesela bir tartışmalar bile olabilir. Bir fikir ayrılığından dolayı bu çıkmış da olabilir. Herhangi bir konu hakkında o bile olabilir. Çünkü ben Fenerbahçe'nin başındaki teknik adamın herhangi bir sahadaki başarılı veya başarısız neticelerden dolayı istifa edebileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bu da İsmail Kartal'ın deneyimli bir teknik adam, camiayı bilen bir teknik adam olmasına rağmen ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın muhakkak ki daha başka sebeplerden dolayı bıraktığını düşünüyorum arkadaşlar.
2: Acaba bir tartışma olmuş olabilir mi? Yani geride işte kalan günlerde. Evet, belki evet. Bunu biraz araştırmak gerekiyor. Yani bazı tartışmalar olmuş olabilir. Hocanın sonuçta üstünde bir baskı var. Aziz Yıldırım'la çalışıyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihindeki en önemli figürlerden biri ama kabul etmek gerekir ki özellikle bir teknik direktör için çalışması en kolay insanlardan bir tanesi değil. İsmail Hoca ile ilgili beklenti var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk beklentisi var. Zor bir alan, zor kulvarlarda takım mücadele ediyor. Acaba bazı böyle fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir mi? Bazı tartışmalar yaşanmış olabilir mi de?
1: Fikir ayrılıklarından öte oyuncu tercihleri tartışması olabilir burada. Şimdi sen bu teknik direktörün oyun aklına, oyun fikirlerine, yaratıcı oyun kimliğine güvenmiyorsan baştan getirmezsin. Bak aslında ta en baştaki bir buçuk ay süreç içerisinde seni asiste edecek sportif direktörle beraber çalışan Aykut Kocaman'ın yerine tercih hakkı olarak İsmail Kartal'ın kullanılması ve İsmail Kartal'ın bunu kabul etmesine kadar gider bu iş. Şimdi sorgulamadan tamam ben Fenerbahçe'nin neferiyim, askeriyim, çağrıldığım an gelirim. Yok, öyle bir dünya yok. Şimdi sen 1,5 ay planlama yapılan bir teknik direktörden sonra tekrar oraya geliyorsan senin tahammül derecenin az olduğunu bilmen lazım. Hele hele şimdi 4. sefer gelmişsin.
0: Her şeye hazırlıklı olman lazım.
1: Abi bu kadar beklentilerin yükseldiği yerde senin de tenkitlere açık olman gerek.
3: Aziz Yıldırım'la bir de İsmail Kartal ilk defa çalışmıyor ki. Yani sizin dediğiniz yönden bakarsak Kerem, Aziz Bey'le ilk defa çalışmıyor yani. Daha önce de çalıştı. Aziz Bey'i onu tanıyor, o Aziz Bey'i tanıyor. Yani ben İsmail Kartal'ın ben yönetimsel olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece kamuoyu baskısı, bu maçtan önce konuşulanlar, 2-3 tane yer Roma'dan falan bu tür söylemler İsmail Kartal'ı rencide etmiştir bence.
2: Sevgili seyirciler, çok kısa bir araya gideceğiz. Çok kısa bir ara olacak. Archie Brown'ın açıklaması az sonra Aspor ekranlarında. O da bir şok yaşadı. Neler söyledi Archie Brown o anın sıcaklığıyla? Bunu ekranlara taşıyacağız. Ender Bilgin bizi bekliyor. Ona bağlantı gerçekleştireceğiz ki Fenerbahçe'ye son derece hakim, usta bir televizyoncu, gazeteci. Onun söyleyeceklerini daha sonra dinleyeceğiz ama gitmemiz gereken bir reklam var. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın. En sıcak gelişmeler bu gece Aspor ekranlarında.
4: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin silikte köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, vezir de ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
10: Sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onun istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem alırım. Ama kulübe ne zarar veririm? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Buna hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacı'yı da gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
11: Bir kenarına.
10: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda

0: de biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır, buradan bunu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki.
1: Başkanım.
0: Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu ve oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp.
1: Başkanım.
0: Camiayı da o yolda, yani siz şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını. Yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. Dört senesi bizim dönemimizden, işte sekiz sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. Bir bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Onun için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Ya kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
1: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
0: Konuştum. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
1: Biz de gördük.
0: Tamam.
1: Şişe,
0: İlaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı?
1: Hayır,
0: o zaman başka, devam.
2: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye?
2: Derken,
0: neden? Ya ben de olsam şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
3: Başkanım, siz yazın başından beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
0: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
3: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da
0: yok. Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. Efendim?
1: Nasıl olsa Samandıra'da peki nasıl bir süreç olacak?
0: Aynı süreç devam edecek.
1: Oyuncular nasıl etkileyecek şampiyonluk kurulunda? 4 maçlık mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
0: Ne yaşandı abi?
1: İstifa kararı Açı
0: Buran. Ya efendim?
1: Buran'la çok şaşırdı duyunca bu karar Samandıra'da pozisyonu.
0: Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
2: Başkanım, herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
0: Kime?
2: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde.
0: Savcılara, mavcılara, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz, dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi, onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mercilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
3: İsmail Kartal şimdi kesin bir dile devam edeceğini dile getirdi mi size şu
0: Kim?
3: An? İsmail Kartal devam edeceğini bile getirdi mi şu an?
0: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. efendim oradan bağırıyor.

0: var. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftan bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Tamam mı?
1: Başkanım, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım, her takım her maçı kazanabilecek.
0: O zaman seyirci
1: mesela,
0: ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın, tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğruları yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor, ya paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
1: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili biraz...
0: Hepsini anlatacağım, gelir dinlersiniz, tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden, lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım.
2: İyi akşamlar.
3: Çok acayip bir gece. Fenerbahçe'de 1-1'lik Roma beraberliği sonrasında teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısına geldi. Çok kısa maç değerlendirmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaklaşık 25 dakika kadar sonra medya mensuplarının karşısındaydı. Bu kez Mixon'da İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıkladı. Fenerbahçe camiası ona sahip çıksın dedi. Ben bırakana kadar teknik direktör İsmail Kartal'dır dedi. Bu iş bu kadar bitti dedi. Dünkü ayarlarımıza geri döneceğiz dedi. Bu arada Ender Bilgin'in yayınımıza katılacağını paylaşmıştım. O esnada sadece İsmail Kartal'ın istifa ettiğini biliyorduk. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını henüz dinlememiştik. 25 dakika içinde gündem bambaşka bir noktaya gelmiş oldu. Ender Bilgin, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar Kerem.
3: Hem istifayı hem açıklamaları artık beraber okumak, beraber değerlendirmek gerekiyor. Hem hoca nasıl böyle bir karar aldı? Bu kadar net bir şekilde ifade kullandı. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları için bunlar nasıl açıklamalar diyemiyoruz. Çünkü Aziz Bey'i tanıyoruz. Çok uzun yıllardır hayatımızda. Devam ediyor dedi İsmail Kartal. Bitti dedi. Bu kadar dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Senin de söylediğin gibi çok acayip bir gece yaşıyoruz sevgili Kerem. Şimdi aslına bakılırsa istifa tek taraflı bir müessesedir. İsmail Kartal maçtan sonra üstelik de özellikle ikinci yarısında gayet iyi oynadığı bir maçın ardından, 1-1 tamamlanan bir maçın ardından bir daha dönmemek kaydıyla, tırnak içinde bir daha dönmemek kaydıyla ayrılıyorum açıklamasını yaptı. Bu şok bir açıklama. Evet. Bugün bu dakika alınmış bir karar olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Bir sürecin son damlasıydı. Bardağı taşıran son damlaydı. Hani az önce sevgili başkan söyledi ya, dedi başına şişe geliyor, daha ne yapacak bu adam diye. Ama ilk günden itibaren sürekli bir baskı vardı. Giyiminden konuşmasına, iletişim sıkıntılarından başka başka detaylara kadar İsmail Kartal için ciddi bir muhalefet oluştu. Özellikle başkanın da şu sıkıntı yaşadığını söylediği sosyal medya coğrafyasında. Televizyonlarda yok mu? Orada da var. Ama dediğim gibi sosyal medyada biraz daha rahat konuşuluyor ya, rütük baskısı olmadığından. Orada yardırıyorsun gidiyor açıkçası. Şimdi dediğim gibi bu bugünün işi değildi bence İsmail Kartal'ın istifa kararını alması. Yardımcılarıyla da mutlaka istişare etmiştir. Şimdi bana Tom'la seninle konuşmamızla az önce İsmail Kartal'ın açıklaması ve Aziz Bey'in açıklaması arasında 8-10 tane mesaj geldi. İçeriden ya oradan buradan, şimdi söylemeyin nerelerden, etkili mercilerden. Tam fazlaca bilgi kirliliği var. O yüzden o bilgi kirliliğine fazla takılmadan ben şunu söyleyebilirim. Şimdi belki Aziz Bey'in, siz de söylediğiniz az önce, Aziz Başkan kolay çalışılacak bir başkan profili değildir. Onu işte beraber çalışanlar var, orada da sevgili abilerimiz var. Biliyorlar, tanıyorlar. Biz de tanıyoruz. Biz de defalarca hem program yaptık hem dışarıda konuştuk, görüştük, aynı ortamlarda bulunduk. Kolay çalışması kolay olmayan bir başkan, ama bu zaten biliniyor. Bilinmeyen bir şey değil ki. Bu işin bilinen tarafı. Mutlaka Aziz Bey İsmail Hoca'yı zorlamıştır. Bunu da bir şey demiyorum. Bunun böyle olmaması zaten Aziz Bey'in tabiatına aykırı. Ama İsmail Kartal da bunu peşinden kabul ediyor. Zaten kabul ederek geliyorsun. Görevi kabul ettin mi o şeyi de kabul ediyorsun. O riski de kabul ediyorsun. Ama bir süreç vardı. Gerçekten acımasız bir süreç vardı. Ve o sürecin sonunda da İsmail Hoca, bence ben mesela Şenol Hoca'ya katılmıyorum. Bence yenilse de ayrılacaktı. Yenilse de, yense de bugün ayrılma düşüncesi kafasındaydı. Bu planla, yani bu sonuçla daha da böyle dik bir duruş sergileyerek bırakma imkanı doğmuştu. Ama ne oldu? Şimdi Aziz Bey şeye girmiş, soyunma odasına konuşmuş. Odasında İsmail Hoca'yla, soyunma odasında teknik adamın bölümü var biliyorsunuz. Ayrı bir odası var. Konuşmuşlar ve bırakamayacağını, bırakmaması gerektiğini söylemiş. Bıraktım onu az önce, ne dedi? Bakın, bırakmış bir teknik adamın görevinden ayrılamazsın denmesi, yani istifanın kabul edilmemesi ilginç bir süreçtir. Daha yakın zamanda taze Fatih Hoca'yı yaşadık. Bir maç sonra tekrar istifa etti, kabul edildi. Şimdi burada böyle neden olmadı biliyor musunuz? Kilit konuşmayı Aziz Başkan yaptı. Biraz önce ne dedi? Ben olduğum müddetçe o da buradadır. Ben onun büyüğüyüm. Başka bir hareket tarzı, başka bir tasarrufu olamaz dedi. Burada ön aldı. Yani yönetim kabul etmedi. Devam ediyor tarzı bir durum değil bu. Öyle bir ön aldı ki ben ne kadar sürede buradaysam o da burada dedi. Yani kendi varlığıyla beraber kredi açtı İsmail Kartal Aziz Yıldız. Dedi ki ya benden de sıkıntı yaşayabilirsin. Camiadan da, sosyal medyadan da, oradan da, buradan da. Ama ben varsam sen de varsın. Bundan daha büyük bir kredi yok. Bunu şu anda arkasına aldı. Yelkenini rüzgarla doldurdu İsmail Kartal. Eğer şu açıklama olmasaydı, ben İsmail Kartal istifa etmemiş olsa da, yani geri dönme, kabul edilmemiş olsa da istifası, bir iki maç sonra yine bırakabilir derdim. Şu anda şu açıklamayla Aziz Yıldırım onun da önünü almış oldu. Fazlasıyla çalkantılı bir geceydi. Düşünsenize Archie Brown'un, birazdan ekrana getireceksiniz, şaşkınlığını. Ya bu oyuncular 3. teknik adamla çalışıyor. Çok değil yani 14-15 aydır falan. Mourinho, Tedesco, Archie Brown. Arada şey falan da var. Zeki Hoca falan da var. Yani bu artık dayanılması zor bir sirkülasyon oyuncular içinde. Yok şimdi şey çıkıyor, hemen haberler çıkıyor. Bana geliyor işte şu oyuncu konuşmuş, şikayet etmiş. Bu oyuncu şöyle demiş. Bu oyuncu ben oynatmıyordu, bilmem ne oldu demiş falan. Ya arkadaş, Bu nasıl bir bilgi düzeni? Sanki içeriden şey akıyor sürekli.

0: sürekli bilgi akıyor. Yok böyle bir durum. Dediğim gibi toparlayacak olursak çok çalkantılı bir geceydi ama gecenin finalini Aziz Bey iyi yaptı diye düşünüyorum. Yoksa sadece kararı ötelemek anlamına gelen bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Aziz Bey kendi varlığıyla İsmail Kartal'ın varlığını eşitledi, dengeledi ve biz beraber gelir ya da gideriz dedi. Bence bu şekilde noktayı güçlü bir şekilde koymuş oldu.
1: Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Stüdyodaki konuklarıma döneceğim şimdi. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ender Bilgin'den de sıcağı sıcağına ilk değerlendirmesini aldık. Şenol Hocam, Ender Bilgin'in söylediği bir ifade çok önemli. Kendi varlığını İsmail Hoca'nın buradaki varlığına bağladı dedi. Yani İsmail Hoca bu açıklamayla beraber normal şartlarda kağıt üstünde 2 saat önce olduğu pozisyondan daha iyi bir pozisyonda, yani varlığı başkanın apolet varlığına bağlı. Evet, apolet aldı.
2: Doğru.
1: Bayağı enteresan bir
2: şimdi
1: konu.
2: Şimdi bak yani. Aziz Bey gidip İsmail Kartal'a sen burada devam ediyorsun demişse İsmail Kartal'ın başka bir şansı yok. Edecek. Neden? Şimdi Aziz Bey bu kulüpte yaklaşık 20 sene başkanlık yaptı. Ondan önceki dönemde yöneticilik dönemi var. İsmail Kartal'la beraberliği futbolculuğundan başlıyor. İsmail Kartal teknik adam oluyor. Teknik adamlığından bütün süreçlerin içerisinde İsmail Hoca ile beraber. İsmail Hoca ile Aziz Bey başkan hoca, başkan futbolcu ilişkisinin dışında Kerem bir abi kardeş ilişkisi var.
1: Evet.
2: Aziz Bey'i İsmail Kartal'ın kıracağını asla ve asla düşünmedim. Ben bu olayı zaten buraya gideceğini bildiğim için İsmail Kartal'ın bu istifasını ben kabul etmiyorum dedim. İlk yayında açıklama yaptığı anda ben kabul etmiyorum. Doğru bir açıklama değil. Ben diyemedim o ara ki Aziz Bey gider bunu ikna eder. Büyük bir ihtimalle öyle olacağını da tahmin ediyordum. Bu olayın yapılan işte tam bu arada yapılan eleştirilerin bu yönetimden mi Aziz Bey'den mi olmadığı ortaya çıktı. Demek ki Aziz Bey tarafından İsmail Kartal'la bir aralarında bir sıkıntı olmadığı ortaya çıktı. Doğru olan şu, Aziz Bey dedi bu süreç içerisinde camiada İsmail Kartal'a ilk defa bu kadar şey oldu maçtan önce. İşte yenilince gider falan şu bu konuşuldu. Sosyal medya patladı ki bunun önünü biz de alamadık, burada söyledik. Yani bir Avrupa maçında İsmail Kartal'ın mağlup olması İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kulübünden ayrıca anlamına gelmez. Bunu insanlar ama farklı tarafa çekti. Bir grup var ki Fenerbahçe'deki eski futbolcuların Fenerbahçe'de teknik adamlık yapmasına karşı. Geçen sene Tedesco bu takımın anasını ağlattı. Olmayanı yaptı. Ya burada biz en son 5-6 ay sonra bu hocayla devam edilmez dedik. Ya İsmail Kartal için daha 4. 5. maç herkes İsmail Kartal'la devam ediyor. Ya bu adamın ne günahı var ya? Bir takımın düzülüşü var, bir yani bir düzeni var, bunu oturtturmaya çalışıyor. Bir de Avrupa'da son derece başarılı. Bundan önceki döneminde de Avrupa'da Türkiye'ye en fazla puan kazandıran teknik adam İsmail Kartal'dı. Görev yaptığı süreçler içerisinde bayağı bir işler yaptı. Ha Aziz Bey kal demişse İsmail Kartal da zaten ona tamam abi kalıyorum demiştir. Kıramaz çünkü kırmaması gerekir. Yıllardan beri abi kardeş gibi futbolculuğundan başlayan bir ilişkileri var. Yani o süreç içerisinde İsmail Kartal duygusal davranmıştır. Ben ilk açıklamasında dedim.
1: Evet.
2: Duygularına yenik düşmüştür. Oysa daha güçlü ve iradeli durması lazımdı. Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunda güçlü olmak lazım, öyle kırılgan olmamak lazım. İsmail Hoca için de iyi bir referans olmuştur. Bundan sonra da artık kimsenin İsmail Hoca'yı ara sıra eleştiri biz de yapıyoruz. Ben de dedim Gençler Birliği maçında yaptığı hatadır. Evet. Bu kadar rotasyon olmaz. Beşiktaş maçında İsmail alsan daha, ya bunları da zaten bunları da katlanamayacak bir durumdaysa zaten olmaz orada hoca. Bunları katlanacak. Arkadaşıyız mı söyleriz. Kötü oldu, iyi olduğu zaman övüyoruz. Şimdi insanlar diyor arkadaşınız koruyoruz. Korumuyoruz. Biz ona doğru yolda bizim düşüncelerimiz doğrultusunda bir şeyini anlatmaya çalışıyoruz. İster alırsın ister almasın.
1: Bizim eleştiri de olacak bu arada.
2: O kadar olacak yani. Sen de benim fikrim budur. Diyorum herkes söylüyor.
1: Bu arada
2: ama
1: şunu
2: bunun

0: Rencide edici, kırıcı bir şekilde İsmail Kartal'a bir takım şeyler oldu. Bence İsmail Hoca oradan alındı, bu hale geldi Kerem. Ama her şey süt liman oldu. Şimdi eskisinden daha sağlam geri döndü.
1: Onu ilk kötü neticede göreceğiz.
0: İlk kötü netice, bundan sonra kolay kolay İsmail Kartal bu moralle, zaten morali bozuktu, gardı düşüktü. Şimdi morali depolar, gider uyur, yarın antrenmanda sağlıklı bir şekilde çıkar. Geri dönüşü muhteşem olur bence.
1: Cem Hocam, çok fazla şüphe içeren bir süreç sanki Fenerbahçe'yi şu an itibariyle bekliyor. Yani çok taze bir örnek olduğu için Fatih Tekke meselesi, zihnimizde ister istemez aynı sorular dolaşıyor. Yani burada misal takımın reaksiyonu ne olacak? İsmail Hoca, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışmak istemediğini mi düşünüyordu? Eğer böyle düşünmüyorsa Aziz Yıldırım'ın kendisini göndermeyeceğini bilerek bu kararı alarak güçlenmek mi istedi? Ya da bilmiyorum, yani bundan sonrası hoca için daha da zor gibi geliyor bana.
2: Ya sevgili Kerem, bir kere başkan bu konuşmayı yaparak bir kere başkanla olan herhangi bir anlaşmazlık şüphelerini ortadan kaldırdı. Yani
1: başkan gerekeni yaptı,
2: onunla ilgili bence şüphe yok. Bence bu çok değerli ve önemliydi. Çünkü başkanın bu konuşmayı yapması hepimizin kafasında, ben de ifade ettim. Acaba bir şey mi oldu? Bir anlaşmazlık mı var? Bir tartışma mı var? O şüpheleri ortadan kaldırdı.
0: Zaten başkanla beraber. Lafını unutma, bir şey söyleyeyim, öyle devam et. Fenerbahçe'de zaten Aziz Bey ile hocanın arasında bir şey olursa biz kontrol yöneticilerle ilgili bir şey olmaz yani.
2: Hayır zaten.
0: Doğru mu abi?
2: Hayır, olabilir de zaten yani insan, yani ya başkanlar.
0: Yok, bir tek başkanla olur yani.
2: Tabii ki.
0: Olmaz.
2: Hayır zaten biz de öyle ben şahsen dedim, acaba başkanla bir şey mi oldu yani? Çünkü çok ani böyle bir surat ifadesi, vücut hareketleriyle bakıldığında İsmail Kartal'ın çok fevri bir hareketle bunu söyledikten sonra acaba soyunma odasında herhangi bir tartışma mı çıktı dedim. Ve başkan da çıkıp öyle bir şey olmadığını ve daha doğrusu o minvalde söylemleriyle beraber onu doldurmuş oldu. Ve de İsmail Kartal'ın da beraber devam etmesiyle, işte bu işin sonuna kadar beraber gitmesini istediğini ifade eden sözleri oldu. Ben de işte Sayın Başkan'ın dediği gibi, yani işte bu kadar gene her şeye rağmen başarılı olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne girmiş 18 seneden sonraki bir takımın teknik direktörüne tribünden bir şey atılmaması ve belki de o tribünden atılan bir şeyi İsmail Kartal'ın içini çok acıttı. Belki de bardağı taşıran son damla o oldu.
0: Yani bir
2: gibi
0: tek o atılmamıştı.
2: İşte,
0: belki de bir söylemler de olmuştur.
2: Bardağı taşıran
0: belki
2: damlalardan biri de o olmuştur diye ben şöyle şahsen öyle yorumlamak istiyorum. Bundan sonra tabii senin de ifade ettiğin gibi Kerem, yani zor süreçler başlıyor. Yani hani çok erken yaşadığımız bir Fatih Tekke örneği var. Sonrasında bu işler nasıl gelişecek? Çünkü Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakılınca, İsmail Kartal'ın açıklarına bakılınca çok kuvvetlendirilmiş bir istifa mekanizmasının sözlükleri var.
1: Evet.
2: Şimdi bunları söylediğiniz zaman buradan geri dönüp evet baba oğul ilişkisi vardır, katılıyorum. Sayın Aziz Yıldırım bu camianın evet bir babasıdır, bir değeridir. Uzun yıllar çok önemli bir onursal başkanlık apoletlerini takmış bir başkandır. Dolayısıyla her şeye rağmen de İsmail Kartal başkanın bu söylemlerine nasıl bir cevap verdiğini bilmiyoruz. Ama başkanın söylemleri tekrar yarın antrenmana gelecek, başlayacak gibi bir ifadeleri var. Ya bundan sonraki süreç Sayın İsmail Kartal kardeşimiz, arkadaşımızın bu kuvvetli bir sözleri nasıl algılanacak, bunun arkasından nasıl dönecek, bunlar nasıl işe yapacak, bu süreç içerisinde hepimizin merakla beklediği davranışlar ve cevaplar olacak. Ya maalesef bu Fenerbahçe camiasının böyle bir kaderinde, genlerinde, DNA'sında böyle şeyler var sevgili Kerem ya. Yani bir oh diyemeyen bir Fenerbahçe var. Burada ne güzel mesela hep beraber konuşuyorduk. İşte maçı incini cincini çıkarıp burada her şeyi sahanın içerisine, her salisi, saniyesini, her futbolcuyu konuşurken olay bambaşka bir yere evrildi. Maalesef dediğim gibi yani Fenerbahçe camiası bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çok gerçekten aşırı bir stres yüklü. Yani yıllardan beri şampiyon olamamanın getirmiş olduğu ve bununla beraber birbirleriyle hep hesaplaşma işlerine girmiş, işte bir yönetimlerin olduğu bir süreç içerisinde ve Bu süreçte de işte her

0: Hep beraber çalıştık. İsmail Kartal da yani en eskilerden biriyim tanıyan ve sizler de hep beraber arkadaşımızsınız. Hepiniz İsmail de Kartal da tanıyorsunuz.
1: Beraber futbolda oynadınız.
0: Aynen, hepimiz oynadık, ettik. Dolayısıyla da biraz İsmail Kartal buraya da geldiyse herkesin de rahat bırakması lazım. Tabii ki biz buralarda bu görevlerde olduğumuz zaman oyunu da İsmail Kartal'ın yanlışını da doğrusunu da negatifini de pozitifini de hepsini bir şekilde doğru sözcüklerle onu rahatsız etmeden eleştireceğiz tabii.
2: Dozunu aşmadan.
0: Tabii yani hiçbir zaman için yani oyunu abartmadan, köpürtmeden İsmail Kartal'ın yanlış yaptığını veya doğru yaptığını, oyunda bu olduğunu bunu söyleyeceğiz. Ama ben hep şu tarafındayım. Yani bazen işte böyle bir hani öfkeyle kalktığın zaman yani keskin keskin küpüne zarar verir misali. Bu geceyi öyle adlandıralım. İnşallah İsmail Kartal, Aziz Bey bir araya gelir. Fenerbahçe camiası için gelecekte neyse mümkün olan, hayırlısı olan neyse o olsun. Ama bundan sonra da gerçekten kolay bir süreç değil. Zor bir süreçte başlayacak, bu bir gerçek.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahramanı Aziz Yıldırım'dır. Bunu Fenerbahçe camiası kabul ediyor. Bu böyledir. Sevgili başkan net de bir mesaj verdi. Dedi ki bizimle beraber kalacak ben olduğum müddetçe diye. Buna birkaç açıdan bakmak lazım. Şimdi yönetim Sayın Aziz Başkan'ın bu beyanatıyla yönetim sorumluluğu üstüne aldı. Alıyor şu an itibariyle. Yani hoca gitsin sorun çözülsün kolaycılığına kaçmadı Sayın Aziz Yıldırım. Burada İsmail Kartal'a daha büyük bir destek vermiş oldu. Bundan sonra Kartal sürekli gidecek mi kalacak mı sorusuna da bu baskının devam etmesinin de önüne geçti. Ve en önemlisi de futbolculara mesaj verdi. Yani dedi ki hocamızın arkasındayız. Her türlü şartlarla onunla beraber sezonun sonuna kadar devam edeceğiz. Onun için soyunma odasındaki İsmail Kartal'ın otoritesinin devamını artarak sağladı. Sayın Aziz Yıldırım. Olumlu açıdan.
1: Hoca burada dedi takıma da.
2: Tabii. Ona büyük destek verdi. Şimdi kimse kıpırdayamaz. Futbolcu çünkü gözlemler. Ortamı gözlemler, ne oluyor ne ediyor. Şimdi teknik direktörün yaptığı icraatlar futbolcuyu ikna eder diyoruz ya. Şimdi her türlü icraat yapsın yapmasın artık garantiyi verdi Sayın Aziz Yıldırım. Futbolcuya da o mesajı iletti yani. Onun için kendi teknik direktör tercihinin arkasında duran bir Aziz Yıldırım. Bana göre demin söylediğim gibi Fenerbahçe her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahramanı olduğunu tekrar gösterdi. Bir kaos ortamı yaratılmasının önüne geçti. İsmail Kartal, şimdi biraz da mecazi olarak yaklaşayım. Sayın İsmail Kartal'ın haplar kullandığını, antidepresan kullandığını falan söyledi. Ondan sonra ben de mecazi olarak diyeyim. O hapları kullananlar böyle ani refleksler verebilirler. Onun için İsmail Kartal'ın da ilk başta söylediğim gibi ben bunu bir refleks olarak kabul ediyorum. Bu kadar baskıya sonuçta insan, her ne kadar teknik direktör her şey olmalı, metodolog, lider, psikolog bunları söylesek de İsmail Kartal'ın da insan olduğu için böyle zafiyet göstermesini gayet doğal karşılamak lazım. Bu güzel oyun ve bir güzel geceyi ondan sonra bu şekilde kaos ortamına sokmamak lazım.
1: Yani bambaşka şeylerden aslında bahsediyorduk. Tabii. Üstüne de konuşacaktık ama gündem tabii ki bir anda değişti. Üst üste gelen açıklamalarla.
2: Bir de Kerem'ciğim şimdi Sayın Aziz Başkan'a destekleyen bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi bazen rakip takım değil. Yani kendi değerlerini birbirine rakip haline getiren anlayış. Onun için bu cami artık bir ve bir araya gelsin. Bu sene o sene olsun. Onun için ben bu takım oynadıkça bugün sahada verdiği oyun anlayışı, bugün sahadaki bütünlük, bugün inanç özveri mücadeleye saygı duymak lazım. Bu futbolu geliştiren Fenerbahçe'nin her platformda başarılı olacağını düşünenlerdenim. Onun için Fenerbahçe forması altında herkes birleşmeli. Güzel.
3: Doğru. Yani Fenerbahçe doğru forması derken herkes forma mı giyecek?
2: Giyiyor zaten. Şenol'um ben hayatımda böyle bir şey görmedim.
3: Taraftardan bahsediyorsun.
2: Bak Kerem, bir şey söyleyeyim mi sana? Bize Fenerbahçe taraftarına

0: sahte. Öyle merdiven altı forma falan aldıramazsın. Almazlar. Alana da şiddetle karşı çıkarlar. Özveridir bu. Çoluğun çocuğun nafakasından gidip para vermek. Bugün forma dediğin zaman 5-6, 6,5 milyon. Onun için yani taraftar, kimse kusura bakmasın, takımın sahibi taraftardır. Onun için gelen başkanlar, teknik direktörler, oyuncular, bizler, eskiler filan, bunlar bizimkiler hizmet yarışıdır.
1: Tabii ki.
0: Biz verdiğin hizmette gurur duyarsın. Ama futbol biter, normal vatandaş olursun. Biz de taraftar oluruz. Futbolun her bölümünde olmuş oluruz ama. Ama futbolculuk, teknik direktörlük. Bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi milli takımda görev alan iki tane insan değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bak, değerlere sahip de çıkılması lazım. Ya arkadaş, bunca sene bilgi birikimden sonra şiddetle eski bir futbolcunun görev alması, o futbolcunun kendi değerleri altında, aidiyet duygusu altında oyuncular yetiştirmesi, squat anlamında oyuncular bulup ki havuz onların elindeydi. Öyle değil mi Şenol? Şimdi bunların göreve gelmesi kadar doğal bir şey yok ya. Bu neden eleştirilir? Ben onu anlamıyorum. Yani her konuşulan laf aman arkadaşını kolluyor, aman kendine yol açıyor diye algılanmaması lazım. Ya doğru bir planlamayla, biz hep neden bahsediyoruz? Ben artık sistem değil, teknik direktör değişikliğinin konuşulması gerektiği Fenerbahçe'de niye söylüyorum? Bir sistem, bir kültür yaratılsın. Onun dahilinde o kültür dolayısıyla alttan gelen oyuncularla çalışan o konu için yeterli hocalar görev alsın.
1: Bu noktada Şenol Hoca'ya bir sorum var. Cem Hoca'dan da yine konu hakkında görüşünü almak istiyorum. Takıma bir mesaj mıdır? Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın açıklaması ve nasıl bir atmosfer olacak bundan sonrasında? Takım içinde oyuncular da netice itibariyle takip ediyorlar bu durumu.
2: Ya zaten gördüğümüz kadarıyla şu anda Aziz Bey'in yaptığı her açıklama oyuncular için bir direktiftir.
1: Evet.
2: Bunu net bir şekilde altını çizerim. Aziz Bey zaten gittiği zaman bütün oyuncular Aziz Bey'in geçmişini de biliyor. O kulübe gelip de transfer yeni olan oyuncular da eskilerden, orada çalışanlardan Aziz Bey'in nasıl bir karakter, güçlü bir karakter olduğunu biliyorlar. Aziz Bey kızdığı zaman hiçbir zaman hiç ağzından bile laf esirgemez. Direkt yüzüne söyler. Ama kırıcı olur veya olmaz, ayrı bir şey. Ama doğruları söyler. Aziz Bey çıktı, net bir şekilde ifade etti. Ben burada o sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la çalışacağım dedi. Hatta ben dedim ki İsmail Kartal'ın istifası doğru değil dedim. Aziz Bey zaten yarım saat, bir saat sonra gitti. Hemen geri aldırttı onu. Yani Aziz Bey kolay kolay hocayla ayrılmaz. Kendisi de açıkladı zaten. İki tane hoca dedi. O da dedi hocalıklarından dolayı değil, başka bir şeyden yolladım dedi. İlk defa. Çünkü ben iyi hatırlıyorum ki
0: kardeşinin yüzünden gönderdi.
2: Şöyle ben şunu biliyorum bak, yanılmıyorsam Ersun Yanal döneminde 7 mağlubiyet aldı üst üste, yollamadı. Aykut Hoca döneminde böyle bir 5 mağlubiyet var, yollamadı.
1: Hocam bir virgül koyuyoruz, Kadıköy'e dönüyoruz. Erdem Akbaş bizi bekliyor, sevgili seyirciler, elinde yeni bir gelişme var. Bizimle paylaşacak, söz Erdem'de.
3: Kerem Can Bulat, sıcak bir gelişme var. Evet, vardı, hatta Fenerbahçe'de konuyla ilgili açıklama yaptı. Öncelikle ben Fenerbahçe'nin açıklamasına döneceğim hemen. Çünkü Fenerbahçe'nin kulübü açıklaması şu an için an itibariyle en sıcak olan konu. İsmail Kartal'a su şişesini atan şahıs 62-22 sayılı kanundan gözaltına alındı. Fenerbahçe kulübü de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öncelikle şunu söylemem lazım. İstanbul Emniyeti konuyla ilgili çok hızlı bir şekilde görüntüleri tespit edip şahsı hemen yakaladı. Olay anında hemen şahsı bulup gözaltına alındı. Çok hızlı bir şekilde kişinin tespit edildiğini ve İstanbul Emniyeti'nde görevini hızlı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyelim. Peki Fenerbahçe ne açıklaması yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 62-22 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Aziz Yıldırım açıklamasında İsmail Kartal'ın atılan su şişesinden dolayı istifa ettiğini, bu duruma çok üzüldüğünü ve kendisiyle bu konuyu paylaştığını, istifa ettiğini söylemişti. Maç sonu yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım. Ve bu görüntülerde biraz önce ortaya çıkmış oldu. İstanbul Emniyeti gerçekten...

0: konuyla ilgili çok yakın ilgilendi ve ardından savcılığa götürüldü. Kişinin kimliği tespit edildi, ifadesi alındı. 62-22'den seyirden men cezası verildi. Bu tarz davranışları tribünlerimizde, bu tarz davranışları spor sahalarında görmek istemiyoruz. Biz de sporu yakından takip eden, spor medyasında çalışan insanlar olarak hiçbir şekilde sahaya veya futbolculara, teknik direktöre veya taraftarların kendilerine attığı suç şişelerini, hakareti veya tehdit unsuru içeren eylemleri doğru bulmuyoruz Kerem Can Bulat. Fenerbahçe çok yoğun bir gece geçirdi. İsmail Kartal istifa etti. Ardından Aziz Yıldırım görevine devam ediyor. Suç şişesiyle alakalı, suç şişesi atan şahısla alakalı gelişmeyi de an itibariyle öğrendik ve paylaştık. Fenerbahçe konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi yarını bekleyeceğiz. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi Aziz Yıldırım. Bekleyip göreceğiz. Yani aksi bir açıklama İsmail Kartal cephesinden gelmediği takdirde Fenerbahçe'nin yarın antrenmanı var. Yarınki antrenmanı, yarın öğle saatlerinde antrenmanı var Fenerbahçe'nin. Yarınki antrenmanı takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından sıcağı sıcağına paylaşmaya sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Çok uzun bir gün oldu. Fenerbahçe'de hem oynanan Roma karşılaşması, hem İsmail Kartal'ın istifası, ardından Aziz Yıldırım'ın medya mensupları karşısında yaptığı açıklamalar ve istifayı kabul etmemesi çok çok acayip bir gecenin içinde olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatma ihtiyacını da bende doğuruyor. Yarını bekleyeceğiz dedi Erdem Akbaş. Yarın mutlaka yeni bir gün ve yeni heyecanlar olabilir Sarı Lacivertli camiada. Tabii önce
2: Kerem'ci, bu şişeyi atan adamın yanındaki taraftarlar ne yaptı?
1: Hocam bilemiyoruz onu. Yani ama çok hızlı bir şekilde reaksiyon alınmış. O kesin. Erdem zaten bilgiyi paylaştı. 62-22'den İsmail Kartal'a şişeyi atan şahıs gözaltına alındı. Fenerbahçe'de açıklamayı yaptı. Biz de üstüne durduk bu konunun. Hocam heyecanlı bir atmosfer, o kesin. Ama herhalde işleri toparlamanın yolu sakinlikten geçecek.
3: Kesinlikle ya, başkanın çıkıp özellikle maçtan sonra İsmail Kartal'ın bu açıklamalarından sonra bu açıklamaları yapması aynı zamanda hem toparlayıcı hem de konuya daha bir açıklık getirerek de herkesin içine su serpen, Fenerbahçelilerin en azından böyle algılayabiliriz. Tabii ki başkanın orada söylemlerin içerisinde özellikle YouTube, özel programlar yapanlar, özel medya, genel medya gibi bakılan bu işleri yapan kişilere de aba altından sopa da gösterdi. Söylemek lazım. Bir de kendi içimizde bir hukuk kurulumuz var. Bunlarla ilgili Fenerbahçe değerlerini, yani değerleri derken Fenerbahçe'de spor yapmış veya futbol oynamış değerlerinin dışarısında Fenerbahçe'nin kendi özellikle aidiyet duygusunu, mücadele ruhu, kültürel duruş sergileyen bir ruha, buna kesinlikle şiddet gösterisinde bulunan herkese karşı da bir duruş sergileyecek ve bununla ilgili de cezai müeddiyeler, yaptırımlar uygulayacak diye bir orada açıklama da sözleri içerisinde o minvalde konuşmalar yaptı başkan da. Başkanın tabii ki özellikle bu tip sosyal medyadaki konuşmalardan dolayı İsmail Kartal'ın çok etkilendiğini hep ifade etti ve onun altını özellikle de çizdi. Ben de zaman zaman işte biraz önceki ifadelerimde de hep onu söyledim. Yani sevgili İsmail Kartal'ın hoşlanmadığı şeyler varsa bunun çevresindeki insanlar mümkün olduğu kadar onun moralini daha düzeltecek veyahut da daha moralli, çalışma şevkili, duygusuyla oluşabilecek bir ortamı, iklimi muhakkak ki yaratmaları lazım. Nedir bu iklim? İşte sosyal medyadan çok etkilenen bir teknik adam var. Tamam, kabul edelim ama ona bu haberleri götürmemek, göstermemek, onunla ilgili şeyleri çok fazla şeyleri önüne koymamak lazım. Burada tabii İsmail Kartal...
1: Hocam bir virgül koyalım. Hazırda bir görüntü var. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler. İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahsın 62-22'den gözaltına alındığı bilgisini sizinle paylaşmıştık. Kare içinde de sevgili seyirciler, Erdem Akbaş'tan gelen görüntü ekranda, bunu da paylaşalım. Sıcağı sıcağına Aspor ekranlarında bu görüntüyü
2: İsabet
1: de
2: yok ama, değil
1: görüntüye
2: mi?
1: Getiriyoruz. İsabet olup olmadığını bilmiyorum hocam. Onu söyleyeyim. Ama aksiyon çok net.
2: Evet.
1: Burada da görüntüde kare olarak biz de ekranlarınıza yansıttık sevgili seyirciler. İsmail

0: Kartal'a şişe fırlatan şahsın 62-22'den gözaltına alındığını bir kere daha paylaşmış olalım ve bu sıcak görüntüyü de ekrana getirmiş olduk. Keşke tabii ki bu tip gelişmeler yaşanmasaydı. Hoca da yani burada böyle bir tavrı, hiçbir hoca, hiçbir insan hak etmiyor yani, onu da söylemek gerekiyor, bunu da vurgulamak tabii şart yani.
1: Bu seneler evvel kaybettiğimiz asalet duygusunun göstergesi, biliyor musun? Bir saygı göster ya, sen kendi taraftarı olduğun. Boğulacağıma Fenerbahçe yazar dedim ben ilk önce Fenerbahçe taraftarı için. Sen kendi teknik direktörüne bu davranış biçimini değiştirmelisin. Böyle olmamalı ama Sayın Aziz Yıldırım bugün sadece İsmail Kartal'ın istifasını reddetmedi. Kendi teknik direktör tercihinin de arkasında durdu. Öyle değil mi Şenol'um yani? Şimdi o kendi tercih ettiği bir teknik direktör. Onun arkasında durması doğal ama durdu. Bu duruşu yapmayabilirdi de. Bundan sonra Sayın İsmail Kartal değil bütün Fenerbahçe'de bana hocanın arkasında durulacaksa herkes duracak mesajını verdi Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi bu şu yaşanan olaylardan sonra artık İsmail Kartal değil Fenerbahçe'nin oyunu nasıl gelişecek ona adapte olmalı herkes. Yani ben istifa kapısı kapandı ama şimdi aslında mazeret kapısını kapatmak lazım Fenerbahçe'de. Hiçbir şekilde sağ seyirci, hakem, şişe atılmış şu bu mazeretlerinden kurtulup kendi performansına yönelmeli Fenerbahçe takım bence. Çünkü bu bütün her şeyi dik durduğunda, sahaya döndüğünde, sahada olduğunda Fenerbahçe her şeyi becerebilecek bir oyuncu yapısına sahip şu an itibarıyla. Kaliteli oyuncular var yani. Onun için Kartal devam edecekse artık bundan sonra bütün tartışma hocanın geleceğinden çıkıp bu takımın nasıl ayağa kalkacağına dönmeli ki Fenerbahçe takımı hakikaten hiç sosyal medyamış, fanatizmmiş, bilmem ne, onların fikirleri çünkü sabit fikirli, her şeyden kurtulup inşallah bu olay çatlak su kaçır diye dönmez. Şimdi tamam güzelce örtüldü bu akşam itibariyle, çabuk aksiyon alındı.
2: İşte bu süreç
1: ama
2: bundan sonraki süreç nasıl
1: işleyecek? Şimdi çatlak da bir su kaçırdı.
2: Şimdi bakalım süreç nasıl işleyecek sevgili Zafer? İşte yani abi, bundan sonraki sürece yarın olduğu zaman İsmail Kartal bir basın toplantısıyla konuyu daha böyle detaylı mı veyahut da bu oyuncularına karşı olan duygularıyla beraber camiayla olan bütünlüğünü anlatması lazım.
1: Vallahi Cem abi bu saatten sonra İsmail Kartal çıkıp %100 doğruları da söylese hiç kimseyi artık ikna edemez. Biraz daha düşünerek aslında yani düşün ya, değil mi? Akşam yat şöyle bir salim kafayla kalk, ondan sonra
2: başkanın
1: karar
2: bu verecek. Söylediklerinden sonra insanları bir ikna etmesi lazım Zafer. Çünkü beklenti bence o yönde. Çünkü
1: ne diyecek, çıkacak
2: ya yani en azından bir toparlayıcı. Başkanın bu sözleri, başkanın arkasında durduktan sonra artık İsmail Kartal'ın
1: ben ettim siz etmeyin mi diye.
2: Artı İsmail Kartal'ın artık ona karşılık bir basın toplantısıyla veyahut da futbolcularına karşı da bir şekilde bir söylemlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ama çok da sert işte ayrılırken ifadesindeki istifa sözlerinin içerisindeki o altını çizerek söylediği kesinlikle dönmemek kaydıyla dediği şey bence çok önemli. Onları bir şekilde daha yumuşak bir dille
3: o
2: anlatması
3: Aziz
2: lazım.
3: Aziz Bey hariç dönmemek kaydı. Aziz Bey hariç Cem abi.
2: Yani
3: Aziz Bey söyleyince ki dönecek mecburen. Aziz Bey hariç demek istedi.
2: Başkan Aziz Bey gene tabii çok önemli bir şey yaptı. Baştan sonraki bu basın toplantısından sonraki İsmail Kartal'ın ortaya çıkıp bunu anlatması. Her şeyden evvel ben yani başkanla en azından başkanın teknik direktörün arkasında durduğunu göstermesi, bununla ilgili bir şeyleri söylemesi, sözlemleri söylemesi çok önemliydi. Ya bakalım yani Fenerbahçe evet bir dalgalı denizleri sever. Dalgalı denizlerden de bir şekilde sakin sulara geçecektir diye ümit ediyoruz. Temennimiz öyle olsun.
1: Dördüncü döneminde Sayın İsmail Kartal'ın mazeret payının çok az olduğunu herhalde seninle gene Kerem, seninleyken ben söyledim.
0: Evet.
1: Abi bunlara dayanacaksın ya. Bunlar bahane falan değil abi.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Uzun da bir yayın oldu Şenol Hocam.

0: Hocam.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz Fenerbahçe'nin bu akşam aslında oynadığı güzel
2: daha çok konuşmak
1: bunları
2: isterdik.
3: Çok daha derinleştirecektik değil mi?
1: Konu başka nokta. Ben tekrar İsmail Kartal'ı, oyuncu ekibini hepsini canı gönülden tebrik ediyorum.
3: Şampiyonlar Ligi'nde bir puanı ilk o aldı.
2: Yaşanan süreç içinde geçmiş olsun diyelim. Artık yarın yeni bir gün. Yarına odaklanmak lazım. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde önündeki fikstürde başarılar dileyerek programımıza noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Mücadelenin özet görüntüleriyle size veda ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Az sonra Son Sayfa A-Spor'da.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
5: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Radyo Sporun Radyosu.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam teknik direktör Güvenç Kurtar ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İki değerli Alspor yorumcusuyla gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sıcak bir gece, sıra dışı bir gece Kadıköy'de. Hatta kaotik bir akşamı Fenerbahçe geride bıraktı diyebiliriz. Tabii yansımaları olacak, onu konuşacağız. İsmail Kartal önce istifa etti, ardından Aziz Bey istifasının kabul edilmediğini söyledi. Tüm bunları ekrana getireceğiz ama çok önemli bir hatırlatmayı yapalım. İsmail Kartal'a bir su şişesi atıldığını söylemişti Başkan Aziz Yıldırım. O özel görüntüler birazdan A Spor farkıyla ekrana gelecek. Maç içerisinde kendisine fırlatılan su şişesinin o görüntüleri, güvenlik kamerası kaydı birazdan ekranda olacak ama kronolojik olarak başlayalım. Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki ilk maç 1-1 beraber bitti. Ardından İsmail Kartal basın toplantısına geldi ve istifa ettiğini söyledi. O anları hemen hatırlıyoruz.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Bu açıklamaların ardından herkeste tabii ki bir şok anı yaşandı. Medya sorumlusu bile soru için muhabirlere söz verecekti ki İsmail Kartal hayır soru almayacağım dedi. En yakınındaki isimler dahi bunu bilmiyordu. O isimlerden birisi de futbolcularından Archie Brown'du. Aynı dakikalarda Archie Brown karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için mikrofon başına geçtiğinde hocasının istifa ettiğini duydu ve o anlardaki şaşkınlığı da yine kadrajlara, kameralara yansıdı. Şimdi o anları da ekrana getiriyoruz.
4: İsmail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
5: What do you mean he resigned?
4: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
5: As what? As coach?
4: Yeah.
5: Resigned? Do you mean resigned?
4: Resigned like that you will not work.
5: He's not the coach anymore.
4: Yeah, he said that he resigned. He will not continue.
5: He said this just now.
4: Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
5: I didn't know about this.
4: Bilmiyordum bunu.
1: Kadıköy'de tam bir soğuk duş herkes için, hakikaten şok edici bir gelişme. İsmail Kartal hiç kimsenin haberi yokken bir anda aldığı bu kararı paylaştı. Oyuncusu Archie Brown aynı şekilde az önce gördük, inanılmaz bir şaşkınlık yaşıyor. Ve bu şaşkınlığın ardından en yetkili isim Başkan Aziz Yıldırım yine karma alana geldi ve İsmail Kartal'ın istifa sürecini değerlendirdi. İstifasının kabul edilmeyeceğini söyledi.
6: Ben nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
0: Bir büyük kenarında.
6: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda

0: işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır, buradan bu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Hayır, evet, o zaman başka, devam. Yine... Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
1: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek.
0: Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğrular yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya paraları kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya.
2: Şişe atıyorsunuz ya, nasıl duracak adam dedi. Aziz Yıldırım'ın bu VTR içerisindeki son sözleri bunlardı. İşte A-Spor ekibi de İsmail Kartal'a Roma karşılaşması içerisinde su şişesinin atıldığı anın görüntülerine ulaştı. Yine o su şişesini atan taraftarın görüntüsüne de ulaştık. Hepsini dakikalar içerisinde ekrana getireceğiz. Sizden sadece 3 dakikalık bir mola rica ediyoruz. Reklam dönüşü hemen bu görüntülerle yayını sürdüreceğiz.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. İbrahim Yavuz ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Az önce anons ettik. İşte İsmail Kartal'a Roma karşılaşmasında su şişesinin atıldığı an özel görüntü A-Spor farkıyla ekrana geliyor. Bir yandan hemen burada görüyorsunuz İsmail Kartal. Burada yedek kulübesinde oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Kırmızı daire içerisinde de atılan su şişesini kare kare görüyoruz. Tribünden İsmail Kartal'ın üzerinden geçen su şişesi hocanın hemen belki 1-2 metre önüne düşüyor. Ardından İsmail Kartal da tribüne doğru dönüyor, bakıyor. Daha sonra taraftara yine diğer Fenerbahçeli taraftarların gösterdiği tepki var. Akabinde de su şişesini atan şahıs spor şube polisleri tarafından alınarak stadyumdan götürülüyor. 6222 kapsamında da işlem başlatıldığı bilgisi var. Tam ekranda görüyorsunuz bir yandan işte bu an İsmail Kartal'ı istifaya götüren anlardan birisi olarak Başkan Aziz Yıldırım tarafından da dile getirildi. Aziz Bey dedi ki su şişesi atıyorsunuz, nasıl istifa etmesin, Fenerbahçe değerlerine sahip çıksın dedi. Kare kare ekrana getiriyoruz. Su şişesinin atılma anına dair de bir fotoğraf karemiz var. Onu da hemen yine sizinle paylaşacağız. Fotoğraf karesinde de işte görüyorsunuz o an. Taraftarın elinde su şişesi. Diğer tüm taraftarlar maça bakarken bu su şişesini elinden fırlatarak İsmail Kartal'ın olduğu bölüme doğru gönderiyor. Fenerbahçe taraftarı diyelim ama bir şahıs, yani Fenerbahçe taraftarı olarak da pek dile getirilemeyecek. Kendi teknik direktörüne yabancı bir cisim atacak kadar farklı duygular, artık ne yaşıyor onu bilemiyoruz tabii ki. Ama üzücü bir hadisenin belki de bardağa taşıran son damlası bu oldu. Görüntüyü tekrar ekrana getireceğiz ve sıcağı sıcağına hem bunu hem de bu gece yaşananları konuşacağız. İbrahim Yavuz, seninle birlikte başlayalım.
2: Evet.
1: Yani ligin henüz başı, tamam, Fenerbahçe 2 mağlubiyeti almış olabilir. 4. hafta sadece geride kaldı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı bu takım. İlk maçında da kaybetmedi. Kötü de oynadı mı oynamadı mı onu konuşuruz ama yani kötü bir gece, yani felaket bir gece vesaire denilir.

0: edemez
1: Yok.
0: Yani. Neden böyle bir hadise yaşandı? İsmail Hoca çok mu hedefe koyuldu? Yani bazı kişilerde bu şeye mi geldi artık, dolduruşa mı geldi, nasıl diyeyim bilemiyorum ama
1: bu, yani bu fotoğrafta, videoda gördüğümüz hadisenin hiç konuşulacak tarafı yok. Yani neyse cezası en yüksek şiddette verilsin, hiç yani konuşulacak bir tarafı yok. Ya benim diğer itiraz ettiğim konu, teknik direktörlük, şimdi hocamın yanındaki bu işi en üst seviyelerde yıllarca deneyimlemiş biri, çok zordur. Yani en azından biz oyuncu olarak o baskı tarafını deneyimledik ama teknik direktör o işin en zor tarafıdır. Çünkü futbolcular maç biter gider odasına, aşağıda kıyamet kopsa onu ilgilendirmez. Teknik direktör her oyuncunun performansından sorumludur. Oyuncu kendi performansından sorumludur. Yani teknik direktörlük gerçekten çok zor bir iştir ve 7-24 devam eder teknik direktörlük. Mesela teknik direktörlüğün herhangi bir oyuncu antrenmanını yapar gider evine. Ama teknik direktör gecenin bir yarısı da oyuncusuyla iletişim kurabilir. Oyuncusunun bir problemi olabilir ya da idareciyle. O yüzden bu göreve talip olan insanların psikolojik anlamda ciddi donanıma ihtiyacı var. Ciddi baskıya direnç göstermeye ihtiyacı var. Kolay olmadığını biliyorum ama başarı da buradan başlar. Buna direnç gösterdiğiniz andan başlar. Yoksa kabul ettiğiniz an, o zaman yani mesela İrfan Can aklıma geldi hoca istifa ettikten sonra. O ne yapsın derbide başına gelenlerden? O da kendi seyircisi önünde ciddi anlamda tepkiyle karşılaştı. Mesela o da şey desin o zaman, ben bırakıyorum arkadaş, yani ben kendi seyircimden bu tepkiyi alıyorsam ben bu işe idare edemem. Teknik direktörlük, futbolculuk bu çok zor bir iştir. Buna direnç gösteren insanlar zaten ayrılıyorlar değil mi? Diğerleri bırakıp gidiyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya adaysanız zaten, ki yıllarca da bunu deneyimlemiş birisiniz, zaten bu zorlukları biliyor olmanız lazım. İşin teknik tarafından eleştiri de gayet normal. Mesela başkan medya tarafıyla ilgili de biraz eleştiride bulundu. Eğer Fenerbahçe takımı kötü bir oyun varsa, kadro planlamasında eksiklik varsa, fiziksel olarak bir takım problem yaşıyorsa tabii ki bizler yorumcu olarak teknik bir yorum yapacağız. Ha, işin diğer tarafıyla ilgili, yani saygısızlık yapan insanların neyse bunun değil mi, tespit ediliyor bu zaten. Şikayetçi olun ve sonuna kadar cezasını bulsun ama teknik bir yorum için biz eksik gördüğümüz bölgeyle ilgili ya da İsmail Kartal'ın fiziksel anlamda eksik bıraktığı durumla alakalı bir yorum yapmayalım mı, yani eleştirmeyelim mi? Yani işin o tarafı da bir parçası ya bu işin. O yüzden
0: normal eleştirilerin ötesinde bence itibar suikasti de var. Herhalde ona biraz başkan sitem ediyor
1: işte
0: aslında.
1: O itibar suikastiyle ilgili olan hadise değil yani mi? Çok rahat tespit edilebilecek.
0: Hocaya lakap takılması var biliyorsun.
1: Çok çirkin. Ya o
0: i̇şte
1: onlarla ilgili
0: telaffuzu mesela Gasperini'nin telaffuzunu yanlış yaptı diye onun üzerinden. Yani İsmail Kartal'a biraz hep böyle bel altı yüklenme var yani, taktik teknikten ziyade. O zaten herkese eleştiriliyor. Okan Buruk da yaşıyor aynısını. Yani İtalyano da yaşayacak ilerleyen dönemde belki. Fatih Tekke de yaşıyordu. Ama iş artık mesela 1-1 giden bir maç. Şampiyonlar Ligi'ndesin. 18 yıl sonra o müziği dinlemenin keyfini yaşıyorsun. Ya böyle felaket bir gecede yaşamıyorsun. Ne bileyim, Roma şurada şimdi 3-0, 4-0 önde olur. Yine biraz empati yapmaya çalışırsın ki bu herhangi bir fiziksel bir şiddet çabasının empati yapılacak yanı yok. O ayrı bir konu. Ama dersin ki yani, hadi yine de anlamaya çalışırsın. Anlayamazsın da, ben yani bugüne kadar suç şişesi atmadık kimse herhalde kendi takımının teknik direktörüne vesaireye. Sen hocam bir teknik direktör olarak empati yapsan, şu durum seni bu derece yaralaması, İsmail Hoca da yani birikimin sonucu bu herhalde.
2: Herhalde. Şimdi çok anlatacağım. İsmail Hoca'nın çok şikayetleri olur. Önce şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Başkan ne dedi? Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıksın dedi. Bak, bu çok önemli. Niye biliyor musun? Ya bu bizim medyaya bak ya, bu Roma'yı var ya, Real Madrid yaptılar, Barcelona yaptılar, şöyle takım böyle takım, ve senin Fenerbahçe'n ne yaptı? İkinci yarı, şimdi ben maç ilk yarı bak şunu söyleyeyim, iki tane futbolcuyu ben oynatmazdım. Ya ne yaptı İsmail falan dedim, Allah var. Bak ikinci yarı var ya, Fenerbahçe nasıl bir futbol oynadı, iki tane de %100 golü var. Hatırladım, iki tane. Maçı da kazanabilirdi.
0: Evet.
2: Şimdi olabilir, yanlış, biz bana göre yanlış yani adam oynattı falan. Şimdi burada Fenerbahçe'de olan arkadaş, cadı kazanı gibi bir camia bu ya. Aziz Yıldırım Başkan doğru söylüyor. Bak şimdi İrfan Can'ı, tamam mı, niye yuhladılar bilmem ne, niye oynatmadı İrfan Can'ı? Ben mesela İrfan Can'ı oynatırdım. İşte o türbin var ya, üstüme çöksün oynatırdım. Tamam mı? Ha tamam, İrfan Can ya, ayıp ya. Sen İrfan Can'a nasıl yükleniyorsun? Ben peki
3: Fred

0: gönderdiniz?
1: Medyası dahil Fenerbahçe'nin veya medyadan, tamam mı? Ya Fred denen bir adamı şimdi alacaksınız, 50 milyon vereceksin, öyle bir adamı. Galatasaray'da yok. Şimdi bu dünkü maçı söyleyeceğiz. Göstereceğim yediği golde iki tane orta sahanın hatasını. Trabzon'da yok. Ya sen arkadaş, yani sen bu adamı gönder, nasıl gönderdin? Daha evvel söyleyeceğim. Osay Samuel vardı sağ bek. Müthiş bir adamdı yani. Şimdi biz burada Fenerbahçeli arkadaşlarımızla, futbolcularla, yorumcularla burada hep beğeniyorduk. Adamı gönderdiler, yediler. E neymiş bak şimdi, bahane ne biliyor musun? Neymiş ne, asisti yokmuş. Bak şimdi. E peki 10 tane asisti olan adamı da gönderdin Beşiktaş'tan sen. 10 asisti gol olanı, ya bunun asisti yok gönderdin, 10 asisti olanını da gönderdin.
2: Sen peki bu sürece gelmesini nasıl değerlendiriyorsun şimdi? Arkadaş, teknik kısmına gireceğiz de.
1: Ya olmaz. Ya arkadaş, bir troller var Fenerbahçe'de. Diyorum ya sana, arı kovanına çomak sokanlar var. Şimdi ben de beğenmedim mesela iki tane adamı. Ya arkadaş sen, ya şimdi orta sahada, bak diyorum ki al şimdi bak. İsmail Kante veya Gendüz'e şey Oğuz oynamış Nottingham Forest maçında. Ben mesela orada Oğuz'u oynatırdım ama Levent girdi. Ben dedim ki aferin şeye, İsmail Hoca'ya. Levent çok iyi oynadı. E niye baştan onu koymadın? Ha öbür çocuk kötü mü oynadı? Yok. Mert Müldür kötü mü oynadı? Yok. Ama abi orada Samedo var ya. Samedo'ya bir yazıyorlar, çiziyorlar, tamam mı? Bir konuşuyorlar. E sen onu kenara alıyorsun. Arkadaş takımı Fenerbahçe takımı mı yapacak ya? Arkadaş bak buradan sesleniyorum şimdi ben. Fenerbahçe seyircisine sesleniyorum. Ondan sonra da arkadaş siz çimleri bırakın. Tribüne çıkın. Çimleri bırakın. Çimleri hocaya bırakın. Çimin üstüne çıkın siz. Tribüne çıkın. Senin ne işin var ya takım yapmakta şurada? Sana ne ya? Ha biz burada o zaman biz eleştiri olabilir. Ama sen adama şişe atıyorsun. Yok şu oynasın, bu oynasın. Ya biz görüyoruz. Hataları görüyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Şimdi orta sahada Levent. Ben mesela Oğuz'u koyardım. Şey veya hadi taraftarda morali bozuldu. Ya İrfan Can'ı koyardım da dinlemezdim kimseyi. Levent mesela, ben Oğuz'u koyardım ama Levent girdi, müthiş oynadı. Oğuz da girdi. Kerem kötü müydü? Yo. Bartu kötü müydü? Yo. Ama bunlar daha iyiydi. Yani biraz daha şey verdiler. Ben rahat rahat seyrettim maçı. Eğer Fenerbahçe eğer bugün yenilseydi yazı günah olurdu yani, tamam mı? Şimdi Roma'yı bak, değerlerimize sahip çıkalım diyor. Ya bu Roma'yı nasıl yaptılar bunlar Roma'yı ya? Roma İmparatorluğu yaptılar ya. Sen niye Fenerbahçe takımını yapmıyorsun? Değerlerine sahip çıkmıyorsun? Aziz Başkan burada çok güzel bir şey söyledi. İsmail Hoca yanlışları da olabilir, tamam mı? Yaptı. Bana göre yaptı. Fred'i ben göndermezdim ama niye gitti ben anlamadım. Tutacağım dedi. E gidip Talişka'yı 10 numara oynatırsan gençler maçında yenilirsin kardeşim. Bak bu orta saha çok önemli. Galatasaray maçında onları göstereceğim, tamam mı? Orta sahanın şeyini. İsmail maçın yıldızı. Bak İsmail Kante. Hani beğenmiyorlar ya Kante'yi de, balta malta diyorlar.
2: Kim diyor?
1: Taraftara baktığın zaman Kante ancak koşuyor, hiçbir şey yapmıyor falan gözüyle bakıyorlar. Sen ben demiyoruz. Genelini konuşuyorum ben. Taraftar açısından. Medyada da öyle. Ya bak İsmail Kante, golü atan çocuk Archie Brown, bir de Greenwood abi, ilk dört bak söylüyorum, giren çocuklar, öbürleri de iyi oynadı, fena değil. Akkaydı şeydi neydi Şükrün yardım falan.
2: Sen şeyi nasıl yorumluyorsun hocam, oyunu şimdi konuşacağız tabii ki, performansları da değerlendireceğiz. %100 hocanın da eksiği vardır, hatası vardır, onları da konuşacağız da hocanın mesela kimsenin haberi yok. Archie Brown'u gördün.
1: Ya şok oldu. Olmaz ki ya.
2: Aziz Bey'in haberi yok. Onu bırak yanında medya sorumlusunun yani hiç öyle bir şey yapacağından tahmin
3: hocam
2: yok.
3: Hocam hiç böyle bir istifan oldu mu? Ben merak ettim.
2: Sen böyle bir şey yaşadın mı? Veya kendi taraftarım sana bir şey attı mı hiç?
1: Ben bir atmadı, rakip taraftar attı. Ya bir gün var ya. Bir anlatayım da.
2: Zaten.
1: Bak Galatasaray'la oynuyoruz. Kocaeli Spor'da bir kaldık. O lider olduğumuz şey maç son. Şöyle bir meyve suyu şey var. 1 litrelik karton, biliyor musun?
2: Evet.
1: Sen onun dolusunu gördün mü? Şöyle 1 kilo var o. 1 kilo. Yani, arkadaş biri bir attı. Yani. Bak gözüme gelse gözüm çıkar. Kafama şuramdan bir geçti aşağıya. Günaydın, girdim kulübeye bir daha çıkamadım. Ya düşünebiliyor musun? Rakip olur. Kendi taraftarım yapmaz. Yaparsa tabii kızar. Ama bir kişi. Ama şu var tabii, kulağına gelen şeyler var, tamam mı? Samedo'yu niye oynatmadın mesela, anladın mı? Teknik olarak adam kızsa da abi atılır mı ya sen şeyine? Ya senin hocam mı ya? Ya bugün tamam ya, peki ondan sonra ya 4 tane gol atsaydık ne diyecektin? Ne diyecektim ve bana göre de çok iyi.

0: Hayır, Kante Gündüz'ü. Fenerbahçe'nin orta sahası budur arkadaş şimdi. Tamam bak, Levent girdi. Orada Oğuz da oynar, tamam mı? Bartu da oynar ama dedim ki bu Fenerbahçe şanslı. Yani Galatasaray'dan daha şanslı. Çünkü bu orta sahayla yenilmezsin. En kötüsünü. Samoda, Archie Brown. Samoda da yok. Allah'ım ya. Şimdi bakıyorsun. Ya şimdi ben de bozuldum yani ilk önce çıktığı zaman sahaya. Evet. Yani nasıl çıktın İsmail dedim. Ya bavulunu hazırla dedim. Yani gidersin. İçimden söylüyorum. Ama sonradan baktım. Ha, kötü oynamadılar. Şey de kötü oynamadı. Gerçi ilk golde biraz daha Mert takip edebilirdi adamı. Kante de yetişemedi. Neyse, önemli değil. Girenler de çok iyi oynadı. Çıkanlar fena değildi ki yani. Şeyde ta kendi kalesine kadar geldi Kerem. Değil mi? Orada hatta bir foul yaptı falan filan.
1: Doğru.
0: Neyse. Yani Fenerbahçe takımını biz yerden yere vurduk medya olarak. Tamam mı? Ama ben söyledim yani Galatasaray'dan daha iyi. Orta sahası iyi çünkü yani. İki tane koşan adam var. İsmail de. Bu İsmail oynatmayanlar, onun aleyhinde konuşanlar bir utansın. Her maçı iyi oynuyor adam ya.
1: Evet. Devam edeceğiz hocam. İbrahim Yavuz'a da söz vereceğim ama son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan konuyla ilgili düşüncelerini yazabilirler. Şimdi su şişesi atıldı, hoca bıraktı diye bunu mesela tek bir maddeyle bağlamak sence doğru mu? Altında başka sebepler var mı? Yoksa son dönemde hocaya çok yüklenildi işte. %100. Gibi bu olay artık bardağa taşıran damla mı oldu?
2: %100 var. Yani bugüne kadarki eleştiri aslında Sayın Aziz Yıldırım tepki gösteriyor ama Beşiktaş maçından sonra da fiziksel anlamda takımın yetersiz olduğundan bahsetmişti. Bu takımı kim hazırlıyor? Teknik direktör aslında biraz da hocaya da sitem etmişti. Mert Müldür'ün hiç süre almamasına da sitem etmişti. Yani evet, atılan su şişesi hocanın canını yaktı ama bir teknik direktörün o da ister istemez canını yakar yani. Bence pardon, onlar da o
1: başkanın
2: işin...
1: Başkanın yani kamuoyu önünde eleştirmesi de diyorsun.
2: Evet yani etkisi vardı. Başkanın o ifadesini anlayabiliyorum. Hı. Şöyle, çünkü İsmail Kartal'ı göreve getirirken, çünkü ilişkilerini başkan özellikle o kulüpte oynamış camianın önemli isimleriyle baba, oğul, abi, kardeş gibi sürdürdüğü için aslında o yorumu yaparken onun kırılacağını düşünmez ama... Empati kuruyorum. Ben evet, teknik direktör olsam, benim kulübüm başkanı, ne kadar yakın olursam olayım, fiziksel anlamda İbrahim bu takımı iyi hazırlamamış ya da bir oyuncuyu hala sahaya gönderemedi dediği an o beni kırar. Yani çok kritik
0: taraftarı
2: baştan sonra.
0: Taraftarı da yönlendirir. Yani o da Aziz Yıldırım başkanı
2: i̇şte
0: da dikkat
2: devamında,
0: edecek.
2: Devamında
0: yani.
2: Tabii ki yani. Şişesi de burada çok ciddi anlamda canını yakmıştır. Hepsi tetikler. Yani çok güzel bir sözü vardır Nietzsche'nin. Diyor ki insan derin sularda boğula boğula öğrenir tek nefeste yaşamayı. Ya, bu da bu işin bir parçası. Boğula boğula teknik direktör olarak da, değil mi, öğreneceksin tek nefeste yaşamayı. Ya bunlara direnç göstereceksin ya da o gün hiç bu işe talip olmayacaksın. Yani başkan seni aradığı an, çünkü 3 aşağı 5 yukarı işlerin kötü gittiğinde Aziz Yıldırım davranışını biliyorsun. Hiç girmeyeceksin. Başkanım, ben sizi çok seviyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama olası başarısızlıkta yapılacak şeyleri ben şu an idare edebilecek durumda değilim. Çünkü bizim bu her bölüm için geçerli, oyunun her alanı için geçerli. TFF'de de böyledir, yorumculukta da böyledir. Direnç gösterenler bu işte ayrılacak, değil mi? Şimdi evet. Bakıyoruz biz de ister istemez mesajlara. Yani acayip hakaretler, küfürler, aşağılamalar, bir sürü şey var. Şimdi buna da biz yorumcu olarak kapılabiliriz, değil mi? Moralim bozulmuyor. Bozuluyor tabii insan olarak.
0: Yani
2: çünkü
0: 3 günde mi tempo düzeldi? Yani hani maçta pozitif dediler, 3 yani, günde mi düzeldi yani?
2: Şimdi ha? O ifade olmaz ama sizin gelişiniz de aslında, ya aslında şeyi unutuyoruz Koray. Yani ya ben bu işlere öyle bakamıyorum, kusura bakmasınlar. Yani duygusallık evet önemlidir ama ya bu profesyonelce yapılan bir iş. Bu kadar duygular bu işin içerisinde olmaması lazım. Bak, duyguları çok fazla bu işin içine katıyoruz. Profesyonel olduğumuzu unutuyoruz. Biz profesyoneliz. Hepimiz için geçerli.
1: Evet.
2: O yüzden bu kadar duygular üzerinden başkanım ara dedi geldim dediğin an, yarın başkan da teknik anlamda bir eleştiri yapar, her gün de oraya gelirim der. Şimdi o çok sağlıklı bir ilişki değil, sağlıklı bir iletişim değil. Yani ben onun neden yapıldığını biliyorum. Geçmiş deneyimler başkanı biraz da oraya itiyor. Onu da anlayabiliyorum ama fark şu Koray. Ne başkan o dönemki insan, çünkü her yaşta insan değişebiliyor. Ne dönem aynı dönem, ne oyuncular aynı oyuncular, ki çok az yerli oyuncu var. Şimdi mesela ben o dönem Ümit Milli takımında oynuyordum. Fenerbahçe'nin o Tuncay Şanlar'ın, Volkan Aslan, Kemal Aslan, Volkan Demirel'lerin olduğu dönem.
1: Evet.
2: Şimdi o dönemde hep duyuyordum arkadaşlarım da kampta. Başkanın tesise geldiği an, yani hepsinin ona duyduğu saygıyı, onları etkiledi.

0: olmayabilir o durum. Ama artık dönem değiştiği için yabancı oyuncular çok bunlarla ilgilenmez artık. O iletişim, yani tesise gitme ya da daha fazla duygular üzerinden anlatma, Fenerbahçelilik üzerinden anlatma. Bunun çok fazla karşılığı yok. Keşke en başında bu iş, hani nasıl Mourinho'yla görüşüldüğü an Morsa'ya bildiriliyor değil mi rakamlar? İsmail Kartal için de aynı şey olacak. İsmail Kartal telefonla gelmeyecek. İsmail Kartal için de Morsa'ya bildireceksin. Mourinho'ya karşı şartlar neyse tazminat İsmail Kartal'a da olacak. Şu doğru bir şey değildir yani. Hoca tek kuruş talep etmedi. Etsin hoca. Bak, bütün haklarını talep etsin hoca, tazminat neyse. Bu daha tehlikeli bir şeydir. Bak, bugün bırakıp gittiğin an, çünkü ben kulüp başkanıyım, seninle yola çıkmışım. Belki de benim tutmam gereken istediğim oyuncuyu, belki de scout'un olur dediğini sen teknik direktör olarak olmaz dedin. Bu oyuncuları sen hazırladın ve ben buna direnç gösteremiyorum, gidiyorum dedin. Ben ne yapacağım şimdi? Yeni bir teknik direktör. O teknik direktör muhtemelen bana diyecek ki ben bunları hazırlamadım ve yüksek ihtimal diyecek ki bunların hazır olması minimum 6 hafta. Böyle bakmakta fayda var. Yoksa ya geçmişte buna benzer bir sürü hikaye var bu ülkede yani. Bunun evet, bize hiçbir faydası yok yani.
1: Bir şey
2: mesajlardan biraz okuyacağım.
1: Bir şey gireyim ondan hocam, sonra lütfen. Bak şimdi. Çok güzel bir şey dokundu İbrahim. Dedi ki Mert Müldür var dedi. Bir baktık bugün Mert Müldür sahada. Ne düşündü herkes biliyor musun? Ben de dahil.
2: Başkan söyledi. Başkan hoca oynattı.
1: Olma. Peki şimdi sen Samed'e diye bir adam var. Şimdi bu niye oynamadı? Başkan böyle konuştu. Mert Müldür bunu söylemeyecekler mi zannediyorsun?
2: Ha, Semedo da bunu duyacak. Duyacak zaten.
1: Olacak iş mi ya? Ya Semedo bugün müthiş bir adam. Ya kardeşim, Semedo'nun kötü oynadı diyenler futboldan alakası yok. Fred'e kötü diyenlerin futbolla bana göre sıfır. Fred, bak bir algı yaratıyorlar. Diyorlar ki Fred eskisi gibi değil. Ya adam var ya. Ama doğru söylüyorlar. Eskisi gibi değil. Eskisinden daha iyiydi Fred. Vallahi bak bu sene son 2-3 maçta.
2: Toparlamıştı.
1: Ne toparlamıştı? Daha iyiydi diyorum. Adama ama öyle bir algı yarattılar ki. Ya adamı gönderdiler ya. Aynı için şimdi Sema da vardı sırada. Sezon başı. İkisi vardı. Şimdi onu ya sen Aziz Yıldırım Başkan tamam öyle diyorsun da kenarda Mert Müldür var. Hüsamettin var. İbrahim var. Güvenç var. Koray var. Dediğin zaman o olmadı. Bak o zaman tamam mı? Yani ilk önce şapkayı önüne koyup düşüneceksin.
2: Ya sen diyorsun ki şimdi bugün o Mert oynadı. Yapma. Semedo bugün oturup der ki beni tabii İsmail ya. Kartal kenara oturtmadı. Evet. Aziz Yıldırım
1: oturttu. Herkes öyle biliyor. Herkes dedi zaten. Ya arkadaş bak beni öleceğimi bilsem tamam mı? Ya başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben değiştirmem. Ya ben Kocaelispor yönetimi yeni bir Süper Lig'e çıktık. Burada özel bir maça geliyoruz. Kaptanı değiştirdiler. Kaptan Mahmut Aydın vardı. Bana da tebliğ ettiler. Yanımda da Can Usoy var. Bizim futbol şubesi. Allah rahmet eylesin. Arkadaş dedim ya böyle bir şey olur mu? Ben Mahmut'u çıkarttım kaptan. Yönetim. İsterse kovsun beni abi. Mahmut'u çıkarttım vallahi billahi. İsim söylemeyeceğim şimdi kaptan kimin yaptılar. Hiç kimse de öbür şey adayda haberi vardı. Hiçbir ses çıkartmadı. Aa, ondan sonra
2: ne oldu?
1: Sonra ya Mahmut dedi ki ben gidiyorum dedi. Çok delikanlı bir çocuktur. Kulağı çınlasın buradan selamlar. Tamam mı? Bıraktı gitti. Tamam mı? Ha, duydu bunları ama ben onu çıkarttım. Ya sen şimdi yönetime karşı arkadaş böyle bir şey olur mu? Şimdi bana dese ki ya öleceğimi bilsem tamam mı? Ben yine onu yaparım. Bana Bursaspor biz şeyi yendik ya. Lider Trabzonspor'u 20 bin kişi beni yuvaladı o şeyi oynatmıyorum diye ne o çocuk Sercan'ı bildiğimi yaparım ben bildiğimi yapıp kovulurum bitti yendim abi
2: çünkü sonra, bir kere ona göre hareket edersen
1: ya taraftar kardeşim Fenerbahçe taraftarını yönlendirenler var bak troller var o Say Samuel gitti bana göre bizim futboldan anlayana söylüyorum yani medyada bizim içimizde de var arkadaşlar bir tanesini dedim Şenol Üstömer mesela falan. Ben beğendiğimiz bir adam. Ya ben şimdi İbrahim de bilir. Ya ben Osay Samuel'le ne o şey Masaoku'nun oynadığı bir düşünebiliyor musun? Bana karşı oynuyor. Eyvah ben gece uyuyamam işte. O zaman bunları ben nasıl tutacağım? Akın akın geliyor adamlar. İsterse her topu dışarı atsın. Bütün rakibin dengesini bozar savunmanın. Adamları gönderdiler abi. E birinin onun asisti var birinin yok diye bahanelere bak. Şimdi burada Semedo ile uğraşıyorlar. Fred'i yediler. Fred'i yediler. Samedo'yu da yiyecekler şimdi. Başkan dedi. Bitti. Bu Samedo'yu sen nasıl düzelteceksin şimdi ya? Merak ediyorum ben. İsmail'e bunu, ya İsmail'e de eğer istifa edeceksen bunun içine söylesin.

0: arkadaş bana böyle dedi, mecburen oynattım desin. Ha kötü mü oynadı diyeceksin. Yok. Olmaz arkadaş yani, o zaman biraz da bakacaksın kendine yani. Kusura bakmasın başkan da yani. Demeyecekti onu. Ben evet. İsmail olsun. Ya bunu gitsin başkana söylesin birisi. Bir daha da demez herhalde. O kadar tecrübeli bir başkan yani. Ben de çok da severim kendisini ama yani yanlış. Fred'i nasıl gönderdin ya? Ya evet. Talisca'yı. Ya bak 5'te 5 yapmış adam. Gittin orta saha koy. Ya 10 defa söyledim İbrahim. Talisca'nın 10 numara oynadığı yani orta üçlünün önünde oynadığı, santrafor arkasında oynadığı.
1: Oraya girmeyin hocam. Neyse ben yani, mesajları okuyayım biraz.
0: Tamam da ama adamı orada oynattın, oynattırdın. Adam 18 puan kaybetmiş, orada oynattırıyorsun. Şimdi Asensio'ya evet. gelecek gene öyle. Asensio'yu da ya İsmail kardeşim bir dakika bak. Eğer Asensio'yu gelirse onu da forvet oynat. Ya bu Cristiano Ronaldo ne oynuyor kardeşim? Dünya kadar gol atıyor. 40 tane gol attı şeyde. Öyle oynayacak yani. Onu söyleyeyim yani. Sağ açık, sol açık bilmem ne anlamam ben. Şeye gelmeyecek yani. Başkanı da şuydu buydu. Resmini çektin zaten, tamam bundan sonra. Başkan tamam, istediğini yap ya. Bildiğini yap kovul kardeşim. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Ya ben olsam bak ne radyo dinlerim. Ne gazete okurum. Fenerbahçe ile ilgili. Ne beni dinlerim. Beni dinlesinler de. Yani dinlemem yorumları falan. Vallahi dinlemem.
1: İsmail Kartal'ın yerinde olsam.
0: Olsam. Ya, bana nasıl. Ya, bana göre abuk subuk geliyor. Tamam mı? Bana göre geliyor. Dinlemiyorum. Ben basıyorum şeye hemen. Dizi film falan varsa müzik eğlenceye basıyorum. Olmaz. Ya, ama bir gerçekler var. Şimdi Galatasaray maçından en son yediği golü bir tanesini göstereceğim. Anlasınlar. Ama ben bunları maçtan evvel söylüyorum.
1: Evet.
0: Oku şeyleri, oku cevap verelim.
1: Bülent Teke diyor ki bu istifa sadece izleyicimiz yazmış Instagram'dan. Bu istifa sadece bir şişenin atılmasıyla başlayıp biten bir durum değil. Her taraftan yazılı medya, sözlü medya, sosyal medya filan her yerden hakarete uğramış bir İsmail Kartal var. İtibar suikastine uğramış bir İsmail Kartal var. Yabancı oyunculara çuvalla para veririz. Döneriz her yerde yine bizim çocukları eleştiririz. Yabancı hocalara yine tonla para veririz. Döner yine bizden yetişmiş hocalara yine konuşuruz. Oyuncusu bizden olur, hocası bizden olur. Sonra da bunu yaparız. Nasıl olacak bu işler? Her oyuncunun ve hocanın bir itibarı var, ailesi var, insanlığı var. Krizden, olumsuzluktan, kötülükten beslenmeyi bırakın. Biraz da iyi olana bakın demiş.
0: Çok güzel. Kim demiş bunu?
1: Bülent Teke izleyicimiz.
0: Bravo. Vallahi bravo.
2: Benim itirazım var hocam o yoruma ya.
0: Niye? Doğru söylüyor ama.
2: Niye mesela orada yani o diğer tarafı zaten geçiyor, bunu konuşmaya gerek yok. Yani saygısızlaşan, itibarsızlaştıran ama teknik anlamda bir eksiklik varsa nasıl yorumlamayacak? Atıyorum Asensio'nun %70 hazır olduğu hadisesi ama problemli öyle, bir dil değil mi?
0: Demiyor ama ya. Öyle demiyor. Öyle
1: onu, o itibar suikastine diyor yok, özellikle.
2: Ya ben teknik yani. Anlamda şeyden bahsediyorum. İtibar evet. suikastını bence konuşmaya bile gerek yok. Onlar
0: ama o açıdan onlar, söylemiyor.
2: Ama onu. Hocam şöyle evet. şimdi hocanın kıyafetine
1: ya mesela diyor? Şu boğazlı kaza giyiyor. Abi, boğazlı kaza laf ediyorlar. Tişört giyiyor.
2: Ya konuşmaya gerek yok. Ya onu konuşmaya gerek yok. Ya o çok çirkin. Onun yani ya bence mesela İsmail Kartal'ın ona takılmaması lazım. Bence onlara şahane bir cevap vermesi lazım yani.
0: Ya o da etten kemikten öyle demeyi bileyim ya. Bir yere kadar geliyorsun, burana geliyor. Ben bir şey daha söyleyeceğim unutmadan. Bir dakika. İrfan'a tepki gösterdiler. Çıktı İrfan değil mi? Çıktı. Biz de maçı izliyoruz. Çıktı ne oldu? Girenler ne yaptı yani? Daha beter oldu. Rezil oldu. Yani o maçın temposu düştü. İrfan varken daha iyiydi. Peki ona niye kimse bir şey demiyor?
2: Hocam hepimizin başına geliyor. Hayatın çelme taktığı yerden başlıyoruz değil mi? Yani canımızı da yakmıyor mu? Yani hepimizin ya sen bir de hocam bunu en üst seviyelerde deneyimlemişsin. Senin başına gelmedi mi? Teknik direktör olarak bir sürü şey. Ben çok kısa bir dönem Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. Öyle şeylerle karşılaştım ki ben antrenörlük yapamam bu ülkede dedim. Yani ben bu tarz şeylerle karşı karşıya gelmek istemiyorum dedim. Şimdi ya bırakacaksın şimdi, o işi şimdi, ya da ben direnç gösterebilirdim. Hayır ben antrenör olacağım bu ülkede, bunlara rağmen bu işi yapacağım şimdi, diyeceğim. Şimdi o eleştiriler o saygısızca olan tarafla ilgili diyorum ya onu yok say. Şimdi birinin kazayla, saçıyla ya da herhangi bir şeyle
0: ama şey atılması
2: onu, ama kötü. Hocam eğer biz bunlara yenileceksek, bırakacaksak biz nasıl düzelteceğiz bu işi?
1: Bunlara tamam. rağmen dayanması
2: dayanmak zorundasın. Bu iş de. Böyle bir iş bunu, çünkü tamam Fenerbahçe da. Kaç kişiye nasip oluyor Fenerbahçe teknik direktörü olmak ya? Milyonlarca taraftarı var değil mi Fenerbahçe'nin ya? Ağzının içine bakıyor insanlar.

0: Kime nasip olur Fenerbahçe'nin şu kulübesinde dördüncü kez teknik direktör olmak? Direneceksin ya. O herkesi düzelteceksin. O su şişesini atana da düzelteceksin. Ya ama bu, böyle değil. Böyle kimseye faydası olmaz. Olmaz hocam faydası. Bize faydası olmaz bu davranışın. Ben insan olduğunu biliyorum tabii ki, bu işin zor. Ben duyguları yok say demiyorum. Ama bu kadar kırılmayalım. Benzer durumu Fatih Tekke'de yaşadık. Kime faydası oldu o durumun? Kimseye faydası olmadı.
1: Şimdi ben başımdan geçen bir şeyi unuttum. Şimdi bizim Cihan Aspolatlı vardı, biliyor musunuz? Hani Galatasaray'a gelen.
2: Sonra evet.
1: Şimdi ben bunu oynatıyorum. Cihan'ın da temposu çok yüksek. Orta saha oynatıyorum. Ben de Ayran Albayrak var, rahmetli Orhan Kaynak var, Ahmet Dursun var falan. Bunu oynatıyorum. Bir gün dedim ki oğlum bir 4 numarayı iyi dedim. Orta saha oynatıyorum. Taraftar isyanda. Bir gün şeyle oynuyoruz. İstanbul Spor'la oynuyoruz içeride. Düşmeme oynuyoruz. Deprem serisi. 2-1 galibiz, tamam mı? 2-1 galibiz, orta saha şey zorlanıyor. Bak şimdi. Erhan dedim ki git dedim, ısınıyor Cihan oradan. Git şu Cihan'ı al gel dedim. Tepki var şimdi. Erhan gitti. Şöyle sarıldı kulağını duymasın diye, konuşa konuşa getirdi. Taraftar başladı orada yuvalama. Bak şimdi. 2-1'de durum. Arkadaş tabela kalktı, kim çıkıyor? Taraftarın sevgilisi bize Serdar Topraktepe. Selam buradan. Serdar Topraktepe çıkıyor. Cihan'ı oyuna bir soktum. Ne diye bağırdılar biliyor musun? Cihan'ı alana Güvenç kurtar bedava. Tamam mı? Ya nasıl? 5000 kişi bağırıyor, tamam mı? Koydum. Koyarım arkadaş. Maç bitti. İlk defa Sefa Simen bana hiç kulağı çalsın karışmaz yani. Ne takıma bakar ne bir şey, anahtarı bana verir. Her şeyi ben orada imparatordum yani. Bir baktım maç bitti ya, hani daha sonucu olmadan bir baktım inmiş kulübeye geldi, ben daha kulübe değil. Ya dedi ki ya, ilk önce dedi ki hoca tebrik ederim seni dedi ya, sen nasıl yaptın bunu dedi ya. Ya nasıl bir dedi, ben yapamazdım ya dedi, bir yenilsek ne sen kalırdın ne ben kalırdım, sana dedi helal olsun ama dedi ben yapamazdım. Şunu anlatacağım arkadaş, bana ne bağırsın, bir de şeyde de oldu. Forma olayı var.
2: Evet, formayı anlatmıştım. Formayı,
1: bir de Sercan'ı oynatmadım. Orada da bağırdılar istifa diye. Hiç. Doğru. Ben dedim ki son 15 dakikada rahmetli İbrahim Aşık.
2: Kadir Ayçiçek yani. Diyor ki abi yayınlar, bir Beşiktaşlı olarak İsmail Hoca'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir duyum varmış yani, Aziz Bey sözde başka bir hocayla görüşmüş. İsmail Hoca o yüzden gelecek hocanın önünü açayım dediği söyleniyor diyor da, bunlar şu an için yani teyit edebildiğimiz bilgiler değil. Onu belirtmiş olalım. İsmail Kartal'ın Gürkan Güray yazmış izleyicimiz. İsmail Kartal'ın istifası sonrası Aziz Yıldırım'ın istifayı reddetmesi yarından itibaren ne kadar sağlıklı devam edebilir ki? En basit örneği birkaç hafta önce Fatih Tekke, sizce yarından itibaren nasıl bir dönem olur demiş. Fatih Tekke örneği yani, Fatih Hoca istifa etti. Yönetim kabul etmedi ardından ama Fatih Hoca gitti. Şimdi Fenerbahçe'de bu süreç nasıl ilerler?
0: Hiçbir fark olmayacak. Şu an İsmail Kartal'ın devam ederse kazanmaktan başka şansı yok. Daha da zorlaştırdı aslında işini. Bak, daha kolaylaşmış bir durum. Normalde baktığın zaman ikinci yarısı gayet oyunun bütününde sağlıklı bir Fenerbahçe var. Devamında lige yansıması yüksek ihtimal. Burada çünkü biraz daha kolay halledebiliyoruz. Milli araya kadar aslında hoca işini kolaylaştırabilirdi. O iki haftalık süreçte de biraz daha fiziksel durumu da, değil mi? Diğer oyuncuları da o işin içine katabilirdi. Şimdi daha da zorlaştırdı eğer devam ederse. En ufak olumsuzlukta ne taraftara, ne idareciye, ne oyuncuya ifade edemezsiniz. Bir de liderlik şöyle bir şey değil midir? Mesela ben soyunma odasına girdiğimde teknik direktörün gözünün içine bakarım. Eğer gerideyse, benim teknik direktörüm 2-0 gerideyiz, biz bu maçı çevireceğiz diyorsa ve bana anlattığı, bize anlattığı sistemle ilgili, oyunla ilgili bir karşılık varsa beni ikna eder. Her geriye düştüğümüzde aynı şeyi söyleyip mağlup oluyorsak ben artık belli bir süreden sonra o teknik direktörü dinlemem. Çünkü aynı şeyleri söylüyor derim ve bunun bir karşılığı yok. O yüzden liderlik çok zordur. Liderlik, hele hele bu camiaları yönetmek öyle kolay değildir. Ya mesela biz şey diyor muyuz Koray, ben çok merak ediyorum. Sergen Yalçın da benzer durumdan istifa etmedi mi? Mesela Sergen Yalçın şey
2: Sergen
0: dedi mi?
2: Sergen Hoca'ya da su şişesi atıldı bu arada.
0: Hiçbirini kabul etmiyoruz. Hepsi son derece yanlış. Cezaları neyse çeksinler. Peki Sergen Yalçın şunu söyledi mi? Biz duyduk mu böyle bir şey? Ya siz deli misiniz ya? 30 bin kişi bir insanın imza törenine gelir mi ya? Bir insanın imza törenine 30 bin kişi gelir mi stada? O gün dedi mi bu nasıl bir şey ya? Bu olur mu? Bu teveccühü nasıl bana gösterirsiniz dedi mi Sergen Yalçın? Sevgi de hakkımdır diyor, değil mi? Herhalde diyor. Ben Sergen Yalçın'ım, 30 bin kişi

0: gelecek. Tepki de öyle olmaz. Olmaz. Tepki de var. Eleştiri de var. Değil mi? Hepsi bu işin bir parçası.
1: Peki şimdi sana soruyorum
0: tabii
1: ben.
0: Tabii ki hocam.
1: Ben sen senelerdir oynadın. Şimdi bu Semedo ne düşünür? Veya bir dahaki maçı Mert Müldür'le mi çıkar, Semedo ile mi çıkar? Sence ne olur? Bunun sonu ne olur veya? Bunun sonunu söyle İbrahim. Hoca yenilirse gider zaten, tamam mı?
0: Hoca beni ikna ederse teknik anlamda hiçbir şey diyemem yani, teknik anlamda. Ama ben şunu çok iyi biliyorum artık oyuncu olarak. Hocanın kazanmaktan başka şansı yok.
1: Tamam da Semedo ile ilgili söyle bana.
0: Hocam Semedo bilmiyorum şimdi, adam oynamış ne o? Mert oynamış, maç 1-1 berabere bitmiş. Takım savunmasında ben problemi çözmüşüm. Bilmiyorum teknik direktör ne düşünüyor. Ben bugün böyle bir oyun oynayacağım. Yani şunu söylemek istiyorum. Oyuncu teknik direktörün ya da teknik direktör oyuncuyu oynadığında da oynamadığında ikna etmek zorunda ya. Bu onunla alakalı bir durum.
1: Evet. Şimdi o an ne bana göre çok sıkıntı.
2: Biraz mesajlardan devam edeyim. Mehmet Taş'tan. Koray Bey, Güvenç Hocama selamlar. Fenerbahçeli olmanın ne kadar zor olduğunu bu gece bir kez daha anladık. Biz senelerdir 1. Dünya Savaşı'na girmiş Osmanlı Devleti gibiyiz, ancak yıkılmadık. İsmail Kartal bu camianın evladıdır. Bunu da sindiremeyen Fenerbahçeliyim demesin. İyi yayınlar dilerim demiş.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yani tarihi bir gece oldu bugün hakikaten. Uzun yıllar, özellikle mesela Archie Brown'un şaşırması, hocanın bir anda istifa etmesi. Iltu Güler, taraftarın attığı şeyi olmamış İsmail Kartal'a, inşallah ileride Fenerbahçe etkilenmez. İyi yayınlar dilerim demiş, İzmir'den yazıyor Iltu Güler. Yine mesajlara bakıyorum. Bir yandan da Serhat Atılgan, Koray kardeşim Güvenç Hoca'ya katılıyorum. 3 tane koşan adam olacak orta sahada. Osay ve Masuaku ligin en iyi bekleriydi kesinlikle demiş. Maalesef İsmail Hoca orada dursun diye bırakılıyor. Bugün hoca doğru karar verdi ama izin vermediler demiş. İstifayı hoca açısından doğru karar olarak değerlendirmiş. Yine bakıyorum şöyle. Başka mesajlar da çok var. Koray abi, Güvenç Hoca'ya sorar mısın? Semedo gönderilip aynı tip forvet olan Lukaku ile Vedat'tan birini almayıp Fred, Talisca ve Şerif kalsa daha doğru bir planlama olur muydu?
1: Daha söylesin. Fred kalsın bir kere. Orası kesin de.
2: Fred, hocam, Talisca, herkes... Şerif kalsa daha doğru olur muydu?
1: Şerif önemli değil. Şerif gitse de olur. Çünkü Talisca santfor. Ya iki ayağı da var adamın ya.
2: Okan Balkaş yazmış.
1: Vallahi ele alırsın onu. Ya yanlış şey. Ne geliyor şimdi?
2: Emrah Vardar diyor ki şişe atmayı kesinlikle tasvip etmiyorum. Fakat her olaydan sonra taraftarı suçlu duruma sokmak nedir? Takım kötü oynuyor. 4 haftada 2 kayıp. Yani bu da mı taraftarın hatası demiş.
1: Şimdi katılıyorum. Bak, peki bu atan adamın ben avukatı olsam
2: Emrah Vardar.
1: Nasıl müdafaa ederim şimdi şeyi?
2: Sen avukatsın zaten bu arada.
1: Nasıl şimdi versinler bana şeyi? Ne diyecektim? Ne derim biliyor musun? Ya Dünya Kupası'nı görmediniz mi? 25 dakikada bir su yapıyordu.
2: Su molası vardı.
1: Su molası vardı hoca. Belki susamıştır diye attım diyecek. Ne diyebilirsin? Hoca yardım ediyorum, bir de burada ceza mı göreceğim diyebilir miyiz? Hakim yer mi bunu?
2: Yani bir diyeceğini zannetmiyorum hocam.
1: Yani
2: böyle bir avukat.
1: Başka bir şey var mı?
0: Yani şu an mesela İsmail Kartal'ın çok iyi Fenerbahçeli olması, aidiyeti, bundan kimsenin bir itirazı yok ki. Konunun bununla ne alakası var? Kaybedilen Beşiktaş maçı fiziksel olarak takımın geride olmasıyla alakalı. Bugün Roma maçının ikinci yarısında oynanan oyunun bütününe baktığında İsmail Yüksek'in bu denklemde oyunun dışında kalması bir teknik anlamda eksiklik değil mi? İrfan'a güvenip İrfan'la devam etmesi. Ya da 2 gün önce, 3 gün önce neyse İrfan derbi oynayabilecek durumdaysa nasıl oluyor da bugün çaresizlikten Levent diye bir oyuncu orta sahaya giriyor.
1: Semedo?
0: Şimdi hocam sen Semedo'yu beni...
1: Yok yani o da var. Yani o da var. Yani
0: orta saha için söyledim.
1: Ha, orta saha. Ya
0: orta saha.
2: Semedo'yu orta saha mı diyorsun hocam?
1: Ha, yok canım.
2: Hemen bavulu
1: hazırla. Hayır. Hayır.
2: Bavulu hazırla. Hayır. Yanına.
0: Levent'i oynadı. Hani orta saha aldığı için söyledim.
1: Levent iyi oynadı.
2: Hocam öyle diyor ya herkese.
1: Sana bir şey söylüyorum.
2: Hemen hazırlasın diyor.
1: Ben olsam Oğuz'u oynatırdım ama bak İsmail'i takdir edeceksin abi, kızmış falan filan. Şimdi Samet oynamadı. Ben Samet'e cimeli diyeyim. Samet'e adam herif Dünya Kupası'nda Lamine Yamal'ın sol beke geçti, adım attırmadı.

0: adı neyse. Şimdi bakıyorum, acaba bir hata yapacak mı şey? Ne o? Mert Müldür. İlk geriye santraya geçmedi hiç. Santra çizgisi var ya, santra. Oraya geçmedi sabek olarak.
1: Tamam yani, hoca hücuma... çıkma demiştir belki. Hoca...
0: Çık ya, öyle bir hoca yok ya. Çıkma dedi. O zaman şeye de çıkma deseydi. Archie Brown'a. Şey, ben de golü sen mi atacaktın?
2: Sen mesela,
0: yani, ya şöyle, mesela diyorum yani.
2: Şöyle bir şey hatırlıyorum ama mesela Gornik maçından sonra hocanın maç sonu açıklamasında şöyle bir şey duydum. Semedo'ya öne git, gerekirse geri gelme, geç gel sorun değil dediğini duydum mesela. Bence bir teknik direktör bek oynayan oyuncuya asla böyle bir şey söylememesi lazım. Söyleme. Çünkü
0: kim Beşiktaş onu?
2: Dedi hocam. Yani Gornik maçından sonra, Gornik maçından sonra. Zabici basın toplantısında maç sonu.
0: Allah Allah.
2: Yani öne git, fiziksel olarak her şeyini ver, geri gelmesen de idare ederiz dedi. Beşiktaş maçı gitti öne Semedo, gelmedi geri, golü yedi. Beşiktaş maçında değil mi? Şeyde Greenwood'da yetişemedi. Golü yedi. Yani bir teknik direktör bence ne tamam, defansta kal demesi lazım, ne önde kal demesi lazım.
0: İyi de orta saha orada kademeye girecek. Şimdi göstereceğim zaten Galatasaray maçında orta sahanın önemini. Oradan kademeye gireceksin. Yani olabilir, gittin gel. Şey maçında da öyle oldu. Adını söyle, golü yedik. Sabek Zeki. Ertesi maçta gitti, Mert'i koydu. Kademeye girmedi, golü yedik Paraguay maçında.
2: Milli maçta.
0: Öyle şey mi olur? Arkada iki tane stoper var, orta saha var. Onu da göstereyim. İsmail de adam orada kaçırdı aynı. Şimdi burada da şey, Gabriel Sara.
1: Evet. Mesajları İkinci okuyoruz. Golce. Fenerbahçe taraftarının düşüncelerini yaşanan bu hadiselerden sonra. Kayıhan Kızılırmak uzun bir mesaj yazmış izleyicimiz Instagram'dan. İyi yayınlar. İbrahim Yavuz harika bir yorumda bulundu. Fakat Güvenç Hoca'ya katılamayacağım. Dört kez bir takımın başına gelip iki tam sezonda hiçbir teknik direktöre verilmeyen bir kadro verildi diyor İsmail Kartal'a. 99 puanlı sezon diyorlar. O yılki Fenerbahçe ligin çok üzerinde bir kadro kurmuştu. Tadiç, Dzeko, Fred ve diğer oyuncular en formda zamanlarıydı. İsmail Kartal o sezonda Konferans Ligi şampiyonluğunu elinin tersiyle ittiği gibi Sivas maçında da puan kaybetmişti. Sayın Başkan taraftara kızacağına, sokakta ağlayan çocuklarımızın gözyaşlarına baksın. İstifa kararı İsmail Hoca'nın Fenerbahçe lehine aldığı en doğru karar. Sonsuza kadar da Fenerbahçeliyim. Tekrar iyi yayınlar demiş.
0: Onu söyleyen arkadaş da o saydığı adamlar.
1: Kayıhan Kızılırmak.
0: Kayıhan. Yeşilırmak olsun o biraz. Kızıldan yeşile dönsün biraz. Çok çünkü eleştirdi. Arkadaş sen o Tadiçler şunları bunları gönderdiniz ya. Gene o Fenerbahçe camiası diyeyim. Camia mı artık o troller? Adamları gönderdin sen. He? Hem onlarla işte şu oldu bu oldu diyorsun. Çok iyiydi. Madem çok iyiydi niye gönderdin? Demek İsmail Hocam onları formda tuttu. Yani şimdi burada da başka bir şey var. Şimdi İrfan Can'ı çıkarttın takım. Temposu düştü. Ne oldu İrfan Can? Tamam kötüydü. Girenler ne yaptı? Olmuyor işte. O zaman
2: da teknik
0: bakacaksın.
2: Direktörün sorumluluğu ya hocam.
0: Tamam
2: yani,
0: işte.
2: Giren de çıkanda problem varsa o zaman sizle hayır, alakalı. Aslında ben Kayhan Bey'e şurada katılıyorum. Bak orada
0: ya,
2: şeyden oyun, bahsediyor.
0: Oyundan düşmedim Fenerbahçe.
2: Hocam
0: düştü
2: şeyden
0: işte.
2: Bahsediyor. Benim Fenerbahçeliliğimi sorgulanmasın gibi bir şey dedim. O da ben çok iyi Fenerbahçeliyim diyor ama eleştirebilirim. Mesela ben konferans kupasıyla alakalı, finalle alakalı %100 aynı fikirdeyim. Çünkü o dönem çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçe'de Sivas maçı vardı. Lig mi Avrupa mı derken çok rahat ulaşabileceğin aslında oyunun bütününe iki maçta baktığımızda aslında Fenerbahçe evet. Olympiakos'u çok rahat eleyebilirdi. O düşünce Fenerbahçe'yi o işin dışında bıraktı. Ama aynı İsmail Hoca devamında şöyle bir ifade kullandı. Avrupa'da en çok puan toplayan bizdik dedi. Ben ondan şöyle bir yorum beklerdim. O süreçte oturdum kendi analizimi yaptım. Bir teknik direktörün asla bir yere talip olmaması lazım. Ben o dönem aslında Konferans Ligi'ni de götürebilirdim. Belki kupayı getirebilirdim Fenerbahçe'ye. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yoktur. Mesela birinden birini seçemezsin çünkü diğerinin garantisi yoktur demesi gerekir değil mi bir teknik direktörün? Evet. Ama sen şimdi bakıyorsun biz hiç öz eleştiri yapmamışız ki. 99'da şampiyon olduk diyorsun. Devam ediyorsun. Kazandığın bir maçtan sonra teknik olarak analizlerimizin sonunda kazandık diyorsun. Eyvallah. Kıymetlidir. Kaybedilen bir maçtan sonra oyuncu ayağındaki topu rakibe verdi. Ben ne yapayım diyorsun. Eyvallah. Şimdi ya. Kusura bakmayın. Bak orası çok önemli bir yer. Yani orada insanları da zor durumda bırakmayın. Duyguları oraları yönetebilecek insanlar çalışsın oralarda. Yönetemeyecek insanlar. Böyle olmaz. Geçmişte efsane futbolcu da olabilirsiniz. Çok birçok insan var o kulüplerde oynamış. Ama herkese nasip olmuyor. Yani ben bu kadar duygusal yaklaşılmasının bu işte sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Bak kimseye

0: faydası olmayacak. Hatta şöyle olacak. Şu an bana hakaret eden, küfür eden ciddi anlamda bir kalabalık var. Hakaret neler neler şu an telefonuma geliyor. Aynı insanlar işler biraz kötü gitsin o tarafa dönecekler. Çünkü insanlar şey değil, tutarlı değil. Taraftarın öyle bir problemi var. Hatta ben şeyi de gördüm. Maalesef bu hocam, bu taraftar fanatizm hadisesinde şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesajları okuyorum, gelen mesajları. Bakıyorum tabii herkesin konumuna, işine, mesleğine, öğrencimine diye. Bir bakıyorum mesela Orta Doğu Teknik, İTÜ. Oradan görünce bir bakıyorum. Yani şimdi burada okuyan, burada eğitim alan adamın bana faydası olur diyorum. Bir bakıyorum onunla benim Gazi Osman Paşa'da mahallede kahvede oturduğum abiden hiçbir farkı yok. Yani ODTÜ'lü de İTÜ çocuğu da neyse, orada eğitimini almış adamla benim kahvede mahallede büyümüş abim aynı ortak dilde buluşuyor. Yani bu fanatizm onları ne yapıyorsa çok enteresan, ortak noktada bir araya getiriyor.
1: Ya arada seçici olma ya, zaten biz de yani eleştirilerde bakıyorsun, sana bir şey katabilecek eleştiri varsa ben başını gözünü
0: hiç problem
1: zaten
0: değil. Bana faydası olan her şeyi okurum.
1: Mesela
0: varsa
1: biz
0: bana
1: transfer dönemi hep şey konuşuyoruz ya, işte ya yıllık 20 milyon euro verilir mi dediğin anda ilk gelen mesaj kutunu şöyle indiriyorsun. Sen muhasebeci misin? Mesela şimdi düz mantık ilerliyorum. O arkadaşlardan bayağı var mesela. Ben muhasebeci miyim değil mi? Şimdi Aziz Bey çıktı, ne dedi basın toplantısında yani konuşurken?
0: Evet, bu paralar.
1: Dedi ki ya bu paralar nasıl oluyor dediğinde mesela hemen düşünsene, ben orada mikrofon başındayım. Şimdi değil mi? Ben fırça yemişim ya o kitleden, muhasebeci miyim diye. Aziz Bey dedi ki işte yani bu paralar nasıl oluyor? Gerçekleri konuşun dediğinde, Aziz Bey ben muhasebeci miyim? Şimdi ben bunu, o cevabı verebilir miyim ona? Çünkü işin gerçeği o. Konuşulması gereken o. Sürdürülebilir bir yapı için kulüplerin ekonomik yapısı %100 konuşmak zorundasın. Ama o kadar alıştırıldılar ki, özellikle sosyal medyada izlenme uğruna, tık uğruna,
0: tabii,
1: takipçi uğruna, palavra satmalar, banene gitsin istediği yerden bulsun. Ya böyle bir lüks yok yani.
0: Çok güzel örnek verdin. Mesela sen yeniliyor musun o duyguya mesela? Sana onu diyorlar diye büyük bir, mesela o senin bahsettiğin, ya bırakın işin ekonomik tarafı, Galatasaray getirir, Fener getirir diyen yorumcu arkadaşlar da var değil mi mesela? O öyle de yorum
1: yapar. Bulsun diyor ya, nereden bulursa.
0: Sen şey diyor musun mesela? Ya ben şimdi böyle yorum yaptım. Şimdi bu tarafta böyle diyor. Taraftar bunu talep ediyor. Değiştireyim demiyorsun değil mi? Direnç gösteriyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü sen doğru olmadığını biliyorsun. Yarın o anlattığınla çelişeceğini de biliyorsun. Sen nasıl direnç gösterebiliyorsun? Senin kolay mı işin şimdi? Sen modere ediyorsun değil mi programı?
1: Tabii.
0: Seninki ne kadar zorsa o kadar, o da zor.
1: Bizi de manipüle şimdi etmeye çalışıyorlar.
2: Bak, yani bir şey söylüyorlar. Şimdi bir araya gireyim ben. Bak şimdi İsmail Hoca'yı tabii eleştireceğiz. Eleştirmeyecek.
1: Bir mesaj okuyayım hemen. Adil Sarı Ahmet demiş ki, onun üzerine devam et lütfen. Hayırlı akşamlar. İsmail Kartal'ın işi daha zor yorumu tamamen yanlış. Tam tersine İsmail, İbrahim Yavuz'un yorumu üzerine söylemiş bunu bu arada. İsmail Kartal'ın işi daha zor olacak dedin ya bundan sonrası için. Hı hı. Onun yorumu yanlış. Tam tersine İsmail Kartal'ın kredisi daha da yükseldi. Çünkü Aziz Başkan benimle berabersin dedi. Bu harika bir söz ve yönetim tecrübesiydi. Bunu mutlaka okursan sevinirim demiş. Okumuş olalım. Yani Aziz Bey'in bugünkü açıklamasıyla İsmail Kartal'ın yani kredisini daha da yükselttiğini
0: yani şunu diyor arkadaşımız. Fenerbahçe ilk lig kaybından sonra hiçbir problem olmayacağını söylüyor.
2: Öyle diyor. Ya ben de giderim, o da gider diyor veya kalacak diyor.
0: Bak, tamam. Peki tamam, ona da okeyim. Var mı Fenerbahçe takımına bunun faydası? Ya bir şey yok söylerken düşünmüyorum.
2: Hayır bak.
0: Ya var mı bana faydası?
1: Şu an yani
2: hayır,
1: hocanın bu maçı, bu maçtan önceki kredisinin daha da arttığını düşünüyor.
2: Futbolculara bu, ama futbolculara burada mesaj var. Siz gidersiniz hoca kalır der. Bak İsmail Hoca'yı da eleştirdik. Bak, hoca gitti tamam. İbrahim de dedi ki şöyle böyle oldu. Ondan sonra kaç tane hoca geldi ya? Mourinho dahil. Hepsi ne yaptı? İsmail'den beter. İsmail hiç olmazsa Olympiakos'u yenildi. Olympiakos şampiyon oldu biliyorsunuz. Yani o sene. Atıyorum. Evet, tabii ki oldu, eleştireceğiz. Tamam mı?
1: Eleştirildi hocam.
2: Ama burada bak, kafasına
1: biz de
2: bak ne diye diyorum, bana bağırdı ya. Ya ben forma şey biliyorsun, 5000 kişi bağırdı, 10.000 kişi bağırdı. Bursa'da şurada falan. Ha onları ben bir laf vardı bize, kazımam, ama burada kafasına şey atılmaz abi. Ha ama şu var. Çok eleştirildi. Ya ne olursa olsun İrfan Can'ı ben eleştirecekler de ben onu oynatmayacağım ha. Ben %100 oynatmadım. Ben onu bekliyordum oynatsın diye. Bir baktım şoke oldum ya, genç çocuk. Aa, nasıl oynadı? İşte fena da oynamadı. Ama hadi oynamadı. Oğuz'u koyarım. Burada hep söylüyordum. Hadi bak Levent'i koydu, helal olsun dedim. Levent çok iyi oynadı. Tamam mı? Yani neticede
1: evet,
2: yanlış da yapmış olabilir İsmail Hoca, ama kafasına şey atamazsın abi sen. Olmaz. Tamam. Kesinlikle. Kaldıracak. Ona kızıp da, ama ben tahmin etmiyorum. Yani o bardağı taşıran son damla. Aziz Yıldırım Başkan, bak şimdi hocalık yaptım tamam mı? Mert Müldür var kenarda deyip de Mert Müldür oraya çıkarsa abi

0: Abi, asıl problem orada diyorsun. Bana kusura bakmasın ziyade.
1: Tabii. Ben o zaman demek ki herkes ne diyor? Aziz Yıldırım'ın takımı bu. Şimdi dışarıda biz konuşuyoruz, tamam mı? Bugün ben işte şeylerle bir arkadaşlarla maç seyrettim. Ya neydi isimleri de Kadir Balık falan filan şimdi. Bak ne bakayım. Evet. Şimdi ne dediler biliyor musun? Bu Aziz Yıldırım'ın takımı dediler. Bak. Biliyor musun? Dur bakayım evet. Ki Harun Önal vardı, tamam mı?
0: Tamam hocam,
1: onlar. Kim, neyse yani. Ne bakayım Altan Alpay falan. Dediler ki buradan selam onlara. Ya dediler
0: kimle
1: ki
0: ne yaptığını da bilmiyorsun.
1: Bir dakika.
0: Ya.
1: Yok hayır.
2: Hocam
1: onlar isimlerini ya bir sürü ya. Lan bir sürü isim şey var da bunlar dedi ki Aziz Yıldırım başkanın takımı bu dedi.
0: Ama sen çok güzel bir pencere açtın aslında. Senin için yani su şişesini atan adam orada kimse zaten tasvip etmiyor. Taraftar, bu arada hatırlatayım tekrar. Fenerbahçe taraftarı ciddi tepki gösteriyor. Taraftar olan onlar zaten. Su şişesi atan değil, şu şahsa tepki gösteriyor. Spor şube hemen olaya müdahil oluyor. O kişiyi alıyor oradan. Gözaltına alınıyor muhtemelen zaten. Hakkında işlem başlatılıyor. Fenerbahçe'de bir daha bu arkadaşı stadın içine sokmayacaktır. Seyirden ben cezası veririm ben olsam kulüp. Kulüp de öyle yapacaktır diye düşünüyorum. Bu problem bu şahıs özelinde tamamıyla kalkmış olacak şu an itibariyle, değil mi? Ama hocanın dediği şey, başka çözülmesi gereken şeyler var. Yani bence o çok değerli. Ama işte sen Semedo'yu mesela şimdi Semedo'yu bugün kenarda otururken hoca onu nasıl konuştu? Yani başkan böyle söyledi ama benim kararımın sebebi başkan değil. Aslında şu sebepten dolayı bugün seni dinlendiriyorum diye.
1: Konuşmamıştır. Yok.
0: İkna etmiş
1: yok,
0: midir?
1: Şey. Değemez. Değemez. Muhatap olmaz.
0: Şimdi o zaman takımın içine şu kurt düşmez mi?
1: Herhalde ya.
0: Ya başkan burada tercih yapıyor. Ya
1: evet.
0: Adalet
1: bravo.
0: Sarsılmaz mı?
1: Herhalde canım. Ya başkan söyledi.
3: Hayır, zaten işte hocamın arkadaşları da benzer ifadeyi kullanmış. Yani. Şöyle bir problem var. Ben onu doğru bulmam ama ben Aziz Yıldırım'ı şurada samimi buluyorum. Aziz Yıldırım en başta bunu söyledi. Ya şöyle düşün. Bir şirket var. O şirkete gidiyorsun. Seni oraya getiren insan. Bak senin kontrolünde, senin organize edeceğin şeye diyor ki bak Koray, bilgisayara karışırım, getireceğin adama karışırım. Bak her şeye karışırım, her günde buradayım. Sen de bunu biliyorsun, attın imza. Ondan sonraki süreçte
0: tabii.
3: Sen biliyorsun. Bak doğru değil. Ya o gün diyeceksin ki sayın yöneticim, ben böyle bir ortamın içinde olmam. Çünkü verimli olamam. Teşekkür ederim. Ya da kabul ediyorsan da o an başına gelecek şeylere de hiç itiraz etmeyeceksin. Yani biraz önce söylediğimiz bence de öyle. Yani o maç sonu yaptığı fiziksel ve Mert'le ilgili başkanın o gün söylediklerinden hoca bence rahatsız oldu. Yani su şişesiyle beraber o durumda çok fazla hocayı
1: rahatsız. Bir şey daha var İbrahim.
3: Ama
1: atlamayalım.
3: İşte
1: dur.
3: Orada
1: Fred kalacak dedi. Onu da sor.
3: Hocam bir sürü şey var. Yani,
0: bak bir şey söyleyeyim. Fred
1: onu da
0: kalacak,
1: koy.
0: Fred tabii kalacak konusu taktiksel bir şey de olabilir.
1: Olur mu taktiksel
0: şöyle,
1: ya?
0: Şöyle,
1: Fred neden kalacak diyeceksen ben de.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Fred şimdi kalacak dedi. Say öbürlerini deminden beri saydın.
0: Fred kalacak konusu şöyle olabilir ya. Bir müsaade et, anlatayım neden olduğunu. Atletico Mineiro pusula bekliyor. Adam zaten açıklama yapmış CEO'su. Diyor ki Fenerbahçe'deki durumuna göre diyor, biz talibiz diyor. Orada sen hoca bilerek onu diyebilir ki belki adamlardan 3-5 bir şey almak adına bak bunlar bırak
3: bedava vermeyiz.
1: 2,5 milyonu için verdin ya.
0: Ya Fikret Orman Dembaba sakat dedi ya.
3: Hocam olabilir hocam ya
0: sonra.
3: Şöyle. Yani o stratejik
0: yani o pazarlık
3: bir
0: için öyle stratejik
1: ya yok. Ha bir dakika. O değil. Ama taraftar Fikret ya burada bizim
0: onun yani gerçek yüzünü bilmediğimiz
1: hayır,
0: için
1: gerçek
0: söylüyorum.
1: Yüzünü ben sana söyleyeyim. Ya olmaz. Ya bizim Fenerbahçe muhabirimiz kim?
0: Erdem.
1: Erdem'in konuşmaları dedi ki Semedo'yla Fred gidecek havası var. Yani anladın mı?
0: Ya Semedo'ya teklif gelirse değerlendirilebilir demişti.
1: Fred için de yani camiada konuşulan buydu.
3: Yani ben başkan
1: ondan sonra o da dedi ki burada ederim kalacak. Pardon. Şey yok yani. Fiyat artsın falan yok. Ya bu kendi kendimizi kandırmayalım. Sen de nereden çıkarttın onu?
0: Neden olmasın?
1: Ya öyle bir şey
0: pazarlıkta
1: yok.
0: Pazarlıkta olur mu?
1: Benim,
0: olabilir.
1: Benim demin dedim yani süt lazım diye onun için attım. Diyecek ya. Sen aynı buna benziyor. Teşbih hata olmaz. Aynı ona benziyor senin şeyin savunmanda.
0: Ya
1: öyle şey mi olur?
0: Sen hiçbir şey almadın mı?
1: Ne?
0: Adam bir şey alacağın zaman almaya ya çok niyetli olduğunu belli etmezsin.
1: Ya bırakmıyorum. Tamam burada da susadayız. İsmail Hoca susamıştır. Adam öyle diyecek. Ya attım ya gitsin. Adamcağız ya.
3: O yüzden aslında başkan tarafından düşündüğünde de yani ben asla bak ben teknik direktör olsam Fenerbahçe'nin de efsanesi olsam ki en doğru davranışın o gün ona itiraz etmek olduğunu düşünüyorum. Yani ben o kulübün efsanesi olsam, çok sevdiğim abim de olsa başkan, derim ki başkanım dönem değişti, bu tarz ilişkilerin bize bir faydası olmaz. Sizi de çok seviyorum. Her zaman da bu işte size yardımcı olurum. Ama sahanın kenarına girdiğim

0: bu iş böyle bir iş değil derim, kabul etmem. Ettiğim an işte bugün Aziz Yıldırım tarafından empati kuruyorum. Getirdim ben Lukaku'yu getirdim. Ne olursa olsun Lukaku dediğin adam daha şurada birkaç ay önce Belçika amil takımdaydı. Semedo kim beğenmezse beğenmesin Portekiz amil takımında şurada birkaç ay önce izledik değil mi bu oyuncuları? Kantesi, Genduzi. Yani ideal kadroya baktığın zaman bugün en çok eleştiri ne Fenerbahçe'de? Alternatif oyuncular. Yahu önce idealle bir şey yapalım, sonra idealden çok şahane bir oyun çıktığında, alternatifle ilgili bir şey olduğunda o gün eleştiri yaparsınız. İdealin çıkmadığı bir oyunda alternatif niye yok diye yapılan eleştirin içi boş bir eleştiri. Yani ben şimdi Aziz Yıldırım tarafına geçiyorum. Diyorum ki arkadaş, ben buraya geldim. Baştan sana her şeyi söyledim. Bak, bu kadar kritik bir süreç yaşıyoruz. Çok problemli bir de 4 hafta geçirmişiz. Şurada da şahane bir ikinci yarı. İnsanları da bu işin içine çekmişiz. Tam sular durulmuş. Bak, milli araya da 2 tane yenebilmeye çok yakın olduğumuz maçlarla da gideceğiz. Şimdi niye beni bu konuşma yaptırmak zorunda bıraktın? Niye insanlarla beni karşı karşıya getirdin? Şimdi ben nasıl oyuncuları tekrar bazı konularda ikna edeceğim inandırıcılığımla alakalı? Yarın 2 tane üst üste maç kaybettiğinde ağzımdan da bir söz çıktım, ben bırakmam. O zaman ben de bırakacağım. İkimiz birden bırakırsak bu işin Fenerbahçe'ye ne faydası var demez misin İsmail Kartal'a?
1: Peki bir dakika ya. Şimdi ben muhabirim.
2: Gürkan Bey sana hak vermiş. Fred'in kalmasını İsmail Hoca çok istedi. Kalmayınca da yönetim istemiyor niteliğinde bir şey söyledi. Fiyat yani yükseltmek için konuşan adam sonra çıkıp yönetimle olan sorundan dolayı gidecek demez demiş.
1: Bir de 2,5 milyona gitti. Bir şey daha soracağım. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan öyle konuşurken birisi deseydi ki çıkıp orada, ben muhabir olsam söylerdim. O beni kovdurdu belki. Ya başkan.
2: Niye kovdursun ya?
1: Bir dakika söyleyeceğim, bir dakika. Ya başkan.
2: Söyleyeceğine bağlı tabii, doğru.
1: Ya başkan niye tamam kovdursun? Sen İsmail şu falan ama sen Mert Müldür'ü sen oynattın. Mert Müldür var dedin, o da oynattı. Yarın bir gün Ahmet var, onu oynatacak. Mehmet var, onu oynatacak. Öyle şey olur mu ya? Böyle bir şey söylemen yanlış. Sen onu söyledin. Bu senin çıkarttığın takım. Ne diyorsun desem ne diyecek acaba?
0: Hocam İsmail Hoca bunu kabul etmeyecek tabii ki. Yani
1: şimdi ya hayır. Aziz Yıldırım Başkan'a söyleyeceğim.
0: Aziz Yıldırım da bunu kabul etmeyecek tabii ki.
1: Ya olur mu söyledin? Hayır, niye söyledin?
2: Arkadaşlar, başkan diyecek ki Mert tavsiye niteliğinde söylüyorum.
0: Tavsiye söyledim yani. Canım. Tavsiye. Çünkü ben teknik anlamda yorum yapacağımı da söylemiştim. Bugün Mert'i de göremedim sahada dedim. Ya. Hoca da bu bakış açısından baktı gönderdi diyecek hocam.
1: İbrahim sen onu yemezsin be. Ben de yemem.
0: Bizim yani şey yapayım hocam, farklı şeylerden, ya, farklı görüşlerde böyle.
1: Ya başkanı da seviyorum ben ya ama yani olmadı. Şimdi yarın bir gün bak bakalım buradayız. Ya yarın bir gün ya bu Lukaku da var derse ne olacak? He? Yani bu bizim medyada söyledi. Bir de belki de İsmail'e de diyordur ya bu da var şu da var falan filan. Anladın mı? O da olabilir. Bilemiyoruz onu. Adam da burasına gelir. Tamam mı kardeşim, ben bu takımı yani yapamıyorum. Söyledim ya ben bugün işte yani arkadaşlarımızın söylediklerine. Dediler şimdi Mert Müdür oynayınca ben şok, ya ilk önce baktım anlayamadım, şok oldum. Samet oynamıyor.
2: Evet.
1: Ama
2: şeye yönelik mesajlar var ya, su şişesi yüzünden istifa etmedi daha önce biriken nedenlerden evet. Yazmış Şükrü Çetin mesela son sayfa etiketine X üzerinden. İsmail Kartal ilk puan kaybından sonra yine sorun yaşayacak demiş. Bundan sonra işi zor diye yorumlamış İsmail Kartal'ın. Az önce söyledik, Fatih Tekke örneği var yakın dönemde. Yönetim bir yandan destek verdi ama sonra olmadı. Çok zor. Abi bundan bak, sonra burada, nasıl olacak?
1: Bak bir dakika, insanlar ya esasında bir şurada tapar.
2: Şey var, özür diliyorum araya giriyorum da. Yani çok basit, hepimizin bildiği bir şey var. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemini yaşamıyor. Yani biz şimdi baskı vesaire diyoruz da hani suçlusu falan. Hoca neler neler yaşadı yani.
1: Ya bana tamam da
2: işte, dönemden tabii tabii tutuşaya kadar.
1: Şimdi Beşiktaş maçında ne dediler? Tempo mu düşük dediler. Değil mi? Bak şimdi. İrfan'a kızdı taraftar. Tamam
2: evet,
1: mı?
2: Evet. İyi miydi ya, İrfan?
1: Ben bazen çıktı da ne oldu? Müstahak diyorum.
2: Sağdayken ne oldu?
1: Sağdayken fena değildi ki. Yok, Fenerbahçe ne oldu? Çıktıktan sonra ne
2: seninki
1: oldu?
2: Seninki şey, hasta nasıl? Çıktı. İyi, bir dakika ya. Ama öldü.
1: Hayır, çıktıktan sonra öldü. Bir dakika. Şimdi bak ya, bir dakika anlatacağım. Şimdi çıkarttı şeyi, Kerem'i aldı. İleride Kerem, Oğuz, Greenwood, ne o öbürü? Şey, adını söyle.
2: Evet hocam.
1: Vedat Muriç, dörtlü. 4 tane forvet oynadın. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasına bak.

0: bakıyorsun Olaytan, Orkun, Salih, 3 tane koşan adam, 2 tane burada adam. Ya kardeşim, yani olacak şey değil. Şimdi Fenerbahçe için de ben mesela konuşmuştum. Genduzi ile şey, 2 tane Kante. Ya bunlar dediğim gibi çok karakterli şeyler. Bizim bu hani bir yere çıkıyoruz ya, YouTube'da ismini söyleyebilir miyim onu?
1: Söyle tabii canım, Libero.
0: Libero'da çıkıyorum.
1: Abone olmayı unutmayın bu arada.
0: Evet, yarın sabah da 11'de hocam oradayım ben. Orada. Şey 12'de pardon. Şimdi ya dedim ki arkadaş, bunlar hakikaten karakterli. Ben olacağım var ya, bak şimdi. Ya arkadaş derim ki, ya hocam ya Allah aşkına şuraya bir kişi koy. Ya anamız ağladı iki kişi koşmaktan, tamam mı? Üç kişinin yerine koşuyoruz. Şimdi Fenerbahçe o durumdaydı. Ondan sonra temposu düşmüş, bilmem ne düşmüş. Şeye geleyim. Sen Torreira'nın şeyini dinledin mi, basın toplantısında konuşmasını?
1: Hangisi? Dinlemedin mi? Kısmını söyleyeceksin.
0: Maç sonu. Söyle, maç sonu söyledi, şey dedi. Hakemi makemi bırakın
2: kendi
0: dedi ya.
2: Kendi gelişimimiz, kendi eksikliğimiz.
0: Hakem falan bırakın dedi ya. Ben sana söyleyeyim mi yani? Türkçesini söyleyeyim ben.
1: Evet.
0: Anam ağladı tek başıma orada. Yanımda kimse yok. Ne Gabriel var, ne Barako. Türkçesini söylüyorum sana. Anam ağladı, bırak abi penaltıyı, şunu bunu dedi. Tabii penaltı falan yok ama. Yani onu söylüyorum. Kardeşim senin orta sahan olmazsa. Beşiktaş'a bak, 3 tane koşan adam. Bravo Beşiktaş'a. Hocayı da yere göğe koyamadılar. Dua etsin İsmail Hoca'ya. Hoca adamı çıkarttı. Ha İrfan'ı ben çok süper oynuyor falan demiyorum. Ama çıktı da ne oldu yani? Öbürleri oynadı da ne oldu? Yok eksik o. Ya dört
1: kişi. Sağdayken ne oldu diyorum işte. Ben de ters açıdan bakarsan
0: hiç olmazsa ezik oynamadın. Ezik oynamadın. Öbür türlü golü de yedin. Bir tane daha yerdin. Bir tane daha yerdin. Yenildin. Ezik oynadın. Anladın mı? Ama İrfan varken hiç olmazsa dengeli oynadın. Belki bir tane daha gol atardı. Şunu anlatmak istiyorum. Yani orta saha diyorum, tamam mı? Yani ondan sonra ya 3 günde bunun şeyi mi düzelir? Var öyle bir şey olabilir mi? Hani 3 gün evvel tempo düşük de 3 gün sonra.
3: Yok. Ya orada temel şey hocam, şey tam olarak yani, anlattınız. O sayısal işte anlamda evet. Yani bir oyuncunun orada İrfan'la yapılamadı ama devamında benzer sorunu yaşadın. Aslında Fenerbahçe'nin yine teknik bir problem değil mi o? Yani
0: ya hemen hemen şey demiyor. Sen de İbrahim'i ya tamam. Yani adamı biz eleştiriyoruz zaten.
3: Yine, hocam bir şey demiyorum. Teknik şey anlamda. Hayır dediniz ya yani. İrfan çıktı ne oldu? İrfan çıktı bir şey olmaz çünkü benzer pozisyonda devam ettin. Ne yapacaktın
0: benzer
3: orada?
0: Benzer değil. Benzer değil. 4 tane 2 tane iki şeye kaldın. Tamam, hiç olmazsa İrfan 3.'üydü.
3: Işte. Üçlüye getirmedin orta sahaya.
0: İşte bravo.
3: Ondan bahsediyorum. Evet. Benzerden kastım o. Ha. Oraya sayısal anlamda bir tane daha oyuncu gelmiş olsaydı
0: dengeli olacaktı.
3: Dengeli olacaktı ikinci yer. İşte ondan evet. Bahsediyorum yani.
1: Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Bartu Elmaz mesela, hep bizim alıştığımız Bartu senaryosu şu. Sezon başı hazırlık maçlarında Bartu oynar. Sezon ilk haftasında işte Bartu bir maça ilk birinci ikinci haftada çıkar, süre alır bir iki. Sonra Bartu'yu Fenerbahçe yollar, kiralanır. Genelde hikaye hep bu şekildeydi. Şimdi Süper Lig'de 4 hafta geride kaldı. Daha. Asensio sakat. Bartu bakıyorum 2 tane maçta oynamış. Birinde 6 dakika süre almış. Konya maçında sonradan girmiş. Samsun maçında 5 dakika süre almış. Hep topu 11 dakika oynamış Bartu. Ama bugün mesela Şampiyonlar Ligi gibi çok kritik ve Roma gibi bir maça ilk 11'de başlatıyor hoca.
0: Bravo.
1: Ya burada mesela Bartu'nun ben bu arada kötü oynadığını düşünmüyorum. Evet, evet. Ama mesela bu bir şey değil mi ya?
0: Ben hayatta koymam.
1: Var mı?
0: Ya herhalde ya öyle ya, şey mi
1: burada
0: olur?
1: Burada oynayabilecek
0: ya?
1: Seviyedeyse ligde niye faydalanmıyor?
0: Ya bırak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Buranın havası başkadır ya.
2: Tercihi bu.
0: Yok.
2: Planla yapılan bir şey değil.
0: Başkanın takımı.
2: Yok, başkan demiyorum.
0: Ya ben, yani ben konuşulanları söylüyorum. Bugün Bartu neredeydi diyecekti belki. Öbür gün belki de dedi Bartu da ya deme ya illa bunu oynat demez Aziz Yıldırım Başkan. İşte söyler ya Mert var, Bartu var, Hüsamettin var, Ahmet var, Mehmet var dedim mi? O da diyecek ya İsmail hocam bak bildiğini yap kovul. Ben şimdi bugün maçtan evvel yazdım. Şimdi onu çok sevdiği bir şey var bizim. Profesör Barış Yılmaz var. Ailece evet. Görüşüyor. Yazdım. Dedim ki bavulunu hazırlasın. Maçtan evvel dedim, tamam mı? Ya zaten kovulur dedim yani. Bu öyle gitmez. Bu maçı alsa da gitmez. Bir deli bildiğini yapıp kovul dedim ya. Bildiğini yapıp kovulsun dedim. Yazdım bu. Vallahi bile al işte yani gösteririm şeyden
1: sonra. Yakınına saat... yazdın diyorsun İsmail Hoca'ya.
0: Yakına Hoca evet. Onu da seven birisi. Bildiğini yap kovul abi ya. Nasıl olsa kovulacağım ya. Bildiğini yap. Ya dedim ya sana Aziz ne... Neydi ya? Serdar Aziz'le ne o çocuk? Bir tane daha Emrah Kiraz, iki stoperi ben orta sahaya koydum. Trabzon'u yendim. İki tane stoper.

0: süper. Kim koyar yer gelsin bakayım dünyanın en iyi antrenörünü koyabilir mi? 5 tane yerdik, 2-1 yendik. 2 tane stoper orta sahaya koydum. Evet. Ya kim var mıdır dünyada böyle bir şey? Ya şimdi vardır. O zaman ya yine şaşırdı ne oluyor diye. Tamam mı? Birisi daha Serdar'ın şeyde PAF takımda falan filan. 2 stopere koydum. Yendik. Şunu söyleyeceğim. Bağırsın abi, 20 bin kişi bağırıyor istifa diyor. Hiç umurumda değil. Maçı kazandık.
1: Evet.
0: Zaten Allah rahmet eylesin İbrahim Yazıcı da dedi ki başkan dedim bak bu şeyi Sercan'ı oynatmayacağım yarın dedim bana istifa diye bağırdılar. Bana dedi ki bak Allah rahmet eylesin. Hocam dedi sen maçı al da dedi ne olursa olsun ne bağırlarsa bağırsınlar dedi. Bak o da mesela bir destek.
1: Hocam hep kazandıklarını anlatıyorsun.
0: Kaybetmiş ya, kaybedebilirdik de ya.
1: Biraz da acaba böyle oynatıp değişik yerlerde adam oynatıp
0: yok, kaybettiklerin yok mu? Yok hiç kaybettiğim yok.
1: Araştırırım bak.
0: Araştır. De ki şu maçta yanlış tamam. yapmışım falan. Ya ben yanlış yaptıysam onu da söylerim. Bilirim yani ya. Şunu ben yanlış yaptım. Keşke bunu oynatsaydım falan derim. Öyle aklıma gelirse de söylerim. Şu maçta şunu yapsaydım keşke falan filan diye de söylerim yani. Tamam.
1: Şimdi bu akşam Fenerbahçe ilk maçına çıktı Roma karşısında. Dün Galatasaray Sporting deplasmanındaydı. Keşke Galatasaray da mağlup olmasaydı. İki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının özetlerini bir izleyelim. Ardından iki takımın oyununu da değerlendirmeyi sürdüreceğiz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor Vedat Muriç, golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı tacı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da

0: Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru. Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jacobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: İki temsilcimizin de ilk hafta maçlarını Şampiyonlar Ligi'ndeki özet görüntülerini ekrana getirdik. Fenerbahçe'nin oyununu konuşamadık bugün ama 1-1'lik skor. İyi der misiniz?
2: Ne konuşamadık ya, ikinci yarı müthişti. Roma'yı dedik ya, Roma'yı imparatorluğu yaptılar. İkinci yarı öyle müthiş oynadık. Sen bak yani, yok tabii gol mol yedik şu bu falan ama yani
1: Vedat atabilse değil mi karşı karşıya?
2: İki tane %100 golü var ya.
1: Direkten kaçıran dönem var.
2: Yok, bir tane de Kerem gitti vuramadı. Bir tane karşı karşıya üç tane pozisyonu var. Fenerbahçe'nin
1: Kerem biraz zayıftı sanki bugün.
2: Ya ama çok geri koştu ya şimdi. O geri ondan koştu. Tabii orada İbrahim de biliyor yani, o pozisyonları anlattık biz, konuştuk da biraz şey yaptı, yoruldu yani çocuk. Ama bana göre Fenerbahçe yani bugün yenilmeyeceğini düşünüyordum. O en azından iki tane koşan orta saha olacak. Tamam mı? Üçüncü de artık İrfan'ı bekliyordum. İrfan olmazsa Oğuz'u bekliyordum.
1: Bartu formayı kaptı mı bugün mesela size göre?
2: Bartu mu?
1: Üçlü diyorsun ya mesela, İsmail, Kante, Bartu. Gerçi Gendouzi dönecek şeydi ama.
2: İsmail, Gendouzi, Kante oynar ya. Bitti Fenerbahçe'nin orta sahası. Böyle çıkmadı mı
3: de bitti Fenerbahçe'nin yani.
2: Yani böyle oynamadı mı tamam.
1: Bir şimdi, şey var hocam benim kafamı kurcalayan. Size sözü bırakacağım. Çok böyle şey hissettirdi bana ilk yarıda özellikle Fenerbahçe. Yani tamamen Greenwood'un ayağına bakıyormuşçasına bir hava bana geldi. O da çok iyi oynuyor bu arada. O ayrı
2: ekstra,
1: bir konu.
2: Ekstra bir adam ya.
1: Ama sanki ya böyle yani biraz öyle yük alınması lazım değil mi? Yani Greenwood daha alıyor hep 25-30 metrede top sürüp kendi bireysel bir şeyler mi yapacak yani?
2: Ya ama bak şimdi üçüncü o genç çocuk, tamam mı? Demin sen de söyledin 5 dakika 6 dakika oynadı. Şimdi orada Bartu. İsmail'i ya bugün İsmail nasıl? Kante'yi görmedi mi? Nereden nereye gitti? Yok işte kazmaydı, yok işte koşuyor moşuyor diyorlardı. Müthiş. Bu üçlü var ya, Gendiz'i, Kante, İsmail Fenerbahçe'yi taşır. Öbür türlü Allah selamet versin. Ha burada oynamadı. Levent'i gördük bugün. Bana göre ilk formayı alacak, öyle mi? Yani bu üçlüden bir
1: hocam,
2: tanesi olsa bana göre.
1: Levent'i nerede oynatacaksın hocam?
2: Yok, eğer bu üçlü diyorum. Eğer biri ama oynamazsa şimdi, yani Levent alır formayı. İrfan'ı yani taraftar istemiyor falan derse, tamam mı? Bana göre İrfan, Levent ve İrfan. Ondan sonra da şey gelir, ne o?
1: Evet. Bartu.
2: Yok, Bartu dördüncü kalır.
3: Gendouzi.
2: İrfan yok ya.
1: Kante kim?
2: Kante kim de bir saniye.
3: İsmail hocam.
2: Yok. Birisi de sol açıkta oynayan ne çocuk ya?
1: Ya kaç kimi sayalım? Merkez orta sahaları saymıyor musun?
2: Orta sahibim hocam. Tamam da solda oynuyor.

0: kariyerinde
1: yapabilir. Sıkıştığında yok. İşini görebilir ama şimdi Bartu oradayken
2: yok,
1: olmaz değil mi yani? Bartu, Kante, Gündüz, İsmail oradayken, hele hele bence İrfan için de geçerli. İrfan Can Kahveci de oradaysa, Levent'i orta sahaya aldığında biraz
2: şov şu günden
1: sonra zor durumda bırakırsın.
2: Yok.
1: Ama şahaneydi, aynı fikirdeyim. Bugün Oğuz en iyi oyunculardandı.
2: Oğuz oynadı bir iki maç. Müthiş oynadı. Ya şeyde işte Nottingham maçında Oğuz evet. da var. Evet. Yani bana göre Bartu 3-4'e geçer.
0: İbrahim Yavuz, sen Greenwood'un üstüne fazla yük bindiğini düşünüyor musun hücum organizasyonunda? Çok onun ayağına bakan bir takım.
1: Tamamen artık teslim oldun ona. Yani onun üzerine bir şey inşa etmiyorsun. Sen benim problemimi çözüyorsun. Daha tehlikeli olan hadise bir önceki şeyde de yaptı aynısını. Beşiktaş maçında da yaptı. İçeride ne olup bittiğiyle ilgilenmiyor artık. Bak ilk başlarda biraz o işlerle ilgileniyordu. İster istemez artık problemi kendim çözeyim ve nerede olursa olsun sonlandırayım düşüncesinde. Bugün de benzer bir durum vardı. Kenara indikten sonra içeride ne olduğuna bakmıyor. Direkt şutla sonlandırmaya çalışıyor. Beşiktaş maçı da çok fazla denedi. Hatta Vedat'ın çok boş olduğu bir pozisyonu da vardı. Evet,
0: bugün şut de benzer atsın. Bir tane girdi iyi.
1: Bunlar antrenmanda düzeltilir. Yani oyuncu muhtemelen aynı şeyi antrenmanda da yapıyordur. Siz teknik direktör olarak öttürürsünüz diye. Arkadaş ben bunu istemiyorum. Tamam eyvallah, senin yeteneğine teslim olduğumuz birçok konu olacak ama burada net varsa bunu değerlendir demesi gerekiyor. Başka nerede düzelteceksin oyuncuyu yani? Ya da tamamen özgürlük tanıyorsan Osimhen'e dönüyor iş sonra. İşte bak, o olmadığı zaman da çaresiz kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir hazırlığın olması lazım. Evet,
0: her aldığında varlığı, topu 20 metre kıymetli. Top sürecek. 2 kişi, 3 kişi hiç alınacak hali de yok. Oyuncuya da aşırı.
1: Bak burada şahane bir program yani. Var A-Spor'da. Takım oyunu diye.
0: Evet.
1: İsim müthiş bir isim. Kim koyduysa şahane bir isim koymuş. Çünkü ülkede takım oyununu herkes unuttu. Bak bireysel oyuncu üzerinden anlatıyorsun. Bak sana ülkenin bir spor kanalı bir bakış açısı sunmuş ismiyle. Ya bu oyun takım oyunu demiş yani. Bırakın Osimhen'i, Greenwood'u. Buradan bir anlamaya çalış. Bu böyle bir oyun yani. Bir kişinin, bu bireysel bir spor değil ki. Tamam evet. Onlar renk katarlar. Ama bu iş takım oyunu yani. Bu kadar oyuncuya mahkum etme oyunu. Bak Galatasaray zorluğunu yaşıyor bunu bugün. Ama
0: Galatasaray'a geçelim o zaman. Galatasaray demişken Güvenç hocam, Galatasaray'ın yediği ilk golde bazı
2: ilk de ikinci de penaltıda.
0: Deri var. Penaltı pozisyonu da ayrıca ister misiniz bu arada? Biz ilkine
2: penaltıdan
0: bakarken,
2: evvel.
0: Penaltıdan önceki pozisyon. Evet. Ya penaltının olup olmadığını konuşmayacağız da oraya gelirken neler yaşandı onu konuşacağız. Bu istediğin gol. Ayağa kalkabilirsin tamam, hocam. Buyur. Sırtını kameraya dönme sadece.
2: Tamam. Şimdi bizim orta sahamız kim?
0: Torreira.
2: Dur.
0: Sara, Batrakov.
2: Bir daha yedir misin? Torreira, Sara, Batrakov değil mi? Bizim orta evet. sahamız. Bak şimdi dur deyince duralım ama lütfen.
0: Tamam. O öyle. Biraz gecikse de sen takılma tamam. devam et. O,
2: dur. Anlatmaya. Dur. Dur.
0: Durdu.
2: Orta sahamız. Kim bu?
0: Sara.
2: Bu kim?
0: Batrakov.
2: Bizim orta sahada üçlüden ikisi değil mi bu?
0: Evet.
2: Yeniden golde bak bakalım kimlerin hatası var. Bak. Oynat. Devam et.
0: Yavaş yavaş ilerleyelim.
2: Devam et.
0: Ne diyecek? İlerliyor.
2: Evet. Dur. Bu iki tane amcam. Ben oynatmam. Maçtan evvel söyledik ama bunları biz. Şimdi söylemedik yani. Olmaz abi, olmaz. Şimdi burada atıyorum. İlkay olsaydı, burada Singo olsaydı, burada Lemina olsaydı. Bu topa vurdurmazlardı. Hatta o şey ne o? Desti var ya.
0: O Goçuku.
2: O da vurdurmazdı. Tam %99 yani ha. Onlar belki kendi kalesine gol atarlardı. Onu bilmem. Ama ben bu pozisyon için görüyorum. Al. Bir oyuna devam edelim, sonra bir daha hızlı oynatalım. Evet.
0: Bak. Sara ve Batrakov'un burada zaafı mı var diyorsun?
2: Zaafı mı? Yok ki. Yani sağda yoklar yani rakipten. Bak şimdi. Bir daha bak. Geldiler geriye ama. Bak Allah'a var. Bak. Bak hop geldi hop.
1: Aslında ya. Orada tabii Sara'nın dokunması bütün işi de bozmuş yani.
2: Tamam da fark etmiyor. Bak şu da gelmiş, kimse bu.
1: Yunus da orada.
2: He?
1: Yani şey değerli midir hocam? Yani, orta saha, hani biz hep diyoruz ya, orta saha oyuncularını ceza sahasına sokman lazım. Yani
2: bak, bir dakika, hem rakip kim, öbürü de Yunus mu? Bir dakika daha, bir daha bakalım.
0: Tabii akıyor görüntü hocam, bak sen.
2: Tamam, bir daha, yok kim öbürü? O Yunus da gelmiş değil mi? Yunus da var. Şimdi bunların bak, Yunus da var.
0: Yunus bir şey yapmıyor bak, zaten. Ya, ayağını koyuyor.
1: Arkasını döndü.
2: Yani şimdi ne var? Şimdi savunma güvenliği özel şey var mı? Yunus'un yok. Batrakov'un yok. Gabriel Saran'ın yok. Yenileceksin abi. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Ben de şöyle diyorum bak, bunları gördükten sonra. Üçlü yapıyorum. Terör ha.

0: Evet.
1: Lemina, Singo.
0: Lemina sakat.
1: Tam yok mesela sakat. Yani diyorum tam ya.
0: Mesela deme mesela, Sporting maçına çıkıyorsun.
1: Ya boş ver Spor'u. Ha şimdi değil.
0: Ha, ha şimdi şimdi buraya göre Saray Batrokov'u koymuş hoca çünkü Lemina yok, Singo yok.
1: İlkay'ı bak.
0: İlkay'ı mı?
1: Bir şey söyleyeceğim. İlkay var, tamam mı?
0: Tamam.
1: Kaan Ayhan şeyde yok.
0: Evet, kadroda
1: yok. Niye yok?
0: Avrupalı şeyinde.
1: Yani ben bak şimdi önemli olan nedir biliyor musun? Futbolcu demin şeyden bahsediyorduk. İsmail Hoca'yı da alasın. O sol bek Archie Brown var ya. Savunmasını da düzeltti onun. Fena değil biliyor musun? Archie Brown. Gole de gidiyor. Bir gelişme var yani.
0: Vallahi
1: bazı futbolcuları
0: Archie Brown'la ilgili hep söyledim zaten. Ben olsam kolay kolay vazgeçmem ondan.
1: Bravo. Ya ben de. Ya bunları yoktu şimdi bak. Şimdi ne olur gene aynı Allah aşkına şuraya bak ya.
2: Hatta Ake bile oynar yani, deniyordu orada solda. Hiç yoktu.
1: Şimdi
2: yok. Orada şöyle bir sorun da var mı ya? Ben şöyle bir problem de gördüm şimdi izleyince. Hatta senin de iyi arkadaşın Yılmaz Vural bize hep şey derdi hocam. Kenara indiğinde bu tarz durumlarda sayısal anlamda kalabalık olduğunda problem var. Yani çünkü ya, kalabalık olduğunda hep şöyle deniyor. Bunu Yılmaz Hoca diyor. Eğer bu eleştirim varsa Yılmaz Hoca'ya eleştirin.
1: Ya bırak Yılmaz Hocam ya konuşma.
2: Şöyle.
1: Yalan yanlış.
2: Hani kalabalık olunca şöyle oluyor. İkimiz beraberiz de. Çünkü burada bak topa vurduğu an 4'e kaç hocam orada? 4'e 1. 5'e 1 hatta.
0: Tabii.
2: Yani kalabalık olduğunda sen diyorsun ki ya İbrahim alır ben Koray
1: ya,
2: alır diyorum.
1: Ya,
2: orada diyor ki bu, kenara indiğinde bir tane adam belirle. Çünkü golü Güven Çocuğu atacak. Onun
1: burada bilemiyorsun ama orta gelmiş. Ya
2: hocam
1: da bilemezsin ki.
2: Kenara geldiğinde bir durdurduğumuzda sanki orada ben hani kalabalık olmak bize biraz.
1: Ya kalabalıkta bak herkes şimdi bakıyor bak şimdi.
2: Herkes topa bakıyor.
1: Evet, hocam, fark ettim topa adamı ya zaten
2: adamı
1: bak,
2: bırakmıştır hocam herkes topa bakıyor.
1: Bak savunma adamı ceza sahası içinde birebir oynar abi. Adam oynayacaksın.
2: İşte onu dedim hocam.
1: Fazlalık ya burada fazla ya fark etmiyor. Şimdi orada işte savunma anlayışı olan şimdi sen savun ben santroforum oraya gelmişim. Orta saha Yunus'un ne kadar şey olur savunma ile ilgili temasına kadar olur. Bak şimdi bak Yunus'a bak seyrediyor. Bak en sonunda gitti. İşte savunma adamı oraya daha evvel gider. Savunma adamı o Batakov'un olduğu yerde topa vurur. Öyle veya böyle
2: dürter. İşte hocam tam olarak orada diyor ki
1: ama hoca diyor ki felsefeleri yok ki onların.
2: İşte hoca diyor ki orada. Orada savunmacılar varsa kalabalık olacağım diyor oraya girme bak orayı da bozarsın diyor. Sen oradayken diyor bak ya, oraya gider seni orada gördüğü için gitmez adama diyor.
1: Şey olur mu ya? Burada öyle bir durum var mı yani? Ya mümkün de hoca uydurma ya şey Yılmaz ya. Hocam. Milletin de kafasını bozuyor mu?
0: Oyuncu için
1: bak, şey Allah aşkına bak. Geldiğinde Batakov'a bak. İlk gelişte baksana daha topu vuracak. Batakov vuracak ilk önce oradan ha. Bir daha gelsin. Bak Torreira her tarafa koşuyor adam bak şimdi. Gene kademeye gitti oraya. Bak şu topu hadi şeyden vazgeçtim. Bunlardan vazgeçtim. Hadi bunu vura bak şimdi Batakov'a bak. Ya vursana kardeşim.
2: Batakov'dan fiziksel olarak hocam ona çok direnebilecek bir oyuncu da değil.
1: Oynatma. Yani. Onu diyorum oynatmam.
2: 25 milyon euro para gitti hocam.
1: Ben niye aldın? Oynat
0: ben
1: ya.
0: Tamamen maçtan önce söylediğim şey işte şey yapmayayım mütevazı olmayayım.
1: Allah aşkına saraya
0: İlk
1: bak.
0: İlk izlediğim maçta da gördüm. Yani büyük gelecek ayak. Adına büyük potansiyel ayak. Olabilir de Batakov şu an ya bana şu şey gibi geliyor. Yani U19 takımından bir çocuk çıkardı hani böyle fiziksel olarak daha çelimsiz şey kalır ya. Şurada omzu vurduğun zaman o adamı dağıtıp topu zaten alman lazım.
2: Ben stadyumda izledim Başakşehir maçı.
1: Şuraya bak. Ya daha evvel
0: önüne gelmiş avantajı almışsın.
2: Başakşehir maçında gözümün önünde kolunu koydu Başakşehirli bir oyuncu. Direnemedi ona yani. Yani mümkün değil yani.
1: Yunus da yani gelmiş oraya ama şimdi oraya gelmeleri demek yani temaslı oyun diyeyim. Öne diyeyim öyle diyeyim. Yapamadılar abi şuraya bak. Batakov, Yunus şey ne o? Sara. Şimdi bir de şey penaltıdan evvel pozisyonu gelsin.
0: O var mı şu an elimizde o gün? Rica edeyim. Penaltının var. Oluşum anı.
1: O gün daha evvel.
0: Penaltı mı değil mi onu konuşmayacağız da daha çok. Yani yine konuşmak istersen
1: söyleyin. Penaltı değil canım bana.
0: Penaltı değil zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Atağın gelişimine bakıyoruz burada. Savunma arkasına atılan top. Kim karşı karşıya.
1: Penaltı değil zaten de. Bir daha arkadan çekilen şey topu. Arkadan pozisyon var.
0: Ya bunu da nasıl attı?
1: Ha dur.
0: Şurada.
1: Dur. Biraz da geri alalım.
0: Kalecinin topu oyuna biraz daha gelelim. Soktuğu ana biraz kadar geri gelelim. Bu açıdan gelebiliriz. Gel.
1: Ha at şimdi.
0: Şimdi kare ilerleyelim o gün.
1: At.
0: Burada
1: at,
0: kaleci.
1: At. Attı.
0: Devam et. Evet durduk.
1: Dur Allah aşkına. Dur. Ya arkadaş bu amca kim ya? Sen kimsin ya? O nasıl bir orta saha bu ya? Görünüyor mu? Ya arkadaş ben oynatmam. Ha Saray çok iyi futbolcu. Ekstra adam. Yani topa bakıyor. Ya kaçan adamla ben mi koşacağım? Aldı bu da attı. Penaltı değil. %100 penaltı değil. Ama yok bak şimdi.

0: Aynısını şeyde yedik biz. Milli maçta yedik. Sağbek gitti.
1: Şeye gittiğinde.
0: İsmail yeni adamı kaçırdı böyle. Al. Bir daha gelsin.
1: Hocam şey de orada hani Galatasaray'ın en büyük zenginliği ya önde basmak. Hani bazen
0: nasıl
1: de
0: nasıl ya öyle hayır, şey mi ya?
1: Kabul ediyorum hocam. Seninle aynı fikir değil mi? Hani öyle anlatıyorlar mesela bak.
2: Nerede
1: öyle
2: duracak Sarı orada?
0: Ne duracak adamı ilk önce adama bakacak. Adamı.
2: Tamam hayır işte bilsin insanlar diye söylüyorum.
0: Arkasında duracak. Yani en azından yanında ya.
2: Bu orada açıya bir daha gelebilir miyiz?
1: Koray orada bakalım. Biraz şeye yenilmiştir işte. Bak, önde baskı dur, yapacağız.
0: Dur şimdi.
2: Biraz daha geri al bugün sana zaten. Nereye? Kalecinin ayağına yapışsın.
0: Allah aşkına bak. Dur. Şimdi dakika top atıyor. Bak şimdi dur.
2: Evet tamam dur. Şimdi Sara.
0: Arkadaş. Ne yapıyor? Bunlar çimleri tutuyor. Bak çimleri tutuyor bak. Görüyor musun? Ya da hakemi tutuyor kolluyor. Ya kardeşim şurada dur ya. Ya benim arkasına futbolcum olacak da benim futbolcum olacak da burada adamı burada bırakacak ya. Antrenmana çıkartma bak hop gitti hadi.
2: Evet anladım.
0: Bak şimdi. Bak.
2: Çok net anlaşıldı şimdi bu açıdan.
0: Penaltı değil.
2: Oyuncunun arkasına doğru.
0: Tamam da yani koşmasına ya bir espri yapıyordum ben biliyorsun değil mi? Yani bu futbolculara hep topa bak. İsmail de aynı şekilde kaçırdı. Ya öyle çalıştıracaksın. Bir sürü ben espri yapıyordum. Hani kim güzel bir şeyin forvetlerin şeyine formasının önüne diyordum ki Angelina Jolie'nin bir resmini koyalım şöyle formanın önüne futbolcu ona baksın vallahi diyorum bak yemin ediyorum ona baksın topa değil bizimkiler topa bakıyor ablam amcam oradan gidiyor golle diye gülme vallahi yaptırırsın yani yapacaksın arkadaş
2: hocam ben böyle döverim isimleri de öğrenmiş ya, olduk
0: neyse yani ya fark etmez abi
2: yani fark netice, etmez derken hocam
0: ya burada bu olur mu bak şimdi
2: başka
0: ya güzel bir kızın resmi atıyorum sana ya şöyle etmiş herkes
2: Angelina Jolie hayranıymışsın buradan bunu öğrendik diyorum ya bir şey demiyorum
0: bizim yaşımıza göre o işte yapacak de şey şimdi bak Allah aşkına ben olsam kaleci bak bu şey var ya kalecilere de söylüyorum ben. Ya buraya Uğurcan. Çık kardeşim top orada. Ya Uğurcan bağır oraya.
1: Oyun önünde oynuyorsan senin kaleci olarak orada olman lazım.
0: Ya da, yok da bağır yani ya ama bağırmasında gerek yok. Ben olsam var ya kaleci burada şey yaparım. Şimdi bak burada duralım bir dakika yine. O gün dur.
2: Tam o devam etsin. O, evet.
0: Etsin pardon etsin.
2: Sen anlat.
0: Maçtan sonra Torreira'nın konuşmaları. Veremiyoruz değil mi?
2: Ya şu an hazırda yok.
0: Neyse boş ver. Ben söyleyeyim konuşmalarını.
2: Evet.
0: Tercüme edeyim. O nece konuşuyor?
2: İspanyolca.
0: İspanyolca mı konuşuyor? Diyor ki bırakın hakemle uğraşmaya kardeşim. Benim yanıma iki tane koşan adam verin ya. Bırakın boş işleri diyor. Tamam mı? Yani Türkçe tercüme ediyorum ben yani. Anladın mı? Hakemle falan uğraşmayalım diyor. Biz işimize bakalım. Anladın mı? Adam gibi oynayalım. Yani benim yanıma koşan iki tane adam verin diyor. Şimdi bak demin oynarken tamam mı gol de atıyordum.
2: Hakem kararlarını düşünmeye izin vermemeliyiz. İkinci yarıda yaptığımız hatalarla büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş dönüyoruz. Hakem hatalarına değil kendi düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Torreira böyle söylüyor.
0: Tamam işte ben de tercüme ediyorum. Diyor ki yani benim yanıma iki tane koşan adam verin bırakın müşteri diyor. Güzel söylüyor. Ben de olsam öyle derim. Ben olsam Gendüz'de Kante'nin yerine de bunları konuşurum.
1: Şeyi kırdık ama mesela biz teknik direktör olarak 57'de kırıldık gitti mesela. Şey de kırdı aynı şeyi. Yani yanlış bir penaltıdan oyunun kırıldığını söyledi. Aynı şekilde
0: ya
1: Yunus da.
0: Ya olabilir gene iyi
1: olmaması lazım
0: yani
1: hocam.
0: Işte
1: nasıl kırılır? 57'de oyun niye kırılır? Yanlış bir hakem ya kararından
0: tamam,
1: oyun 50, kırılmaz
0: 57,
1: ki.
0: 60, 70, 80, 90.
1: Bir sürü daha oynanmamış dakika var. Sen şimdi eğer bunu kabul ettiğin an oyuncu olarak, teknik direktör olarak bak biri de itiraz etmiş. Tamam orada bir eksiklik var ama bizimle ilgili eksik var. Bak hocamın anlattı. Bence şahane bir analiz. Çünkü öne gitmişim baskıya. Evet kıymetli mi? Kıymetli. Bu kadar ezbere öne gidersen bir pasta bak. Bir pasta kırmış bütün senin şeyini, savunma bloğunu.
0: Ve ne iş yapıyor? Ben anlamadım ya orada. Hala aklım sırrı vermiyor. O Gabriel Saray'a şimdi ben hoca olacağım. Gel, ben şimdi böyle yapıyorum. Geçen kim? Emre var ya bizim Emre.
2: Ya bizim Emre Kaplan mı?
0: Yok be.
1: Emre Eren.
0: Emre Eren ya.
2: Emre Eren.
0: O benim şeydi ya.
1: Biliyorum.
2: Emreler çok bizde.
0: Ya hocam diyordu. Durdurtturuyordum. Ya onları istemiyorlardı yani. Ulan hatanı gör. Duracağım şimdi burada. Gabriel Saray bana anlat. Nerede? Para mı vardı orada? Petrol mü vardı? Ne yapıyorsun sen burada ya? Ya ben hep şey söylerim biliyor musun? Çimleri tutanlar diye bir kitap yazacağım. Yazamadık tamam mı? Çimleri tutan adamlar diye. Çimi tutuyor ya. Ya hakemi tutuyor ya. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu ya?

0: Yani
1: gayet detaylı anlattım bence.
0: Yeter değil mi?
1: Yeter.
0: Ya bırak onu da şey Koray. Antrenörler de görsün bunun için olmazsa. Tamam mı? Ya pardon. Yanlış konuşuyordum. Başkanlar görsün de. Ya başkanlar buradayım ben işte. Ey Allah'ım yarabbim. Ya abi üzülüyorum ya.
1: Kazanabilirdi ya Galatasaray.
0: Ha? Ya kızıyor. Ya
1: o,
0: bak
1: o şey yapıyoruz. Hakemin tamam de da burada şey var bu arada. Biz onu herhalde söyleyelim. Herhalde Koray'a takılmasın. Ya
0: Okan %100 haklı ama İbrahim'in dediği şey de var.
1: Şey. Yakup.
0: Ama daha 37 kaç? 67 değil mi? 70 kaç?
2: Hocam, 57.
0: 57 60 33 oradan var. Beş bir devre neredeyse 38 hocam. Neredeyse ya.
2: %100 ben de aynı fikirdeyim. Yani penaltıyla uzaktan yani. Yakından alakası olduğunu ya,
0: yok, o bozabilir.
2: Düşünmüyorum ama evet bozar da psikolojik olarak ama
0: yani bozulmayacaksın.
2: Kırılmamamız lazım.
0: Tabii. Doğru. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Ve sen bir şey söyleyeyim mi? Yani hakem tamam bu gol ya böyle bir penaltı olmaz. Bu da adil. Ya geçen sene aynı şey maçında Frankfurt maçı değil mi ilk maç? Ya orada evet. Da öyle golümüzü vermedi adam ya. Golü verse 2-0. Bak ne orada oldu? Limine çıkarttın orta sahan bitti zaten yedin 5 tane. Aynı şeyi onlar yapacaktı. Sen atacaktın 5 tane. Burada yine Galatasaray'ın bir maçı var. Adamın atılması lazım atmadı onu. Gitti adam gol attı yenildin. 6-7 kişi de eksikti falan filan. Yani Galatasaray'ın şanssızlıkları da çok fazla ama şimdi burada tamam ama buradaki orta sahayla sen ben çıkmazdım sahaya ya. Ya ben bunu maçtan evvel işte Libero'da girsinler şeye YouTube'da değil mi o?
1: Evet,
0: girsinler
1: YouTube
0: maçtan evvel
1: Libero
0: ben bunları
1: TV.
0: Söyledim hepsine. Hepsini söyledim ne olacağını. Fenerbahçe ile ilgili de daha pozitif konuştum. Daha şanslı dedim çünkü ben Gendüz'ün oynamayacağını bilmiyorum. Gendüz'ü Kante İsmail oynar diye düşünüyorum tamam mı yani orada. Tamam mı? Daha onu garanti gördüm. Tamam en kötü... Yani berabere kalır diye.
1: Bir de şeyi de konuşmak lazım da artık iş işten geçtiği için çok açmanın faydası yok ama bir cümle belki söylemekte fayda var. Yani Sporting deplasmanı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyorsun. İlk 11'inden muhtemelen yani ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Subjektif bir yorum olabilir ama Osimhen'de kimsenin şüphesi yoktur. Lemina'da iki tane bariz 11 oyuncun eksik ama evet. Senin sahada sadece bir tane yeni transferin oynuyor. Burada da bir planlama hatası
2: ki,
1: oldu her zaman
2: yani,
1: bir şeyden.
2: Rakiplerine göre en büyük avantajı sensin. Niye? Tabii. Son 4 senenin şampiyonusun. Rakiplerin senin o 4 senede inşa ettiğin kadro bütünlüğü, teknik direktör tekrarını oluşturmak için yola çıkmış. Sen de hepsi cebinde. 2 tane 3 tane oyuncuyla o işi halledecek.
1: Ya, ama ya geç kaldın.
2: Çok geç kaldın.
1: Ya da yapamadın. De,
0: yanıldılar Osimhen'le mesela. Kimseyi almasın evet. İbrahim. Osimhen'le Lemin olsa bu olay değişirdi. Tabii. Galatasaray oradan galip çıkardı. Bu Osimhen yarı takım ya. Yarı takım arkadaş adam nasıl bir adam
1: çok
0: uzay adamı
1: fark
0: ya.
1: Ediyor.
0: Ha? Ama bir de Lemina'yı da koysan tamam mı şimdi burada mesela. Ya bak şöyle de bir şey var. Yarın bir adam kendi kalesine gol de atabilir. İbrahim der ki ulan ne konuşuyordun sen de.
1: Gün yönetmenimiz o gün şeyi hatırlatıyor. Abdülkerim de mesela yedekti. Senin sol stoperin Jakobs oynuyor mesela.
0: Bana göre ben de
1: kendi Jakobs, öyle bir duruma
0: oynatırdım.
1: Bırak.
2: Şöyle bir durum var.
0: Çabuk adam.
1: Hayır, oynatırsın hocam, da yani planlaman
2: girip baktım merak
1: dair.
2: Ettim. Yani ben aynı fikirdeyim. Ya iki tane stoper yani sonuçta Bişua da değil mi o stoper yani sonuçta o, orada hazır evet. Hazır değil onu bilmem o da sizin eksikliğiniz eğer hazır değilse bu oyuncu o da siz daha önce bu işi halletmeniz gerekiyordu. Abdülkerim orada iki tane orijin stoperim var sen merak ettim girdim milli takım kariyerine baktım hiç stoper oynamamış Monaco kariyerine hiç stoper oynamamış.
0: Bu
2: evet,
0: Galatasaray'da
2: düşünce,
0: oynadı.
2: Hayret buraya gelene kadar, hocam, buraya gelene kadar hiç denenmemiş evet. Yani şundan bahsediyorum. Evet oradaki düşünce şu. Onun çabukluğuna güvendi evet. Galatasaray. Abdülkerim'le arkada sorun yaşayabilirim düşüncesiyle. Kabul ediyorum ama işte yine aslında o zorunlu planlar sizi aslında o tabii. Tercihlerde savuruyor farkında olmadan yani. Şimdi dışarıdan mantıklı bir yorum yaptığında diyorsun ki işte Jakobs'u tanıyorsun geldiği ülkede. Diyorsun ki Jakobs stoper oynuyorsa demek ki bunların stoperi yok. Sonra bir öğreniyorsun amil takım stoperi kulübede. Yeni transfer kulübede. Ne dersin? Arkadaş burada planlamada ciddi bir sorun var.
0: Ama
2: dersin.
0: Bak şöyle İbrahim şöyle düşünüyorum. Bak ben de oynatırım Jakobs. Daha evvel oynat. Çabuk
1: hocam,
0: seri adamları.
1: Zorunlu durumda oynatırsın. Dakika, o ayrı bir
0: hayır ya. Bir dakika hadi. Galatasaray'ın 7 gollere bir baksana milli takımda falan. Şey, tamam. Hiç, ona hiç yetişemezdi Abdülkerim. Şu pozisyonda.
1: Tamam işte zaten taraftar,
0: burada penaltı
1: taraftar
0: değil.
1: Taraftar benim hatırladığım 2,5-3 senedir zaten sol stoper transferi
0: yani. Ama yani o bu pozisyona hiç yetişemezdi. Ha Abdülkerim'i ben beğeniyorum. Çok üstüne koydu geldiğinden beri. Allah'a var. Ama yani şu pozisyonu falan hiç yetişemezdi. Halantın
1: şey
0: attığı golde falan filan.
1: İtiraz edecekleri şey oldu. Sol stoper yani. Transferi istiyor ya taraftar.
2: Yani sen daha önce getirecektin onu oraya. Bugün
0: yok,
2: o problemi...
0: Ben...

0: ortadan kalkacaktı.
1: Bir şey söyleyeyim. Yok, ben Jakobs'u yani oynarken hiç yadırgamadım. Ama
2: hocam,
1: orta sahaya...
2: Oynamasına bir düşünceye de bir itiraz yok ama planlama yanlış planlama.
1: Yani. Olabilir hocam, ama ben orta sahaya...
2: Sezon başı şu planlamayı yapsa yine itiraz olmaz. Dese ki ben Jakobs'u stoper ve sol bek pozisyonunda oynayacağım. Abdülkerim orada, almayacağım oraya stoper. Benim Arda diye bir oyuncum var. Onun gel... Eyvallah ama bir stoper var. Bir stoper daha aldın. Alma temel sebebin de bu oyuncu burada problem yaşayacak diye aldım. Gittin sol beki de oraya koydun.
3: İki stoper yedekte oturuyor. Bir Çabuk ile Abdülkerim.
1: Ben Jakobs'u oynatırım devamlı. Biraz çalıştırırım. Yani bir şey söyleyeceğim
3: ya
1: burada.
3: Ben bu fikre karşı değilim. Tabii ki hoca oynatabilir. Masuaku da Kadıköy deplasmanında sol stoper oynadı. Gayet de mükemmel oynadı. Tabii. Ama sen şimdi Masuaku'yu sol stoper diye transfer eder misin?
1: Ya ne top oynadı o ya?
3: Ya işte zorunluluk.
1: Ne oynamıştı yani. O gün stoper? Ama, bak iyi ki hatırlı. Bravo sana.
3: Şey
1: şimdi yani Leoya'dan bahsedeyim. Arkadaş muhteşem bir adam ya. Her seferinde yürü gibi adam geçiyor. Yürü gibi adam geçiyor. Ya onun tutma şansı yok kimsenin. Vuruyor gidiyor. Yalnız ortalarda sen de sol bek oynadın. Çok sert yapıyor. Evet, tamam. Kalabalık yerde yani biraz böyle dibine vurup sert atsa bombeli onları var ya.
3: Dün çok.
1: Bombeli ama sert bombeli. Anladım. Ama bu var ya çizgi gibi. Ama nasıl geçiyor adamları ya?
2: Hocam ben
1: nasıl yürür gibi geçiyor ya?
3: Hep öyle hocam. Bu hafta hep öyle.
1: Nasıl bir
2: Koray maçta
1: ya?
2: Tam oyuna girdi, önümdeydi, tamam mı? Hani şimdi oyuncunun yetenekleri hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ya şahane bir oyuncu. Beni en çok etkileyen şey oldu. Aynısını Robin Van Persie'de de canlı izlediğimde görmüştüm. Hani ilk dokunuş var ya hocam. Yani oyuncu topa ayağının içiyle kontrol ederken böyle hayran hayran izletiyor seni.
3: Bazı
2: yani
3: futbolcunun ayağına inanılmaz yakışıyor.
1: Ya ama şu var.
3: Top sürmesi
2: şahane bir yumuşak.
1: Ya bir dakika yani. Ya adamı diyorsun ki idmansız falan dedik ya. Ya o nasıl bir idmansız? Bu idman ne olursa bunu var ya. Yo, kemetle yakalayamazlar. Ya.
2: Milan'da çok kısa bir hafta mı 10 günlük bir sakatlık yaşadı. O yüzden o süreçten dolayı herhalde Okan Hoca da bence güvenmedi. Hani bir kas sakatlığı bir hafta 10 gün de olsa şimdi Şampiyonlar Ligi maçı atarız.
3: Evet.
2: Kafadan bir sorun yaşarız düşüncesi de olabilir yani.
1: Ya bunu var ya.
3: Teşekkür ediyorum.
1: İkili sıkıştırmada zor tutarlar bunu. Ben tutamaz, bir şey söyleyeyim. Her seferinde bu Osimhen'e var ya dünya kadar gol atar ama biraz daha sen biliyorsun yani tam düz değil de.
3: Yani. Leo'nun sorunu yetenekte değil hocam. Ha? İstikrarda, konsantrasyonda.
1: Yok ya artık buradan sonra bu taraf.
3: Hayır motive de ederlerse. Herhalde oynamak istediğinde hiç kimse tutamaz. Oynamak istemez süresini arttırmak gereken bir oyuncu sadece.
1: Galatasaray'ın bu seyircisinin önünde o oynar. Ben vallahi çok beğendim yani. Nasıl Greenwood'u aldılar ele alasın dedim. Bu Leo'yu da bravo Galatasaray yönetimine.
3: Teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
3: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Tutku. İnanç. Güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: İlçemiz 1-0 geriye düştü karşılaşmada. Sahadan bir birlik eşitlikle ayrıldı. Cem Pamiroğlu, Şenol Uslu Ömer, Zafer Tüzün bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: İyi yayınlar.
1: Herkes için iyi yayınlar olsun. İlk yarı hocam savunduk. Aslında 0-0 da gidilebilirdi devreye. Bir gol yedik. İkinci yarı başında gerçekten güzel bir organizasyon. Çok net pozisyon. Archie Brown şık bir vuruşla maçın skorunu tayin etti. Birbirle sahadan ayrılıyoruz. Çok kısa ilk etapta ilk yorumlarınızı rica edeceğim. Sonrasında üstüne zaten sorularım olacak. Konuşacağımız çok şey var. Nasıl gördünüz karşılaşmayı?
3: Ömer, her şeyden evvel özür dilerim. Keremcim. Şimdi
1: hocam.
3: Keremcim, her şeyden evvel bugün alınan 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin almış olduğu bu puan çok değerli bir puan bence.
1: Evet.
3: Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Fenerbahçe stadında şampiyonlar müziği çalınıyor. Değerli bir puan ve değerli bir akşam Fenerbahçe taraftarları tarafından bakıldığında. Maça geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin Roma maçındaki bu özellikle ilk devredeki herkesin canını sıkan, herkesin çok keyif almadığı, sıkıcı gibi duran bir oyun. Ama bu oyun maalesef böyle oynanması gerekiyor. Bazen bu maçları evet sıkıcı gibi görebilirsiniz ama kompakt oyun, beraber oynama, rakibine mümkün olduğu kadar saha ve alanı bırakmamak şeklinde bu oyunu böyle oynamak gerekiyordu. Ve aslında bakıldığında da bireysel olarak çok da iyi oynayan bir Fenerbahçe var mıydı? Yoktu. Ama kompakt oynamak ve de bu maçın, bu akşamın şifresinin oynaması gerektiği, stratejisi, disiplini bol olan bir akşamda böyle oynaması gerekiyordu. İlk yarıyla tabii farklı hemen Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri, oyuna daha fazla biraz daha elinin değmesi belki de İsmail Kartal'ın. Bununla beraber de Fenerbahçe rakip alanda geçiş oyunlarında daha da üstün olmaya başlayan bir taraf olarak gözüktü. Ve bunun akabinde de zaten Archie Brown'da gelen gol var. Hemen neticesinde de gelen gollerde, pozisyonlarda var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki rakibini top ayağında olmasına rağmen kendi sahasında kalan, kompakt oynayan bir Fenerbahçe'nin rakibine çok gol şansı vermemesi, hatta rakibinden çok daha fazla orada pozisyon da bulması zaman zaman da Fenerbahçe'nin hakikaten galibiyetle çıkabileceği bir akşam da olabilirdi. Ya, özetle hem ilk konuşmaları Fenerbahçe'nin bu akşam almış olduğu bir puan bu kadar önemli bir form grafiğine sahip Roma takımından önemli bir puan olarak görüyorum ben açıkçası.
1: Hocam evde kazanamamak kötü ama rakibin form durumunu, bizim eksiklerimizi, pek çok şeyi uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olmayı düşündüğümüz vakit herhalde çok da kötü bir sonuç olmadı ya. Bence plan da güzeldi bu arada, onu detaylandıracağız.
4: Bence üzücü bir skor. Ben bu kadar iyi bir oyundan sonra, oyunun güzelliğinden bahsetmiyorum, İyi ve doğru oyundan sonra Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Çok net söylüyorum. Herkesin maçtan önce hafta içinde konuşuldu. Fenerbahçe Roma'dan işte bir tane, iki tane, üç tane yarı sene olacak falan, bir şeyler olacak dediler. Yayında biz maçtan önceki yayında ben dedim ki bunu Fenerbahçe için çok söyleniyor. Ama Avrupa maçlarında Fenerbahçe'nin grafiğine bakarsan namalup geliyor. 6 maç oynadı, 6'da mağlubiyeti yok 6 maçta. Ben dedim bugünkü maç içinde Fenerbahçe Avrupa'da farklı bir futbol oynuyor ve doğru futbol oynuyor. Bu doğru futbolun karşılığında bir puan evet iyidir. Ama 3 puanı kaçıran taraf da yine Fenerbahçe oldu.
1: Evet.
4: Yine herkesi terse yatırdı. Herkesin beklentisi aman Fenerbahçe bugün çok kötü olacak. Efendim kaç tane yiyecek falan diyenler vardı. Çok fazla vardı. Ama gördük ki Fenerbahçe bugün doğru bir strateji uyguladı. Doğru bir oyun oynadı. Ve oyunun ikinci yarısında hemen hemen 3-4 tane net pozisyonu var. Rakibin hiç öyle net bir gol pozisyonu ikinci yarıda yok. Onun için Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Ben Fenerbahçe'nin teknik adamını, futbolcularını hepsini kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra girip Roma'yı göklere çıkaran bir grup vardı. Uçuyor kaçıyor ama Roma uçuyor kaçıyor İtalya'da. Fenerbahçe'ye karşı Avrupa'da hiç öyle bir şeysi yoktu. İlk defa oynadı. Gördük ki Fenerbahçe doğru oyun, doğru strateji belirlediği zaman skoru alabiliyor. Galibiyette kaçıran taraf bu akşam Fenerbahçe oldu. Ben tebrik ediyorum hepsini. Allah yollarını bundan sonra açık etsin.
1: Zafer Hocam, ilk yorumunuzu merak ediyorum. Sizin için manşetlik ifadeler ne olabilir?
0: Manşetlik ifade şu olur. Kötülerin azınlıkta, iyilerin çoğunlukta olduğu zaman skor senin lehine olur. Bugün hakikaten Fenerbahçe'nin oyununun başlangıç planının çok iyi olması ve merkezde rakibini çok iyi tutması ve oyunu Roma'ya bırakırsa zorlanacağını düşündüğümüz Fenerbahçe'nin oyunu Roma'ya bırakmaması, ki çıkardığı ilk 11'le dahi bugün itibariyle yaratılan algıların içerisinde mantalitesini, moral motivasyonunu kaybeden bir İsmail Hoca'nın böyle sağlıklı karar vererek uygun bir ilk 11'le çıkması, başlangıç planının çok iyi olması, hem savunma hem hücum organizasyonlarının iyi olması bugün Fenerbahçe'nin tamamıyla artılarıydı. Onun için ben diyorum ki Fenerbahçe'nin problemi farklı düşünen insanların olması değil, farklı düşünen Fenerbahçelilerin birbirlerini Fenerbahçeli olmamakla suçlaması diyerek başlayıp İsmail Hoca'yı da biraz da rahat bırakmak gerektiğini düşünenler derim. Neden? Bu takım henüz erken sezon açmasına rağmen ön bölgede oynayarak taraftarın camiasını ikna eden bir takım olarak her geçen maç gelişeceğini düşünürsek aradaki olumsuz skorlarla birlikte gene kötü senaryolar. Bu senenin de heba olması dahil her şey konuşuldu. Şimdi Fenerbahçe takımının başında olmak, bu kadar kaliteli bir kadroyu yönetmek, onlara yön vermek, onlara ayna olmak, onlara iz taşıtmak, kendinden iz taşıtmak kolay bir şey değil. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman Fenerbahçe takımının inanılmaz bir kere savunma organizasyonunun müthiş olduğu, Sayın İsmail Kartal'ın oyun başlangıcının planının çok iyi olduğu, oyunu sonradan iyi okuduğu ve iyi müdahale ettiği, yerinde değişiklikler yaptığı, her şeyin doğru gittiği ve sonucunda da Roma takımı ne kadar abartılırsa abartılsın, ben de hep şunu söyledim, ya kusura bakmayın da karşıdaki takım da Fenerbahçe yani. Kendi sahasında kendi taraftar ambiyansıyla rakibi bunaltan bir takımdan bahsediyoruz. Bütün olumsuz algılara rağmen bugün Fenerbahçe takımı sahada özverili, inançlı mücadelesini verdi ve Fenerbahçe forması veya Fenerbahçe takımında büyük düşünmek zorunluluktur. Bütün olumsuz algılara rağmen hem sosyal medyada dönen hem taraftarların içerisinde ona rağmen kendisinde var olan potansiyeli kullanarak bugün ayağa kalkan bir Fenerbahçe gördük. Bana göre mükemmel bir mücadele verdiler. Hakikaten rakibin çok formda olması bir faktördü. Ama bugün itibariyle gördük ki ön bölgede kalabalıklaşan fakat ön bölgede üretemeyen, fazla pozisyon bulamayan bir Roma gördük. Bu ne demek? Demek ki savunma organizasyonunu iyi düşünmüş Sayın İsmail Kartal. Onun için Fenerbahçe inşallah Avrupa Ligi'nde 18 sene sonra rol almakla ilk puanını alarak ve oyunsal olarak taraftarlarına ışık verdi. Ama bu oyundan sonra ligin gerçekliğini unutmadan ligde de puan kayıpsız devam ederek şampiyonluk yolunda taraftarlarına coşku veren bir takım hüviyetinde devam etmesi lazım.
1: Hocam, genel hatlarıyla bu tip maçlarda izleyiciden, taraftardan, önde basan, işte rakip alana oyunu yıkan bir takım görme beklentisi olur. Teknik adamlar da bunun farkındadır ama bazen maç başka bir planı gerektirir. İsmail Hoca da bugün alanları önce kapatarak sanki rakibin de gücünü ve hızlı kontratağa çıkabilme tehdidini de bir kafamızın bir kenarında bırakırsak sanki doğru bir karar verdi ve üstünde de bir baskı vardı hocanın. Baskı altında bu kararı vermek ve maçın geldiği nokta ne kadar hocaya yazar?
3: Ya o hocaya yazar. Şöyle ki hoca bir kere maçı doğru okumuş, planı doğru koymuş, stratejisini doğru uygulamış ve evet. Taktiksel bir strateji planı da disiplinli bir şekilde de uyguladı. Genelde oyunu ikiye bölmek lazım. Mesela Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu ve ikinci yarıdaki oyunu. İlk yarıdaki oyununa baktığın zaman belki mahkum oynayan bir Fenerbahçe görüntüsü var ama aslında plan dahilinde sen bunu normalde rakibine oynatmama ve alanını daraltmak için bu planı, bunu kurmak zorundasın. Çünkü gerçekten de rakibin Ligdeki form grafiği ne olursa olsun tabii ki almış oldukları puanlar ve oynadıkları rakipler kendi ligindeki belki Fenerbahçe kalitesinde çok bir takımlar değiller ama netice olarak bakıldığında geçmişten beraber oynayan, beraber oynama alışkanlığı ve de çabuk oyuncularla rakip alanda çok tehlikeli olan bir takım. Ve bence İsmail Kartal bunu da iyi planlamış, iyi düşünmüş, rakibin de iyi çalışmış. Ona göre de bir plan kurdu. Belki bu oyunu taraftar ilk yarıda özellikle biraz da sessiz kalarak sanki niye böyle oynuyoruz gibi böyle bir ortaya bir şey koydu ama taraftar genelde de oyunu böyle oynamak icap ediyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin şöyle bir zaafı var. Rakip senin alan daraltsan da rakipten topu kapman lazım. Topu kapmadığın zaman böyle kaza vuruşları da gol olabiliyor. Yani kalene mümkün olduğu kadar çok yakın tutmamak lazım. Ama her şeye rağmen buradaki en değerli şeylerden bir tanesi de sevgili Kerem, Fenerbahçe başlar başlamaz oyuna reaksiyon verdi. Yani atmış olduğu golle Fenerbahçe bir kendine geldi, arttı. Bununla beraber taraftar da kendine geldi. Ve taraftarla beraber de oyunun içerisinde hakikaten özgüven yükselen Fenerbahçe'nin de hocanın yapmış olduğu değişiklikler, oradaki Levent değişikliği çok önemli bir değişiklikti bana evet. göre. Oradaki değişiklik saha, orta sahada bir dinamizm getirdi. Bununla beraber Fenerbahçe sanki gene çok Roma'da oyuncuların ayağında gibi top yüzdesine baktığın zaman öyle gibi gözüküyor ama gene en tehlikeli pozisyonlara giren de Fenerbahçe oldu. %100. Bu da önemliydi. VAR'dan dönen bir dışarı çıkaran penaltının dışarıda faul olduğunu ikaz eden bir VAR vardı. Bu da bizim için hakikaten önemli bir şans dakikasıydı.
1: Hakem de iyi maç yönetti.
3: Hakem de iyi maç yönetti evet. doğru söylemek gerekirse. Dolayısıyla da Fenerbahçe bugün Mert Müldür'le başlayan ve uzun zamandır oynamayan bir oyuncunun bir süre alması, 90 dakika oynaması, bu da çok değerli sevgili Kerem. Yani uzun zamandır oynamayan, özgüveni düşen Mert'in de bugün oyunun içerisinde olması, hep diri kalması, mümkün olduğu kadar da Fenerbahçe'ye katkı veren oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin kompakt oyunu ve de ne istediğini bilen anlayışı, doğru oyunu, doğru pozisyon alma, rakibiyle temaslı oyunlarda mesela hiç geri düşmedi. Hep temaslı oyunlarda ayakta kaldı. İsmail çok çalıştı. Kante keza öyle. Ya bugün Fenerbahçe'de mesela çalışmayan veya temaslı oyunu kabul etmeyen, kaçak oynayan, kaçak dövüşen hiçbir futbolcu yoktu. Özellikle ikinci devre Fenerbahçe yani çok hak eden bir puan aldı. Bence Şenol'un Zafer'in de dediği gibi de yani 3 puanı kaçıran taraf olduğunu söylememiz lazım.
1: İsmail Hoca'nın hakkını vererek başladık yayına ama bir başka İsmail. İsmail Yüksek'te.
3: Ne koşturuyor?
1: Bir aile iyiydi. 14 ikili mücadelenin 11'ini kazandığını gördüğümü anımsıyorum ama o istatistiği bir kere daha kontrol etmem lazım. Yani Genduzi ile Kante'nin arkasında daha yedek bekleyen bir oyuncu pozisyonunda İsmail ama bu kadar agresif bir maç, bu kadar beklentinin yüksek olduğu bir karşılaşmada herhalde kenardan gelip daha iyi bir oyun oynamak çok zor diye düşünüyorum. 13'te 9'muş ikili mücadele hocam.
4: Sana söyledim yayına girmeden önce İsmail Yüksek dedim. Bu takımda dedim.
1: Evet.
4: Olmazsa olmazlarından birisi olması lazım. Özellikle derecesi yüksek maçlarda. Mesela örnek vereyim. En kötü örnek olacak. Taze örnek çünkü. Beşiktaş maçında eğer İsmail Yüksek oyunu alsaydı Kerem'in yerine acaba Beşiktaş maçı böyle mi biterdi? Şimdi bugün gördük ki evet Kante inanılmaz iyi derecede ilk yarıyı götürdü ama ikinci yarıya başladığında Kante'nin de artık bir yükü kaldırma derecesi vardı.
1: Tabii.
4: Beşiktaş maçı bu maç ikinci maç Kante oyundan düştü. İsmail Yüksek yüksek sahneyi aldı. İsmail Yüksek rakibin en önemli ataklarında rakibi önleyen en önemli unsurlardan bir tanesiydi. İsmail Yüksek'e diyorlar ki şimdi topu alınca kullanamıyor. Bugün gördük. İsmail Yüksek topu çok da güzel kullanabiliyor. Alıyor, dönüyor, veriyor. Fazla uzatmıyor işi. Basit oynuyor, doğru oynuyor. Savunmanın önünde inanılmaz bir süpürücü. Ha bugün biz yayından önce de konuşmuştuk. Burada Bartu'dan ne bekliyoruz, ne bekleriz diye. Ben de şunu demiştim. Eğer Bartu bu Fenerbahçe'nin oyuncusuysa bu şans ona geldiği zaman kullanacak. Nitekim iki tane yeni oyuncu oynattı İsmail Hoca. Birisi Bartu, birisi İsmail. Bartu da çıkana kadar gayet iyi oynadı. Mevki alanını çok iyi kapattı. Topları çok iyi kullandı. Top kaybı yok. İsmail ile ikisi. Bir de Kante orayı çok iyi götürdü. İlk yarıdaki strateji inanılmaz derecede doğruydu İsmail Kartal'ın. Yani oyunun güzel tarafını bir tarafa bırakacaksın. Ha. Rakip oynasın ya. Rakip oynayınca bir şey mi oluyor? Olmadı. Yediği gol de ceza alanının dışından. Tesadüf bir gol. Onun dışında doğru düz pozisyon yok. İkinci yarıda hatta ilk yarıda Vedat'ın ikinci yarının hemen başında golün akabinde Vedat'ın kaçırdığı bir pozisyon
3: Kanteni
4: var.
3: Kanteni verdiği top.
4: Archie Brown santrofor vuruşu yapıyor, gol atıyor. Santrofor Archie Brown vuruşunu yapamadı, gol atamadı. Yani böyle de bir garip bir ikilem var burada. Şu, Fenerbahçe'de doğru oyun, doğru planlama olduğu zaman oyuncular da kendi kapasitesinin üzerinde

0: yerine çıkabilecek performansı sergileyebiliyor. İsmail Yüksek ama onlardan birisi değil. İsmail Yüksek zaten bu performansı hep veriyordu. Bugün de daha yüksek bir şekilde verdi. Ha şimdi gelelim ön tarafa. Yani Kerem, sen Kerem değil yani, Kerem Aktürkoğlu. Ya Allah aşkına ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu takım seni daha ne kadar taşıyacak? Bir de bu takımı sen taşı be kardeşim. Bak bu takım seni ne kadar taşıyacak? Sen de bu takımı taşı. Sana inanıp sana bu formayı veren hocalarını sen de yüzünü kızartma ya. Onları da bir güldür. Onlar da bir gülsün. Bak sana Tedesco süre verdi. Mourinho süre verdi. İsmail Kartal süre veriyor. Ama senin süren doluyor ya. Sen de bir insanların yüzünü güldür sevgili kardeşim ya. Senden herkes güzel bir şey bekliyor. Ama sen de bir şey üret. Ha bir de sahada bir Greenwood vardı.
1: Evet.
0: İnanılmaz ayrı bir şeyler yapıyor.
1: Ayrı bir parantez açacağız ona. Ben tam İsmail'le ilgili Şenol Hoca'ya bir soru sorarken siz İsmail gibi baskıya geldiniz.
2: Geldim.
1: Pas arası için ama ben Çavi gibi topu saklayıp Şenol Hoca'ya döndüm. Şimdi size aktarabilirim hocam pası.
2: Ben de alanı kapattım. Bak geldi
1: evet.
2: Top.
1: Ama şimdi, top da geldi yani şimdi.
2: İsmail Fenerbahçe'nin dinamosudur. Bak hakikaten gerçek söylüyorum. Giydiğin formanın anlamını diğer futbolculara hissettirecek bir yerli duruşu vardır İsmail. Şimdi Fenerbahçe gibi takımlarda yerli oyuncu azlığından dolayı aidiyet ve bağlılık duygusunun eksik olduğu görülüyor değil mi? İşte İsmail o formanın anlamını yabancı futbolculara hissettirecek bir duruşa sahiptir.
1: Hakkını verdi bu
2: hocam. Hakkını vermiştir. Özel anlam yüklemesi gerekir.
1: Genelde aynı hakkını zamanda, veriyor hocam zaten evet, oynadığında. Evet,
2: bak, ederinin karşılığını veren bir duruş da İsmail'de vardır. Şimdi biraz evvel sevgili Rezzan'la YouTube'da program yaparken Genduzi'den bahsettik. Dedim ki çok önemli değil. Onun yokluğu Fenerbahçe adına. Asensio'nun yokluğu önemli ama
1: Genduzi'nin İsmail'de yapar o işi.
2: Abi yapar. Fazlasını da yapar. Bak gördün mü? İsmail artık kendisini geliştirmeye de başladı. Olgunlaştı. Nasıl olgunlaştı? İsmail artık sadece gelen rakibi karşılayan kontrol oyuncusu değil, topla birlikte alan kat edip adam eksiltip ön bölgeye destek veren adam.
1: Hocam istatistiklere de bakalım nasıl yansımış. 90 dakikada 62 kez topla buluşurken 39'da 34 başarılı pas ve bu da %87'lik bir isabet oranına işaret ediyor. 13 ikili mücadelenin 9'unu kazandığını söylemiştik. Ekrana yansıdı. İstatistiklerinde İsmail'in bir sayfa daha var. O da ekranda. 9 top kaptı. 2 şut engelledi. Bu çok önemli. 6 pas arası yaptı İsmail. Bir uzaklaştırması, bir de faulü var. Yani Roma gibi bloğu işlemeye çalışan, malın da oraya çıkaran bir takıma karşı 6 pas arası yapmak 6 hücumu öldürdüğünüz anlamına geliyor.
2: Tabii tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu sadece Asensio derken al işte İsmail de kendinde olan meziyetleri geliştirmeye başladı. Yalnız bir ara Kante'yi gördünüz mü ya? Hem Romalı hem Fenerbahçeli oyuncuların yanından bir tren geçti böyle.
3: Lukaku'ya Vedat'a vermediği pastan önceki defansı.
2: Şimdi burada Kerem'cim bak çok sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun hocam.
2: İnanç, özveri, mücadele ruhu, sistemsizliği de yanlışları da ondan sonra alt edecek kadar güçlü bir duygudur. Fenerbahçeli futbolcularda bugün o mevcuttu.
1: Ama sistemsizlik var diyemeyiz hocam bu maçta.
2: Var.
1: Biraz bu maç için diyemeyiz hocam, daha haksızlık şey, olur.
2: Biraz daha gerçekçi olmak lazım. Bu maç itibarıyla sistem değil, rakibe göre önlem almak. Tamam. Hem savunmada hem hücum organizasyonlarda kendini geliştirmek rakibe göre. Niye adamlar dediler ki 8 kişi birden geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, al orta sahayı merkezi sağlam tuttun. Ondan sonra oradaki pas bağlantılarıyla birlikte o hem rakibin organizasyon yapmasına, pozisyon üretmesine, oyun hakimiyetini, oyunun duygu durumunu ele almasına engel oldun. Hem de sen hakim oldun oyuna.
1: Tamam,
2: şimdi
1: işte
2: beraber Şenol'la seyrettik.
0: Ama şimdi bak, Zafer'cim bir şey söyleyeyim. Orada Kerem şunu doğru söylüyor. Bugün ilk defa Fenerbahçe sistemle oynadı. Yani bir doğru organizasyon ve sistemle. Bak Beşiktaş maçı.
2: Doğru organizasyon, bak, doğru, sistem mi demek?
0: Sistem acaba? Budur işte. Sistem ya. Budur. Yani bir kap, bak bir kompak oyun oynuyorsun. Hı. Rakibe alan ve zaman vermiyorsun. Bu bir sistemdir. Bak şimdi bu, Beşiktaş maçının ikinci yarısını dersen o tamamen çağ dışı.
1: Hocam
0: sistem.
1: Bugün özelinde hakkını vermek lazım.
0: Bugün ya. Bugün
1: evet. Bugünün planı bunun, çok güzeldi.
2: Bu sistemin
1: doğruydu.
2: Tam tarifi olmaz. Bu rakibi iyi analiz etmişsin, evet. Ona göre tedbir almışsın.
1: Ama alacaksın zaten.
2: Alacaksın tabii, sen de o işi yapacaksın diyor. Zaten. Yani evet. Şimdi ama zaten hep ne diyoruz?
1: Yani şöyle düşünün. Fenerbahçe önde bassa ilk düdük itibariyle, hı-hı, böyle kazanmanın şehvetiyle öne çok çıksa bu maç böyle bitmezdi.
2: Bitmez. O zaman adam senin zayıf yerinden vurur.
1: Tamam işte.
2: Geniş alanda o ona, koridorlar boş kalır. Ona, arkaya arkaya sarkarlar.
1: Ona fırsat tanımamak adına içeride bu oyunu oynamak da, bu tercihte bulunmak da bir cesaret aslına bakarsanız. Aman, çünkü tribün omurdanıyor.
2: Zaten abi, ne diyoruz hep? Hı-hı. Teknik direktörün yolu cesareti kadar diyoruz. Sen böyle olacaksın. Bak baskı altında ortamda yaratılan algıya rağmen, İsmail'in üzerinde yaratılan, Sayın İsmail Kartal'ın üzerinde yaratılan algıya rağmen ondan sonra mental olarak İsmail düşmemiş.
1: Evet.
2: Zaten böyle olması lazım. Sen takımından beraber ondan sonra oyunu geliştirmeye çalışacaksın. Çünkü oyuncu her yaşta, her alanda, her zaman geliştirmeye müsaittir. Ama ben diyorum ki bak, Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik, Fenerbahçe bir eşik atlayacaksa merkezdeki pas bağlantılarını güçlendirmenin yolunu bulmalı. Bugün olduğu gibi. Şimdi ne oldu? Bu anlamda 8 numaraya işte Alex gibi, iyi bir Fred gibi, Sosa tarzı bir ekleme yapmaları bana göre Fenerbahçe adına doğru planlama olurdu.
1: Evet.
2: Yani böylece çok daha efektif ve fizik kalitenin anlamlı olduğu bir takım ortaya çıkardı. Ha şimdiki İsmail, Sayın İsmail Kartal ne yaptı? Eldeki mevcut kadrodan alternatifli bir fikirler üretti. Ben Roma'ya karşı böyle kazanabilirim. Orta saha merkezi güçlü tutarım. Onların pas bağlantılarını keserim. Aynı zamanda kendi merkezde de kendi pas bağlantılarımı güçlendiririm dedi. Yaptı, bunu uyguladı. Somut görevleri bütün takımına da vermiş. O somut görevleri de bugün itibariyle yerine getiren bir takım vardı. Ve bu takım, bak skor konuşmuyoruz, farkında mısınız?
1: Evet.
2: Fenerbahçe iç sahada, bilhassa Saraçoğlu'ndaki Fenerbahçe'nin tek lütfu galibiyettir, değil mi? Ama galibiyetten bahsetmiyoruz bugün. Berabere kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin özlenen, beklenen oyunu oynadığı için taraftarın tatmin olmasından bahsediyoruz. Şimdi bugün bu skor, bana göre Fenerbahçe bugün kazandı. Fenerbahçe gelgitli skorlardan sonra ligin gerçekliğinde bugün gösterdiği oyunla, bugün gösterdiği oyun kimliğiyle taraftarını tekrar içeri aldı.
1: Mücadelenin özet görüntüleri az sonra Aspor ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da kameraların karşısına geldiğinde hocanın açıklamalarını da yine Aspor ekranlarında paylaşacağız. Galibiyet kadar değerli bir beraberlik diyor Zafer Tüzün. Katılıyor musunuz?
3: Kesinlikle
1: hissettirdikleri
3: katılıyorum.
1: Ve bundan sonrasında gösterebilecekleriyle alakalı
3: kere,
1: bu maçı.
3: Bu galibiyetten de öte Fenerbahçe'nin psikolojik olarak toparlandığını gösteriyor. Yani Beşiktaş maçından sonra hakikaten Fenerbahçe
1: bu, oyun.
3: Bu oyunla, aha, bu almış olduğu bir puanla, bakın yani bir puan belki iç sahada çok önemli gibi değildi gözükür ama siz Şampiyonlar Ligi gibi zorluk derecesi yüksek bir ligde oynadığınız için bu bir puan çok değerli gerçekten. Şimdi Fenerbahçe'nin psikolojik olarak toparlanmasının nedenlerinden biri de buradaki almış olduğu oyun ve puan. Çünkü Beşiktaş maçında Fenerbahçe gerçekten kendisini psikolojik olarak da hem de puan olarak da çok kötü hissederek ayrılan bir maç oldu. Yani bazen hani derler ya, maçı nasıl kazandığın veya maçı kaybederken nasıl kaybettiğin çok önemlidir. Bugün de mesela bu bir puanı alındığında Fenerbahçe'nin gerçekten bu puanı söke söke aldığını ve 3 puanı kaçıran taraf olduğunu söylemek lazım. Bir de bir gerçek daha var. Bence o da çok önemli. Ya Fenerbahçe bugüne kadar gelmeden evvel Roma'yı ne kadar işte allayıp pullayıp kokladık ettik, değil mi sevgili Kerem? Ama Fenerbahçe'de demek ki bu seviyede bir takım. Bu seviyedeki takımlarla oynayabilecek bir takım. Ne zaman ki doğru oyunu, doğru dizilişi, doğru oyuncuları seçip bulduğun zaman Bence işte Roma gibi çok önemli formda bir takımında çok rahatlıkla oyun olarak yenebiliyorsun. İşte Lukaku gibi de Şenol çok güzel izah etti. Yani Archie Brown gibi bir tane sol bekin yapmış olduğu vuruşa bak. Bugün Vedat gibi bir tane önemli golcü, gol kralı olmuş bir oyuncunun vuruşuna bak. Hepimiz belki de siz yukarıda, ben yukarıdaydım, siz aşağıdaydınız. Ya dibine gir, dibine gir, dibine gir diye bağırdık mesela. Ama tabii o andaki tabii şeyi anlayamazsın, yani hissedemezsin.
1: Gol kaçar hocam.
3: Kaçar, gol kaçar tabii.
1: Kaçar hocam.
2: Cem abi diyor ki şimdi Vedat gibi golcünün,
3: tabii.
2: Bak orada kalecinin çıkmak üzere olduğu pozisyonu ilk topta da vurabilir. Şimdi stop ettiğin zaman kaleci de geliyor, defans da geliyor. Onun için abi şimdi orada...
1: Hocam bu arada şu da kolay değil yani, maç boyu ilk yarı sırtı dönük geldi, top almaya çalıştı, takıma nefes aldırmaya çalıştı ve Endika gibi bir baş belasıyla orada uğraşmak tabii durumundaydı. Hakikaten çok yorucu, mücadele etmesi zor bir stoper.
0: Endika'ya yani da bir sarı kart göstermedi hakem yani. Ya, tebrik ettim.
1: 4-5 faal yaptı.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Kolay defans, değil yani oyuncuyla oynamak
2: verilir. Defans oyuncusunun en yorgun olduğu an odur, biliyor musun? Seninle mücadele ettiği an.
1: Evet. Ama senin de yorgun olduğun bir andır yani.
2: Vedat'ın da maşallah var şimdi.
1: Evet, evet.
3: Vedat da iyi mücadele etti canım. Vedat da çok iyi mücadele etti ama mesela orada üstüne düşen görev dibine girecek, yapacak Zafer. Orada yapması gerekiyor.
2: Abi o istop etti ya.
3: Bir de şeyi de çok beğendim.
2: O istop etti bitti.
3: Tabii. Mesela orada o gole gelmeden evvel de Kante'nin o sürüşü, o topu oraya kadar getirmiş.
2: Ya.
3: Yani müthiş.
2: Marmaray gibi gitti orada.
3: Müthiş yani, müthiş. Hakikaten
2: adam yanındakilere rüzgar yaptı orada, biraz terli ya.
3: Çok değerliydi o da ya, çok değerliydi.
2: Hani de öyle bir gidiyor ki mükemmel ya. Bak ikinci yarı mükemmel bir şey seyrettik. Fenerbahçe, farkında mısınız? Abi bu işte. Fenerbahçe kulübü, ondan sonra eğer ki Fenerbahçe kulübünün önde gelen insanların en büyük görevi ne biliyor musun?
1: Nedir hocam?
2: Herkesi bir Fenerbahçe çatısı altında toplamak. Fenerbahçe kulübü öyle olduğu müddetçe, öbür türlü olduğu zaman rakibi falan yok etmiyorsun, kendini yok ediyorsun öyle. Onun için bütün o algıları bırakıp bu takıma destek verildiği zaman görülüyor ki bu takım becerebilir her şeyi. Onun için zaten şimdi genelde transferler %100 olmasa da ihtiyaç doğrultusunda transferler yapıldı. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe transferde şampiyon oluyordu, gidiyordu. Ama bu sene öyle değil. Ha, hala hazırda hakikaten pas bağlantısını kurabilen, hem oyunun hücumunda hem de savunmada rol alabilen bir 8 numara ihtiyacı tabii ki var. Asensio'yu ben gördüğüm kadar, Şenol'un bu herhalde bir iki ay daha yok. Asensio yok ortada. Fenerbahçe'nin oyun aklına ihtiyacı var.
1: Sağ çalışmalarına başladı ama takımla çalıştı mı henüz ondan emin değilim.
2: 10 gündür başladı deniyor. Hatta ben şöyle esprili bir şey yaptım, dedim ki keten ayakkabıyla mı koşuyor, kramponla mı? Kramponla, tamam hazırlanıyor o zaman. Nasıl hazırlanıyor abi? Böyle bir şey yok.
1: Onu takip edeceğiz hocam. Yani. Takip edeceğiz. Eğer bir gelişme olursa Asensio'nun durumuyla ilgili de önümüzdeki ya günlerde Aspor ekranlarında sizinle muhakkak paylaşacağız.
2: Sana pas atayım.
1: Tabii ki.
2: Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir iç savaş değil, akılların ve tecrübelerin birleşmesi. Bir araya gelen Fenerbahçe çok şeyi becerebilir.
1: Hocam Kante ve İsmail Şenol hocam daha çok kesici, savunma yönleri biraz daha önde olan oyuncular. Bartu ikisine göre daha farklı bir profil ama onu 11'de gördüğünde insanlar belki bu maç için tecrübesi ya da kapasitesi yeterli mi diye düşünmüş olabilirler. Çünkü Fenerbahçe formasıyla bu tip karşılaşmalarda onu çok izlemedik. Yani geçen yıl Karagümrük'teydi misal, ama bugün özelinde hiç fena bir sınav vermedi. Ne dersiniz?
0: Doğru söylüyorsun. Ben de zaten ona baştan değindim. Hı. Oyunda kaldığı sürece görevini gayet layıkıyla yerine getirdi. Hatta maçtan önce burada konuşurken işte bazen bu maçın o adamı mı? Ya kardeşim, İsmail Kartal'ın elinde bu oyuncu var.
1: Evet.
0: Burada üçlü orta saha oynayacaksan üçüncü oyuncu Bartu. Bartu genç bir oyuncu. İsmail Kartal'ın o söylemine de biraz şey yaptım, yadırgadım. Ya Bartu genç bir oyuncu değil. 23 yaşında Bartu ya. 2003 doğumludur. Bizim bir takım oyuncularındandır. Bartu iyi futbolcu. Ben de şunu dedim. Bartu'ya genç futbolcu diyerek onu savunmaya alma. Niye? Bırak Bartu çıksın. 23 yaşında. 2 senedir, 3 senedir Fenerbahçe'desin. Sana hocam bu görevi vermişse sen de layıkından yarı gününe getir. Futbolunu oyna dedik. Bugün oyunda kaldığı sürece görevini, haddini bilerek oynayarak yerine getirdi. Şimdi orta sahada İsmail Yüksel'in de aşırı bir performansı var. O oradaki Kante'yi de rahatlattı. Bartu'yu da rahatlattı. Hayır, oyun planına göre ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin oyun planı tamamen ikinci bölgede kompakt bir oyun tercih etti ve organizasyon olarak harika bir iş çıkardı İsmail. Orada bir gol yedi ama tesadüf bir gol yedi.
1: Evet.
0: Ha, bunu ikinci yarı ne yaptı? Geliştirdi. Nasıl geliştirdi bu sefer Kerem? Hücum ederek geliştirdi. Bu kompakt oyunu geçiş oyunlarıyla birlikte birleştirerek rakibe tehdit olmaya başladı. Nitekim de 3-4 tane çok ciddi tehdit ve gol pozisyonu, bir tanesi gol, 2-3 tane de kaçırdı. Rakibin sana kullandığı bir tane tehdit var mıydı ikinci yarı? Hemen hemen yok gibiydi. Yani kaleci Ederson ah vah şu topu kurtardı mı değil. Demek ki Fenerbahçe bu alanda kendini çok iyi hazırlıyor. Avrupa'daki maçlarını çok iyi hazırlıyor. Burada haddini bilerek oynuyor. Oyun disiplinine sadık kalıyor bütün oyuncular. Oyun planında İsmail Kartal doğru bir şekilde oyuncularına aktarmış. Avrupa'da oynadığı bütün maçlarda neticeler Fenerbahçe'nin lehine gelişiyor. Ha, ligde ne oluyor? Ligde çıktığı zaman ben her maçı kazanacağım moduyla çıkıyor İsmail Kartal. Onun için hata yapıyor. Mesela çok basit kazanacağım dedi, Gençler Birliği maçını kaybetmesi. Bugünkü İsmail Kartal'ın aslında eleştirilmesi, tartışılması gereken konuların başında o maç geliyor. Yoksa Beşiktaş maçındaki oyunu, evet ikinci yarı kötü oynadı ama Kerem, orada bir şey değil, beis değil yani. İsmail Kartal Beşiktaş'a yener, yenilir, derbi maçıdır, buna bir şey demezsin. Evet. Akıllar hep Gençler Birliği maçında olduğu için, ama bugün iyi bir sınav verdiler. Gerçekten iyi bir sınav verdiler. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra böyle güçlü bir şekilde taraftarın önünde bence galibiyeti kaçıran taraf %100 Fenerbahçe oldu. Yazık oldu 3 puana. 3 puanla da başlayabilirdi ama her zaman ne diyoruz? Avrupa'da oynadığım maçlarda kazanamıyorsan berabere bitir. Puan puandır, cebine koy. Bak dün akşam Galatasaray iyi oynadı. İlk yarıyı force etti. Şahane oynuyordu.
1: Ama
0: kazanması kaybetti. Fenerbahçe akıllı oynadı, stratejik oynadı. Organizasyonu iyi yaptı, oyuncuları iyi kullandı. Nitekim galibiyeti kaçıran taraf oldu. Ben bir daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraflarını da tebrik ediyorum. Beşiktaş maçından sonra bu kadar arzulu ve istekli bir şekilde tribünleri tamamen doldurmuşlar. Demek ki çok büyük ihtiyaç hissediyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni bile özlemişler.
1: Cem Hocam, ilk yarıya baktığımızda sanki böyle grip uduna ayağına kalacak bir maç gibiydi. Ki golde de payı var İngiliz oyuncunun, ama ikinci devre daha farklı oldu. Yine de Greenwood'u nasıl buldunuz merak ediyorum.
3: Greenwood'u iyi buldum. Ya şöyle, aslında seçtiğin oyunla maçın içerisindeki Greenwood'un aldığı roller bir anda farklı olabiliyor.
1: Evet.
3: Mesela ben Beşiktaş maçını canlı izlemiştim. Canlı izlediğimde Beşiktaş maçında ilk devre özellikle Greenwood'un çok içeri girmesini, acaba dedim İsmail Kartal mı çok istiyor, yoksa oyunun getirmiş olduğu o istekle biraz da çok fazla girdiğinde düşündüğüm içindi. Disiplinsiz bir Greenwood oyunu çıktı ama ikinci devre baktım düzelmiş. Biraz daha tabii hocanın da muhakkak telkinleri olmuş kendisine. Bugün geldiği zaman da bugün Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Greenwood'la beraber, Fenerbahçe golü attıktan sonra Fenerbahçe'nin oyun karakteri değişti Kerem. Oyun karakteri değişince de rakibin çok gelmesiyle geniş alanlar oluşmaya başlayınca, Greenwood gibi bir oyuncunun da geniş alanları kullanan bir yetenek olduğu için de özellikle golün başlangıcı, işte Kante'nin o uzun yapmış olduğu koşusu, Vedat'a vermiş olduğu pas orada yer buluyor. Mesela Roma'da oynayanlar, mesela Fenerbahçe daha çok kendi ikinci bölgesinde kompakt kaldığı için mesela o kadar geniş alanı bulamıyor. Orayı mesafeyi kat etmek zorunda kaldı. Onların da fizik kalitesi. Dybala'nın ayağına kramp girdi işte. İki ayağına bir de kramp girdi. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki atmış olduğu, oyuna göstermiş olduğu golle beraber reaksiyon, oyunun karakteri de tam Fenerbahçe'nin istediği gibi oluşmaya başladı. Ve o tarafında çok iyi oynadı. Gerekse alanı kapatma, beraber oynama, oyunu tutma, oyundaki saha parselasyonu, bütün bunları çok hepsini iyi yerine getirdiğini düşünüyorum. Mesela dün akşam da Galatasaray yediği gole mesela reaksiyon veremedi. Hem oyundan düştü hem de oyunu reaksiyon veremediği için de yenik bitirdi. Ama bugün Fenerbahçe'nin mesela yenik duruma düşmesine rağmen 39. dakikada Cristante'nin atmış olduğu golden sonra içeri giren Fenerbahçe, ama başlar başlamaz attığı golle de bence en büyük moral, özgüven ve oyunun karakterinin değişmesinde de çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum sevgili Kerem.
1: Siz nasıl gördünüz hocam Greenwood'u?

0: bunun bütün gereklerini yerine getiren bir Fenerbahçe gördük. Ben o lafımı artık taktiksel ve fiziksel olarak Avrupa'nın çok gerisindeyiz, sizi bir daha kullanmayacağım. Fenerbahçe bugün çünkü bunu ispat etti. Yani hem hücumda akıllı pozisyon alma, hem alan paylaşımı, aynı zamanda adam paylaşımı, hem topa sahip olmayı kolaylaştırır, hem de olası top kayıplarında savunmayı erken başlatır. Fenerbahçe bütün bunların hepsini bugün mümkün kıldı sahada. Yani başarılı bir oyun vardı. Hem oyunun başlangıç planı, hem oyunun sonradan teknik direktörün oyunu okuyup müdahale etmesi, hem Fenerbahçe takımının ikinci yarı olağanüstü bir organizasyonla çok göz doyuran, seyir zevki veren bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe ikinci yarı bana göre mükemmeldi.
1: Avrupa maçlarının ama dikkat et, 6 tane maç oynadı bundan önce Zafer. Hepsinde aynı başarıyı gösterdi. Avrupa'da bunu yapabiliyor.
0: Ligimizin gerçekliğini unutuyoruz orada.
2: Ama mesela bugün oynadığı maçlardan zorluk derecesi daha yüksek maçtı. Daha
1: Olimpik Lyon maçı da öyleydi. Zorluk derecesi yüksek maçtı. Gayet başarılı.
2: Gene mesela oraya giderken de kötü gitti. İşte Gençler Birliği mağlubiyeti.
1: Biz rakipleri çok abartıyoruz abi.
2: Yok yok, şey olarak ya, psikolojik yani, olarak da hatırlarsak.
1: Katılıyorum, oraya giderken de öyle.
2: Gençler Birliği maçı, Lyon maçına beraber, hatta Lyon'a giderken herkes elendi gözüyle bakıyordu.
1: Tabii. Değil mi? Bugün de öyle değil mi? Yani herkes ne olacak, abi bitecek canım, falan, hoca mı değişecek şu falan.
0: Herkes onu konuştu.
1: Değil mi?
0: İşte o psikolojide hala mental olarak kendini eğitebilen, kendini yönetebilen İsmail Kartal bugün hem kendi kazandı, hem taraftarı tatmin etti, hem Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı. Ya Roma takımını gördünüz mü abi? Roma takımı oyuncuları kazanmak istiyormuş gibi gözükseler de kazanma adına ürettikleri hiçbir şey yoktu.
1: Onlara beraberlik yetti ikinci yıldaki
0: oyunda. Evet abi. Ön alanda kalabalık mı?
1: Onlar bir puan aldı Zafer ya.
3: Son 15 dakikada da böyle çok kovalamadılar
1: yani. Fenerbahçe. Yani beraberliğe razı kaldılar. İkinci yarıdaki oyunla birlikte Fenerbahçe'nin oyununa karşı beraberlik onlar için iyi bir sonuç oldu.
0: Abi şimdi Fenerbahçe takımının bugün sergilediği oyuna bakarak şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe takımının futbol damarı oldu bugün. Bu oyun anlayışını, bu oyun kimliğini, futbol süreci yönetmek diyorsak, evet, devam ettirirse Fenerbahçe takımı hem Avrupa'da ülke puanını yükseltir, kendisi iyi gider, hem de ligde de tekrar şampiyonluk yarışına girer.
3: Fenerbahçe'nin fikstürü de görüntüde. Çok sadece küçük bir soru sormak istiyorum Şenol Hoca'ya bu fikstür üstünden, rakipleri de hatırlatarak. Sonra yine bugün özeline döneriz. Programın son bölümünde bu maçlar bize ne getirebilir, onun üstüne konuşuruz. Aston Villa deplasmanı bekliyor temsilcimizi. İçeride Slavia Prag ve Liverpool maçları var. Shakhtar Lask deplasmanlarını Kadıköy'deki Villarreal mücadelesi izleyecek ve son maç Atletico Madrid deplasmanında. Hocam, bugünkü oyun planına ve Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman bu profildeki böyle dengede ama zorlu görünen mücadelelerde yine böyle benzer neticeler bekleyebilir miyiz? Yani bu takım bu oyuna ve bu tip maçlara daha uygun. Bana mesela Slavia Prag karşılaşması, ne bileyim Shakhtar Lask maçı, böyle yanına 3 yazdığımız maçlar biraz daha zor olabilir. Ama böyle Villarreal'den Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanından aynı mantaliteyle puan da çıkarabilir, galibiyet de alabilir. Sanki öyle bir takım bu mevcut takım.
1: Bravo. Çok güzel izah ettin. Ben zaten bunu hem sevgili Ender Bilgin'le yaptığımız programda bize not aldı zaten. Kaç puan dedi. Ben minimum 12 puan ve 13 puan dedim. Benim 13 puan hedefim var burada. 13 puan da 12 de giriyor.
3: Bu maça 13... kaç yazmıştınız?
1: Ben buna beraber ilk maçtır dedim. Tahmin ediyorum bunu ilk yazmadım da şöyle. Ben bu maçı beraber ilk maç, Fenerbahçe ilk defa giriyor, İyi bir Roma takımı var diye düşünmüştüm. Ben 12 veya 13 puan, Fenerbahçe zaten bu ilk 24'e 13'ün üstüne çıkarsa zaten Kerem, o zaman girersin. İlk 16'ya giriyorsun o zaman yani.
2: Öyle de bir 15 durum. Puanlar, 16 puanlar girer yani.
1: Ya yok, 14 puanla girer Cem abi. Yani burada şu girer. Var.
3: Şu an erken tabi bu hesap.
1: Ben burada sadece bir mağlubiyet verdim Fenerbahçe'ye. Tahmin edin artık. Bravo yani. Şimdi şurada görünen en zor maç o. Onun dışında ben Aston Villa'dan bile orada puanla döneceğini düşünüyorum.
3: Aston Villa'nın da 2-3 maçında golü yok Premier Lig'de bu arada.
1: Aston Villa bir de iyi değil. Bütün oyuncuların

0: sattı.
1: Evet.
0: En son hafta kazandı galiba şey.
2: Yok. Hulst ile 0-0 beraber kaldı. Golü yok daha.
0: Golü yok. Şimdi Aston Villa ile ben en kötü berabere bitirir diye düşünüyorum orada. Aston Villa dün akşam mı oynadı Şampiyonlar Ligi'nde? Dün akşam kazandı galiba.
2: Paris Saint-Germain tabii dün akşam Kulüp Brugge'ü yendi. Ligdeki 3 maçta golü
0: kaçırdım işte.
3: Ben baktım o maç ama
0: şimdi burada Slavia Prag'ı yener. Ha, Liverpool'u yenebilir mi? Liverpool üstümüze. Bak Liverpool Atletico Madrid. Liverpool'u da niye dedim? İçeride oynadığı için en kötü dedim beraberlik. Herkes şimdi Roma Fener'i uçuracak, kaçıracak diyorlardı. Herkes göklere çıkardı. Ya göklere çıkardığın takım bu. Bu kadar göklere çıkacak bir takım
2: bu
0: değil.
2: Maçlar üstüne...
0: Onun oynadığı lig İtalya'da, evet. İtalya Ligi, İtalya iki tane son Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katılamadı Kerem. Orada 2-3 tane güçlü takım var. Onun dışında güçlü takım kalmadı. Sen daha iyi takip ediyorsun İtalya Ligi'ni.
1: Toparlanmaya çalışıyor.
0: Ben de dedim İtalya Fenerbahçe. Ya bir gardı düşmüş Beşiktaş maçında Fenerbahçe var. Bir anda Fenerbahçe ne oldu? Bir anda tekrar gündem oturdu. Oyuncu kadrosuyla, oyun şekliyle, oyun aklıyla beraber oturdu.
2: Bu arada mücadelenin özet görüntüsü de hazır gibi. Çok kısa bir süre içerisinde, saniyeler içinde karşılaşmanın özetini Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Bunu da söyleyelim. Hazır mı arkadaşlarıma sorayım? Mücadelenin özeti hazır. Şimdi Aspor ekranlarında. Fenerbahçe Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya. Greenwood'un pasında Bartu vuruşunu yaptı. Top kaleci Svilar'da kaldı. Etkili geldi temsilcimiz. Fenerbahçe yine atak geliştiriyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Svilar. Çıkarken top kaybı Fenerbahçe'den, pas sağ tarafa, dar açıdan vuruş, Dybala'nın şutunda Ederson başarılı. Donyel Malın, baskı altında sakladı topu, sürdü, Malın bıraktı, şut pozisyonu top ağlarda. Brian Cristante, Roma 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mücadelenin 39. dakikasında. İkinci yarıdayız. İyi pas yaptı Fenerbahçe. Bartu bıraktı. Greenwood'dan pas. Archie Brown karşı karşıya. Girdi topun dibine. Durum 1-1. Fenerbahçe Archie Brown'un golüyle Roma karşısında eşitliği yakalıyor. Güzel organizasyon golle sonuçlanıyor. Çok iyi bıraktı Greenwood. Archie Brown, Svilar'la karşı karşıya çok soğukkanlı bir bitiriş. N'Golo Kante. Baskı altında taşıdı topu Roma alanına. Kante topla hareketli. Vedat'ı buldu. Vedat Muriç. Vedat'ın vuruşunda Svilar gole izin vermiyor. Bartu Elmas sert vurdu top dışarıda. Fenerbahçe atak geliştiriyor yine. Greenwood'dan pas Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu, Svilar başarılı. Roma geliyor bu kez. Dybala yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var. Dybala Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu tespit ediliyor. Kerem Aktürkoğlu diyaloğu sebebiyle hakemle sarı kart gördü. Lukaku'dan pas, Oğuz vurdu. Son anda savunmada Rensch başarılı. Çok önemli fırsattan yararlanamadı Fenerbahçe. Serbest vuruş kullandı sarı lacivertliler. Top direkten dönüyor. Fenerbahçe ve Roma arasındaki mücadele bir birlik beraberlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de ilk maçında Roma ile karşı karşıya. Greenwood'un pasında Bartu Elmaz'ın şutu, top kaleci Miles Svilar'da kaldı. Fenerbahçe atakta yine. Kerem Aktürkoğlu çekti sağına. Kerem vurdu Svilar. Baskı altında top kaybı Fenerbahçe'den. Paulo Dybala, Dybala'nın şutunda Ederson.

0: başarılı. Donyel Malın baskı altında sakladı topu. Donyel Malın bıraktı. Brian Cristante, durum 1-0. Roma 39. dakikada Cristante'nin golüyle öne geçti. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Bartu bıraktı Grimuda, ondan pas Archie Brown'a. Archie Brown girdi topun dibine. Durum 1-1. Çok şık bir bitiriş Archie Brown'dan. Fenerbahçe bu güzel organizasyonla Kadıköy'de maça denge getiriyor. Çok soğukkanlı bir gol vuruşu İngiliz oyuncudan. N'Golo Kante taşıdı topu Roma alanına. Kante topla hareketli. Vedat'ı buldu. Vedat Muriç onun vuruşunda. Sviler gole izin vermiyor. İkinci pozisyon. Bartu çerçeveyi tutturamadı. Mason Greenwood'dan pas Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem'in vuruşu Sviler. Dybala yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı veriyor. Ancak video yardımcı hakem devrede. Bu pozisyonda Kerem'in müdahalesinin ceza alanı dışında olduğu tespit ediliyor. Penaltı kararı iptal ediliyor. Kerem'e sarı kart var. Lukaku'nun pası Oğuz Aydın. Ayak koydu savunma. Roma'da Rensch'le. Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe Ake'nin içinde olduğu pozisyonda direğe takılıyor. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.
1: Dirmesini alalım.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok enteresan. Hakikaten diyecek söz bulamıyoruz. Ferencvaros yenilgisi sonrası Fatih Tekke'nin istifası enteresandı. Bu daha enteresan. Yani daha başka bir yere İsmail Hoca verdiği kararla çıtayı koymuş oldu. Bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi İsmail Kartal. Kartal'ın istifası hakikaten şu an sizde de duyduğunuz anda hissettiğim kadarıyla bende de öyle bir şok etkisi yarattı. Şenol Hocam, böyle maçtan önce hani konuşulan bazı şeyler vardı. Hoca işte öyle farklı bir yenilgi olursa vesaire gidebilir. Hatta istifa edebilir gibi bir şeyler de kulağımıza gelmişti ama yani öyle bir görüntü yok. Takım bugün puan almış, galibiyeti kaçırmış. Niye böyle bir karar?
3: Vallahi hepimiz şok olduk bir kere. İsmail

0: İsmail Kartal, ben defalarca söyledim, bu maç İsmail Kartal için bir ölçü maçı değil dedi. Bu maçı kazansa da kaybetse de bunu ortaya atanlar, İsmail Kartal bu maçı kaybetse gider şunu yapar bunu yapar. Demek ki İsmail Hoca da o kadar doldurmuş, içine sindirmiş ki böyle bir şey karar almış. Ama ben hiç böyle bir şey beklemeyi değil, duymayı bile, yani İsmail Hoca bugün yenilse bile Şampiyonlar Ligi'nde yenilmek bir hocanın ayrılmasına neden olmaz diye ben bunu hafta içindeki yayınlarda defalarca söyledim. İsmail Hoca için referans ligde oynayacağı maçlardır. Ama böyle bir karar geldi, hepimiz şok olduk. Bence İsmail Hoca'nın ikna edilip bu işi tekrar tekrar bıraktığı yerden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler zaman zaman olacaktır. Bunlara alışıktır İsmail Hoca. Yani hepimiz şoktayız. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta daha ligin başı. Yani bu konuşulanlar, tabii hafta içinde konuşulanlar İsmail Hoca'yı belli ki çok rahatsız etmiş Kerem. İnanılmaz derecede. Yani bu maç farklı olacak, bilmem ne olacak falan. Psikolojisini bozdular hocanın. Ben defalarca diyorum, yani burası bir şey olamaz. Ölçü maçı olamaz İsmail Hoca açısından. Şampiyonlar Ligi'nde dün Okan Hoca yenildi, istifa mı etti?
1: Hocam bu
0: 5 tane yedi geçen hafta.
1: Neticeyle ya da maçın ismiyle ilgili bir şey değil yani burada.
0: Ya daha çok fazla eleştiri oldu. Yok, eleştiri daha fazla, daha çok oldu. Son dönemlerde işte İsmail Hoca şöyle, İsmail Hoca böyle. İsmail Hoca da böyle duygusal bir insan sonuçta. Onun da duyguları var. Yani böyle hiç soru almadan istifa edeceğim demesi de, yani karar kendisine ait ama yönetim kurulunun bence İsmail Hoca'yı ikna edip bu işin başında tutmalı. Hiç zamanı değil. Zamanı ve yeri değil şimdi bunu. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde buraya katılıyorsun 18 sene sonra. Uçan kaçan dediğiniz Roma'yı kendi sahanda kaçırıyorsun, yani iyi bir oyunla beraber 1-1. Sonuçta puanla başlıyorsun. Bugünkü de bir başarıydı yani.
1: Hocam,
2: ya hakikaten hepimiz çok şaşırdık. Yani şoke olduk desek yeridir. Ya bence İsmail Kartal'ın bu akşamın özelinde daha farklı şeyler var. Yani bu sadece bu akşam veyahut da ya bu akşam zaten istifasını gerektirecek herhangi bir şey ortada yok. Bunun arkasında kafasına koymuş, yani ben burada hangi şekilde olursa olsun ben görevi bırakacağım. Veyahut da çok sıcağı sıcağına soyunma odasında çıkarken başka bir şey de olmuş olabilir. Onu bilemiyorum tabii. Soyunma odasında gelişen maçtan sonraki bir takım şeyler mi var? Maç sırasında gelişen bir takım şeyler mi var? Maçın öncesinde mi var? Yani ben olayı birikmiş bir şeyin bir son damlası olarak yapılan bir hareketten dolayı bir istifa olarak değerlendirmiyorum. Sıcağı sıcağı, taze yani taze bir şekilde yapılan bir takım rahatsız olduğu hareketler olduğu için ben İsmail Kartal'ın istifa ettiğini düşünüyorum. Bir de altını çizerek özellikle de söylediği şey var. Yani Şenol tabii hepimizin yakın arkadaşı İsmail Kartal, ama ikna edilip tekrar göreve başlamasıyla ilgili bir şey söylüyor Şenol. Tabii hepimiz biz gönülden de onu isteriz ama bence onun altını da çok net bir şekilde çizdi. Yani,
1: evet, evet.
2: Yani kesin net bir kararlı bir
1: hocam,
2: şekilde.
1: Hocam Erdem Akbaş bizi bekliyor. Kadıköy'de hazır. Mikson'da bu şok edici gelişmeye dair. Erdem, bir şey bekliyor muydun? Bir şey duymuş muydun? Hakikaten biz maçtan bahsederken bir anda hocanın açıklamasıyla konu bambaşka bir yere gitti.
3: Kerem Canbulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten şok edici bir gelişme. Basın toplantısında İsmail Kartal önce maçla alakalı kısa bir değerlendirmede bulundu. Oyuncularını tebrik etti. Şampiyonlar Ligi maçında karakter koyduklarını söyledi. Ardından da soru bölümüne geçileceği kısımda araya girdi. Ben dedi birkaç bir şey söyleyeceğim dedi. 3 aydır bu takımın başındayız. Çok fazla emek verdiğini söyledi ve istifa ettiğini açıkladı. Ekibiyle beraber bu kararı aldığını ifade etti İsmail Kartal. Şok edici bir gelişme. Bekliyor muydum? Böyle bir duyumum var mıydı noktasında Kerem? Aslında çok fazla girmek istemiyorum ama sadece şunu söyleyeceğim. Kulübü çok yakından takip eden bir muhabir olarak Fenerbahçe'nin olası çok kötü bir sonucunda, olası çok kötü bir sonucunda böyle bir durumu yaşanabilme ihtimali konuşuluyordu. Ancak bugün Fenerbahçe sahaya karakter koydu. Bugün iyi bir oyun sergiledi. Özellikle özellikle ikinci yarıda 3 puanı kaçıran taraf Fenerbahçe iken İsmail Kartal'ın böyle bir karar almış olması şok edici. Kelimenin tam anlamıyla şok edici bir gelişme. Buradan sonra konu bir daha gelmemek kaydıyla dedi İsmail Kartal. Bunu da söylemem gerekiyor. Bir daha gelmemek kaydıyla dedi, görevimi bırakıyorum dedi ve şunu ifade edeceğim. İsmail Kartal 4. kez Fenerbahçe'nin başına göreve gelmişti ve bugünkü sonucun ardından aslında çok fazla takdir edildiği, kamuoyunun genel yorumlarının İsmail Kartal'ın planının doğru işlediği, takdir edildiği ve övgüleri aldığı ortamda İsmail Kartal görevi bıraktığını açıkladı. Şimdi arada bir boşluk var. Maç bittikten sonra bir şey yaşandı mı onu bilmiyoruz. Maç bittikten sonra herhangi bir şey yaşandı ve böyle bir karar alındı mı bunu bilmiyorum. Böyle bir şey yaşanmamış daha iyi olsa İsmail Kartal en azından neler olduğuna dair açıklamayı ancak kendisi yapabilir. Çünkü benim basın toplantısında anladığım bu bizzat İsmail Kartal'ın kendi içinde verdiği bir karar olarak yorumladım. Bu tarz kararların ardından geri dönüşler oluyor mu? Çok yakın zamanda Trabzonspor'un eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin istifa edip ardından göreve döndüğünü ve tekrar görevi bıraktığını, yani ayrıldığına şahit olmuştuk. Geri döner mi bu yapılacak konuşmalar, görüşmelerden sonra? Yani yeni bir pencere açıldı hepimiz için, takip edeceğiz süreci Kerem. Şahsen ben de meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Beni de şok etti. Takip edeceğiz Fenerbahçe'de neler olacak. Böyle bir gecenin ardından böyle bir karar. Bunun sebepleri nelerdi? Herkes şimdi bunu öğrenmek isteyecektir. Ben de bunu öğrenmeye çalışacağım diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Birazdan İsmail Hoca'nın, eğer İsmail Hoca buradan çıkış yaparsa o görüntüler de yine Aspor ekranlarında olacak. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl İsmail Kartal'ın çıkışını çekmek için burada bekliyor Kerem. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çok sıcak bir konu. Öğrenmeye, doğru bilgi aktarmaya çalışacağız diyelim. Ben sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Erdem, çok teşekkür ediyorum. Evet, bu gelişmeyi değerlendirmeyi sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi akşamında bambaşka konulardan aslında konuşarak başladık program ama şu anda gündem bir anda İsmail Kartal'ın istifasıyla çalkalanmaya başladı hocam. Hiç beklemediğimiz bir anda.
4: Tebrik ediyorum.
1: Işte. Hoca daha önce vermiş bu kararı belli
4: ki. Bak, tebrik ediyorum. Öyle bir algı operasyonu yöneltildi ki İsmail, Sayın İsmail Kartal'ın gözünde Aziz Yıldırım korkusu gözüküyor. Efendime söyleyeyim, yok Mert Müldür dedi onun için onu oynattı. Yok şöyle yok böyle derken ondan sonra elbette ki teknik direktörün işi nedir? O aynı zamanda psikolog olmak zorundadır. Mental olarak burada kendini yönetebilmesi gerekirken de buna rağmen bu kadar sezon başında baskı gelmesi insanın nevrini de döndürür yani. İstifa Fenerbahçe'deki problemi çözmez. Problemi büyütebilir Fenerbahçe'de. Niye? Sezon başında yapılan teknik yapılanmanın daha başındayken yeniden teknik direktör değiştirmek yönetimin planlamasının sorgulanmasına yol açar. Şimdi İsmail Kartal öyle de böyle camia içerisinde aidiyatı yüksek bir teknik adam. Öyle bir duruşu var Sayın İsmail Kartal'ın. Yani
1: hocam, siz bir yarım saat önce camiada birliğin olması gerektiğinden bahsediyordunuz. Evet. Bundan mı bahsediyordunuz aslında?
4: Yani şöyle, ben yani onu,
1: siz aslında camianın büyüklerinin, akil insanların tabii birlikteliğinden bahsediyordunuz tabii, ama İsmail tabii. Hoca da camianın aslında büyüklerinden biri.
4: Büyüklerinden biri. Ben onu yönetimsel anlamda söyledim. Dedim ki yani bütün önemli isimlere dedim düşen görev aynı görev olarak aynı dedim hepsine, yani kişilerin üzerinden değil Fenerbahçe'nin geleceği üzerinden konuşmalı dedim. Şimdi olabilir, henüz sezonu erken açan bir Fenerbahçe'de ondan sonra kimsenin beklemediği bir Gençler Birliği mağlubiyeti ardından gelen olumsuz sonuçlardan sonra inanılmaz bir şekilde tekrar yargılanmaya başladı, sorgulanmaya başladı Sayın İsmail Kartal. Ama daha henüz yolun başındayken böyle olursa, yani Fenerbahçe'yi bölerseniz rakiplerinizin değil önce Fenerbahçe'yi güçsüzlendirirsiniz. Al bu davranış biçimi de bu moda oldu artık şimdi bu istifa. Canı sıkılan istifa ediyor gibi bir şey oldu.
1: Bu arada Mikson çıkışı da ekranda. İsmail Hoca az sonra eğer ayrılırsa soyunma odası tünelinden, çıkış yaparsa kapıdan, bak, bunu da canlı olarak göstereceğiz. Belki orada medya mensupları soru sorabilir. Çünkü burun buruna olacaklar. Çok yakın bir mesafe olacak. Bir aksiyon olursa, bir gelişme olursa muhakkak Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Moda olduğu bir anlamda istifa etmek dediniz ama evet. Hani istifa kabul edilir edilmez. Şenol Hoca'dan öyle bir yorum geldi.

0: Ama istifanın kabul edilmediği senaryoda da o aşının tutmadığını da daha çok yeni gördük.
1: Ama bak Fenerbahçe'nin artık teknik direktör değiştirme refleksinden doğru sistemi oluşturma refleksine geçmesi lazım.
0: Ama burada teknik direktör kendini değiştirmeyi tercih etti.
1: Ama şimdi yok, bu kadar baskıya demek ki o da sonuçta bir insan, bazı duyguları var. Ondan sonra bu kadar birikmiş duygusal çöküntüyü bu şekilde dışa vurdu. Yoksa şu an itibariyle Fenerbahçe'nin bugün iyi bir oyun, taraftarı tatmin eden, takım bütünlüğünün olduğu bir maç sonucunda istifası bunu gösteriyor. Bu bir refleks. Fenerbahçe yönetimi bu refleksi nasıl karşılayacak onu bilemem ama...
0: Hocam bu bir refleks mi?
1: Bu refleks. Bence refleks.
0: Bir karar mı?
2: Bu ya, refleksin...
0: Karar almış hocam.
1: Biriken bir karar, şöyle... O zaman niye bu kadar zorlu maçı beklesin?
2: Ya aslında bir şey söyleyeceğim.
1: Bu kadar zorlu maçı niye bekledi o zaman?
2: Tamam, çünkü bence maçın iyi olması
1: çok şeydi.
2: Maçın iyi, yani iyi bir maçın akabinde bıraktı ve bu süre içerisinde bu kısa zamanda bence tabii biz hep böyle bir niyet okuyoruz. Niyetleri camiayı da bildiğimiz için bir takım gelişmeleri filan. İsmail Kartal dediğin gibi yani duygusal bir insan ama bu duygusallığını da yönetebilecek de deneyime de sahip. Dördüncü defa Fenerbahçe'nin başında olmak yani herkese zaten kısmet olmuyor ama demek ki İsmail Kartal'ın canını sıkan bir şeyler var sevgili Zafer.
1: Ben öyle düşünüyorum. Ben abi, yani bugüne kadar birikmiş duyguların bir şeyi bu refleksi.
2: Baskı, bana. Duygular, psikoloji tabii bunlar önemli değerler ama bence İsmail Kartal'ın belki de işine mi karışıldı veyahut da başka bir şey mi oldu? Başka bir şey dikteme edilmeye çalışıldı.
1: Fenerbahçe takımında yani, Fener teknik bugün, direktör kim olursa olsun Başkan Aziz Yıldırım işe karışacağı.
2: Ya zaten
1: aşikar.
2: Ya zaten onu Sayın Başkan seçim konuşmalarında söylemedi mi? Yani benim odam var Samandıra'da. Ben soyunma odasına da inerim, buraya da inerim zaten dedi.
1: Tabii bu sürpriz bunu, değil yani canım.
2: Bunu hayır bunu hepimiz de biliyoruz. İsmail Kartal da biliyor bunu
0: hocam,
2: zaten.
0: Hocam bir daha asla dönmemek kaydıyla yani, evet, ifadesi de
2: çok
0: çarpıcı.
2: Şey, çok
0: bu,
2: çarpıcı.
0: Hani Fenerbahçe'de bir daha asla teknik
2: yani sanki o kadar içi acımış ki, o kadar rahatsız olmuş ki, gururu o kadar kırılmış ki bunun altını özellikle çizerek söyledi. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun üstünde durulması gereken bir şey
1: sonra,
2: bence.
1: Biraz zaman geçtikten sonra doğru karar mı verdi, yanlış karar mı verdi o da görür. Bana göre bu birikmiş stresin bir refleksiydi.
2: Bunun ama stresin ben, üstünde bir şey Zafer ya.
1: Tartışacağımız Fenerbahçe'deki teknik direktör problemi mi yaşıyor yoksa yanlış yönetilen bir süreçle mi karşı karşıyayız abi Fenerbahçe'de?
3: Ya şimdi
0: uzun bir tartışma
3: bak şimdi
0: konusu.
3: Bu evet zaten yani. İsmail Hoca'ya
0: hoca bazlı biraz konuşalım.
3: Hocanın şimdi şöyle bu sezon başında Gençler Birliği mağlubiyeti, arkadan Beşiktaş mağlubiyeti biraz tabii şey oldu. Gardını düşürdü İsmail Hoca'nın ama
1: hocaya
3: İsmail
1: karşı güven de kayboldu.
3: Şöyle İsmail Hoca'nın burada reflekslerini daha güçlü tutması lazım. Fenerbahçe teknik direktörlüğünü daha önce 3 defa yapmış. Tecrübeli olması lazım. Duygularına yenilmemesi lazımdı. Özellikle Roma maçı öncesinde Kerem inanılmaz bir algı yapıldı. Yok 2-3 yerse bilmem ne olursa İsmail Kartal gider mi? Bu sorular bana da geldi zaman zaman. Ben şunu dedim ya. Bir Roma maçı İsmail Kartal'ın asla bir şey maçı olamaz yani deneme maçı olamaz veya
2: test maçı olmaz.
3: Test maçı olamaz dedim ya. İsmail Kartal'ın ligdeki maçları test maçı olur. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Okan Buruk 5 tane Frankfurt'tan gol yiyip geldiği zaman kimse bir şey dedi mi? Al dünkü maçta Sporting'den 3 taneydi. Yani insanlar İsmail Kartal'ın üzerine çok yüklendi. Belli ki İsmail Kartal maçtan önce ekibiyle beraber oturmuş bir karar almış. Biz maçı inşallah iyi bitir. İsmail Kartal maç kötü bitseydi istifa etmeyebilirdi. Söylüyorum tam tersini söylüyorum. O şimdi ben burada maçı gururlu bir şekilde oynadım ve istifa ediyorum dedi. Karar maçtan önce alınmıştır. Bence biraz daha duygusal davranmayacaktı İsmail Kartal. Bu tür birçok eleştiriye zaten dayanıklı olması lazım, tecrübeli olması lazım. Daha önce 3 defa teknik adamlık yaptı. Ya olabilir herkes bir şeyler söylüyor. Sen Fenerbahçe'nin teknik adamısın bunu ister veya istemez söyleyecekler. Ama bu sefer bu maçtan önceki algı yani bu maçı yenirse İsmail Kartal ne olur falan. İsmail Kartal da

0: biraz daha güçlü irade göstermesi lazımdı bence. Bu işi tam düzeltmeye başlamışken, düzeltmeye değil, Avrupa'da zaten başarılı gidiyor ya. 7. maçını oynadı, mağlubiyeti yok ya. Kerem bundan daha iyisi ne olabilir ki? Halik'te 2 tane mağlubiyet almışsın, birisini rotasyon demişsin, diğeri de Beşiktaş maçı yani. Olabilir, sen eleştirilebilirsin ama duygularına bence yenik düştü. Öyle bırakmasını ben doğru bulmuyorum.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Bir araya gireyim ya. Şenol'da
1: kısa, sen uzun uzun anlat. Şimdi Fenerbahçe camiasında İsmail Kartal'ın eleştirebileceğimiz şu anki açıklamasından sonra şu. Oturursun yarın alırsın kararını. Yarın basılı bir açıklamayla, yazılı bir açıklamayla bunu açıklarsın ama koskoca Fenerbahçe takımının eskilerindensin. Ondan sonra bu şekilde istifa olmaz. Biraz ciddiyet ister. Maç bitmiş. Ondan sonra bu birazcık da ciddiyetsizliktir yani.
2: Zafer, ben onu biraz neye benzetiyorum biliyor musun? Yani burada
1: böyle istifa etmez Fenerbahçe hocası.
2: Kesin katılıyorum ama bak şöyle bir şey var. Mesela bu biriken veyahut da işte alınan mağlubiyetler, işte bu maç ne olur ne eder. Bundan daha öte başka bir şey var. Maçtan sonra çıkıp bunun yapılmayacağını İsmail Kartal da deneyimlerinden ve de bu kadar zaman camiayı tanıyan bir kişi olmasından dolayı bunu yapacak bir kişi değil bence. Muhakkak ki onun gururunu kıran, işine karışılma gibi, yani ben sade saha neticeleri veyahut da işte bu onun hakkında konuşulan psikolojik olarak şeyler, onların altından kalkamayacak bir teknik adam karakteri olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun bahanesi o değil. Onu bir şahsi görüşüm tabii. Yani hepimiz her şeyi biliyoruz. Camiayı da az çok hepimiz de tanıyoruz, biliyoruz. Ben ona bağlıyorum biraz da. Bunun altında başka bir şey var. Ama bunun altındaki başka bir şey belki yarın öbür gün, belki günler, belki haftalar sonra daha net bir şekilde çıkar. Duyarız, duyumlarımız vardır. İnsanlardan öğreniriz.
1: 5 dakikada
0: ben, bu maçtan Cem önce abi, alınmış bir karar. 5
1: dakika sonra unutulur.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi Şenol?
0: Değil mi? Maçtan önce
2: maçtan
0: alınmış
2: önce,
0: bir karar.
2: Maçtan önce
0: ekibimle birlikte
2: alınmış bir karar olabilir ama onun içini acıtan bir şeyler olmuş. Yani onun mesela bu başarısız sonuçlar veyahut da hani onun hakkında konuşulan ileri geri şeylerden daha ziyade onun biraz böyle gururunu kıran başka bir şeyler olmuş diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Sahanın dışında hep eleştirildi. Yok çocuğu, çocuğun arkadaşı, şu bu yetersiz teknik.
3: Bu arada çok enteresan bir anda yaşandı. Mücadele sonrasında İsmail Hoca istifa açıklamasını yaparken Archie Brown medya mensuplarının karşısındaydı. O anda biz hemen sıcağı sıcağına İsmail Hoca'nın açıklamalarını değerlendirmeye başladık. Archie Brown'a açıklamaları biterken İsmail Hoca'nın istifasının bilgisi verildi. Ve Archie Brown nasıl bir tepki gösterdi? Onu da az sonra Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Yani maçın adamı ödülünü de bu arada aldığını belirtelim Archie Brown'ın. Çok keyifli olması gereken bir gecede nasıl bir kafa karışıklığı yaşayabilir ya işte herhalde? Bundan daha fazlası olamaz.
0: Hepimiz işte yani İsmail Hoca'nın bu akşam dinlenip bu kararı yarın verseydi
1: abi, sağlıklı
0: daha sağlıklı olurdu. Yani ama maçtan önce belli ki bu planı kafasına koymuş. Ya böyle bir maçtan sonra da bilmiyorum yani nasıl bir şey var, durum var. Yani alet rüyası maçtan önce alınmış bir karar. Bu böyle bir gösteriyor yani.
1: Vallahi Şenolcuğum ben var ya onu da zannetmiyorum. Spontane gelişen bir
0: yok,
1: şey
0: yok, spontane
1: ya.
0: Olmaz.
2: Yok
0: ama
2: Zafer'le
0: birlikte istifa ettim.
2: Zafer kırılmış o belli ya.
1: Skor kötü gitseydi ama beni bıraktıracaklardı. Skoru iyi giderse
0: hayır,
1: ben bırakırım hava mı olur
0: kimse
1: dedi.
0: Bak kulüp iki gün önce açıklama yaptı. Bizim test maçımız falan değil. İsmail Hoca ile biz her türlü şartlarda çalışacağız diye açıklama yaptı.
1: Yönetim öyle açıklama yaptı mı ertesi hafta hoca gider
0: ya.
1: Yani.
0: Olabilir de bilmiyorum yani. Bak, böyle bir şey maçtan sonra Kerem. Bence bilmiyorum doğru olmadı bu karar.
1: Şenol'um
0: yani.
1: İsmail Kartal'ın doğruları vardır yanlışları vardır. Oyuncu tercihleri, oyun planını elbette tartışabiliriz. Öyle değil mi?
3: Tabii.
1: Ama Fenerbahçe'nin geleceği, bir iki maçın sonucuna göre Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek, camiayı yeniden belirsizliğin içerisine sokar. Bu olumlu bir şey değildir.
0: Şimdi ya biz geçen dedik, sene Zafer Tedesco 3 maç üst üste yenildi. Yani evet. Adama ilk başlarda yenildiğinde bir şey demedik yani İsmail Hoca da daha yeni başladı. Sonradan yenildi de şey biz evet. Tedesco'ya biraz bir şeyler söylemeye başladı.
2: Yani istifa eden bir teknik adamı havaalanlarından uğurlayıp havaalanından karşılanan bence tek teknik adam Tedesco'dur. Ama ben açıkçası hep gene düşüncelerimin arkasındayım. Yani İsmail Kartal'a